0: Freddie Bingham öldü.
1: Ne diyorsun? Şimdi telefonla konuştum.
0: Konuştuğun adam Freddie Benjamin'di.
1: Freddie Benjamin öldü. 2 yıl önce.
0: Freddie Benjamin'i geçen Noel gördüm.
1: Freddie Benjamin güvenilmez bir adam. Ve ölü biri. Satterfield gibi.

0: Merhaba şampiyon.
1: Merhaba amigo. Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır. Nasılsın?
1: Hiç fena değilim. Hayır. Hatta çok iyiyim.
0: Evet. İşler tıkırında.
1: Dün gece biri gelip $100 verdi. Haberini okumuş.
0: Şampiyon, sana bir sorum var. Bu önemli. Kimliğin var mı? Herhangi bir şey. Belki bir sürücü belgesi.
1: Ne yapacaksın?
0: Olduğunu söylediğin adam olduğunu ispatlamam için. Yaşlı bir adam var. Eski bir boksör. Öldüğünü düşünüyor. Ve...
1: Bazı günler uyandığımda ben de öldüğümü hissediyorum.
0: Evet. Hayır ama bu ciddi bir şey. Senin ne olduğunu... ispatlayacak bir şey gerek. Bob Sutherfield olduğunu.
1: Bana adın ne demiştin?
0: Eric Kern.
1: İspatlayabilir misin?
0: Üzerinde fotoğrafım olan sürücü belgem var.
1: Fotoğrafı kim çekti?
0: Trafik şubesi.
1: Peki söylediğin adam olduğunu nereden bilirler?
0: Üzerimde fotoğrafım olan eski sürücü belgemden.
1: Peki o fotoğrafı kim çekti? Nereye varacağımı anlıyor musun?
0: Hayır şampiyon. Anlamıyorum. Bak ben dediğim gibi. Mesela pasaport. Pasaportun var mı? Bilmiyorum. Yani üzerinde fotoğrafın olan ve adın yazan bir şey.
1: Denver Times. Şampiyonun dirilişi. Eric Kern'ın haberi. Bir tek bu var.
0: Evet.
1: Bir daha. Sendeki o video band.
2: Bunu nereden buldun?
0: Asistanım çok iyidir.
2: Sutherfield Kincaid. Ben de oradaydım.
0: Ciddi misin? Orada mıydın? Sahi mi?
2: South Bend. Sutherfield'ın bütün maçlarına gittim. Yumrukları çok iyiydi.
0: Bir de bana yara izini göstermişti. Babası 9 yaşındayken yapmış. Bu aynı adam.
2: Bu haberi yaptığın adam mı?
0: Evet.
2: Yara izi olan adam. Bundan emin misin?
0: Evet. Evet, Bob Sutherfield.
2: O Kincaid'dir.
0: Hayır.
2: Sutherfield diğeridir. Sen kandırılmışsın evlat.
0: Kime zararı var?
3: En çok sana.
0: Kimse bilmezse beni asla incitmez.
3: Kimsenin bilmemesi gerçekten bir seçenek mi?
0: Joyce, bir soruya cevap ver. Amerika'da her gün kaç gazetede hatalı haberler çıkıyor? Söyler misin lütfen? Olan oldu Joyce. Haber basıldı. Yayınlandı.
3: O halde düzeltme yayınla.
0: Bunu artık yapamam. İnsanlar o şampiyona para gönderdiler.
3: Sen de iade et.
0: Yapamam. Çoğunun nereden geldiğini bilmiyorum. Hem sadece para değil.
3: Showtime işi mi?
0: Joyce, o haberin amacı hala doğru.
3: Bak Eric, bu bir yalandı. Yalanla çıkar sağlayacaksan, bu seni de yalancı yapar. İyi bir haber yazar ve bunu yalana dayandırırsan, o zaman sadece iyi haber yazan yalancı bir yazar olursun ki bu sıradan bir yalancı olmaktan çok daha kötü. Anlayacağın, sen bir yalancı ve ben dahil bu gazetede çalışan herkese hayal kırıklığı yaşatmış biri olacaksın. Bu yeterince basit mi?
0: Hayır Joyce, yeterince basit değil.
3: O halde şöyle söyleyeyim. Bunu Teddy görüyormuş gibi düşünmelisin.

0: 6. saniyesinde teknik nokautla kazanan boksör Leo McCracken.
1: Leo. Leo. Leo. Leo McCracken. Burada. Leo. Leo McCracken. Yeni ağır siklet şampiyonu.
2: Aa, bak bak bak bak bak. Kim o? Kim o adam? Baban değil mi?
1: Bunu sonuna kadar. Fark ettim. Hayranlarım için bir şeyler
3: söyle. Önce Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum. Antrenörüm Tony McCracken'a
4: teşekkür etmek istiyorum. Beni ve tabii beni her gün döven abime de. Erik, sen bana hep inandın değil mi?
5: Bu zafere evet, 22 biliyorum. Yaşında ulaştın. Bu inanılır
4: evet,
5: gibi değil.
4: Teşekkür ederim
5: teşekkür
4: Erik.
5: Ederim
4: teşekkür
5: Leo.
4: Ederim. Ben bir numarayım.
5: Buradan çıkmak hiç kolay olmayacak.
4: Bir numara.
5: Leo McCracken için uzun ve hayatının en güzel gecesi olacak. Seni seviyorum Teddy.
2: Baksana. Baksana. Harika çocuk. Mükemmeldin. Otur.
1: Teşekkür ederim Bayan Flak. Eğlenceli işte. Ben çok eğlendim.
2: Sakıncası yok değil mi?
1: Hayır.
2: Ne şehir ama. Kendine zarar verebileceğin tek yer ama herkes gülümseyip geçiyor. Demek eğlendim. Bu iyi. Önemli olan budur. İyi vakit geçirmene sevindim.
1: Eğlendim, eğlendim. Her şey
2: İçki
1: çok...
2: İçki ister misin?
1: Evet, tabii. Bol buzlu bir... Lütfen.
6: Hemen.
1: Teşekkür ederim.
2: Yarısı su oluyor. Ama insanlar hala akın akın geliyor. Dinle.
1: Evet.
2: Ne dersin bir gecelik işi yakıcı bir aşk ilişkisine çevirebilir miyiz?
1: Bunu ben de isterim. Çok isterim. Çok isterim.
2: Gülümsemen nereye gitti Erik?
1: Sanırım orada ne yaptığımı bile bilmiyordum.
2: Çok iyiydin. Fotojeniktin.
1: Teşekkür ederim.
2: Televizyonun güzelliği de bu işte. Bir şey yapman gerekmiyor. Çıkman yetiyor. Babanın eski bir boks muhabiri olduğunu duydum ve gerçek bir şairmiş, öyle mi?
1: Evet, evet. O... Teşekkür ederim. Dinle. Bunu yapacaksak, yani anlaşacaksak... bu arada yazılı basında çalışmaya devam edeceğim. Yani sadece yarım gün çalışabilirim. En fazla.
2: Bu tam günlük bir iş Erik. Parası da buna göredir. Bana çok iyi bak. Bakıyor musun?
1: Evet.
2: Sence boksun B'sinden anlayan birine benziyor muyum? Aparkatla basket çemberi arasındaki farkı bilen, saymanın, faulü vuruşun ne olduğunu bilen birine benziyor muyum peki? Bunların hiçbirini bilmek zorunda değilim. Çünkü Showtime elimde, boksta uzman birçok isim var. Bu işte dünyanın en iyisi olmak için bir servet harcıyoruz. Ama... Yönetimin başı benim Erik ve Showtime'in en iyi bildiği işi yapması için buradayım. Bu da seyirciyi çatlayana kadar eğlendirmektir. Çünkü sonunda bütün yollar tek kapıya çıkar. Bu da seyirci memnuniyetidir. Artık gazetecilik diye bir şey yok. Haber diye bir şey de yok. Dünyayı bilgilendirebileceklerini düşünenler aslında tsunami'den doğayla kurtulacaklarını sanan insanlar kadar saflar hayatım. İnsanların bilmek istemediği bir şey varsa o da gerçektir. Bu gece kazanan adam...
1: McCracken.
2: Bu gece beyninin ne kadar hasar gördüğünü insanlar bilmek istiyor mu sanıyorsun? Menajerinin üzerinden ne kadar para kazanacağını ya da birkaç yıl sonra hayatının ne kadar berbat olacağını. Belki o ihtiyar gibi sokakta yaşayacak. Cevap mı? Hayır. Hayır. Erkekler başarı ve kadın görmek ister. Ve tabii sen kocalarının nefret etmesine neden olmayacak kadar krediye sahipsin.
1: Bu bana pek gerçek bir iş gibi geldi.

0: gelmiyor.
1: İş olarak yapana kadar asla iş gibi gelmez. Bu arada Teddy kim?
0: O benim oğlum. 6 yaşında.
1: Eminim çok tatlıdır.
0: Evet öyle.
1: Ve bu gece seninle gurur duymuştur, değil mi? Her neyse. Bu gece suitime gelip bir şeyler içmek ister misin?
0: Hayır, biliyor musun? Son uçakla geri dönüyorum ama sağ ol.
1: Pazartesi konuşuruz.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Son uçakla döndüm. Teddy'yi görebilirim diye düşündüm. Bütün ışıklar kapalıydı.
0: Sabahki kadar sıra dışı değildi.
1: İzlemesine izin verdin mi?
0: Şaka mı bu? Babasını Showtime'de görmek hayatının gecesiydi.
1: Sen ne düşünüyorsun? İyi miydim?
0: Tam tahmin ettiğim gibiydin.
1: Bunu aklımdan çıkaramıyorum, Joyce.
0: Dürüst biri olduğun için.
1: Yarın Whitley ile konuşacağım. Bombayı kucağına bırakacağım.
0: İyi.
1: Öfkeye doluyum.
0: Hava soğuk. Misafir odasında kalabilirsin.
1: Biliyor musun, tanıdığım herkes, tanıştığım her insan sanki babamı tanıyor gibi geliyor. Benimse elimdeki tek şey bir poster ve birkaç ses bandı. Aynı şeyi Teddy ile yaşamak istemiyorum. Eve dönmek istiyorum. Joyce, benden ne istersen yaparım. Ben sadece Teddy beni tanısın istiyorum.
0: Ve burada olmakta seni tanıyacağını sanıyorsun, değil mi? Sen babandan kaçman mı yoksa ona koşman mı gerektiğini bile bilmiyorsun. Buna karar verdiğin an daireler çizmekten vazgeçeceksin. Whitley'i görmen en doğrusu olur.
2: Eric, Showtime'ı fethetmişsin. Tebrik ederim. Küçük dostlarını sakın unutma. Eric.
1: Bay Whitley, ben de sizi...
3: İçeri gel. Hadi.
4: Ailem için, bütün yakınlarım için kabus gibi bir şey. Hayatım boyunca yaptığım her şey bir anda alt üst oldu.
5: Merhaba Eric. Söylediklerini anlayabiliyorum. Ben de bunun için buradayım. Sana yardım etmeye geldim.
3: Riley Washburn.
5: Tanıştığımıza sevindim. Babanın hayranlarından biriydim. Müvekkilim Robert Sutherfield'la tanışmanı istiyorum. Eric Kernan.
4: Buraya kadar gelmemin nedeni Bay Kernan, babamdan utandığımı söyleme cüreti gösteren adamın gözlerine bakmak içindi.
5: Konuştuğunuz o adam, Tommy Kincaid. Yıllardır Bob Sutherfield'ı taklit ediyor. Yıllarca Sutherfield adıyla maçlar çıkardı. Bir ara hakkında yaptırım kararı bile alındı ama bu çok uzun zaman önceydi. Buraya sizden davacı olmaya geldik Bay Kernan. Sizden ve bu gazeteden.
6: Denver Times'taki haberin sahibi Eric Kernan Jr. Aynı isimli efsanevi radyo spor muhabirinin oğlu. Bir süre önce televizyonda çalışmaya başlayan Kernan, ESPN haberin telefonlarına çıkmıyor.
7: Muhabirler bu tür şeylerden üst düzeyde sorumlu tutulmalı. Özür yeterli değil, özür hiçbir şey düzeltmez. Bütün söylediklerinizi YouTube'da her şey basit bir yanlış anlamaydı diyemezsiniz.
1: Bu harika.

0: Yaralarını gidermeye çalışıyorsun. Bu tam sana göre bir şey zaten.
1: Ha, benim gibi bir yazardan başka ne beklenir ki Ralph?
0: Evet, mükemmel. Biraz da aşağılanma, biliyor musun? Ama artık çok geç.
1: Kanalı değiştirebilir miyiz lütfen?
2: Tamam, sorun değil.
1: Başka bir kanal aç. Golf kanalı falan.
0: Demek Showtime ha? Seni izledim, iyiydin. Doğalsın. En çok da rahatsız eden ne biliyor musun?
1: Nedir Ralph?
0: Bu haberden basıldığı zaman haberim oldu. Beni kandırdın. Beni kandırmak için yola çıktın. Bu beni çok kırdı evlat.
1: Ha, hadi Ralph, kadın gibi alıngan olma lütfen.
0: Dergi bir düzeltme yayınlamak zorunda kalacak. Ne kadar büyük bilmiyorum. Ve Sutterfield Junior da para kazanacak.
1: Bir tane daha alabilir miyim?
2: Evet tabii.
0: Beni dinliyor musun?
1: Evet.
0: Ben buradayım, buraya bak.
1: Evet efendim.
0: Dinle, yarın 3.30'da bir anlaşma toplantısı olacak. Orada olman isteniyor.
1: Tamam.
0: Bu iş yüzünden Whitley'in dibe vuracağını biliyorsun. Kolundaki saatinden bile olacaktır. Dahili bir inceleme de olacak. Belki karınla da konuşabiliriz.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Joyce'un bundan bir şekilde...
1: Joyce'un bununla bir ilgisi olmadığını biliyorsun. Misin? Bunu ben de bilmiyordum. Bunları
0: lütfen
1: sen de benim kadar
0: dinle.
1: Biliyorsun.
0: Joyce mükemmel bir gazetecidir. Onu bir şekilde kendi seviyene düşürürsen gerçekten çok yazık olur. Bana sen söyle. Bir gazetecilik örneği miydi yoksa yalan olduğunu biliyor muydun?
1: Ne?
0: Evet. Soyadına değer bir şey olması yetti. Öyle değil mi? Al. İşte bak. Sutterfield'ın ölüm ilanı. Chicago Defender. Kara bir sayfa. Yanlış yerde ama oradaydı. Hemen istifa et. Gazeteyi seni kovma zahmetinden kurtar. Bu o serserinin. İnsanlar günlerdir para gönderiyorlar.
1: O serseri değil Ralph. Evsiz biri.
0: Hayır, serseri.

0: Şampiyon.
1: Merhaba evlat, nasılsın?
0: Bunu sana getirdim.
1: Nedir bu?
0: Aç hadi. Haberini okuyan insanlar göndermiş. Hı. Senin için. Fakir Bob Sutherfield için.
1: İyi insanlar hala var ha.
0: Sen Bob Sutherfield değilsin.
1: Kim demiş?
0: Oğlu. Yeter mi?
1: Evet, herkesi öldüğümü söyler.
0: Chicago Defender. Ike Epstein. Onu tanıyor musun?
1: Evet, Ike'ı tanırım tabii. Nasılmış?
0: Bandı izledi şampiyon. Sen Tommy Kincaid'sin. Bob Sutherfield seni ikinci roundda knockout etmişti. Beni durumuna düşürdün.
1: Seni ben durumuna düşürdüm. Belki de bunu sen yaptın.
0: Sana inandığım için mi? Bununla adımı ateşe attın sen.
1: Adın olduğunu bilmiyordum. Ben seni hiç duymadım.
0: Evet, ben de seni hiç duymadım.
1: Ben Bob Sutherfield...
0: Yalan, bu yalan.
1: Ben senin yaşın kadar uzun süredir Sutherfield olduğumu söylüyorum. Git buradan. Burada sana göre bir şey yok.
0: Bir zavallında kalbini kırdığıma inanamıyorum.
1: Ben zavallı değilim. Ben Ezra Charles'la dövüştüm. Harold Johnson'la, Paula Grass'la da dövüştüm. Floyd Patterson'la maç yaptım. Marshall'ın burun kemiğini kırdım ben.
0: Sen bir hiçsin.
1: Ne yapıyorsun
0: bir
1: hiçsin. Evlat? Bitti. Evine git, tamam mı?
0: Sen bir sokak serserisisin.
2: Alo. Evet, ne oldu bilmiyorum. Nerede miyim? 400. sokak. Curtis'te. Evet, evet Curtis. Evet, birini yere serdi. Şu anda her şey gözümün önünde oluyor.
3: Evsiz biri olduğunu söyle.
2: Evet, sanırım evsizlerden biri.
0: Denver Times'a çalıştığım için tabii. O evsiz bir adam. Eski bir boksördü, bilmiyorum. İyi bir haber olacağını düşünmüştüm.
4: Evet evet, sen o yazarsın değil mi?
0: Evet, ben o yazarım. Ve şikayetçi olmak istiyorum. Çünkü
2: bayım,
0: o adam
2: bayım, özür dilerim. Affedersiniz memur bey.
0: Toplum için bir tehdit.
2: Bakın,
0: evet,
2: o,
0: bir tehdit.
2: O benim kocam. Ağır ilaç tedavisi görüyor. Şu an ondan sağlıklı karar vermesini bekleyemeyiz.
4: Peki, tamam.
2: Pekala. Bu Showtime müdüründen geldi.

0: Ne?
1: Hiç.
0: Joyce. Şu an buna ihtiyacım yok. Nasihatlara ihtiyacım yok, tamam mı? Beceremediğimi biliyorum. Hepsi benim hatam, tamam mı? Bunu ben halledeceğim.
1: Aa evet, bunu pekala kendin halledebileceğini gösterdin, doğru. Ben de sinirlendiğimde alkol alıp profesyonel boksörlerle kavga ederim zaten.
0: Çok hoş. Ne istiyorsun? Ne? Ha? Tamam. Ben ahmağın tekiyim, kabul ediyorum. Hadi. Bunu basına bildir.
1: Aa, bu yapıldı bile. Bütün gazeteler haberdar. Kern'ın gazeteciliğin büyük ismi dövüldü. Mountain News ve Post büyük kafanı yorumlu ya da yorumsuz yarın birinci sayfadan verecekler.
0: Güzel.
1: Onu görmeye gittim. Nezarette. Benimle konuşmadı. Oraya gelen diğer muhabirlerle de konuşmadı. Çünkü o yaptığın haberi koruyor. O hala arkadaşına yardım ettiğini düşünüyor.
0: Beni küçük düşürdü.
1: Sana yalan söyledi. Hatası bu. Sen gazetecisin ve ona inandın. Bu da senin hatan. Bu arada büyük bir Amerikan gazetesi spor muhabiri olarak daha birkaç hafta öncesine kadar Bob Satterfield'ı bilmediğine girmiyorum bile. Bak Eric, o ihtiyarı affetmen için bir şansın var. Kullan bunu.
0: Tamam, kullanacağım.

0: Bana borçlusun. Unutma bunu.
1: Unutmam. Güzel ceket.
2: Evet, hayır kurumu polis merkezine bağışlamış. Ben de beni dövecekler sanmıştım ama bu a**ı verdiler. Başlıyor öyle değil mi?
1: Gitmek istediğin belli bir yer var mı?

0: Bu bana ait değil. Bob Sutterfield'a ait.
1: Sutterfield öldü.
0: O zaman ne istersen yap.
1: Sende kalabilir.
0: Ben Sutterfield değilim.
1: Biliyorum.
0: Tamam. Bunu bil ama.

0: O adam Sioux City'deki. Bana geldi ve ona benzediğimi söyledi. Oymuş gibi dövüşürsem çok para yapabilirmişim.
1: Boks yaptığını söylediler. Bu doğru mu?
0: Hayır. Çünkü o isim sahibiydi.
2: Chicago, Illinois'un savaşçı çocuğu Bob Satterfield.
0: Ben de dövüştüm. Çünkü bu tek bildiğim şeydi. Ve kazandım. Hayatımda ilk defa kazanmıştım. Ben artık ben değildim. Ben Satterfield'dım. Anlıyor musun? Daha iyi biriydim. Kendimden iyi biri. Şampiyon olmuştum. Dövüşmeye son verince buraya taşındım ve Betty'yi tanıdım. Bir oğlum oldu ama yumruğun nereden geleceğini asla bilemiyorsun.
3: Ne demek bu?
0: Oğlum her şeyi öğrenmişti. Ring dergisinde görmüş. Sen Satterfield değilsin. Bana söylediği buydu. Sonrasında beni bir daha hiç istemedi. Çeteye katıldı ve bu onun ölümü oldu. Olanlardan sonra Betty'ye hiç dönemedim.
3: Keşke bunları bana başında söyleseydin Tommy.
0: Evet ama ben sana istediğini verdim. Bana fırsat aradığını söylemiştin. Bana söylediğin buydu, hatırlıyor musun?
3: Babam beni çok küçükken terk etti. Bunu hiç söylemiş miydim?
0: Ben hatırlamıyorum, hayır.
3: Evet ama terk etti. Beni ve annemi terk etti. Birbirleri için doğru değillerdi zaten. Babam annemden çok büyüktü. Ve çekip gitti. Hatırlayabildiğim tek şey annemi ağlatmasıydı. Hiç aramadı. Hiç yazmadı. Ondan hep nefret ettim. Ama senin oğlun gibi kaçmadım. Sadece bir gün oğluma daha iyi bir baba olabilmeyi düşündüm. Onun kahramanı olmayı. Çünkü her çocuk babasının en iyi olduğunu düşünür.
0: Evet, bu doğru. Şimdi ne yapacaksın?
3: Bir saat sonra çocuğumun okuluna gideceğim. Kariyer günü için.
0: Kariyer günü mü, o da ne?
3: 6 yaşındaki çocuklara mesleğimin inceliklerini öğreteceğim.
0: Ne ironi.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ne dersin ha? Sence beni eve kabul edecek mi?
3: Bilmiyorum şampiyon ama bence denemelisin.
0: Ne söyleyeceğimi düşünmem lazım.
3: Bir şey söylemen gerektiğini sanmıyorum. Bence gitmen yeter.
0: Bak bil diye söylüyorum. Marciano ile ilgili o gün doğruydu. Ben antrenman boksörüydüm. Burnunu dağıttım.
3: Büyük kemiği değil, küçük kemiği.
0: Evet.

0: Babamın adı Eric Kernan Jr. Bir gazetede yazar. Ayrıca Showtime'da çıkıyor. Babam Pulitzer'e aday gösterildi.
1: Pulitzer.
0: Pulitzer. Bu Amerika'nın en iyi yazarlarından biri olmak demek. Babam boksla ilgili yazıyor. Futbolla ilgili yazamıyor. Çünkü John Elway'in en yakın arkadaşlarından biri. Bir de Coach Shannon'la arkadaş. Muhammed Ali ile golf bile oynuyor. Pazartesi geceleri maç olduğunda onlara gelemeyeceğini bile söylüyor. Bir de...
1: Hedi, neden babandan buraya gelmesini istemiyor?

0: gelmiş. Tamam. Baba.
1: Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
1: Sanırım önce sorusu olanlarla başlayalım. Ne dersiniz? Tamam, evet.
0: Golf'te kim daha iyi? Siz mi, Muhammed Ali mi?
1: Bakın, bence gazeteciliğin anlamı üzerine konuşursak daha faydalı bir şey yapmış oluruz. Evet, sen.
3: Soyadınızı değiştirecek misiniz?
1: Değiştirmek mi?
3: Babam değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü hak etmiyorsunuz. Babanızın çok büyük işler yaptığını söyledi. Ama siz yalancıymışsınız.
4: Televizyonda duydum. Bir boksörle ilgili bir haber uydurmuşsunuz.
5: Çocuklar. Sporla ilgili haberlerin karşılaşmalar biter bitmez bize nasıl ulaştığını belki Bay Kern'ın bize açıklayabilir.
1: Bu çok iyi bir soru. Sporla ilgili haberlerimi normalde müsabakadan 2 saat sonra vermiş oluyorum. Çünkü ölmüş olmayı dilerdim.
6: O 6 yaşında. Bunu atlatacaktır. Bak bu çocuk seni çok seviyor. Yalancı olmadığını biliyor. O sana inanıyor. 1 saat sonra evde olur. Neden gelip onunla konuşmuyorsun?
1: Yapamam. O uzlaşma toplantısına gitmek zorundayım. Mükemmel günü tamamlamam için. Ama ben iyiyim. İyi olacağım. Benimle son umudunu kaybettin.
7: Bob Satterfield sadece iyi bir boksör değil, o bir idoldü. Gerçek bir Amerikan idolü. Adının bu sahtekarlığa karışmış
8: tamam,
7: olması...
8: Tamam ama konumuz bu değil. Ölmüş birine soru soramayız.
9: Olanlardan utanç duyuyoruz Riley. Bir özür metni yayınlayacağız.
7: Özür metinlerini kimse okumaz. Bunu sen de biliyorsun. Yalanlar okunur ve yalanlar kalır.
8: Bakın, Bay Kern'ın sizden ve ailenizden bütün samimiyetiyle özür dilemek için burada Bay Satterfield. Eric?
1: Sorumlu olan benim, Bay Satterfield. Dikkatsiz davrandım. Ve en kötüsü... Haber basıldıktan sonra beni yanlış olduğuna inandıran nedenlere rağmen konuşmadım. Zararı telafi edemeyeceğimi biliyorum. Ama bunu denemek istiyorum.
10: Ne anlamda deneyeceksin?
1: Bildiğim tek yolla, yazarak efendim.
10: Ne söyleyeceksin?
1: Hata yaptığımı yazacağım. Neden bu hataya... Düştüğümü babanızdan söz edeyim. Onun gerçekte kim olduğunu anlatayım.
7: Biz konuşmaya devam edelim Bayan Perlmutter. Bob Satterfield Amerikan spor dünyasının en büyük isimlerinden biriydi.
10: Hayır, öyle biri değildi. Oldukça iyi bir boksördü. Çenesi sağlamdı. Ama çok iyi bir adamdı. Ve iyi bir baba. İnsanların bunu bilmesini isterim. Bunu haberinde yazar mısın?
1: Yazarım. Yazarım.
10: Telefonu yüzüne kapattığım gün... ...bana Eric Kern'ın olduğunu söylemiştin. Oğlu olduğunu söylemedin. Baban vaktinde babama ağır darbe vurmuştu. Yazını okumak isterim. Bu beni uzun süreçte tatmin edecektir sanırım.

0: Sana ulaşmaya çalışıyordum.
1: Biliyorum, biliyorum. Anlaşmadan haberin var mı? Yazacağım yazı...
0: Evet, duydum, evet.
1: Teddy uyudu mu?
0: Kendini iyi hissetmediğini söyledi ve yarın okula gitmeyecekmiş.
1: Onunla konuşabilir miyim? Girebilir miyim? Onunla konuşmaya ihtiyacım var.
0: Evet.

0: Merhaba dostum.
1: Hey dedi. Baba.
0: Merhaba. Sınıftaki çocuklar seni çok mu üzdü? Evet.
1: Herkes şampiyona birini uydurduğunu söylüyor baba.
0: Bazı hatalar yaptım Teddy. Birçok hata yaptım.
1: Peki hatalarını düzelttin mi?
0: Doğrusu şu. Ben şampiyonun söylediklerini yazdım. Ona inandım. Ama inanmamalıydım. Haberi yapmakla daha çok ilgileniyordum ve ilginç bir hikaye olmasını istemiştim. Gerçek olduğunu düşünmüştüm. Seni incittim dostum, üzgünüm.
1: Önemli değil baba.
0: Olanları bir tarafa bırakıp genel düşünürsen benimle gurur duyuyor musun?
1: Seninle gurur duyuyorum.
0: Birçok ünlü arkadaşım olmasa bile, düşündüğün kadar büyük biri olmasam bile benimle gurur duyar mıydın?
1: Çok fazla değil ama fazlaya yakın.
0: Dedi. Sana doğru olmayan birçok şey söyledim.
1: John Elway ile arkadaş olman gibi şeyler mi?
0: Evet.
1: Ya Muhammed Ali ile golf oynaman?
0: Ünlülerin yer aldığı bir golf turnuvasıydı, o da oradaydı.
1: Ama baba, herkese John Elway ile arkadaş olduğunu söylemiştim. Bu beni de mi yalancı yapar?
0: Hayır, yapmaz. Bu sadece bana güvendiğin ve sana söylediklerimi herkese söylediğin anlamına gelir. Ve sen de babana güvenebilmelisin. Çok üzgünüm.
1: İzin verirsen ben artık uyumak istiyorum baba.
0: Hey. Buraya gel. Sen iyi bir çocuksun.

0: Hey şampiyon, bu sen misin?
1: Vay Marziano.
0: Senin için şampiyon.
1: Oh, olamaz. Burada ne arıyorsun sen?
0: Seni arıyorum dostum.
1: Beni mi arıyorsun?
0: Evet.
1: Niçin?
0: Hala dövüştüğünü duydum. Hala güçlü birisin.
1: Hayır, ben artık yaşlandım.
0: Hayır, yaşlı durmuyorsun şampiyon. Geri dönmeyi düşünüyorum. Rocky Marciano ringe dönüyor. Antrenman yapacak birilerini arıyorum.
1: Seninle çalışmak benim için onurdur Rock.
0: İyi, başlayalım o zaman. Bakalım o eski hareketlerin duruyor mu? Hadi şampiyon.
1: Hala var tabii. Hala birkaç şey var.
0: Görelim o zaman. Pekala. Görelim bakalım. Oho, iyi görünüyorsun şampiyon.

0: Hadi şampiyon. Arkadaşlarıma ihtiyacım yok artık.
1: Ben Bob Sutherfield değilim.
0: Hadi göster kendini
1: Dövüşmek
0: şampiyon.
1: Dövüşmek istemiyorum. Sutherfield değilim. Tamam. Peki tamam. Şampiyon sensin. Şampiyon sensin.
0: Ayağa kalk şampiyon. Artık sadece ikimiz varız.
1: Tamam. Tamam. Tamam.
0: Canını okuyacağım. Ah!

Tommy Kincaid. Kaliforniya altın eldiven şampiyonu.

Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım, Tanrım.

0: Bir yazar boksör gibi ayakta kalmak zorundadır. Sözcüklerinizin basılması ringe çıkmak gibi yeteneğin ortaya konmasıdır. Saklanacak bir yer yoktur. Kendimle ilgili bir hikaye yazmayı hiç düşünmedim. Ne oğlumla, ne sevgiyle, ne de bazen sevginin yalanla gelmesiyle.
1: Yaşamda ve ölümde...
0: Size şampiyon dediğim bir adamı anlatacağım. Herkesin şampiyon dediği biri. O, her şeye rağmen arkadaşım ve bir yalancıydı. Bu kendini olduğundan çok daha iyi biri yapabilmek için miydi? Yoksa babasının takdirini isteyen bir oğul değil de oğlunun takdirini isteyen bir babanın zorladığı bir şey mi? Bazen bu statüyü kazanmak için hayal gücümüzün yardımına ihtiyaç duyarız. En güçlü, en başarılı, herkesin en çok sevdiği olmak kolay bir iş değildir.
2: Öfkeli boğa. Evet, bu doğru.
0: Çocuklarımızın Lükkan aslında bu. O karton süper kahramanlar olmadığımızı anladığı o andan daha üzücü olanıysa, bir zamanlar Herman Melville'ın söylediği gibi tükenmiş kahraman olmaktı.
1: O kitlelerin tanıdığı biriydi. O Tommy Kincaid'ti. Eric.
0: Sevginin ürettiği yalanlar kötülükten gelenler kadar yıkıcı olabiliyor. Takım arkadaşlarının içinde şampiyonun bıraktığı miras, gerçeği arama isteği
3: yapma
0: ve güzelliğin bundan doğabileceği.
4: Sana nasıl güçlü kasların olacağını söyleyeyim. Baş parmağını kaldır, kolunu sıyır ve üfle.
0: Çocuklarımızın bizi koşulsuz takdir edecekleri, koşulsuz sevecekleri bir güzellik. Benim oğlumu çok sevdiğim gibi. Mucho grande. Tertemiz bir kalbi vardı.

0: boşaltın bunu da oraya koyun.
1: Kim geliyor ki böyle?
2: Kesin Polat abi. Bizi burada görür görmez leşimize tükürecek.
1: Sakın Rus'a saldırdığını söyleme. Zaten utancım beni diyorum.
2: Geber.
1: Bu an inşallah Polat abi değildir.
3: Bugün benim hem mutlu hem de çok şanslı günüm. Polat Alemdar'ı yakalamam şerefine hepinizi affettim. Atın bunları dışarı.

0: Sizin ne işiniz var burada?
1: Abi.
2: O ne kambur?
3: Başkan emretti. Polat Alemdar içecek bunu.
2: Ne var bunda?
3: Çay var.
2: Hırsız herif. Nasıl bir şeytan varsa içinde köpek bile korkur.
3: Yapma. Acıyor şimdi. Vurma.
2: Bundan mı korkuyorsun? Uy zit.
3: İç. İç. Çay güzel.
0: İstemez bir adam git.
3: Polat Alemdar. Ben seni seviyorum. Çok büyük hayran. Sen çok büyük kahraman.

0: Ah İstanbul.
1: Sen nereden biliyorsun İstanbul'u?
0: Televizyon. Çok güzel. İstanbul gösteriyor. Çay güzel. Sıcak. Seni iyi yapar.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tek...
1: Aramış olduğunuz numara sisteme kayıtlı değildir.
2: Buyurun savcı hanım.
3: Telefonumda son aradığım numara Eşref diye birine aitmiş. Kimdir, kimin nesidir, nerededir öğrenin. Yarın sabah adliyede karşımda olacak.
2: Abi ne yapacağız?
4: Konuşup başınızı derde sokmayın. Burada derde gireceğinizi ölün daha iyi.
2: Başları sakal...
5: Kes sesini!
2: Sana ne arkadaş?
5: Sana kes sesini dediysem keseceksin.
2: Lan bir git!

0: Sen de mi içtin?
1: İçmedim.
0: Ulan biz göreve gidiyoruz diye içiyoruz. Senin görevin bunları gözetlemek. Bu kafayla babanı görsen tanımazsın sen.
1: Bak, kavga çıktı. Gidin ayırın.
0: Gebersinler birbirlerini.
1: Bunun ölmemesi lazım. Rus general gelip alacak.
0: Ölmedi işte.

0: Aslanım!
1: Bunlardan bizde çok var nasıl olsa.
0: Aç!

0: Kamur koş, boğulacak. Koş!
1: Bu hapları içince aslan kesiliyormuşuz biz. Öyle diyorsunuz internette. Hap içiyorlar, ondan cesurlar. Bakalım sen de bizim gibi cesur olabilecek misin? (Gülüyor)

0: Polat geldi mi? Gelmedi mi? Hey Allah'ım, sanki dünyanın en zor sorusunu soruyorum. Ne bakıyorsunuz oğlum yüzüme? Geldi mi? Gelmedi mi?
1: Gelse geldi derdik kara.
0: Tamam, onu anladık zaten. Niye gelmedi? Bu silah teslim etme dediğiniz bir gecelik iş.
1: Kara, gelmedi işte. Gelince kendisine sorarsın.
0: Oğlum, siz benden mi saklıyorsunuz? Tamam, anladık, gizli iş. Canım, Esad'ı öldürmeye gitmiş bile olsa biz de mutlu oluruz. Sırrını ortaya dökmeyiz ya.
2: Abi, gelme üstümüze. Anla ki bir şey var işte.
3: Bak Nafiz, gördün mü devlet terbiyesi nasıl olur? Hayırlı olsuna gelmiş kara arkadaşımız.
0: Hayırdır? Nişanlandınız herhalde Mete Bey.
3: Bir nişan taktılar ki bakalım sonumuz Polat gibi mi olacak? Ne haber aslanlar? Var mı bir vukuat? Kara, gel de bir iki laflayalım.
0: Ne diyor şimdi bu?
1: Abinin yerine geldi işte. Ha.
0: Bir gidelim bakalım neymiş.

0: Allah aşkına ortalardan kaybolma. Çocuklar zaten bunalımda Polat'tan ötürü. Bir güveneceğim sen varsın.
1: Polat'a ne olmuş ki?
2: Abi sen gerçekten torun mu bakıyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok mu?
0: Polat'ın kalemini kırdı ihtiyarlar. O kadar yalvardım yapmayın diye. Bari kızağa çekin dedim ama dinlemediler. Bizimkisi de teşne canım, Suriye'ye gitti.

0: Suriye'ye.
1: Suriye. Artık Esad'ı mı öldürecek kendi kafasınca, ne yapacaksa?
0: Olacak iş var, olmayacak iş var. Bu Polat da kendini ne zannediyormuş canım?
1: Anlamıyor musun? Mecbur bıraktılar.
0: Bana gelseydi. Dağa çıkardık. Koyun giderdik. Temiz hava. Oksijen. Çok rahat.
1: Sen ne yapıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Şimdi ben çoktan emekliyim Mete Bey. Polat benim dilekçeyi kabul etmiyordu. Madem kendisi yok, sana verdim say. Dilekçemi bir işleme sok sen benim.
1: Saçmalama. Şu an seni hayatta rahat ettirme.
0: Hele bir dur bir. Bizim toruna mama yetiştireceğim.
1: Hadi yetiştir.

0: Bir yaklaşın, bir yaklaşın. Lan siz kafayı mı yediniz? Burada saksı gibi duracak mısınız böyle? Kalkın yürüyün. Peşinden gidin. Ölecekseniz de orada ölün.
1: Kara, birlikte gidelim.
0: Hele siz bir gidin. Beni oradan arayın. Şimdi keklik gibi aynı dala dizilmeyelim.

0: Efendim, beklediğimiz misafir geldi.
1: Bizi yalnız bırak.
0: Emredersiniz.
1: Kaç yaşındasın sen?
2: Efendim, işimi en iyi şekilde yapacak kadar tecrübeliyim. Endişeniz olmasın.
1: Sana ne soruyorsam onun cevabını isterim.
2: 27 yaşındayım efendim.
1: Kaç yıldır bizim emrimizdesin?
2: 22 yıl efendim.
1: Evlat, senin işini yaptığının, emirleri uyguladığının farkındayım. Elbette işini yapacaksın. Ama ayağıma dolanma.
2: Benim işim sizin güvende olduğunuzdan emin olmak. Bu yüzden zaman zaman size rahatsızlık verebilirim.
1: Veremezsin. Verirsen haddini bildiririm. İşini yapmak istiyorsan bana rahatsızlık vermeden yapmanın bir yolunu bulacaksın.

0: Gel delikanlı. Şöyle otur.
1: Böyle iyi efendim.
0: Otur dedim. Adın ne?
1: Mirsat efendim.
0: Rumeli misin?
1: Boşnağım efendim.
0: Sen de benim gibi sonradan ana vatana gelmişsin.
1: Siz de mi boşnaksınız efendim?
0: Biz Rus istilasında Kazan'dan göçtük. Onun için ana vatanın kıymetini iyi biliriz.
1: Sizi çok iyi anlıyorum efendim. Ben de Balkan faciasını dinleyerek, acılarını duyarak büyüdüm. O yüzden vatan kıymetini iyi bilirim.
0: Seninle iyi anlaşacağız delikanlı. Arkadaşlar sana etrafı gösterdiler mi? Bir ihtiyacın varsa çekinme.
1: Gerekli her şeyi yaptılar efendim. Alakanıza teşekkür ederim.
2: Bu ne Vahap?
3: Telefon bu amcanın üstüne kayıtlı görünüyor savcı hanım.
2: Amca senin telefonun var mı?
4: Ev telefonum var savcı hanım.
2: Tamam amca. Sağ ol.
3: Buyurun.
2: Dalga geçiyorlar benimle. İhtiyar dedim ya. Gösteririm ben size.
3: Bize yardımcı ol ki biz de sana yardımcı olalım.

0: Ben size yardımcı olacağım ama... Liderinle beni konuşturursan...
1: Ne anlamaz adamsın. Lider benim.
0: Sen de büyüyünce belki lider olursun. Ama şimdi değil.
1: Devlet başkanımızı nasıl öldürecektin? Planın neydi?

0: Anneciğim bana yardımcı olacaktı. Sonra sen geldin.
1: Eğer bir daha haddini aşarsan emir memir dinlemem, seni öldürürüm.

0: Ne yaptın canım? Görüştün mü Pusat'la?
1: Hayır, bulamıyorum. Reis de bilmiyor nerede olduğunu.
0: Canım sen evine git. Benim biraz işim var. Bitirince ben bulurum Pusat'ı.

0: Mete Bey, herkes bu işten kaçtı ama siz kaçacak bir yer bulamadınız.
1: Benim kaçma gibi bir huyum olmadığını bildikleri için ihaleyi üstüme bıraktılar.
0: Yani TC diyor ki biz bu konuda çok ciddiyiz. Bak, zamanında size en amansız olan, adeta bir katil gibi üstünüze gelen bir şahini güvercin olarak masaya koyuyoruz.
1: Geçmiş geçmişte kaldı Lala. Geçmişte ben sizin kadar, siz de benim kadar tecrübeli olsaydınız sorun bu seviyeye gelmezdi.
0: TC'nin aklı çalışmaya başladı. Önderliğin TC'ye bir hediyesi de bu. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Suriye meselesi malum. Hem Suriye hem İran sizin şiddet dozunuzu artırmanızı istiyor. Bu hem bizim hem sizin barış çabalarınıza zarar veriyor.
0: Kışın gelmesi iyi oldu. Bu sorun daha çok ilkbaharın sorunu.
1: Örgüt içinde daha aktif pozisyon almanızı istiyoruz.
0: Yani TC beni öldürtmek istiyor.
1: Aksine, barışa katkıda bulunmanız için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.
0: Olumlu birkaç adım atmanız lazım.
1: Mesela?
0: Geçmişinizle yüzleşin. Kara gibi faili meçhullerle sembolleşmiş birkaç kişiyi halkımıza karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılayın.

0: Seni dinliyorum.
1: Senin lider olduğunu nereden bileceğim?
2: Ne fark eder? Eğer lider burada yoksa bile senin anlattıklarını lidere söyleyecek.
1: Ben bir sır vereceğim. Buna lider değil aracısı duyarsa bu sır aracısı kullanır. Esad'ın gözüne o girer.
2: Bunun bir şey bildiği yok. Belli ki Türk devleti bunu kandırmış, bize yollamış. Başkanım, sizi meşgul etmeyelim. Öldürelim gitsin.
1: Bunu yapabilecek olsaydınız çoktan yapardınız. Ben bir mesaj getirdim. Bu mesajı önce liderinize, sonra da Beşar Esad'a ileteceğim. Başka kimseyle konuşmayacağım.
0: Konuş işte. Dinliyorum seni.
1: Beni lider olduğuna inandırman lazım.
0: Ne bekliyorsun? Kur'an'a mı el basayım?
1: Eğer diyecek bir şeyin yoksa Esad'a götür beni. Aksi halde konuşmayacağım.

0: Savcı hanım, talimat verdiniz, Eşref Bey diye karşınıza geleni gördünüz. Biz de tahkikat yapsak aynı neticeyi alırız.
1: Bu ihtiyarlar denilen oluşumu biliyor musunuz?
0: Böyle bir şey konuşuluyor ama ben ne gördüm ne bilirim.
1: Kim bilir, bana onu söyleyin.
0: Savcı hanım, siz saygıdeğer bir insansınız. Siz kendi görev alanınızla uğraşsanız çok daha büyük hizmetlerde bulunursunuz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
2: Buyurun savcı hanım.
1: Aşağı basın odasına inin. Muhabir arkadaşlara yarın saat 11'de basın toplantısı yapacağımı söyleyin. Devlet içinde gizli bir oluşumu açıklayacağım. O bilmediğiniz, görmediğiniz ihtiyarlara söyleyin. Yarın sabah 11'e kadar vakitleri var. Benimle biri temasa geçmezse ülkeyi birbirine katarım.
3: Her zaman hayatta aklını kullanacaksın. Aklını. Sana 1000 kere söyledim. Oğlum bak.

0: Ne yapıyorsun lan sen orada?
1: Sana ne? Sen Parklar Bahçeler Müdürlüğü'nden mi giriyorsun? İşine bak.
0: Sen dur dur.
1: Bırak bırak. Gelsin gelsin de vereyim ağzının payını.
0: Lan oğlum öldür, çeksin kendini.
1: Bela mısınız kardeşim siz?
0: Belayız. Ha? Belalı çevrecileriz. Görüyorsun değil mi? Oğlum sen neden kazıyorsun o ağacı?
1: Abi param yok.
0: Ne?
1: Birazdan kız arkadaşım gelecek de onun için yapıyorum.
0: Lan oğlum artistlik yapacağına şunu başından söylesene. Biz halden anlayan adamız oğlum. Baki, şu delikanlıya bir 50'lik tosla bakayım. Bu parayla git kız arkadaşına şuradan çiçek falan al. Tamam. Sonra da güzel bir muhallebiciye götür.
1: Abi 50 lira anca çiçeğe yeter.
0: Yürü git. Bas. Git. Al şu çakıyı Baki. Çoluğun çocuğun eline geçecek. Aha. Bak adam ağaca ne yapmış. Bak.

0: Ne o kara? Yine çiçeğin böceğin peşine mi düştün?
1: Ne yapalım Semih? İnsandan bir fayda görmedik. Ağaçtan, çiçekten fayda gördük. Bak, ciğerlerim düzeldi.
0: İyi, sen bize sağlam lazımsın.
1: Hayda. Gene başladık. Bugün kimi görsen bana lazımsın diyor. İngiliz anahtarı mıyım lan ben?
0: Bir nevi öyle, açamayacağın somun yok.
1: Siz kimsiniz Semih? Senle bu arkandaki tıfıllar değil herhalde.
0: Abi, benim açıklama yetkim yok. Memleket için çok kritik bir operasyon yapılacak. Seni yapmanı istiyorlar.
1: 30 senedir aynı cümlelerle geliyorlar karşıma. Söyle onlara, yeni bir şey bulsunlar.
0: Abi, operasyonu duyunca hak vereceksin.
1: Anlat o zaman.
0: Abi, sen %100 evet demeden hiçbir şey anlatamam.
1: Bu yaşlıların işi mi?
0: Abi, ben öyle bir şey söylemedim. Ama tevellütleri biraz eski diyelim, ortada uzlaşalım.
1: Bu görev kimden çıktıysa beni onunla görüştüreceksin.
0: Abi, mümkün değil.
1: O zaman ben yokum. Söyle onlara, beni istiyorlarsa görüşecekler. Hı hı.

0: Gençler, abinize bir anıt mezar yaptıralım diyorum. En çok hangi rengi sever?
1: Siyah.
0: Var mı siyah granitten yeterince?
1: Var efendim.
0: Tamam. Siyah olacak. Babasının da durumu iyi değil. Muhterem adam oğlundan ayrılamaz. Stok tutun elinizden Hafiz. İki iş olmasın.
1: Tamam efendim.
0: Gençler, nereye defnedeceğiz? Özel bir vasiyeti var mı?
2: Mete Bey, cenazesini Türkiye'ye nasıl getireceğiz?
0: Sembolik olur hiç değilse. Sevenleri bir Fatiha okur.
3: Ben diyorum ki Memati abinin yanına defnedelim.
0: Hay aklınla bin yaşa. Nerede Memati'nin kabri? Mekan uygun mu? Uygunsa orayı şehitlik bile yaparız.
3: Gidip bakalım mı? Var mı işiniz?
0: Hadi gidip bakalım. İş dediğin bekler.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Ben Polat Alemdar'ın adamıyım. Önemli bir şey olması halinde buraya gelmemi söylemişti. Manyak mısınız kardeşim? Aç kapıyı.

0: Niye telefonuna bakmıyorsun?
1: Telefonda anne yazıyor. Benim annem yok ki. Yanlış numara diye bakmıyorum.
0: Reis, çık dışarı.
1: Kal reis.
0: Doğru ya. Utanman yoktu senin. Utanması olan bir kadına tecavüz eder mi?
1: Ne saçmalıyorsun sen?
0: Buket bize geldi. Her şeyi anlattı.
1: Helal olsun be. Nasıl da kumasına sahip çıkıyor, görüyor musun reis? Ben kadına el kaldırmamayı babamdan öğrendim. Şimdi diyorum ki keşke sana el kaldırsaymış. Belki böyle olmazdın. Ama babam da benim gibiymiş belli ki. Tiksinse de hiçbir kadına istemediği bir şeyi yapmaz. Bu arkamda duran reis bana çakır derken bilir de. Eskiden çakır olan sen bilmez misin?

0: Ben şehitlik olur diye düşündüm ama burası çok uzak.
1: İstanbul'da uzak mı var Mete Bey? Bugün uzak, yarın yakın.
0: Pahalı bir yer Abdüley'cim. Devlet vermez bize burayı.
1: O artık size kalmış.

0: Ne oldu?
1: Telefonum düştü. Siz gidin, ben geliyorum.
2: Yahu telefonu niye elinde gezersin? Bildiğin şu an. Kanser, kanser. Allah'ım ya Rabbim. Yani bunu da mı ben söyleyeyim? Nafiz, yürü.
0: Siz Cahit'le telefonu arayın.
1: Ulan telefonu bir tarafımızda silahla mı arayalım? Allah Allah. Çekil.

0: Rahmetli Memati burada mı?
1: Evet.
0: İnsan bir taş koyar canım sembolik olarak.
1: Koyacağız ya işte.

0: Telefonu buldum.
1: Buyur Zülfikar Ağa.
2: Cahitcan. Abdülhey'i aradım. Bakmadı telefonuna.
3: Yanında mı?
1: Ben söylerim. İşi bitince arar.
2: Aramayın. Yanıma gelin.
3: Ne işiniz varsa bırakın gelin.
1: Hayırdır Zülfikar Ağa?
2: Suriye'ye gidiyoruz. Can Polat'tan haber var.
1: Dur ben seni arayacağım.
4: Biz bu ağaçları keselim. Amerikan mezarlığı gibi yapalım. Düz. Çimen.
5: Hadi Cahit. Hadi Cahit. Hadi Cahit. Hadi Cahit.
1: Mete Bey. Mete Bey, bizim acil gitmemiz lazım.
4: Ya işimiz var.
1: Ömer Baba'ya kan vereceğiz. Sadece ikimizin kanı tutuyor. Siz nasılsa yeri öğrendiniz. Hadi Abdülhey.
5: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Ya yürü.
4: Ben de verirdim ama esarılık geçirdim, veremiyorum. Nafiz. Sen ver.
1: Nafiz sizinle kalsın. Bir şey olursa biz ararız. Hadi Abdülhey. Yürü.

0: makul bir cevap vermezsen önce senin kafana sıkacağım, sonra Mete Yiğit'inin, sonra kendimin.
1: Suriye'ye gidiyoruz. Abi çağırmış.
2: Ben diyorum ki Zülfikar Ağa kara beni oyalıyor. Örgütçüleri bana öldürteceği yok.
3: Kızım, şimdi işimiz var, sonra.
2: Aynısını o da diyor. Dayım öldü, ben yetim kaldım, öyle mi?
3: Lan, Can Polat ölürse hepimiz yetim kalacağız. Hele bir çekilsen.
4: Polat abinin yanına gidiyoruz imdat. İlle söyleteceksin.
2: Ben de geliyorum. En azından Polat abi beni oyalamaz.
3: Polat abin düşmüş Yezid'in eline. Herkesin derdi ayrı bir dert ya Rabbim. Bu nasıl devran? Gel şunları kapat hadi. Düş peşime.
5: Efendim, Abdülay ve Cahit'in yetisizi öldürmek.
6: Ormanda dolaşıyorsan kafanı aslanın ağzına sokmaktan korkmayacaksın Nafis.
5: Efendim, bu aslanlar terbiye olacak türden hayvanlar değil.
6: Kafamı aslana kaptırırsam o da senin eşekliğinden Nafis. Abilerinin ölümünü kabullenmeleri zaman alacak. Benim liderliğimi kabul etmeseler de cesaretimden ötürü bana saygı duyacaklar.

0: Mide kötü. Bu iyi. İç.
1: Sağ ol. Nane mi var içinde?
0: Her şey var.
1: Sen bana iyilik yapıyorsun diye sana kötülük yapacaklar.
0: Ben dayak sevmiyorum. Hep dövüyorlar. Bir tane de Polat Alemdar dayak. Bir şey olmaz.
1: Sağ ol. Allah razı olsun.
0: Sen başkan konuştun.
1: Konuşmadım. Ne bileyim o başkan?
0: O başkan. Konuş. Bunlar kötü. Sana dayak.

0: Lan seni bana sayıyla mı verdiler? Niye her yerde sen karşıma çıkıyorsun?
1: Abi seni görmek de güzel. Ama bu defa kendim gelmedim. Sen bize müracaat etmişsin.
0: Baki. Bu çocuk sonunda benim elimde kalacak. Haberin olsun.
1: Estağfurullah abi. Biz kimiz ki?
0: Nereye gideceksek gidelim hadi. Sen şimdi onu bana takacaksın öyle mi?
1: Takmak mı? Bağlayacağım abi.
0: Oğlum. Ben bu yaştan sonra kimseye gözümü bağlatmam.
1: Tamam abi. O zaman biz gidelim. Gelmiyor değil.
0: Lan. Sen bir kere benim ağzımdan çıkanı doğru anla. Ne dedim şimdi ben? Ha? Bir düşün. Dedim ki ben kendim bağlarım. Sana bağlatma. Değil mi? Ver hadi ver.

0: Tamam abi.
1: Artist.
2: Abi. Sert bağlamışsın sanki ya. Ben biraz gevşeteyim mi onu?
1: Sakın dokunma. Senin elini kırarım. Hadi yürü.
2: Abi basamak dikkat et.
1: Tamam anladık anladık.
2: İki saat sonra yine buraya bırakacağız.
0: Tamam ben buradayım.

0: Oturabilirsin abi.
1: Koçum, açmayacağız mı bu bağı artık?
0: Abi kusura bakma. Açılırsa kafanı kurşunu yersin.
1: Bu neyin gizliliği? Anlamıyorum ki.
2: Bu 2000 yıldır bu milleti ayakta tutmaya yarayan bir gizlilik. Buna saygı göstereceğine eminim.
1: Madem yüzünüzü göstermeyecektiniz, benle görüşmeyi neden kabul ettiniz?
2: Çünkü sana vereceğimiz görev belki de milletin kaderini belirleyecek.
1: Şimdi ben bu kadar büyük bir sorumluluğun altına giremem. Bir kişinin sorumluluğu bile artık bana fazla geliyor.
2: Torunun çok mu yoruyor seni? Bu işi başarıyla yaparsan torununun geleceği bizim güvenliğimiz altında olacak.
1: Aman sağ olun, sağ olun. Ben torunumun benim gibi olmasını istemiyorum. Memlekete hizmet edecekse de başka türlü etsin.
2: Sen nasıl istersen öyle olacak. Torununu her alanda en iyi şekilde eğitip ileride ülkeyi yönetecek kadronun içinde olmasını sağlayabiliriz.
1: Şimdi bana reddedemeyeceğim bir teklifte bulundunuz. Ama bir isteğim daha var.
2: Seni dinliyorum.
1: Polat Alemdar, bir kalemde silinecek adam değil. Bugüne kadar hepimizden fazla hizmeti oldu. Ben bunca yıllık hayatımda her türlü devlet hizmetlisi gördüm. Ama onun kadar temiz kalabilenini görmedim.
2: O mevzuda benim bile yapabileceğim bir şey yok.
1: O zaman benim de sizin için yapabileceğim bir şey yok.
2: Sen Polat Alemdar için bir şey yapamazsın. Ama torunun ve devletin için çok şey yaparsın.
1: Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz?
2: Türkiye'nin büyük devlet olması için enerji bağımlılığını ortadan kaldırmak gerek. Bunun için nükleer enerji işine girmemiz lazım. Enerji bağımlılığı milli gelirimize büyük bir yük getiriyor. Hem de stratejik kararlar alırken elimizi kolumuzu bağlıyor.
1: Buna engel olanlara karşı operasyon yapmamı mı istiyorsunuz?
2: Hayır. O lobiyle biz uğraşıyoruz. Senden istediğimiz şey, bizim için çok önemli olan bazı nükleer materyaller var. Onları alıp Türkiye'ye getirmen.
1: Nükleer santralin kaçak malzemeyle kurulduğu nerede görülmüş? Sizin asıl niyetiniz nedir?
2: Asıl niyetimiz düşündüğün şey. Bölgesel güç olabilmemiz için sahip olmamız şart olan şey.
1: Anladım. Eyvallah.
2: Operasyonun detaylarını Semih sana anlatacak.
3: Efendim, istediğiniz gibi KGT elemanlarını heyet üyelerinin yanlarına yerleştirdik.
4: Güzel. Her gün rapor istiyorum Rauf.
3: Emredersiniz efendim. Eşref Bey geldi.
4: Al içeri.

0: Savcı meselesi ne oldu Eşref?
1: Efendim, savcı hanım bizim yargı bürokrasisi için düşündüğümüz, takip ettiğimiz isimlerden. Fakat bu son gelişmeler onu bir hayli dengesizleştirmiş. Basın toplantısı yaparak bizi ifşa edeceğini söylüyor.
0: Polat nasıl olur da savcı hanıma bizden bahseder? Aklım almıyor Eşref.
1: Efendim, ben de çok şaşırdım. Ama ortada büyük bir sorun var çözmemiz gereken.
0: Eşref, savcı meselesi küçümsenecek bir mesele değil. Savcı bir daha sorun çıkarmayacak. Gereğini yap.
2: Baba! Baba!

0: Baba beni seviyor musun?
1: Çok seviyorum kızım. Çok.
0: Kendinden bile mi çok?
1: Ben çok seni seviyorum kızım.

0: Savcı Hanım, niye burada yatıyorsunuz?
1: Karışma Hüsnü. Ömer Baba'ya bir şey olsa, bir de evden buraya gelene kadar aklımı mı yitireyim?
0: Siz de haklısınız efendim.
1: Elif Nazife annenin yanında değil mi?
0: Evet efendim.
1: Bir şey olursa onları uyandırma. Beni uyandır.
0: Allah rahatlık versin.

0: Yer. Ne istiyorsun?
1: Bu biraz sizi rahatlatır.
0: Görevinle ilgili şeylerle uğraş.
1: Benim görevlerimden biri de sizin sağlığınızı korumak efendim.
0: Uzaktan bir görüşte teşhis koydun, tedavi mi edeceksin?
1: Hastalığınızın tedavisi olduğunu sanmıyorum. Bu sadece sizi rahat ettirecek bir ilaç.

0: İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin! Tamam. Gel. Gel yanıma. Ellerimi çöz.
1: Bana bebek al.
0: Ellerimi çöz. Sana en güzel bebeği alacağım. Hadi kızlar bahçeye. Hadi. Hadi hadi. Geç bakayım. Geç sen de. Hemşire hanım, beni buraya kim getirdi? Ben Cumhuriyet savcısıyım.
2: Ben de başbakanım.
0: Doktor yok mu? Doktoru görmek istiyorum.
2: Viziteler öğleden sonra. Bekleyeceksin.
0: Dur, nereye gidiyorsun? Sana diyorum, hey!
3: Geçmiş olsun savcı hanım.
0: Siz kimsiniz? Benim savcı olduğumu biliyorsunuz, çıkarın beni buradan.
3: Ne yazık ki bu haldeyken buradan çıkmanız mümkün değil.
0: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bunun hesabını soracağım sizden.
3: Savcı hanım, bizimle görüşmek istiyordun, isteğini kabul ettik. Buyur, dinliyorum.
0: Beni böyle susturabileceğinizi mi zannediyorsunuz?
3: Savcı hanım, isteseydik çoktan sustururduk sizi. Ama Palat Alemdar'ın hatrı var. Size aklınızı başınıza toplamanız için bir şans veriyoruz.
0: Polat'ın hatrı çok büyüktü de ondan mı ölüme gönderdiniz?
3: Bu sizi ilgilendiren bir mesele değil mi?
0: Bundan sonra sizin her şeyiniz beni ilgilendiriyor. Hepiniz yasalar karşısında hesap verene kadar durmayacağım.
3: Savcı hanım, bu hastanede size kimse inanmaz.
0: Elbet buradan çıkacağım.
3: Buradan iyileşip çıkmanızı ben de isterim. Ama böyle inat etmeye devam ederseniz biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Ben durumunuzu doktorunuza anlattım. Savcı hanım paranoya yakalanmış, bir takım gizli örgütlenmelere dair halüsinasyonlar görüyor dedi. Yakında ilaca başlayacaklar.
0: Beni akıl hastanesine de koysanız, cezaevine de koysanız, yerin 7 kat dibine de koysanız peşinizi bırakmayacağım.
3: Savcı hanım, sizi iyileşmeye nasıl ikna edebilirim?
0: Polat'ı sağ salim.

0: Geri getirin. O zaman ikna oldun.
1: Bunu ben de sizin kadar isterdim ama mümkün değil. Maalesef siz burada biraz kalacaksınız gibi gözüküyor.
0: Allah'ım, bu duruma da mı düşecektim?

0: Abi, tam zamanında yetiştiniz. Bir an önce gitmemiz lazım.
1: Nereye? Dur bir anlat. Ne oldu?
0: Abi, duracak zaman değil. Polat abinin tutulduğu yeri biliyorum.
2: Oraya öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. O bölge tamamen onların kontrolü altında.
3: Ben birazdan kontrolümü kaybedeceğim. O yüzden biz gidiyoruz.
4: Bir sakin olun. Atın şöyle bir. Canları bir dinleyelim. Ondan sonra elbet gideceğiz. Sen bize olmazı boş ver. Olurunu söyle. Nasıl edelim?

0: Sırrını söylemeye karar verdin mi?
1: Evet.
0: Seni dinliyorum.
1: Sadece sana söylerim.
0: Bırak adamı.

0: Dur, bekle. Bekle.
1: Çekil oradan kambur.
0: Adamlar geldi. Muhaberat. Sıkma.
2: Çekil. Lan geri zekalı, sen bizi öldürtecek misin? Alba geldi adamı almaya. Polat Alemdar'ın cesedini mi göndereceğiz?
3: Adam sağlam mı?
0: Hı hı.
3: Ellerini arkadan kelepçeleyin. Arabaya alın, gidiyoruz.

0: Gel albayım.
1: General, sizi hastaneye götüreceğiz.
2: Bana saldıran o Çeçeni, onu ben istiyorum.
1: Merak etmeyin, adamı aldık. Siz hastaneden çıkana kadar konuşturacağız.
2: Albay, öldürmek yok. O Çeçen benim.

0: Konvoy geliyor. Polat abi yeşil minibüste.
1: Anlaşıldı. Dikkatli olun. Polat abi yeşil minibüste.
2: Senin için başkanı öldürecek diyorlar.
3: Ben öldürmem gerekeni öldürdüm.
2: Buradan sağ çıkamayacağını biliyordun değil mi? Seni anlamıyorum. Bir örgütün liderini öldürmek için kendini feda ediyorsun.
3: Sen beni anlasan, ülkende süren zulme isyan ederdin.
1: Cahit, hazır mısınız?
4: Hazırız Abdullah.
1: Hazır mısınız?
4: Evet.

0: Sen bana sormadan bu haberi nasıl basıyorsun Deniz?
1: Mete Bey, örgütün temsilcisi aynı gün hem devletle hem muhaberatla görüşüyor. Ben bunu basmak için kimseden izin almam.
0: Sana bu gazı Mete mi veriyor? Karşımda böyle küstahça konuşma cüretini kimden alıyorsun?
1: Anayasayla güvence altına alınmış basın hürriyetinden alıyorum Mete Bey.
0: Ülkeye nasıl bir zarar verdiğinin farkında mısın bu haberi yaparak? Savaş tantanları çalmaya mı karar verdiniz?
1: Mete Bey, eski dönemlerde olduğu gibi provaları getirelim, siz karar verin o zaman ne basacağımızı.
0: Deniz! Bu baskı provasız mı yapıldı? Ben bilmiyor muyum provayı basmadan kime götürdüğünü? Ayağını denk al. O gazete kağıdını üzerine örterler yarın.
1: Mete Bey, herkes diyor ki devlet benim. Siz de bir karar verin. Devlet kim, ne istiyor? Biz de ona göre davranalım.
0: Lan bana çömez muhabir ağzı yapma! Benim görev konumla ilgili tasarruf bana ait, bilmiyor musun? Basın hürriyeti diğer bütün alanlarda var. Kim kiminle gezmiş, kim kimi aldatmış, istediğin gibi yaz. Ama bu konu örgüt, terör, savaş, barış olunca bana geleceksin.

0: Lan ben kere demedim mi kapıyı çalmadan girmeyin diye?
1: Çakır, kötü bir şey var.
0: Buket gidip polise mi yalan söylemiş?
1: Annem.
0: Benim anam manam yok lan.
1: İşte onu diyorum Çakır. Artık annen yok.

0: Zülfikar Ağa, bana büyük iyiliğin dokundu. Hakkını helal et.
1: Asıl sen bize hakkını helal et Çampolat. Bizim ne hakkımız olacak? Çampolat, sen şimdi ne diye helallik istiyorsun?
0: O da Ali Zülfikar Ağa, belli olmaz. Sizin dönüşünüzü ayarladı mı arkadaşlar?
1: Buradaki canlarla vedalaşayım. Ondan sonra yola çıkarız. Yolcu yolunda gerek. Bize müsaade. Hadi Can Polat. Eyvallah. Gel Can. Gel kardeşim benim. Eyvallah.
2: Abi.

0: Abi, biz niye dönüyoruz? Döneceğimize burada kalıp muhaliflerle birlikte savaşalım.
1: Cahit doğru söylüyor abi. Gidip kuzu kuzu uzatacak mısın başını?
2: Biz burada kalırsak hem muhalifler

0: Hem devlet yıpranır. Propaganda malzemesi olarak kullanırlar. Türk devleti olmasa muhalefetin hiçbir gücü yok derler.
1: Biz ne yapacağız abi?
0: Yok olacaksınız. Sizin burada öldüğünüzü söyleyeceğim.
2: Abi, benim yok olmaya niyetim yok. Burada yarım kalmış bir işim var. Eski bir hesabı kapatmam lazım.
1: Lan oğlum, ne taktın Orus'a? Tanıyor musun yoksa adamı?
0: Şamil. Ölmeye değer mi?
2: Değer abi.
0: O zaman sana karışmıyorum koçum.
1: Ben de seninleyim kardeşim.
2: Alptekin, bu benim kişisel hesabım. Yanlış anlamazsan kimseyi karıştırmak istemiyorum. Kardeşim. Abi.
0: Hadi sağlıcakla.

0: Abi, bari ben de sizinle geleyim o zaman. Ne yapacağım tek başıma?
1: Doğu Türkistan'a gidelim. Orada kamufle oluruz demiştim.
2: Abdurey, biz vazifemizi yaptık. Öleceksin dediler. Allah müsaade etmedi. Ölmedik. Gideceğiz. İhtiyarlar ne hüküm verirse razı olacağız.
3: Abi bunlarınki de laf zaten. Biz Doğu Türkistan'da nasıl kamufle olacağız? Abdüley, hele şu aynada bir tipine bak.
1: Ne var oğlum? Kara gibi yaparız. Adam bir kambur oluyor. Bir gözlük takıyor. Kılıktan kılığa giriyor. Babası bile tanımıyor.

0: Başkan bu olaydan seni sorumlu tutuyor.
1: Ben Polat'ı yakaladım, size teslim ettim. Adamlarınızın beceriksizliğinin hesabını bana sormaya kalkmayın.
0: Sen burada örgüt mü yönetiyorsun yoksa tiyatro mu oynuyorsun? Bu halin ne Allah aşkına?
1: Bu tiyatro olmasa ben bugüne kadar hayatta kalamazdım. Sizin için yaptığım işlerin onda birini başaramazdım.

0: Abi ne oluyor? Anlatsana.
1: Beni oyuna getirdiler Abdülhey. Örgütün lideri yaşıyor.

0: Artık çıksak mı odaya?
1: Böyle daha iyi değil mi?
0: Doktor seni odada göremezse kızar.
1: Yalnız değilim ki. Yanımda sen varsın. Oh, çok iyi geldi.
0: Hadi artık dinlenmen lazım.
1: Hiç uykum da yok.
0: Film izleriz. Telefondan.
1: Telefondan mı?
0: Gördüm, seninkinin dana gibi ekranı var. Hayır ya. Allah sahibine bağışlasın. Rahat rahat izleriz anlamında.

0: Hadi bakalım. Az kaldı.
1: Evet. Az kaldı.
0: Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Çıkış işlemlerini buradan mı yapıyoruz?
2: Evet. Ben bir kimlik alacağım sizden.
0: Tamam.
1: Hay Allah.
0: Hallettim, hallettim. Şöyle vereyim.
2: Teşekkür ederim. Tamamdır. Bir imza alacağım.
0: Şöyle.
2: Tamamdır, geçmiş olsun. Bitti.
1: Kaçta gelecektin nakliyeciler?
0: 10'da. Şimdi çıkarsam yetişirim ama istersen seni bırakabilirim.
1: İsterim tabii ama yeterince yordum seni. Sen git.
0: Yo, ben hiç yorulmadım. Sen çok iyi bir hastaydın.
1: Asıl sen çok iyi bir refakatçiydin.

0: Ha reçeten bu arada burada. İstersen bir eczaneye uğrayalım. Şu karşıda var. Bak gene. Ne oldu şimdi?
1: Yani ne bileyim. Bayağı uzun zamandır böyle senin kadar düşünceli birine rastlamamıştım. Yani en azından beni düşünenle.
0: Umarım bundan sonrası daha başka olur senin için.
1: Olacak. Hissediyorum.
0: O zaman ne denir? Kendine iyi bak mı denir?
1: Yani galiba öyle denir.
0: Peki o zaman. Şey kusura bakma tekrar.
1: Dikkatli kullan tamam mı?
0: Şüphen olmasın. Başka bir centilmeni daha sakatlamak istemem.
1: Centilmen derken?
0: Üç tane gül almışsın kıza.
1: Onları ben kardeşlerime aldım.
0: Ay çok sevinecekler. Çok memnun oldum hanım.

0: Tekrar söylemek istiyorum. İyi ki doğdun. Gerçekten.
1: Sağ ol. Gerçekten. Koluna dikkat et, tamam mı?
0: Sen de kendine.

0: Belki gelir.
1: Kendi kendine gelince ve oldu salak. Yok ya, o da evliydi. Bir şey mi desem? Aman ne diyeceğim? Kaskodusunu çıkarsa beni aramayacağım.

0: Patroncum?
1: Yetişemedim.
0: Han, iyi misin abi?
1: Gitti.
2: Haydi. Geç. Neredeyse bitti. Gel, gel, gel, gel. Geç yavrum. Geç, geç.
3: Çok şükür. Yetiştim.
2: Gelmeseydin ya, biz hallediyorduk.
3: Tamam da geldim işte.
2: Böyle taşınma arifesinde dışarıda kalmana asla göz yummazdım ama... Esra'nın hatırına. Kıyamadım. Ne üzülmüştür kız, yazık.
0: Al abla, susamışsındır, sen su iç.
3: Üzülmüş müdür?
2: Ben her şeyi biliyorum. O herifin ne atlar yediğini Ege anlattı bana. Yakalanmış bir de beyinsiz. Ne üzülmüştür kızcağız.
3: Evet. Esra çok üzgün, toparlanmaya çalışıyor.
2: Sen bir müddet yalnız bırakma onu istersen.
3: Tamam dede, sen merak etme. Bitti mi?
2: Bitti.
3: Ege, o zaman sen onlarla git, yolu tarif et. Hadi dedeciğim, biz de gidelim.
2: Hadi bakalım.
3: Dur.
4: Abi tamam mıyız?
2: Tamam.
4: Bitti mi? Hadi kızım, git.
2: Tamam, hadi gidelim.

0: Oo. Kimler teşrif etmiş? Ne oldu koluna? Koluna ne oldu? Bir şey, ciddi bir şey mi Han? Ha?
1: Aa, Han ne oldu? İyi misin? Bakayım mı bir?
2: İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Çarptım bir yere işte.
0: Nerede çarptın? Hı? Onun evinde mi?
2: Kimin?
0: Varmış ya. Hanım arkadaşın.
2: Ne?
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Yeni kiracılar gelecekti de onu hatırlatayım dedim.
2: Tamam.
0: Ne kiracısı? Biz kiracı falan almadık ki.
3: Ya olur mu Safiye Hanım? Üç numarayı geçen hafta verdiniz ya kiraya. Emlakçıya tamam dedik.
0: Ben tamam demedim.
2: Ben dedim. Kovmuşsun önceki kiracıları. Ne kadar düzgün insanlardı halbuki. Umarım yeni gelenlere de illallah delirtmezsin.
0: Ama Han o olmaz ki. O daireye ihtiyacımız var bizim.
2: Neden ihtiyacımız varmış?
0: Bir sürü eşya var sığmayan. Üç numaraya koyacağız diye konuştuk. Buraya sığamıyoruz.
2: Fazla olan ne varsa atın, o zaman sığarız.
0: Atamayız efendim. Annemin eşyaları onlar.
2: Tamam Bayram Efendi. Sen gerekeni yaparsın.
3: Tamam Han Bey. Size tanışmak isterlerse ne diyeyim? Çünkü burada oturduğunuzu söyledim.
2: Hastaları varmış da. Yaklaştırma bu eve kimseyi. Halimizi görmesinler.
3: Tamam Han Bey.
2: Hadi babamın kahvaltısını hazırlayalım. Ha Neriman kahvaltısını yaptı değil mi? Aç aç gitmedi okula. Söyle.
1: Şey...
0: Kahvaltı etmedi o.
2: Gene mi yetiştiremediniz? Ya hiç mi acımıyorsunuz şu kıza? Ne uykusunu uyuyor, ne boğazından bir şey geçiyor. Sınav zamanı perişan halde okula gidiyor bu kız. Ya gözünüzü seveyim, nasıl ablalık bu?
0: Ablalık değil, annelik ediyorum ben ona. Sen bilmiyorsun ne kadar zor onun gibi bir genç kızı zapt etmek.
2: Onun gibi mi? Neymiş ki o?
0: Söyletme beni şimdi.
2: Abla zaten ne söyleyeceksin ki? Bak, dokunma o kıza. Rahat bırak onu.
0: Dokunduğum falan yok benim ona. Aklı beş karış havada. İyiliği için yapıyorum ben her şeyi.
2: Son kez söylüyorum. Bir daha aç gitmeyecek okula. Gülben sana da söylüyorum bak.
1: Neriman okula gitmedi bugün.
2: Hasta mı?

0: Neriman. Benim güzelim, gelebilir miyim? Neriman, geliyorum. Niye kilitli bu kapı?
1: Öyle gerekti. Abi, çıkar beni buradan ne olur.
0: Bekle güzelim, geliyorum şimdi. Ver anahtarı.
1: Olmasan cezalı o. Bırak aklı başına gelsin.
0: Ev hapsi verdiğin yetmedi.

0: Şimdi bir de oda hapsi mi veriyorsun çocuğa?
1: Çocukmuş, bırak Allah sen.
0: Ya sen ne geveliyorsun? Açık açık konuşsana benimle.
2: Abi ben bir şey yapmadım. Ne olur inanma ona.
0: Abla, ver şu anahtarı.
1: Olmaz dedim Han. Cezalı o.
0: Bak, kalbini kırmak istemiyorum.
1: Vermeyeceğim. Israr etme. Tamam, sen bu evin erkeğisin ama ben de onun büyüğüyüm. Çok yüz verdik, iyice şımardı. Eğitiyorum ben onu.
0: Son kez söylüyorum, ver şu anahtarı.
1: Kusura bakma.
0: Peki. Bunu sen istedin.
1: Ha. Ne yapıyorsun? Buraya gel.
3: Ha, ne yapıyorsun?
1: Ha, sakın. Yapma. Çık oradan. Beni oradan burası. Çık dışarı. Çık dışarı. Dokunma inşallahıma. Dokunma. Benim onlar.
0: Senin ne? Demek senin.
1: Evet, benim.
0: Peki neden annem gibi kokuyorlar? Ha?
4: Burada, bu odada sana ait hiçbir şey yok. Sen yoksun. Annemin hepsi. Ölmüş bir kadının kıyafetlerini giyiyorsun.
0: Ama artık bitti. Hepsini atacağım şimdi.
1: Dur, dur. Hayır, dur, dur. Ne yapıyorsun? Ver onu bana. Hayır, yapamazsın.
0: Tamam ha.
1: Yapamazsın.
0: Öyle mi? Emin misin?
5: Han yapma. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim, ne olur yap.
1: Sakın.
0: Anahtarı ver.
1: Ver onu bana.
0: Ver.
5: Yapma ne olur.

0: Günaydın benim de amca, ne haber?
1: Yalnız değilsin, tamam mı? Biz yanındayız. İstediğin kadar bizimle kalabilirsin.
0: Sağ ol Memduh amcacığım ama nereden çıktı şimdi o?
1: Bırak Allah'ından bulsun. Boş ver Hergele. Sen git İnci'ye yardım et. Hadi.
2: İnci.
3: Aldatıldım, perişansın. Dün o yüzden sizde kaldım. Tamam, sakın bozma.
2: Ne?
3: Ben aldatıldım. Ay, keşke daha inandırıcı bir yalan bulsaydınız.
2: Siz ne yaptınız?
3: Ayrıldım mı Yunan heykeli hastaneden?
2: Taburcu olduk. Yani oldu. Ne
3: Telefonunu falan almadı mı?
2: Resmen kendine iyi bak dedi gitti. Öyle kala kaldım.
3: Hareketlere gel. Şey yapmıştır ya, o heyecan yapmıştır. Ondan çekinmiştir. Sen hiç kafanı takma, boş ver.
2: Bütün gece sinyal çekip sonra neyin çekinmesi ya? Normal mi?
3: Yani normal değil, evet. Aman İnci'cim, zaten seni normali bulur mu?

0: Bayağı kaya gibi oturdu içime. Neden bilmiyorum. Hiç gitmek istemedim yanıma.
1: Ne yapsan acaba, bir daha mı çarpsan? Hı? Kazasız bile.
0: Oldu.
1: Ya bak gör, bir daha karşılaşacaksınız. Çekim yasası
0: gibi. Ay Esra. Gaz verip verip duruyorsun, sonra hayal kırıklığına uğruyorum. Tamam, yok. Adamın yeter kadar ilgisi yokmuş demek bana. Neyi zorluyoruz? Elin adamı işte. Geçti gitti havalı havalı.
1: Pardon, o elin adamını sen sabaha kadar başında bekledin ama.
0: Hata yapmışım demek ki. Tamam. Neyse, kapatalım konuyu.
1: Bayağı bozulmuşsun yani.
0: Ha, burası.
2: Günaydın. Pardon, geçebilir miyim?
3: Geçemezsin.
2: Efendim?
3: Geçmene izin vermiyorum.
2: Sebep?
3: Ben bu apartmanın sahibiyim. Yanlış anlaşılma olmuş. Kirayı verecek evimiz yok bizim. Söyle adamları boşuna taşımasınlar.
4: Eyvahlar olsun.
2: Şaka yapıyorsunuz herhalde.
3: Hayır, şaka falan yapmıyorum. Kirayı falan vermiyorum evleri. Emlakçı yanlış söylemiş.
2: Hanımefendi, biz kaporayı verdik, bir aylık kirayı ödedik, ne gerekiyorsa yaptık. Emlakçıyla sözleşme imzaladık. Beyefendi de oradaydı hatta, şahidimiz.
4: Evet, oradaydım. Kardeşinize götürüp imzalattım Safiye Hanım.
3: Bana ne be? Vermiyorum evi. Gidin başka ev bulun kendinize. Yok burada kiralık.
5: Ne oluyor İnce?
3: Ay Memnun amca, bu kadın resmen kafayı yemiş.
2: Esra tamam dur.
3: Bana bak, benim evimde bana hakaret edemezsin.
5: O sesinizi bir indirin önce. Kocaman insanlarız burada.
6: Ya ben geldim buraya, evi gezdirdiler bana. El sıkıştık emlakçıda. Ev sahibiyle de sonra tanışırsınız dediler. Tamam dedik.
5: Zaten sahibinin siz olduğunu bilseydik tutmazdık bu evi.
2: Ama ne üzüldüm ne üzüldüm. Çocuk oyuncağı mı bu hanımefendi? Bizi ne duruma düşürdüğünüzü farkında mısınız? Bu saatten sonra nereye gideriz biz?
3: Nereye giderseniz gidin, bana ne?
5: Yeter ama ha. Arıza mısın sen?
2: Kadın resmen dengesiz.
3: Edepsiz. Bana bak. Defolun gidin. Yoksa çok fena olur. Hadi.
7: Olay çıkaracak yine. Neden tutmadın onu?
8: Ha, delirdin sen herhalde Neriman. Kim dokunabilir deli Dudu'ya?
7: Abi. Abi.
4: Ne oldu?
7: Ablam aşağıda.
8: Yeni kiracılar gelmiş.
4: Of ya.
3: Bağırıp durmayın ya. İnsan gibi konuşun. Bana bakın, benimle uğraşmayın. Başınıza bela olurum. Tamam mı? Burada deli Dudu derler bana.
2: Ama tamam, yürü dedi. Hadi gidelim. Alsın evini, ne yapıyorsa yapsın. Değmez.
5: Hiçbir yere gitmem. O kadar para verdik. Hakkımız. İsterse konsun. Çağır hadi. Polis çağır.
3: Hadi oradan, bir sayılı günün kalmış zaten.
2: Aa. Bana bak, doğru düzgün konuş dedemle. Yoksa seni çok fena yaparım.
3: Ne yaparsın? Ne yaparsın? Hadi gel. Bir dokun da gör bakalım, o pis ellerini sür de üstüme gör.
4: Ne oluyor burada?

0: Sen tanıyor musun bu kadın? Senin o sabahtan beri sövdüğün kişi bütün gece senin kardeşine baktı. Haberin var mı? Ha demek bu kadın o kadın. Sevgilini mi getirdin evimize?
1: Sevgilin mi?

0: Ne diyor bu kadın İnci? Ne sevgilisi?
1: Yok öyle bir şey dedeciğim. Biz daha yeni tanıştık değil mi?
2: Kesinlikle. Ayıp bak. İnsanları töhmet altında bırakıyorsun.
1: Senin haberin yok tabii. Babam bize her şeyi anlattı. Bütün gece sevgilinleymişsin. Ha?
2: Babam mı söyledi bunu?
1: O yüzden açmadın telefonlarımızı değil mi? Zaten sabaha karşı geldin eve. Ha? Artık ne yaptıysa sabaha kadar yanında tutmayı başarmış. Bravo.
2: Ya ne biçim konuşuyorsun sen?
0: Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
3: Dede.
1: Ah gitti adam biti benzer. İyi misin dede? İyi misin?
3: Sakin.
1: Dedenden de mi utanmıyorsun ha? Yazık yaşlı başlı adam be yazık. Ya sen kimsin ya? Amcacığım ben sana işin iş yüzünü anlatayım. Senin bu torunun benim kardeşimin aklını çelmiş. Bir güzel bizim evimizi tutmuşlar daha çok görüşebilmek için. Ne?
2: Yalan yanlış konuşuyorsun abla yapma şunu.
1: Bir düşün bakalım neden buraya taşınıyorsunuz? Ha? Neden mesela bizim alt katımıza? Alt katımız. Dede ben şu an bunu öğrendim. Gerçekten hiç bilmiyordum. Alakası yok.
2: Beyefendi bakın durum ablamın anlattığı gibi değil.
1: Han sen bütün gece bu kızla birlikte değil miydin?
0: Doğru mu? Sen dün gece bu adamla mı kaldın?
1: Evet. İtiraf etti. Ha duydunuz işte.
0: Nasıl yaparsın?
4: Ya Memduh amca bir yanlış anlaşılma var ortada. Bu ikisi kaza geçirdiler.
1: Kaza geçirdiklerinde de birliktelermiş zaten. Benim kardeşim kolunu burkmuş. Ondan sonra da bu torunun yememiş içmemiş. Benim kardeşimin başında durmuş artık ne yaptılarsa sabaha kadar. Ha neden acaba? Açıkla hadi dedene. Bunun tek bir açıklaması olabilir çünkü açıkla.
0: Burada ben varken torunuma laf söylemek sana düşmez. Karışma.
1: Sen de torununa sahip çıksaydın. Ama artık ayıp.
2: Yeter artık sus.
1: Susmayacağım kardeşim. Bu kız sana kancayı takmış aç gözünü.
2: Sen duyduğunu da mı anlamıyorsun? Kaza geçirdik öyle tanıştık diyoruz sana.
1: Herkesi kendin gibi sanıyorsun, saf sanıyorsun. Ne malum o kazanın da tuzak olmadığı, bu eve yerleşmek için yapmadığı ha?
2: Yeter artık yürü eve gidelim.
1: Dokunma bana! Dokunma! Dokunma. Bu kadın tamam. Gerçekten hasta.
2: Tamam. Dokunmuyorum.
1: Kirlisin sen pissin. İkiniz de pissiniz.
2: Tamam sakin ol gel içeride konuşalım.
1: Bana söz ver. O kız buraya taşınmayacak. Bana söz ver.
2: Tamam içeride.
1: Tamam mı?
2: İçeride konuşalım.
1: Benim kardeşimin aklını çelemeyeceksin. Benim kardeşimi elimden alamayacaksın. Anladın mı? Pislik. Dokunma bana.
2: Sakin ol.
1: Aile apartmanı burası aile. Kirletemeyeceksiniz.
2: Tamam ne olur gel. Gel içeride konuşalım ne olur.
1: Annemin kemikleri sızlıyor dokunma bana.

0: Eve inse. Ah, Zeynep amca.
1: Bırakın. Üçünüze de yazıklar olsun. Ben bu adamın evinde oturmam. Gidiyoruz.
0: Hadi.

0: içindeyim. Çekil önümden. Ah sen nasıl gelirsin o kızın oyununa? Ha? Annemi iki görmedi bugünleri. Nasıl kanarsın da getirirsin o ahlaksızı buraya?
1: Ahlaksız diyor hala. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hiç tanımadığın bir kadına hakaret ettin hem de ailesinin önünde.
0: Hak etmeseydi etmezdim.
1: Hem beni hem kendini rezil ettin.
0: Bak kardeşim, ben seni öyle bir kadından korumak için rezil olmaya razıyım. Yeter ki gönder onları.
1: Hiçbir yere gitmeyecekler. Burada kalacaklar. Ve sen bir daha o insanları rahatsız etmeyeceksin. Şimdi gidip senin adına özür dileyeceğim. Bu mesele de burada kapanacak.
0: Han, ölümü gör. O kadını buradan gönder. Defolup gitsinler. Durdurma sakın.
1: Kalacaklar dedim.
0: Gidecekler.
1: Sakın peşimden gelme.
0: Gidecekler. O kadının seni ağına düşürmesine izin vermeyeceğim.

0: Biraz daha bekleyin abi, ne olur gözünüzü seveyim.
1: Ya inan biz de şaşırdık. Abi bey amca toplanın diyor, sen bekle diyorsun. Ya, en iyisi aranızda anlaşın siz.
0: Tamam abi, tamam. Siz bekleyin, tamam mı?
2: Dedeciğim bir sakin olur musun? Bak korkuyorum bir şey olacak diye.
3: Onca hakareti yakıştırıyor musun kendine?
2: Ya ama gördün, kadın normal değil. Hem söylediklerini ciddiye alabilir misin yani? Anca sen torununu tanımıyor musun benim de amca?
3: Tanımıyormuşum demek ki. Ben onu dürüst bilirdim. Yalancının tekiymiş meğer. Hani dün Esra'yla'ydın sen? Hani teselli ediyordun arkadaşını?
2: Yalan söylediğim için çok özür dilerim. Ama bir dinle sen anlayacaksın.
3: Bana doğruyu söyle. Ne işimiz var bu adamın evinde?
0: Ablamın bir suçu yok. Evi ben buldum, tamamen tesadüf dede.
3: Madem bu adamla bir alakan yok, ne diye sabaha kadar bekledin başında?
2: Çünkü onu hastanelik eden bendim. Vicdan yaptım, kimsesi yoktu yanında bekleyecek. Onunla kaldım. Sana kaza yaptık diyemedim. Bir şey olur diye, kalbine iner diye korktum.
0: Ne olur inat etme dede. Bak ne yaparız, nereye gideriz bunca eşyayla ya? Hazır tutmuşken gel taşınalım işte.
3: Sen kafayı mı yedin evladım? Bunca lafı sindirecek miyiz?
0: Ya kadın deliyse bize ne? Bu fiyata başka ev nerede bulacağız?
3: Of.
0: Abla sen de bir şey söylesene ya. Bak adamlar ne yapacağız diye soruyor.
4: Usta durun, bekleyin.
3: Ne münasebet kardeşim, devam edin siz.
4: Beyefendi lütfen önce beni bir dinleyin. Sonra ne istiyorsanız yaparsınız.
5: Abla, yıkanmak iyi geldi mi? Sakinleştin mi biraz? Abla sen niye kızdın o kiracılara bu kadar ki?
2: Senin o kiracı dediğin kimmiş biliyor musun? Hanefendinin sevgilisiymiş.
5: Aa.
2: Beraber sabahlamışlar.
6: Mümkün değil, abim bütün gece hastanedeydi.
2: Çık, ayağını çek oradan. Ben de onu diyorum zaten. Hanımefendi başından ayrılmamış.
6: Niye ayrılmamış ki?
2: Artık. Ne yaptılarsa sabaha kadar.
6: Deme. Ay.
2: Neriman, kapat kulaklarını kızım. Kapat.
5: Abla.
2: Bak buraya yazıyorum. O kadın benim kardeşimden kalmaya çalışacak. Yamanmaya çalışacak o şekilde. Hiç yapmayacağı şeyler yapıyor bu çocuk. Aklını çeliyor. Ama o daha beni tanımıyor. Safiye'yi tanımıyor. Çekin ayaklarınızı, değdirmeyin oraya. Uzak dur. Daha tanımıyor beni.
4: Gerçekten sizi böyle karşılamak istemezdim. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum.
3: Ben bu yaşıma geldim. Böyle hakaret işitmedim.
4: Haklısınız. Ama bir daha tekrarlanmayacak. Size söz veriyorum. İnci doğrusunu anlatmıştır. Ablamın ima ettiği gibi bir şey tabii ki olmadı.
3: Elbette olmadı. Torunumun böyle şeyler yapmayacağını ben de biliyorum elbette.
4: Muhakkak. İnci, ben senden de özür dilerim. Ama bizden dolayı yaşanan bu tatsızlık yüzünden gitmenize izin veremem.
3: Yarın bir gün başka şeyler olur. Ne sizin huzurunuz kaçsın ne de bizim.
4: Bakın ben bizzat size söz veriyorum. Bir daha sizi asla rahatsız etmeyecek. Ben kefilim buna.
3: Vallahi ben ne sizi tanırım ne de ablanızı.
4: Doğru. Ama İnci beni tanıyor, öyle değil mi İnci?

0: Yani yeni tanıştık. Ama...
1: Ama sözüne güvenilebilir biri olduğumu anlamışsındır. Değil mi?
2: Şimdi ne yapalım biz bey amca? Ha? Bak bir saattir duruyoruz burada.
3: Hadi be dede. Bak bunca eşyayla nereye gideriz? Gel taşınalım işte. Hadi.
0: Bak hem beyefendi garanti veriyormuş benim damadım.
4: En ufak bir hadise de gideriz.
1: Anlaştık.

0: İnci.
1: Efendim dedeciğim.
0: Bu Han denen adam bizim oğlandan bile çok koşturuyor. Tuhaf gelmedi mi sana?
1: Yoo. Yani ev sahibimiz sonuçta.
2: Bayram Efendi, bizim eve git, matkabı al gel. Yalnız şey, ablanız malum evden eşya çıkmasını sevmez, vermezse... Han Bey istedi de verir.

0: Ben ömrü hayatımda bu kadar yardımsever bir ev sahibi görmedim.
1: Ablasından dolayı mahcup olmuştur. Telafi etmeye çalışıyordur.
0: Başka bir şey değil diyorsun yani.
1: Başka ne olacak dedi?
0: Hiçbir şey olamaz da ben yine de uyarayım. Fazla yüz göz olma. Havalara girmesin. Hayır, tanımıyoruz etmiyoruz. Normal bir aileye de benzemiyorlar.
1: Tamam dedeciğim, sen merak etme.
0: Hasbihal etmeye kalkışırsa hemen uzaklaş yanımdan.
1: Tamam, dedem kızıyor derim.
0: Ya ballik etme. Ciddi bir şey konuşuyoruz şurada.
1: Tamam dur.
2: Alt tarafı matkap Safiye Hanım, gözünü seveyim.
3: Evine yerleştiği yetmedi, bir de şimdi ayak işlerini mi yaptırıyor hanımefendi?
2: Ben ne yapayım şimdi, Han Bey bekliyor.

0: İyi tamam bekle. Bayram abi, kiracılar nasıl insanlar?
1: Allah şimdi ne desem.
0: Geri getirme sakın. Evlerinin pisliği bulaşacak.
1: Siz nasıl istersiniz?
0: Bakıyorum pek mi merak ediyorsun o kadının ailesini? Ha? Git koş sen de istersen yardıma.
2: Yok abla ne?

0: Ne yaptın? Ayna yazmışsın. Ne çabuk.
1: Dünyanın en şanslı aynasına öncelik vermek istedim.
0: Şanslı mı? Niye?
1: Her gün seni görecek, o yüzden. Ama ben de şanslıyım. Bütün bu olanlara rağmen sizi burada kalmaya ikna ettiğim için.
0: Hastanedeki o telaşını anlıyorum. Ablamdan çekiniyordun değil mi? Allah sana da hayatına girecek kişiye de sabır versin. Yani tabii benim üstüme vazife değil ama.
1: Boş ver. Sence bunun olma ihtimali neydi? Yüzde kaçtı yani?
0: Neyin?
1: Bu evi tutmanızın, bu apartmana yerleşmenizin.
0: Gerçekten. Yani koskocaman İstanbul'da. Milyonda bir falan herhalde.
1: Bir daha seni görmem diye düşünüyordum.
0: Ben de.
1: Peşinden geldim. Ama yakalayamadım seni. Gitmiştin.
0: Gerçekten mi? Niye? Neden peşimden geldin?
2: Ece!
0: Dede bak! Ayna yazmış.
3: Siz isterseniz gerisini bize bırakın. Yorulmuşsunuzdur. Sabahtan beri malum.
1: O zaman ben yavaştan gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa üst kattayım ben.
3: Ablanız da sizinle birlikte oturuyor zannedersem.
1: Evet, biz dört kardeş bir de babam yaşıyoruz. Bayram Efendi burada. Telefona basmanız yeterli.
3: Peki öyleyse. Teşekkür ederiz.
1: Tekrar hayırlı olsun size.
0: Dedeciğim aç mısın, sana sandviç yapayım?
3: Yamuk olmuş bu. Neyse, ben sonra düzeltirim.
4: Hay Allah, iyi misin evladım?
5: Yavaş.
6: Ya kusura bakma dayı, birden kaydı tutamadım.
7: Ne oldu ya? Ne oldu?
6: Abi iyi misin?
5: Bırak, ne oldu, şey bırak.
6: Plaklar.
7: Abla üzülme ya. Belki tamiri falan vardır.
6: Gördün müsün ya? Kırılmış. Abla kusuruma bakma lütfen. Ücretten kesersin artık.
0: Parasından değil. Annemin de bu. Neyse. Kazan.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Teğmen McCormick. Silahlarınızı bırakın, elleriniz havada, bankayı terk edin. Elleriniz havada.
1: Son büyük vurgun. Ne harika bir fikir. Evet, Joe en iyisini bilir.
2: Evet efendim, Joe ne yaptığını çok iyi bilir. Gayet iyi bilir. Peki başıma ne işler açar? Beni Los Angeles'taki her polisin kuşattığı bir Alamo bankasında bırakır. Şuraya bak.
3: Pekala, unutmayın millet. Bu adamlar henüz hiçbir olayda şiddete başvurmadı. Herkes sakin olsun, tamam mı?
4: Tamamdır.
3: Tamam mı?
5: Joe Black ve Terry Collins sonunda denklerini buldu. Galiba şansları tükeniyor. Bu işten kurtulacaklarsa Seafold'la Roy'dan çok hünerli olmalılar. Televizyonunuzu yeni açtıysanız Alamo Bankası'nın önündeyiz. Ortalık savaş meydanına benziyor. Hah, askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler dolaşıyor.
6: Leo Tuzu der ki, yumuşak olan bir atın içinden görünmez su gibi geçebilir.
2: Bu tamamıyla faydasız bilgi için çok teşekkür ederim Joe.
7: Derdin ne biliyor musun?
1: Ha? Derdim ha? Mi? Sıçan evet. Gibi kapağına kısıldım. Mezara erken gireceğim. Kate Dillon. Kate'i hatırlarsın. Hain. Yalancı. İkiyüzlülerin kraliçesi. Yalanların efendisi.
6: Hey dur, tamam. Anlıyorum, tamam mı?
1: Ha, öyle mi Joe? Gerçekten mi? Hatırladığım kadarıyla seni kalıcı bir rehine almanın büyük bir hata olduğu konusunda en ağır cümlelerle uyarmıştım.
6: Seçeneğimiz yoktu, tamam mı?
1: Onun vardı. Onu vurup ormana gömebilirdik. Hey, bu bir seçenekti.
6: Hey, onu sen bulaştırdın. Unutmadım. Biliyor musun? Onu bıraksaydık doğruca polise giderdi.
1: Joe, dışarı bak.
2: Gitti. Aynen öyle yaptı. Kate Wheeler minnettar ulusun teşekkürüne nail olacak.
1: Ödülü hiç söylemiyorum bile.
3: İçeriden ateş sesi geldi.
8: Ve başla.
5: Herkese iyi akşamlar. Ben Darren Head. Bu gece inanılmaz bir hikayemiz var. Bu hikaye kısmen pembe dizi, kısmen suç dramı, bir ihanet ve hırs hikayesi. Kısmen Bonnie ve Clyde, kısmen Barnum ve Bailey. Bu Amerika tarihinin en başarılı banka soyguncuları olan Joe Black ile Terry Collins'in hikayesi. Şimdi hayatlarına mal olan çatışmadan önce bu adamlarla özel bir söyleşi yapma şansına nail oldum. Evime girdiler ve silah zoruyla bana hikayelerini anlattılar. Şimdi bunu anlatıyorum çünkü izlemek üzere olduğunuz görüntüler yardımcım Guilla tarafından bir el kamerasıyla çekildi. Yani biraz sallantılı ve bulanık, profesyonel işi değil. Bu uzun söyleşimiz sırasında Blake ve Collins bana onları böyle meşhur eden bu cesur soygunlarının iç yüzünü ilk kez anlattılar. 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu özel, tekrar alalım, 24 saat sonra Blake ve Collins ölmüştü. Bu gece kaçak suçluların özel bir bölümünde gerçek bir yaşam, yatıya kalan haydutların hikayesi var. Ve karart. Harikaydı, bunu kullanalım, tamam.
9: Kestik, B makasıyla kullanacağız.
10: Oregon Hapishanesi.
11: Bu saçmalık. Biri değilse bile diğeri. Duyarsızlık olmasa bile bence adilik. Resmen adilik. Kimseden destek görmüyorum. Başka kimse bu çöpü yemek zorunda değil.
1: Hey Joe. Joe. Konuşabilir miyiz? Hey Joe. Bu insan hakları tecavüzüdür. Aynen öyle. Bu anayasanın katiyen yasakladığı zalim ve adi bir ceza.
6: Hapishane zaten zalim ve adidir Terry. Olayı budur.
1: Ondan bahsetmiyorum.
6: Ya neden bahsediyorsun?
1: Sarımsak. Müdür Körner kokusunu beğenmediği için içeride taze sarımsak satılmasını yasakladı. Ama John o mucizevi bir ilaçtı. Yüksek tansiyon, sonra kireçlenme, kanser, amfizem, alerji, hepsine iyi gelir. Sarımsak ilk savunma hattıdır her zaman.
6: Bir saniye durma.
1: Duyuyor musun? Belirtiler başladı. Doktor ne derse desin. Sarımsaktan bahsetmek için iyi bir zaman değil mi? Hey Joe. Baksana. Sen kafana takma.

0: Ringden çıktıktan sonra yapacağını düşündüğüm şeyi de yapma. Söylediklerimi hatırla, olur mu Joe? Yapma, yapma, yapma, yapma.
1: İşimi
0: sakın.
1: İşimi kırdın Mario.
0: Joe! Joe, Tanrı aşkına Joe! Joe, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Joe, Joe, Joe, öfke kontrolü. Öfke kontrolü. Joe, öfke kontrolü. Joe. Sakin ol. Nefes al.
2: Ne yaptın sanırsın? Hey, boks yapıyorsunuz, güreş değil.
1: Hiç Tao okur musun?
0: Affedersin.
1: Şu adamı bilirsin ya, Leo. Leo. Leo. Leo.
0: Leo Che.
1: Aa, işte o. Leo tuzu.
0: Joe, kütüphaneden uzak durman için yalvardım.
1: Öfkemi kontrol etmem için de yalvardım.
0: İlaç daha etkili olur. Çok daha etkili.
1: Biliyor musun?
0: Neyi?
1: Bu gece rahat bir yatakta uyumak isterdim. Bir cheeseburger isterdim. Patates kızartması ve kocaman çikolatalı süt.
0: Kadim Çin bilgeliği mi?
1: Hayır, acıktım. Dişimi kesinlikle kırdım.
0: Aa! Tanrı aşkına, bu berbat çınlamayı benden başka duyan yok mu? Aa, evet tabii, geçin dalganızı. Ama araştırmalara göre bu tinnitus kulak çınlaması demek oluyor. Kulağımdaki sorun bu. Bunu uydurmuyorum. Doktor ne derse desin, bu gerçek bir hastalık. Durmayın, gülün. Basket oynayın hadi. Eğlenin. Bu sırada Quasimodo kulağımda coşup dursun. Çan kulesi. Anladınız mı? Başımın içinde bir çan kulesi var. Son araştırmalara göre kulak çınlaması binlerce kişide görülüyor.
1: Bunun şoförü sen misin? Evet. Kullanmak kolay değil mi? Epey kolay.
0: Ya? Ah, olamaz Joe. Çimento kamyonuyla ne yapıyorsun Joe? Joe! Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe,

0: çimento kamyonundayız.
1: Konuşmayı kes değil sadece.

0: Bunu ne zamandır planlıyordun?
1: Bir anda uyandım. Şimdi sıkı dur.

0: lastik.
1: Yol bulmaya çalışmamız gerekmiyor mu?

0: Joe.
1: Durun, durun lütfen.
0: Yapma lütfen.
1: Bayan.
2: Hı.
1: Arabanızı ödünç almalıyız.
2: Öyle mi?
1: Evet, emniyet kemerinizi açar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Evet, teşekkür ederim. Çok güzel elbiseymiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hadi.
2: Teşekkür ederim.
0: Arabaya bin.
2: Peki.
0: Bayan.
1: Evet.
0: Çantanızı unutmayın.
1: Teşekkürler.
2: Tamam, önce ne yapalım? Önce ne yapmalıyız? Giysi bulalım. Para bulmalıyız. Saklanacak yer. Yeni bir araba bulsak daha iyi olur. Ana cadde üzerinde tutuklu yazan giysilerle dolaşmak hoş değil. Anlıyor musun? Neden burada duruyoruz?
0: Çünkü parayı burada tutuyorlar.
2: Para mı? Hangi para?
0: Paraya ihtiyacımız var demedin
2: evet,
0: mi?
2: Evet ama hemen şart değil. Bak Joe, bir dakika bunu konuşabilir miyiz? Para tabii listemizde ama en üstte değil.
0: Bingo.
2: Ne bingo? Ne demek bingo? Bir fosforlu kalemle banka mı soyacaksın? Üzerlerine yazı yazarak mı başaracaksın? Planımız bile yok. Banka soymak için planın olmalı. Üzerinde tutuklu yazan eş üniformalar giyiyoruz. Bu insanlar kör değilse işe yarayacağını sanmam. Anladın mı?
0: Kımıldama. Silahını çıkar. Parmakların tetiğe gitmesin. Yavaşça bana ver. Al bakalım. Al al al al. Bayanlar baylar, bir saniye sonra gideceğiz. Telefon yok, alarm yok. Lütfen nakit çekmeceleri. Torba alıp doldurun. Torba alıp doldurun. Nakit lütfen. Arkada başka para var mı acaba?
3: Hayır.
0: Telefona dokunmayın. Emin misiniz?
3: Eminim.
0: Dokunma. Doğru mu söylüyorsun?
3: Doğru söylüyorum.
0: Çok dürüstsünüz. Çabuk lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Bu iş için hiç plan yapmamıştı biliyor musunuz?
0: İşte şuraya koyalım, onu alayım, teşekkür ederim, alayım. Evet işte şunu da alayım, teşekkür ederim, tamamdır. Çalışırken zaman asla yetmez. İşbirliğiniz için teşekkür ederim, telefon yok, alarm yok, gidiyoruz. Hadi, hadi. Al bakalım, bayım bir şeyin altını çizmek gerekirse. Hadi, hadi. Hey, hey, hey, dur, dur, dur, dur. Hey, hey, hey, oh, oh, dur, dur.
4: Ne?
0: Ha, bayım arabanızı ödünç almalıyız.
4: Otobüse bin
0: hadi, hadi. Hey gelsene hadi bu arabaya hadi. Hadi bu arabaya. Hayır gel buraya. Hadi bin şuna hadi fırla fırla hadi. Hadi atla be. Silah sen.
2: Hayır.
4: Dur iyi dövün sen beriften.
0: Sakin ol otur. Otur doğal da hemen.
4: Dur. Bırak.
2: Göğüs ağrısı, sol kolda uyuşma, hızlanan nabız, lekeler. Şu anda lekeler görüyorum.
0: Tutun, tutun, tutun.
2: Neye tutunayım?
0: Bileyim bir şeye tutun işte. İn, in, in, in, hadi. Gel, gel, gel, gel. Değil.

0: Adın ne?
1: Sherry.
0: Sen de.
2: Ben Phil.
3: Annen nerede Sherry?
1: Annem artık burada oturmuyor.
3: Ya baban?
1: Hafta sonu balığa gitti.
3: Seni evde yalnız mı bıraktı?
1: Hayır, arkadaşımın evindeyim sanıyor.
3: Senden ne haber toy çocuk?
2: Futbol için deplasmana gideceğimi söyledim.
0: Ailene yalan mı söyledin?
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Hayır, şaka değil.
1: Üzgünüm. Peki sizler kimsiniz?
2: Siz tutuklusunuz.
0: Adım ne demiştin?
2: Phil.
0: Tutuklu olmanın sana komik gelen bir yanı mı var Phil? Banka soyguncusuyuz.
3: Aklında ne var?
0: Paraíso del Mar.
3: Paraíso ne?
0: Cennet. Amcamın Acapulco'nun 160 kilometre dışında bir oteli var.
3: Meksika'da.
0: Evet, Acapulco'yu orada tutuyorlar.
3: Ama temizlik saplantılarım var Joe.
0: Oteli alacağız. Gece kulüplü bir tatil köyü yapacağız. Smoking giyebilirim. Turistlere satarız. Eğlenebiliriz.
3: Öyle mi olacak? Yani beraber mi?
0: Evet.
3: Ortak.
0: Ortak.
3: Smokinler ve
0: İyi değil mi?
3: Evet. Mutfağı yönetebilirim. Sen odalara bakarsın. Çok riskli bir sektör ama alternatifler düşünülünce bence kulağa çok hoş geliyor. Ama bir sorun var. Para nerede?
0: Banka soyguncusuyuz.
1: Bizi öldürteceksin Phil.
2: Belki de günü kurtarırım. Televizyona çıkıp meşhur ve zengin oluruz.
3: Bu işi düzgün yapmanın bir yolu olmalı, eminim.
2: Evet, söyle bakalım, nerede?
1: Babamın dolabında, golf sopalarının arkasında.
2: Tamam, alacağım.
3: Banka soyduğunda en büyük sorun nedir?
0: Yakalanmak.
3: Kesinlikle. Ateş edebilecek güvenlikçiler var. Çalışanlar alarmlara basar, müşteriler ayak bağı olur değil
0: evet.
3: mi? Ha? Ortamı kontrol etmelisin. Güvenlik, personel ve müşteri olmayacak.
0: Ama gece çalışırsak alarm riski var.
3: Gece çalışmıyoruz.
0: Ya ne zaman? Tatillerde mi?
3: Hayır. Bunu banka müdürüyle yapacağız. Sabah banka müdürünün anahtarları ve kasa şifreleriyle. Bir gece önce onu kaçıracağız. Bunu bir düşün. Bir şehir ve banka seçeceğiz. Yetkilisini bulacağız, ziyaret edeceğiz. Geceyi buradaki gibi onunla geçireceğiz. Ertesi sabah bankaya daha kimse gelmeden işi bitireceğiz. Parayı alıp kaçacağız. Smokinler ve Joe dediğin gibi. Hayat koca bir gün batımı olacak.

0: Güzel bir şey göstereyim mi? Tüfekle bana nişan al.
1: Ne?
0: Bana nişan al.
1: Kımıldama.
0: Çok güzel. Ama namluya mermi sürmelisin.

0: Böyle.
1: Çok güzel.
0: Sohbet sona erdi, tamam mı?
2: Ah, bu giysilere bayıldım. Hep böyle şeyler giymek isterdim. Ama pantolonu benden önce kaptın. Hiç adil değil, ucuz bir oyun. Onu kendime ayırmıştım, çıkarmıştım. Onu kasten seçmiştim.
3: Vay vay! Şu halinize de bakın. Giysiler oldu mu? Oh, ekoselerle yakıp geçiyorsun.
0: Ah, ekoseye bayılırım.
3: Ah, iki şeker de değil mi?
0: Teşekkür ederim.
2: Sheriff Hill'in arabasını ödünç almalıyız.
4: Hey!
3: Ah, önemi yok, aldırmaz.
4: Emin ol, aldırmam. Şanzımanı daha yeni.
2: Peki nereye gidiyoruz?
0: Rufus'a.
2: Rufus nerede?
0: Yolun ilerisinde.
2: Rufus'ta ne var?
0: Bum.
5: Pollard. Harvey Pollard. Ne? Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman. Ateş etmek mi istiyorsun? Hiç durma, et o zaman. Ah, canı cehenneme. Ateş etmek mi?
0: Hey! Sen! Seni köpek!
5: Joe! Joe! Joe! Ne haber? Hala hapistesin sanıyorum.
0: Hayır. Erken çıktım. Terry, kuzenim Harvey Pollard'a merhaba de.
5: Memnun oldum. Joe'nun arkadaşlarına kapım açıktır. Harry miydi?
2: Terry.
5: Vay canına, acayip bir pantolon.
0: Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?
5: Özel efekt. Daha çok dublörlük. Şimdilik öğreniyorum. Aptal fişek ateşlenmiyor.
0: Araba kullanabilecek birini arıyoruz.
5: Bunu yapabilirim. Neden?
0: Bankalar.
5: Dalga geçiyorsun. Tanrım, Joe, aradığınız adam benim. İster misiniz?
0: Evet, alırım.
5: Tamam. Zamanlayıcı sorun. Davran. Getireyim.
0: Dürüsttür. Ve çok iyi düşer.
5: Ben ateşli sahneler üzerine eğiliyorum. Jellerle çok çalıştım. Ellerim üzerinde ama giysi gerekiyor.
2: Harvey, işten konu açılmış.
5: Bir adam neden kendini yakıp 21. kattan atlar, hiç merak ettin mi dostum?
2: Hayır, etmedim Harvey.
5: Kadınlar tehlike seven erkekleri sever.
6: Daha önce ön adam dediğiniz birinden söz ettiniz. İsmi birçok yerde geçti. Bize bu ön adamın tam olarak ne yaptığını ve kim olduğunu açıklar mısınız?
0: Derin, bu adam banka soymak dışındaki her şeyle ilgilenir. O odaları tutar, gerekenleri alır, yiyeceğimiz yemekleri, kaçış arabasını kullanır. Evet,
2: Joe ve ben pek ortalıkta görünmedik.
0: Doğru.
2: Mesela ön adam nasıl banka içinde hiç görülmediyse biz de dışında görünmedik.
0: Doğru.
2: Ve Oregon'dan Kaliforniya'ya kadar sayabileceğimiz her bankayı inceledim.
0: Evet.
2: Listemizdeki ilk banka Oregon City Bankası'ydı.
0: Evet, Oregon
2: City. O yüzden
0: City.
2: Saatlerini, düzenlerini, güvenlikçileri, kasiyerleri hepsini not ettik. Daha çok ilk rehinemize odaklandık. Banka müdürü Daryl Miller henüz bilmiyordu ama geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
6: Vay canına. Yani,
2: kulağa iyi geliyor değil mi?
6: Evet, oldukça.
2: Bilmiyordu ama geceyi yatıya kalan haydutlarla geçirecekti.
6: Evet, haber değeri var.
0: Evet. Bak, bu onun işi, tamam mı?
2: Onu anlıyorum.
0: Ondan iyi bir bıyık bulmasını istedim ama bana şekerleme kutusundan çıkmış gibi duran
2: asıl
0: bir şey var.
2: Asıl konu bıyık değil. İşe gidiyoruz.
0: Aa, sana güzel peruk buldu ama. Güzel bir peruğun var. Haline bak, harika
2: evet,
0: oldu.
2: Favorileri fark ettin mi? Uçuşuyorlar.
7: Tatlım, kapıya bakar mısın? Millet, yemekli saati hazır.
0: Ne haber? O salak bankanı soymaya geldik. İçeri gir hadi.

0: sorun yok anne.
1: Burada asıl önemli olan... Asıl önemli olan geceyi sessizce geçirmemiz. Sonra yarın sabah erkenden kalkıp beraber bankaya gideceğiz. Aslında düşünürseniz çok makul bir öneri, haksız mıyım?
2: Tabii. Nasıl isterseniz.
1: İşte ruh budur.
2: Yemeğinle oynama Erika.
0: Ama çok uzunlar.
2: Dur. Bir dahaki sefere baban gibi çatala dolamaya çalış canım, tamam mı?
3: Benimkini de kes anne.
2: Bir saniye tatlım.
0: Sos çok kırmızı.
2: Çok kırmızı değil.
0: Evet öyle, sos çok kırmızı.
1: Ben keseyim. Bakın... Bayan Miller, aslında bu sos harikaymış gerçekten. Hı,
4: çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ben sevmedim.
2: Teşekkür ederim.
4: Kasa kaçta açılıyor?
5: 7:30'da.
1: Domates ve limon mu?
2: Evet.
1: Limon kabuğu, mercan köşk ve krema. Ben de yemek yaparım.
4: Anahtarlar?
5: 2 tane. Biri bende ve diğeri operasyon memurunda.
4: Peki.
1: İçinde tam çıkaramadığım bir şey var. Fesleğen mi?
2: Hayır.
1: Biberiye? Hayır, söylemeyin, söylemeyin.
2: O kadar önemli bir şey değil.
1: Safran bu.
2: Evet. Evet öyle.
1: Bingo. Biliyordum. Aslında ben bazen şeker de koyarım. Asitliğini keser.
3: Şeker.
2: Teşekkür ederim. Hatırlamaya çalışırım.
1: Küçük hileler malum.
3: Güzel bir şey göstereyim mi?
1: Tabii.
2: Monica.
3: Ne?
2: Misafirlerimiz var. Sayılır.
6: Bu kılıkla birilerini kandırabileceğini mi sanıyorsun? Neil Young'ın şeydeki hali gibisin. Neydi o albüm? After the... Horses mıydı?
1: After the Gold Rush. Ama o albüm değil. Bu kılıkta karların içinde ağaca yaslandığı albüm kapağından ilham aldım. Amacım oydu. Bankadan çıkmak da en az girmek kadar önemli. Kaçmalarını veya alarmı kullanmalarını engellemek için rehineler çok iyi gözlemlenmeli.
4: Evet, o yüzden çocuklarını da götürdük. Miller'ların,
1: evet, tamam,
4: çocukları.
1: Geçelim şöyle. Butan.
7: Anlaşıldı, ben Butan. Dansa başlamak için hazırız.
1: Kız şu müziği, ne dediğini duyamıyorum.
8: Anlaşıldı, dans etmeye hazırız.
1: Teşekkür ederim. Tamam kızlar, olduğunuz yerde kalın.
5: 10 dakika sonra herkes gelmiş olur.
4: Güvenlik işareti ne?
5: Nasıl yani? Washington içe bakacak.
4: Ne?
5: George Washington. Herhangi bir sorun yoksa içeriye bakacak.
4: Sorun yok, yap şunu.

0: kişi daha.
1: Günaydın.
2: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
3: Günaydın Daryl.
1: Günaydın.
4: Günaydın hanımlar.
2: Şaka mı bu?
4: Hayır efendim. Bir banka soygunu.
5: Çabuk olun, olay çıkarmayalım hadi. Tamam. Herkes gibi oturun. Fazla sürmeyecek zaten. Monica?
6: Tuvalete gitmeliyim.
5: Peki, başka meyve suyu yok, tamam mı?
6: Tamam.
5: Aslına bakarsan çocukların mesaneleri bülbül kadar olmasaydı o zaman belki...
4: Evet, evet. Evet. Ha, çok meyve suyu içtiler, evet.
7: Ha, bugün yarın yakalanacaksınız. Bu çok tehlikeli bir iş. Hiç korkmuyor musunuz? Endişelenmiyor musunuz?

0: Tehlikeyi bizim gibi tanıdığında aynı bir hayvan gibi, vahşi bir hayvan gibi. Hayır, içeride bana ne derlerdi biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Panter. Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Kaçma girişiminde bulunmayın. Polisler sizi dinliyoruz. Yoksa sizi öldürürüz.
2: İyi adanmış bir makineysen tehlikesindir.
1: Tabii.
2: Senden korkarlar. Varlığından korkarlar. Silah ikinci plandadır. Tamam.
0: Teşekkür ederim.

0: Beni dinleyin. Yollarımıza gideceğiz. Tam iki hafta sonra Klamıt Şelalesi'nde evet. buluşacağız. Haritaya işaret
1: ediyorum. Seninle gelmek istiyorum.
0: Bunu yapamazsın. Olmaz. İki adam arıyorlar. Bu yüzden planlandığı gibi ayrılıp yalnız gideceğiz.
1: Ben iki hafta ne yapacağım peki?
0: Beladan uzak dur. Bunu dene.
1: Evet. Peki ya minivan?
0: Burada bırak.
1: Ha, onu sevmiştim. Çok geniş.
0: Aa, bu çok güzel ama o bir çalıntı araç. Burada bırakman daha iyi olabilir.
2: Gidelim tamam. Gitmeliyiz tamam. Hadi.
1: Peki peki para.
0: Senin payın burada. Üçe bölüyoruz. Pek fazla değil.
1: İlk iş yanmaz giysi alacağım. Sipariş verirsem gönderirler.
0: Sen de dostum.
2: İyiydin. Çok iyi iyiydin evet. Dikkat et. Dikkatli ol tamam mı?
1: Paylarınızla ne alacaksınız?
2: Cenneti. İki hafta Klamıt Şelalesi. Dikkatli olun.
3: Joe Black ve Terry Collins. Ben Los Angeles polisinden Teğmen McCormick. Silahlarınızı bırakıp elleriniz havada dışarı çıkın.
4: Kötü bir zaman olabilir ama bu kadının bizi mahvedeceği konusunda seni uyardığımı hatırlatmak isterim.
2: Tamam tamam. Anlaşıldı. Geleceğimiz epeyce bulanık ve sönük görünüyor. Bu duruma neden düştüğümüzü değerlendirelim. Evet, o kadına geri dönüyoruz.

0: Bu koku da ne böyle?
1: Rezeneli taze patates graten. Yeni çıktı. Ekşi kremalı ve acılı deniz tarağı. Ve bıldırcın dolması.
0: Kate, yemeğe çıkacaktım. Müşterilerle.
1: Bu gece mi? Neyse, öylesine yapmıştım.
0: Spora gidiyorum. Görüşürüz.

0: İyi misin? Hadi! Çok üzgünüm. Hastaneye hadi.
1: Hastane 810 numaralı karenin.
0: Parmaklarını oynatabilir misin?
1: 400 metre sesler. Sonra sağa dönmek için hazır ol.
2: Küçük sesler. Hayal mi görüyorum ben? İlerleyin. Ben ne yapıyorum? Dur. Kenara çek. Arabayı durdur, kenara çek ve hemen arabadan in.
0: Kabalaşmak zorunda değilsin.
2: Bak, kenara çekmelisin.
0: Hemen. Dur, bir kaza geçirdin, tamam mı?
2: Beni dinle, bak bu şeyle seni hemen vurabilirim.
0: Durma sakın. İyilik etmiş olursun, inan bana.
2: Beni dinleyin hanımefendi.
0: Kate,
2: ben çaresiz bir adamım.
0: Çaresiz mi?
2: Evet.
0: Çaresiz kelimesinin anlamını bilemezsin. Çaresizlik sabah uyanınca keşke uyanmasaydım demektir. Direksiyona her geçtiğinde hayatının dönüştüğü maskaralıktan kurtulmana bir adım kalmasıdır. Bana sakın çaresizlikten bahsetme. Sakın. Çaresizliğin ne olduğunu ben çok iyi bilirim.
2: Ya dinle beni. Bir daha düşündüm de neden kenara çekip beni indirmiyorsun?
0: Hayır. Bıraktığın için
2: sağ ol, idare ederim. Gelin.
0: Kendimi çok kırılgan hissediyorum. Yalnız kalmasam iyi olur.
2: Sen delisin.
0: Mutsuzum. Mutsuzum. Aynı şey değil.
2: Dur. Ben bir kanun kaçağıyım. Tehlikeli bir suçluyum.
0: Bu kaçırılmamı açıklıyor.
2: Bana çarptı.
0: Hareket halindeki arabaların önüne atlayıp durmalarını bekleyemezsin, öyle değil mi?
2: Evet, beklersin. Daha önce gördüm.
0: Hadi bağırma artık.
2: O zaman biraz yavaşlar mısın? Burada ineceğim artık. Atlarım. Evet, atlayacağım. Sen kapımı nasıl kilitlersin? Bas düğmeye. Aç şu kapıyı.
0: Evet. Nereye gidiyorsun? Seni bırakabilirim. Araba kullanacak halde değilsin. Demek kaçaksın ha? Hangi kanunu çiğnedin?
2: Hepsini.
1: Alarm. Küresel konumlama sistemi yeni...
2: Bu ses nereden geliyor? Ne bu?
1: Alarm.
2: İkinci sıradaki ağaçların arasına. İkinci sıradakiler. Şurası.
3: Bana bakın. Yanıyorum.
2: Sakın sorma.
3: Yardım edin. Bu da ne böyle?
2: Kate, Paul Bunyan, Paul, Kate.
3: Kate?
2: Benzinim bitti.
3: Ve
2: bana çarptı arabasıyla.
3: Peki, arabayla çarptı da ne demeye buraya getirdin?
2: Öncelikle seçeneğim yoktu. Ayrıca ufak bir sarsıntı geçirmiştim. Ve 3 etkileyici bir düzeyde ruhani dengesizliğe sahip.
4: Duyabiliyorum.
2: Kaçmaya çalıştım. Ama durmadı. Hareket halindeki arabadan atlıyordum. Duydun mu? Çift görüyorum. Ne yapacaktım?

0: Sol gözün sağdakinden daha koyu.
1: Kimse fark etmemişti.
0: Ben Joe.
1: Ben Kate. Dişine ne oldu öyle?
2: Tamam tamam. Neden yoluna gitmiyorsun? Hadi. Hiç tanışmamışız gibi yap ve Çatlaklar şehrinden bize mektup
1: kalabilir
2: yaz.
1: Kalabilir miyim? Başka nereye gidebilirim bilmiyorum. Sadece bir gece. Lütfen.
0: Bundan emin değilim.
2: Kesinlikle olmaz. Mümkün
1: ama,
2: değil.
1: Ama eve gidemem. Olamaz. Ama polise gidebilirim. Evet. Beni onları size getirmekten ne alıkoyuyor ki? Siz neden saklanıyorsunuz? Bilmiyorum ama o gerçekten çok kötü biri. Hiçbir şey söylemiyor.
2: Gelsene Joe. Gel buraya.
0: Ne oluyor? Ne çekiştiriyorsun?
2: Konuşmak istiyorum. Yapma, bu çok ama çok kötü bir fikir. Kötü fikirler tarihine bayrağı diker. Hı-hı. Tamam mı?
0: Polis konusunda haklı.
2: Vur onu, sonra da ormana göm.
1: Ne oluyor? Görünmez miyim ben?
0: Kalacak yeri olmadığını söyledi.
2: Bizi ilgilendirmez.
0: Onu buraya getiren sensin
2: ama
0: değil mi?
2: Ama araba lazımdı. Tamam mı? Asfaltta dümdüz serinmiştim. Tamam mı? Zeki olmanın zorluğu nedir bilir misin?
0: Hayır.
2: Biraz sonra ne olacağını aşağı yukarı bilmek. Hiç sürpriz yok. Orada gözündeki bakışı görmedim sanma. Saçlara elleme numaraları falan. 24 saat kalma hakkı tanıyorum. Tamam mı? Başladı. 24 saat. 24 saati geçmeyecek hanım kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hanım kızım.
1: Hey, yemek yapacağım.
2: Burada yemekleri ben yaparım.
1: Üzgünüm, haydut kanunlarına aşina değilim. Ben şimdi rehine mi oldum? Hiç yemek yerken konuştuğunuz oluyor mu acaba?

0: Eskiden de.
1: Peki, siz ne iş yapıyorsunuz suç anlamında?
0: Banka soygunum. Onlar soyuyor, ben araba kullanıyorum.
2: Harvey. Bu kadarı yeter Harvey.
1: Bir dakika, siz hani şu soygundan bir gün önce banka müdürünün evine gidip onu kaçıran...
0: Onlar yaptı, ben arabayı kullanıyorum.
3: Harvey.
2: Tanrım.
1: Tanrım, siz... Yatıya kalan haydutlarsınız.
0: Yatıya kalan haydutlar mı? O biz miyiz?
1: Kaçak suçluları izlemiyor musunuz? İzleyin. Peşinizdeler.
2: Müthişsin Harvey.
1: Demek banka soyuyorsunuz? Etkileyici. Yaşlı teyzelerin tasarrufları, izcilerin Noel'de yetimlere oyuncak almak için topladığı paralar filan.
3: Kimsenin elinden hak ettiği parayı almadık. Para federal devlet sigortası altında. Devlet insanlardan para çalıyor, biz de geri alıyoruz.
2: Başka sorun var mı, Kate?
1: Yedek diş fırçam var mı? Toplanacak zamanım olmadı da. Tanrım, kimse bu kadar hasta olamaz.
2: Bırak onu.
1: İzninle.
2: Burada ne yapıyorsun?
1: Dişlerimi temizliyorum.
2: Hayır, manik depresif. Yanılsama, onları anlıyorum. Çok etkileyici ama bak, parmağındaki mikropları biliyor musun? Bu iş amacını aşıyor.
1: Diş fırçası vermiyorsan pek seçeneğim kalmıyor ama öyle değil mi?
2: Deli olduğuna inanamıyorum, biliyor musun? Bence sıkılmışsın. Bence hayatından sıkılmışsın ve gökten zembille bir mucizenin inip her şeyi düzeltmesini bekliyorsun. Belki mucize değil, çoktan kaybettiğin umudundur ve bu arada evliliğin berbat. Üzgünüm Kate, yardım edemeyiz.
1: Beni tanımıyorsun, sadece tanıdığını sanıyorsun.
2: Dalga geçiyorsun.
3: Bir filmde görmüştüm.
1: Nasıl bitiyordu?
3: Düğünle.
4: Kunduzlar ve ördekler!
1: Aptal şey! Gökten hiçbir şeyin inmesini beklemiyorum. Sıkılmadım. Sadece kızgınım. Umudumun kalmaması konusunda çok haklı. Tamamen benim hatam değil ama. Yanlış hayatı seçtim, o kadar.

0: Vadinin ruhu bir kadın. Cennetin kapısında kökünü kullanırsan seni yolda bırakmaz.
1: Ne? Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Bilmem ki. Senin için bir anlamı olur ve istediğini alırsın umarım.
2: Ah lütfen.
1: Ne yani, ben de mi banka soyayım?
0: Olabilir.
1: Ah, hayat bu kadar kolay olsa keşke. Ah, üzerimde her daim bir gölge. Ah, ne yapsam bilmiyorum. Hep karanlıktayım.
0: Barut fıçısında yaşıyoruz.
1: Bir zamanlar aşık olurdum, oysa şimdi parçalanıyorum.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
1: Bir zamanlar hayatımda ışık da vardı, artık tek karanlıktı aşk.
0: Elden ne gelir kalp tutulmasında?
2: Aman Tanrım, bir nefes aldırın.
0: Hadi dön, parla.

0: gözlüm.
1: Bu şarkıyı bildiğine inanamıyorum.
0: Evet, Bonnie Tyler. Harika şarkıdır. En iyisinden Sümüklü Kız şarkısı.
1: Sümüklü Kız şarkısı değil o.
0: Ha, çok
1: hayır,
0: sümüklü...
1: lütfen itiraz etme. Zor bir gün geçiriyorum zaten, lütfen.
0: Bu her kızın
1: destansı bir haiku
0: şarkıdır.
1: Üstelik. Evet, aşkın karmaşıklığı üzerine bir haiku hem de. Evet.
0: Erkekler için utanç verici. Bu şarkı çıktığında radyoda dinlerken itiraf etmeliyim. Gözlerim dolardı.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, biraz. Ve bunu kimseye söylemezsen çok sevinirim.
1: Aa, hiç kimseye.
0: Teşekkür ederim.
1: Olamaz.
0: Önemi yok, hallederim.
1: Tamam. Ha,
0: evet, evet. Sen çarşafların altına kal. Beni duygusallaştıran... Evet. Bir şarkı daha vardı. Bir Midilli ile ilgili. Yangın, onu bilir misin?
1: Aa, o şarkıya bayılırım. Her Midilli şarkısı çok iyidir.
0: Gerçekten,
1: evet.
0: Evet.
1: Şöyleydi değil mi? Koş Midilli koş.
0: Hayır, hayır. Aa. O Mustang Sally'ye yakın.
1: Adı Sally değil mi yani?
0: Hayır, Midilli'nin adı Yangın. Ahır kapısını kırmış. Ahır kapısını kırdı. Hatırlamıyor musun? Ve ona Yangın dediler. Hı?
1: Joe.
0: Evet.
1: Ne istediğini biliyorum.
2: Joe, bizimle kaosun arasında duran bir 24 saat kuralı var. Dinliyor musun? Burada bir kavşaktayız ve dediklerimi iyi anlamanı istiyorum.
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum, tamam mı?
2: Yo yo yo yo, anlamıyorsun. O bir kayıp şahıs. Kayıp, yani birileri onu arıyor. Çaktın mı?
0: 24 saat kuralını değiştiriyorum.
3: Yardım edebilir miyim?
2: Affedersin, bankanı soymaya geldik. Bu da neydi?
4: Uykuyla uyanıklığı düzenleme yetisini etkileyen bir rahatsızlık.
2: Öldüğünü sandım.
4: Hayır, bu katapleksi. İkinci belirtisi. Kas kontrolü ani olarak kaybediliyor.
2: Bir sorum daha var. Neden şimdi?
4: Maalesef Larry'de durumunda asıl tetikleyici duygusal baskı.
0: Bir konuk odanız var mı? Benimle beraber müdür odasına gelmeni istiyorum.
3: Tamam.
2: Soygun sırasında ne olacağını bilemezsin. Olayı da bu. Evet.
5: Tabii, tabii.
2: Her zaman farklı bir sürpriz çıkar. Kontrolünüzün ötesinde bir şeyler ama baskı altında sakin olmayı bilmeniz ve çok
0: evet,
2: hızlı
0: doğru.
2: Düşünmeniz gerekiyor.
0: Hayır, hayır. Bence yine de banka soygununun ortasında uyuyakalmak çok aptalca.
2: Sana aptalca gelebilir ama çok mantıklı bir açıklaması var.
3: Lanet olsun. Üzgünüm, biraz gerginim.
0: Önemi yok Larry, buna gerek yok.
2: Mesela benim vücut kimyam önermelere karşı çok hassastır. Yani doğru şartlar altında her türlü belirti görülebilir. Böyle olması bunu gerçek dışı kılmaz. Oh! Tanrım, bu şey sıcak.
0: Telefona dokunmayın.
1: Neden okulun park yeri peki?
0: Bir sürü araba var. Sabah bile.
2: Buraya bırak. Kumar yok. İki hafta sonra Tonopa'da görüşürüz.
0: Evet,
1: İki
0: tamam.
1: Hafta.
0: İki hafta.
2: Ondan sıkılacak. Zamanla görürsün.
6: Bilmiyorum. Kate özel bir kadın.
2: Kate Titanic'i bekleyen bir buzdağı.
5: Kate Wheeler'ı gören oldu mu? Yetkililer kayıp kadınla yatıya kalan haydutların yaptığı son soygunlar arasındaki bağ araştırıyor.
7: Wheeler, San Andrea Bankası soyulmadan 24 saat önce kaybolmuştu. Terk edilmiş arabası banka müdürünün arabasının yakınlarında bulundu. Ama daha büyük bir soru var millet. Bu gizemli adamlar kimin nesi? Bu gizemin parçalarını birleştirmek için bir federal görev gücü kuruldu. Kayıp kadınla yatıya kalan haydutların bağlantısı var mı? Kate Wheeler'ın bu çeteyle bir bağı var mı veya çeteye dahil mi? Kaçak suçlularda hikaye aydınlandıkça sizi haberdar edeceğiz.

0: Harbi?
1: Evet.
0: Göze çarpan hareketlerle ilgili dediklerimi hatırlıyor musun?
1: Göze batmama işi.
0: Başardığını düşünüyor musun?
1: Eminim.
0: Aferin.
1: Çizmelerim nasıl?
0: Çok gerçekçi.

0: Hey! 19. Hemen geliyoruz, haberiniz olsun. Durumunuzdan hiç memnun değilim. Tebrik ederim Kate. Meşhur kayıp şahıs oldun. Televizyon yıldızısın. Senin için farklı, bizim için kötü. Biz kendimizi spotlardan mümkün olduğunca uzak tutmak istiyoruz.
1: Beni gören olmadı. Odadan hiç çıkmadık Terry.
0: Eve git.
1: Hayır.
0: Evet. Joe.
2: Karar Kate'in.
0: Ne? Karar Kate'in mi?
1: Sakin ol Terry. Alışverişe gittik. İlk kostümümü aldım.
0: Alışverişe mi gittiniz?
2: Evet, öyle yaptık. Ne oldu ki? Tanrım.
1: Peruk aldık. Şapka aldık. Kaçak günlerimize çok lazım olacak. Ne diyorsun?
0: Umurumda değiliz, söylemiştim.
1: Hey. Ama?
2: Kate'e ne oldu?
1: Şaka yaptın.
0: Ah, çok tatlı, minik bir aşk şakası yaptı. Peki Joe, buna değer mi? Yani teoride bir kadının diğerinden farkı yoktur. Yani merak ettim, buna değecek mi dersin?
2: Ağzında salyası var.
0: Ağzında tabii salya var. Herkesin var. Salgı
2: ondaki
0: vezişi.
2: Daha çok.
0: Sahi mi? Ne kadar?
2: Çok.
0: Çok mu? Tükürük bezlerinde bir tür tümör olabilir. Kuduz da bu şekilde bulaşır. Salya ile yani.
2: Beni kimse böyle öpmemişti. Hiç.
3: Kanun kuvvetleri yatıya kalan haydutların kimliklerini öğrendi. Joe Black ve Terry Collins. Oregon hapishanesinden 3 ay önce kaçmışlar. Bugün ilk kez Blake ve Collins hem FBI'ın hem federal emniyetin en çok aranan 10 kişi listesine girdi. Yakalanmaları için $500,000 ödül konuldu. Modern çağ Robin Hood'larının kimlikleri kaçtıktan sonra rehin aldıkları iki genç tarafından teşhis edildi.
4: Lütfen çekilin. Hadi bu taraftan. Çekilin. Açılın lütfen.
5: Evet, arabamı aldılar.
4: Lütfen çekilir misiniz?
6: Bir şey aldılar mı?
5: Adamlar arabamı aldı.
4: Bize bir şey yapmadılar. Çok kibarlardı.
0: Bayanlar baylar, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. Polis telsizini izliyoruz. Kaçma girişiminde bulunmayın, yoksa sizi öldürürüz. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
1: Güle güle Joe. Güle güle Terry.
0: Harika. Güle güle Joe. Güle güle Terry. Duydun mu?

0: Harvey? Harvey? Harvey? Bizim onları izlememiz gerekmiyor mu şimdi?
1: Pembe.
0: Ne, kız mı?
1: Pembe çizme.
0: Kız nasıl tavlanır ders bir. Zor elde edilen olmalısın hadi hayatım.
1: Sence bırakılmak ister mi?
0: Hayır.
1: Bence ister.
0: Beni bırakmalısın hadi gidelim.
1: Seni
0: Gaza basla yürü hadi.

0: Zeki oldu mu?
1: Meraklanma, onları bulurum. Sen gözlerini biraz dinlendir.
0: Oradalar. Tamam.

Çok tatlısın. Gerçekten çok tatlısın.

0: Merkez, 911'i ararsanız iyi olur. Burada büyük bir kaza var. Ambulansa ihtiyacımız var.
1: Durumumuzu değerlendirelim. Bizi kımıldatacaklarını bile sanmıyorum. Hareket etmeli miyiz onu da bilmiyorum. Belki felç olabiliriz. Koyunların arasında İskoçya'da mıyız? Burada ne olduğunu hiç anlamıyorum.
2: Hey. İyisin değil mi?
1: Joe, sence hareket etmeli miyiz?
2: İyi misin?
1: Boyunluğa ihtiyacım var. Senin de vardır. Kımıldama, sakın kımıldamamalıyız. Başımda sirenler ötüyor. Galiba sarsıntı geçirdim. Bir şeyler duymaya başladım.
2: Dur.
1: Beni anlıyor musun?
2: Başında değiller.
1: Ama
2: onlar sen sirenler. Evet, polisler, gitmeliyiz, hadi hemen gidelim.
1: Aa,
2: hadi.
1: Dur ama gidelim. Siren,
2: buraya gelin,
1: siren sesleri
2: dinle.
1: Duyuyorum.
2: Evet, gerçek sirenler. Hadi kendine gel artık. Beni dinle. Polis, dikkatini orada. Bana ver.
1: Parayı
2: beni dinle. Kate'i de alıp buradan
1: beni
2: gideceksin,
1: dinle.
2: Tamam mı? Parayı ben alacağım. Tamam mı?
1: Para diyorum.
2: Hayır, hayır,
1: para
2: hemen gitmelisiniz. Hadi
3: İyi
2: hemen.
3: İyisiniz değil mi? Belki iyi
2: değilsin. Kerry'le git. Buradan kaybolun, hadi.
1: Belki iyi değiliz.
2: Hadi. İyi misin? Kate, hemen Terry'le git. Biliyorum, Terry'le gitmelisin.
1: Tamam.
2: Git hadi, git.
1: Onu alıp Pollard'ın arabasına götüreceğim ama...
2: Terry, Kate orada. Hadi gidin.
1: Kate.
4: İyi misin?
1: Benimle gelmelisin. Gel benimle. Gel Kate. Ama.
3: Bak,
1: kollarını sallamayı kes de benimle gel.
3: Bırakamayız.
1: Tamam.
3: Bırak beni.
1: Yapma şunu. Yapma, devam et.
3: Onları bırakmamalıyız lütfen. Bırakamayız. Polis geliyor.
1: Yürü.
3: Hayır. Oh, lanet olsun.
1: Sirenleri duyuyor musun? Ben hala duyuyorum. Gerçek mi değil mi?
5: Sakin ol. Joe ne yapacağını gayet iyi bilir.
1: Joe ile Pollard çoktan gitmişlerdir.
5: Arabası hala burada.
1: Başka araba bulmuştur. Aslında bir kız da bulmuş olabilir.
5: Beni almadan gitmeyecektir.
1: Kate, kulağına küpe olsun. Fark etmediysen Joe pek çiçeklik ve kalplik bir adam değildir. Konu polisten kaçmak olunca kafasında olmazsın. Benimkinde de, tamam mı?
5: Onsuz hiçbir yere gitmiyorum.
1: Keyfim bilir.
5: Peki sen ne yapacaksın?
1: Ne mi yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim. Derhal suç mahallinden kaçacağım. İşte bunu yapacağım. Nabzımın normale dönmesi için birkaç hafta tanıyacağım. Sonra diğer bankada Joe'ya katılacağım, tamam mı? İşte bunu yapacağım.
5: Seninle geliyorum.
1: Artık benden uzak duruyorsun.
5: Lütfen beni sepetleme, lütfen.

0: Sen oldukça şanslı bir adamsın.
1: Öyle mi?
0: Şehirdeki son oda bende.
1: Ama o yetmez. İki oda lazım.
0: Hayır, başka oda yok. Dışarıdaki arabaları görmüyor musun? Debi Kozmetikçiler Fuarı var. Hayatımda hiç bu kadar pembe araba görmemiş.
1: Evet ama umurumda değil. İki oda tutmam lazım.
0: Odayı istiyor musun, istemiyor musun?
2: Uyudun mu?
1: Bu ciciri biciri şarkı tek kelimeyle ödümü koparıyor. Sen?
2: Acaba Joe ne yapıyordur merak ediyorum. Bilemiyorum.
1: Joe çoğunlukla iyi zaman geçirmeyi sever. Ve iyi zaman geçiriyordur.
2: Yalnız mı?
1: Joe'yu bilirsin, kültürel etkinlikler, müzeler falan, kendini gezmeye adamış.
2: Yalnız değil.

0: kocam berbat öpüşür biliyor musun?
1: Bunu beklemiyordum. Nasıl yani anlamadım.
0: İlkinde beni sinemaya götürmüştü. Sonra eve getirdi ve ön kapıda duruyordum. Kaçınılmazı bekliyordum diyebilirim. Sonra hamle yaptı. Tamam, zamanı geldi demiştim. Sonra bir anda ağzıyla üzerime doğru geldi. Öyle açtı ki Tanrım, kocaman açmıştı. Komik değil. Hayır hiç komik değil. Öpücük boyutuna ayak uydurayım dedim ama kocaman da. Ama neredeyse çenem çıkıyordu. Hala tıkırdarlar. Bak duyabiliyor musun?
1: Biraz. Bir daha dinlesem.
0: Çok ses çıkarır.
1: Evet bebeğim. Bu gerçekten evet. Gürültülüymüş.
0: Çenemi çıkardı ama yine de evlendim onunla. Ben aşktan hiç anlamam Terry. Anlıyormuşum gibi görünürüm ama... Anlamam. Yani pek sayılmaz.
1: Aşk kalbinde gizlenen bir dilektir. Senden başka kimse bilmez. Aşk körleştirir. Bir anda bir sonsuzluk uğruna ölünecek bir dindir. Ayrıca insanın zamanını da harcıyor.
0: Yani, evet.
1: Evet. Ayrıca bir baş ağrısı ve kalpte bir delik de var. Sırası önemli değil ama bu sırayı beğeniyorum aslında.
2: Öpüşeyim.
0: Çok yaşa.
2: Öpüşeyim.
0: Devam edersen.
2: Öpüşeyim.
0: Aman Tanrım bu çok fena.
2: Öpüşeyim.
0: Hayır olmaz.
3: Bu efsane bir olacak kesin.
0: Sahi mi?
2: Öpüşeyim.
0: Peki. Hey seni korkutmam falan ister misin ha?
2: Hayır o dediğin hıçkırık için.
0: Hayır işe yarar.
2: Yapma. Hayır.
0: Tamam.
2: Öpüşeyim.
0: Şimdi sakın korkma. Hava girişini tıkamaya çalışıyorum.
2: Yardım etmiyorsun. Yardım etmiyorsun. Tanrım.
0: Üzgünüm. Korkuttum değil mi? Üzgünüm. Biraz sert oldu. Göz kırpıştırıyorsun ama bak hapşırmıyorsun.
1: Gıda alerjim var.
0: Bir de bana sor.
1: Başka fobilerim de
0: var. Ne gibi peki?
1: Çekme fobisi.
0: Ne?
1: Bu lisede başladı. Küçülmekten korkmak demek. 6 ayda 5 santim kaybettim. Bu dikkate değer bir şey.
0: Yani Terry böyle hala olunca... buradasın.
1: Antika mobilyalardan da ödüm kopar.
0: Ona ne deniyor?
1: Bir ismi olduğunu sanmıyorum. Galiba tek bende var.
0: Hayır. 1950'den eski şeyler beni de çok ürpertir biliyor musun?
1: Benjamin Disraeli'nin saçı ciddi bir sorun.
0: Siyah beyaz filmler.
1: Siyah beyaz filmler mi?
0: Siyah beyaz filmde yemek
1: aman
0: yiyemem.
1: Aman Tanrım ben de.
0: Biliyor musun bence çok hissetmek az hissetmekten daha iyidir.
1: Hiç öyle düşünmemiştim ama...
0: Olamaz. Yine kırpıyorsun.
1: Alnımdaki damarlarımdan hassasiyet vardı o yüzden.
0: Şuraya bastırırsam iyi mi?
1: Gözlerin arası aslında bir sinir merkezi.
0: Gözlerin arası
1: tam
0: öyle mi?
1: Ortada kalıyor.
0: Burası mı?
1: Evet, orada. Tamam.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Evet hissediyorum.
1: Evet, sorun orada. Evet bak açılıyor. Bu sinir sistemine masaj yapmak gibi. Ama bu... utanç ve korku.
0: Çok güçlü evet. Çok güçlü.
1: Sevgi ve nefret.
0: Daha da güçlü. Çok güçlü. Çok güçlü.
4: Aman Tanrım. Traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place.
5: Londra'da elektrik kullanarak hamam böceklerinin duyguları olduğunu ispatlayan bir bilim insanı var.
0: Terry sen böcek değilsin.

0: Sen daha çok kunduzsun.
1: Kunduz mu?
0: İyi anlamda. Sevimli.
1: Kendimi böcek gibi hissediyorum.
2: Tabii böceklerin dünyalarını alt üst edecek hatalar yapma yetisi varsa.
0: Peki madem sen böceksen bu durumda ben ne oluyorum?
2: Tehlikeli.
3: Hey!

Geldiler. Hey, biz de sizi merak ediyorduk. Düşündük de durduk. Hey Joe.

0: Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi özledik.
1: Evet,
2: Evet, biz
1: biz
2: de
1: de
2: sizi
1: sizi.
2: özledik.
1: Joe, biraz yalnız konuşabilir miyiz acaba? Hemen dönerim. Tanrı şahidimdir, şaşırıp kaldım. Bir tür aydınlanma gibi bir şeydi. Evet, ama sarsıcıydı. Sarsıcı bir aydınlanma gibi diyelim.
0: Öpüşmesi hakkında haklıymışım, değil mi? Hı?
1: Bende kalsın, olur mu? Beni öldürsen bile umurumda değil.
0: Bunu yapmayacağım, yapamam.
1: Neden Joe? Unutma, bu senin hobin gibi. Başına sürekli geliyor. Bu kendini değerli hissetmeni sağlıyor. Öyle bir şeyler işte.
0: Asla.
1: Ama bana hiç olmadı. Bir kez bile Joe. Başıma bir kez bile gelmedi. Bunun önemini anlayabiliyor musun?
0: Evet.
1: Sahi mi? Anlaştık yani.
0: Seçimi Kate yapsın,
1: yo,
0: olur mu?
1: Yok, tabii olmaz. Bu
0: öyle
1: berbat
0: yapacağız.
1: Bir fikir. Berbat bir
0: Neden,
1: fikir.
0: nesi var
1: Çünkü
0: ki?
1: seni seçer.
2: Önce dişlerime bir bakmak istemediğinizden emin misiniz? Bilek güreşi yapın.
0: Ha, şey, evet.
2: Veya ne bileyim, yazı tura.
1: 7 atıştan 4'ünü alan.
0: Yazı
2: ya
0: tura atmıyoruz, hayır.
2: Bunların hassasiyet ve anlayış gerektiren bir sorun için çok sığ çözümler olduğunu anlarsınız, tamam mı? Bu da bir şey.
0: Evet, o son dediğinden.
1: Belki de haklı Kate, sen seçmelisin. Evet, seç. Hangimiz buradaki Bay Kahramanlar Kahramanı mı olacak, yoksa zeki, duyarlı ve bol meziyetli olanımız mı? Diğer bir de işte ben mi o herif mi?
0: Evet. Yakışıklı mı, kaşıntılı mı?
2: Ya bunu istemiyorsam ne olacak?
0: Neyi istemiyorsan?
2: Seçmeyi.
0: Ama seçmelisin.
1: Evet,
0: ne
1: ama
0: olacak peki?
1: Bu imkansız olayın özü bu,
2: tamam,
1: değil mi?
2: Tamam. Karışık olduğunu biliyorum. Bana inanın, benim de biraz kafam karıştı.
0: Sevgilimi çaldın.
1: Hayır.
0: İki haftalığını aldın ve beynini yıkadın. Onun beynini yıkadın.
2: Hayır,
0: sence
2: hayır,
0: bu iyi bir şey mi?
2: Kadın da ne demek oluyor? Hayır, yeter. Bak lütfen kesin artık, tamam mı? Bana bir son verin. Hey, keser misiniz artık? Yeter artık, kesin dedim size.
0: Lanet olsun.
2: Şimdi ikiniz de bana bakın. Tamam mı? Bir saniye bana bakın. Banka soyguncularıyla kaçtım, evet. Şimdi bu tuhaf bir seçimdi biliyorum ama kafamın durumunu düşünürsek anlaşılabilir bir durum. Sonra ne yaptın peki? Birinci banka soyguncusuyla. Çünkü çok güçlüydü. Ve evet, yakışıklı. Ve ne istediğini biliyor.
0: Buyurun bakalım. Mantıklı geliyor.
2: Ama onunla kalmadım. Hayır, bu tavuk yetinmedi. Tanıdığım her yaşamın sınırlarını aşanla, şartlar yüzünden ikinci hırsızla. Çok tatlıydı. Çok sevimliydi. Ve zekiydi.
1: Kunduz
2: ve
1: kadar akıllı.
2: Evet, sandığından daha fazlasını hak ediyor bence.
1: Aynen.
2: Şimdi, kalp gizemli bir organdır. Malum.

0: kendi kurallarıyla oynar, öyle değil mi? Seçmek istemiyorum, tamam mı? Lütfen, bu ürkütücü mü veya kanunlara aykırı mı bunu da bilmiyorum ama neyse işte, bu umurumda bile değil. Tamam mı? Anlayın beni. Siz kaçacaksınız, öyle değil mi? Yani... sanırım ben de kaçacağım.
1: Tamam Harbi, arabayı bu sokağa park edeceksin.
2: Aslında
1: ama
2: o an ne olduğunu anlamamıştım.
1: Binanın köşesine, bina seni saklayacak.
2: Bir baktım
1: saklayacak.
2: Arabalar birbirine
1: burada
2: doğru
1: bir kapı
2: gidiyor.
1: Var. Diğerlerinin
2: sonra
1: yanına park et, tamam mı?
2: Arabalar çarpıştı. Büyük bir alev topu yükseldi.
3: Çocuklar.
2: Sonra orada kızıl saçlı bir kadın vardı. O kadını da aldılar ve diğer arabaya bindirdiler. Kadını yanlarından uzaklaştırdılar.
4: Novato Kaliforniyalı bu gencin yatıya kalan haydutları ve kayıp kadın Kate Wheeler'ı filme aldığından haberi yoktu. Kayıp kadının kocası kaçak suçluların özel bölüm için karısını rehin tutanlara seslendi.
5: Lütfen. Neredesiniz bilmiyorum ama karımı geri getirin. Kate, dinliyorsan iyi olduğumu bilmeni istiyorum. Umarım iyi durumdasındır. Umarım sana hak ettiğin şekilde iyi davranıyorlardır. Bu arada ben haftaya İspanya'ya gidiyorum. Yani seni kaçıranlar temas kurmak isterlerse bizimkilerle iletişime geçebilirler. Kim olduklarını biliyorsun ve ev yerinde seni bekliyor. Ait olduğun yerde. Ve evimiz seni özledi. Ben özledim. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum hayatım ve ben sen olmadan...
0: Nereye ait olduğumu bilmiyorsun.
3: Buraya aitsin.
1: Evet, aramıza.

0: Ah evet. Ve gün batımı.
1: Cennet. Restoranı alıp gece kulübü ve otel yapacak.
2: Gece kulübü mü?
1: Evet.
0: Joe odalarla ilgilenecek. Evet. Ben de
1: spada
0: tabii
1: olacak
0: ufakla.
1: Değil mi?
0: Öyle işte.
2: Evet. Aa, benim gibi bir kadın cennette ne yapacak ki? Kabalık etme.
1: Hatta ne istersen yapabilirsin. Ne istersen.
2: Yani ne istersem yapabilir miyim?
1: Geçer parmaklarını boyarsın.
0: Sen seç. Ne istersin? Bir şey yapabilecek olsan ne yapardın?
2: Ne istersem öyle
1: ne
2: mi?
1: Ne istersen.
2: Peki. Şarkı söylerim.
0: Şarkı
1: ha, şarkıcı da lazım. Gece kulübüne
2: evet.
1: Lazım konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk evet.
2: Söyleyeyim mi?
1: Şimdi söyleyecek
2: şarkı
1: misin?
2: Şarkı söylememi istiyorsun.
1: Hadi.
2: Tamam.
1: Başla hadi. Pekala. Hadi.
2: Tamam. Eskilerden bir şey.
1: Tamam.
3: If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walking by.

0: Merhaba.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Evet, dün geceki faaliyetler sistemimi karıştırdı. Önce nabzım hızlandı, lekeler gördüm, ayaklarım karıncalandı derken duyma kaybı başladı.
1: Onu kastetmemiştim.
0: Kate, bir giden adamlar vardır, bir de terk edilenler. Hangi kategoriye girdiğim bir gizem değil, biliyorum.
1: Terry, seni bırakmıyorum.
0: Kalıyor musun?
1: Evet. İyi geceler.
0: İyi geceler mi? Bu kalmak değil, gitmek. Ne yapıyorsun?

0: Evet, mükemmeldi.
1: Uzaktayken seni çok özledim.

0: Hey, baş ağrısı mı diyorsun? Abim Albert'ın başı berbat ağrırdı.
1: Migren mi?
0: Hayır, beyin tümörü. Bir yıl yanık tüy kokusu almıştı.
1: Şaka ediyorsun.
0: Hayır, beynindeki tümör burnunun üzerindeki bir bezeye mi ne baskı yapıyormuş.
1: Olfaktif
0: işte.
1: Sinirleri.
0: Olfaktif sinir, evet işte o. Ve bu durum koku duyunu etkiliyormuş.
1: Ama yanık tüy, şunu açıklasana.
0: Evet, tuhaf değil mi?
1: Sürekli mi öyle kokuyormuş?
0: Her zaman, günde 24 saat.
1: Yanık tüy, harika. Başka belirti var mıymış peki?
0: Göz bebeklerinden biri küçüldü ve yanık kokusu
2: oldu. Olamaz, biliyordum siz televizyondakilersiniz. Yatıya kalan aydutlar. Bu durumda rehine oluyorum. Gelsiniz iyi edersiniz. Başlamalıyız, hadi. Hadi.
0: Tanrım.
1: Bir iyilik yapar mısın? Göz bebeklerime bakıp aynılar mı söyler misin? Boyutları farklı mı yoksa aynı mı?
3: Ben doktor değilim.
1: İdare et işte.
3: Sağdaki daha küçük gibi.
1: Aman tanrım, sakın söyleme. Yanık tüy kokuyor mu?
3: Hayır.
1: Beyin tümörü, biliyordum.
3: Ne?
1: Evet, adam göz bebeklerinin büyüklüğü farklı dedi bana.
0: Şaka ediyorsun.
1: Aha.
0: Tanrım. Önce abim, şimdi sen mi?
1: Tanrım.
4: Pembe.
2: Harvey! Harvey!
4: Hey!
1: Olmaz da ne demek?
2: Öyle dedim. Olmaz. Terbiye suçlu eylemlerin bahanesi olamaz. Size kasayı açmayacağım. Size para vermeyeceğim.
0: Silahlıyız biliyorsun.
2: Aha, bir pireye bile zarar veremezsin. Job'unu herkes bilir.
1: Şaştım kaldım. Sen mi?
5: Lanet olsun.
0: Bize biraz para ver o zaman. Makul olsana. Zaten 100.000 versen devlet sigortası altında.
2: Beni
0: ne olacak?
2: Beni ikna edemezsin. Olmaz dedim.
0: Makul ol dedim. Bir şeyler ver. Hey, oraya geri dön. Hadi oraya geri dön.
2: Bu benim bankam.
1: Senin derdin ne? Bunun iyi bir nedeni olmalı.
6: Aa, şu kayıp kadın, onu unutuyordum.
1: Ne?
6: O sensin.
5: Dışarıda polis var.
1: Ne polis?
0: Harbi nerede?
5: Bilmiyorum.
0: Şuraya
5: hadi.
0: Geri döner misiniz?
5: Lütfen. Lütfen.
1: Eğer orada bir polis varsa dışarıdaysa içeri de gelecektir.
2: Evet, o arkada hayatım. Umarım temiz
5: havlu vardır. Buna inanamıyorum.
7: Rahatsız ettiğim için üzgünüm Bayan Kronenberg ama saat 8'i geçti. Levhayı çevirmemişsiniz. Belki sinyali yine unutmuşsunuzdur dedim.
2: Aa Edgar, ne tatlısın. Aa, hemen halledelim.
7: Aslında... Ben şimdi hatırladım. Hazır gelmişken biraz para çekebilir miyim?
2: Tabii. Hazır gelmişken. Gelin.
7: Tamam.
2: Gelin memur bey, bu taraftan. Lütfen bu taraftan.
7: Teşekkür ederim.
1: Merhaba.
7: $50 yeter.
8: Çok başarılıydınız. Bunu neye borçlusunuz?
0: Cesaret, çok gerekli.
7: Bu 500. Bunlar yüzlük.
1: Lehinize bir hata. Bir tür monopol şakası işte.
0: Sürpriz.
7: Bu çok garip. Seni bir yerde görmüştüm.
1: Suratım işte, sıradan bir suratım var. Bilirsin ya, adeta herkese benziyorum.
7: Bilmiyorum. Teşekkür ederim efendim.
2: İyi günler.
0: Tamam, gidelim.
2: Hadi.
7: Durun, durun, gözümü unuttum.
2: Geliyorum.
0: Hadi. Olamaz.
2: Hadi. Acele.
0: Anahtar Terry'de.
2: Terry!
0: Hadi, hadi, polis araba.

0: Neredeler? Mildred, neredeler?
1: Bu tarafta. O tarafta da olabilir ama dışarıdalar.
0: Dur, dur. Arabayı durdur. Acil durum. Bak, polis arabası var. İleride. Onu izle. Hadi yürü.
2: Joe, onu burada bırakamayız.
3: Onun için bir şey yapamayız.
2: Aa, gerekseydi o senin için dönerdi.
3: Ondan o kadar emin olma.
2: Joe, burada Terry'den bahsediyoruz. Hani arkadaşın olan Terry.
0: İşte onlar.
3: Polar'da buldum. Açıkçası derin dürüst olmalıyım. O kadar zor değil. İçeri girip para isteyip çıkıyorsun.
4: Dinle, aceleye getirmek istemem ama kaçmaya başlamak için iyi bir zaman olabilir canım.
3: Gidelim hadi. Uzak dur ondan, uzak dur dedim. Hadi hadi kalk, kalk gidiyoruz hadi kalksana. Sizinle sonra görüşürüz. Yine geleceğim. Hadi hadi gidelim hadi.
1: İyi günler.
3: Çıksanıza.
1: Hadi. Acele.
3: Gelin çabuk.
0: Merkez burası Lincoln adlı silahlı...

0: Batı eyaletlerindeki her polisin ağzından ve burnundan her muhabirin peşimizde olması yetmiyor mu? İçten de mi sabote etmelisin?
1: Kasten yapmadım, tamam.
0: Önemli olan o değil. Mesele tehlikeli olman ve kalın kafalı bir aptal olman. Kovuldun.
1: Hayır, istifa ediyorum.
2: Harvey.
0: Ne diyorsan de.
1: Evet, o haklı. Ben banka soyguncusu değilim. Bir dublörüm. Üstelik bana muhtaç değilsiniz. Kate var.
2: Emin misin?
1: Evet. Bırakıyorum.
3: Bizi hapse gönderebilirdin Harvey.
1: Şey, çok üzgünüm Joe. Belki Meksika'da görüşürüz.

0: Güzel araba.
1: Benim değil, çaldım.
0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Hollywood'a gideceğim.
0: Öyle mi? Neden?
1: Ben dublörüm.
0: Aa, harika.
1: Gelmek ister miydin?
0: Hayır.

0: Hey Terry.
1: Evet.
0: Abime anlatmıştım ya hani beyin tümörü olan. Şu hep yanık tüy kokusu alan.
1: Evet, beynime sonsuza dek kazındı.
0: Hiç pes etmedi. Sonuna kadar gitmekte tereddüt etmedi.
1: Evet şu. Nasıl olduğunu iyi bilirim. İyi geceler Joe.
2: Ama siz hep beraberdiniz ha, bir süre yani. Birbirinizi hala iyi dost olarak görüyor musunuz?
0: Ha, elbette, elbette.
3: Kesinlikle hırsızların arasında onur olmaz derler ama bu yanlış. Değil
0: kesinlikle
3: mi Joe?
0: Kesinlikle yanlış derim. Şey gibiyiz, Lewis ile Clark. Lewis'sin. Şey Afrika'nın bir ucuna gidiyor ve oralarda kayboluyor. Sonrasında da Clark, adı El Clark'tı galiba. İşlerini bırakıp onu bulmaya gidiyor. Yani Lewis'i bulmaya...

0: dünyaya geliyor. Neden biliyor musun? Arkadaşlık işte. Nedeni bu.
1: Tanrı aşkına, şu onlar Stanley ve Livingston, Lewis ve Clark değil. Evet, Lewis ve Clark şu kusursuz kızılderili kızıyla beraber kuzey geçidini aramaya giden adamlardı. Ama onu okumadığından zaten eminim.
0: Bize tabii arkadaşlığı soruyordu. Evet, illaki beni düzelteceksin.
2: Kalkmışsın.
1: Evet, uyuyamadım. Bilmiyorum, belki seninle birlikte Joe buradan ayrılıp uyuyor derin uykuda.
2: Terry.
1: Evet, derin uykuda. Ben de belki seninle bir bara gidebiliriz dedim. Orada biraz oturur takılırız, ne dersin?
2: Bunun için geç olmadı mı?
1: Hayır, kesinlikle deli dolu yaşayalım. Bu hayatında yaptığın son ve en önemli şeymiş gibi düşün. Lütfen.
2: Tamam, paltomu alayım, tamam mı?
1: Tamam.

0: bu şarkıyı çok severim.
1: Aslında daha önce duymamıştım. A sırasından birine basmak zorundaydım. Bu saplantı bilirsin ama güzel şarkıymış. 6 kez tekrar çalacak. Benimle buradan kaç. Kate lütfen. Arabaya binelim ve gidelim buradan. Gidelim, gidelim, gidelim. Sonra mükemmel yerde duralım. Orada istediğimiz kadar kalalım. Sonra tekrar arabaya binelim. Gidelim, gidelim ve başka mükemmel bir yer bulalım. Çok ani oldu.
0: Bu söylediğin delilik.
1: Benim için hayır değil.
0: İhtiyacım var. Lütfen. Bir bardak da süt. Süt sıcak olabilir mi?
1: Sağ tarafında bir sorun var kesin. Umarım beyin tümörü değildir.
2: Merhaba Terry. Aa! Nasıl gidiyor?
1: Merhaba Joe.
2: Ne var ne yok?
1: Hiç.
2: Yalnız mı geldin? İyi misin?
1: Dudağımı hissetmekte zorlanıyorum.
2: Uyuşmadılar değil
1: biraz
2: mi?
1: Biraz uyuştu evet.
0: Joe.
2: Merhaba.
0: Uyuyorsun sanıyordum.
2: Evet. Uyuyordum.
1: Uyanmıştı.
0: Dans etmek isteyen var mı?
2: Hayır sanmıyorum. Neden Kate'le dans etmiyorsun?
1: Olmaz. Hayır, hadi yürü. Hayır. Ben dans etmem bilirsin. Hadi Joe, kim olursa. Severim.
2: Hadi harika dans edersiniz.
1: Etmesem hadi daha iyi Kate. Edin.
2: Hadi Terry.
1: Ama istemiyorum.
2: Kate
1: oturma
2: tamam.
1: Oturma beraber
2: hadi.
1: İçerim işte. Hayır.
2: Hadi git şuraya. Hadi git ve dans et.
0: İyi misin?
2: İyi eğlenceler.
0: İyi misin dedim.
1: Evet iyiyim.
0: Ama yana eğiliyorsun.
1: Ama anlık bir dengesizlik işte. Bazen olur. Aslında ayaklarım çok hızlıdır.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkı. Hadi dans edelim Kate. Dansın çoğunu sen yapabilirsin. Mutlu musun?
0: Efendim tat. Aman tanrım.
1: Üşüyorum.
0: Ama...
1: Terliyorum.
0: Buz gibisin Terry.
2: Devam edebilir miyim?
1: Evet tabii. Ben tempoyu kaybettim.
0: Onunla oturmasak daha iyi olacak.
2: Hayır hayır o iyi. Biraz dinlensin.
0: Hayır Joe.
1: Dert değil siz aynen devam edin.
2: Hadi dans edelim. Kaç benimle Kate. Bir arabaya atlar gideriz, gideriz, gideriz.
0: Sahi mi? Bu harika bir fikir. Peki Meksika ne olacak?
2: Meksika bekleyecek.
0: Peki ya Terry ne olacak?
2: Evet. Onun da beklemesi gerekecek. Hadi gel. Benimle dışarı gel. Hadi.
0: Kafam gerçekten çok karışık.
2: Ne anlamda?
0: Her anlamda.
2: Benimle bir dakika dışarı gel. Ön tarafa çık.
0: Sıcak sütüm var.
2: Ne?
0: Terry için sıcak süt almıştım. Ona sütünü götürmeliyim tamam mı? Gidip Terry'ye bakacağım. İyi misin? Bak sana süt getirdim. Uyumana yardım eder.
1: Laktozu sindiremem.
0: Ne?
1: Laktozu sindiremem.
0: Laktozu sindiremez misin?

0: İshal olurum.
1: Ağır ishal mi? Tamam.
2: Dışarıda verandadayım, tamam mı?
0: Yanık tüy kokusu alıyor musun?
1: Yanık tüy mü?
0: John'un ağabeyi Albert yanık tüy kokusu alırmış. Beyin tümörü varmış.
1: John'un bir abisi yok ki Terry.
0: Benim sağ tarafım yok.
1: Sağ tarafın mı? John mu öyle söyledi? Hissediyor musun?
0: Evet, hissediyorum. Acıyor. John abi yok mu?
1: Kardeşi yok.
0: Albert?
1: Albert yok.
0: Yani yanık tüy yalandı.
1: Evet.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: John nerede?
1: Dışarıda.
0: Joe, düşündüm de...
2: Evet, ben de.
0: Hiç ağabeyin olmadığı için beyin tümörüm olmayabilir diye düşündüm.
2: Kim söyledi bunu?
0: Ve yürüyebiliyorum da, fark ettin mi Joe? Bana bak, yürüyorum, dolaşıyorum, ha, ne
2: dostunu
0: dersin?
2: Dostunu aldatma. Dostunu asla aldatma. Hep
0: önce sen
2: miydin?
0: Aldattın.
2: Aldatmadım.
0: Beni önce
2: aldatmadım.
0: Sen aldattın.
2: Hayır,
0: evet, aldattın.
2: Hayır.
0: Ben gidiyorum.
2: Tahmin et. Ben de. Oldu mu? Mutlu musun?
0: Bensiz bir hafta bile geçiremezsin. Bunu biliyorsun.
2: Kate'le geçiririm.
0: Cesedimi çiğnemelisin. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Acıdı, acıdı seni kas kafalı.
2: Beni ısırdın.
0: Bana vurdun.
1: Keser misiniz? Ah tanrım, bu iş bitti artık.
0: Biri ölmeden veya komaya girmeden bitmez. Umarım o olur.
1: Hayır, bizden bahsediyorum. Birbirinize bunu yapmanızı seyretmeyeceğim. Ben, hayır, yapamam. Hapiste olsanız daha iyi. En azından birbirinize zarar vermezsiniz. Evet, bunun tamamen benim hatam olduğunu farkındayım. Evet. Yutabileceğimden büyük bir lokma ısırdım ama... ...hiç böyle hissetmemiştim. Ben... ...aranızda seçim yapamıyorum, yapamıyorum. Beraber kocaman bir aşk yaşasak, ha? Tamam, biraz sıra dışı olduğunu biliyorum ama... ...biz yapabilsek ne olur... Neden bir türlü seçemiyorum biliyor musunuz? Çünkü beraberken... ...mükemmel adamlarsınız.
2: Kate.
0: Kate. Biz aslında yani şeydik değil mi?
2: Evet.
1: Üzgünüm çocuklar. Bu iş bitti.
2: Kate! Kate!

0: Aman tanrım onlar. Geldiler.
1: Kate Wheeler bir rehine olarak tanınmış olabilir ama gittikçe banka soyguncusuna benzemeye başladı.
2: Saçmalık. Yaşadığı esaretin sonuçlarını asla hesaplayamazsın. İyice Patty Hearst'e benzedi.
1: Patty Hearst'in hapse girdiğini hatırlar.
2: İyi o bir hataydı. Bence hata olduğunu herkes kabul ediyor.
3: Dur bir dakika. Şimdi onu sevdiğini söyleme.
4: Ben ikimizi de düşünüyorum.
3: Zaten biliyor. Dinle, beni dinle.
4: Seni özledim. Joe da özledi. Demek istediğim... Bak.
1: İkimiz de seni özledik.
5: Söyle.
3: Onu eşit özledik. Alo, Kate. Nasılsın? Hı-hı. Biz düşündük de...
6: Ben de biraz düşündüm.
3: Hı-hı. Ne düşünüyordun?
6: Böyle yaşayamam.
2: Öncelikle bunu düşündüm.
4: Bu tamamen bizim hatamız ve sorumluluğu üstleniyoruz tabii
3: tamamen.
4: Ki.
3: Tamamen.
4: Ama gerçekten...
3: Tüm öyle.
6: Hayır, kimin hatası olduğunun önemi yok. Yani artık yok.

0: Ver ben konuşayım. Beni dinle. Ya bir çıkış yolu olduğunu söylersem? Son bir büyük soygun, tamam mı? Bir tane tertemiz.
1: Bu kulağa pek hoş gelmiyor aslında.
0: Ne? Alo.
2: Ama neden olmasın
0: hayır,
2: ki?
0: Hayır, başka oyun yok. Başkasıyla yatıya kalmak yok. İçeri gireceğiz. Silah çıkaracağız, parayı alacağız.
1: Silah mı çıkaracaksın?
2: Merak etme, biz her şeyi düşündük.
0: Beni dinle.
1: Hayır, buna izin veremem. Hayır, lütfen yapmayın. Bu çok kötü bir fikir, sakın. Buna izin veremem, lütfen.
0: Kate, beni dinle. İşe yarayacak. Tamam mı?
3: Joe Blake ile Terry Collins'in başına konulan ödül 2 katına, yani 1 milyon dolara çıkarıldı. İkilinin bu suç çılgınlığına daha ne kadar devam edecekleri merak ediliyor. Yüzlerini neredeyse herkes tanıyor. Yetkililer yakalanmalarının an meselesi olduğunu söyledi.
0: Nasılsın? Günaydın. Yürü, dışarı. Hadi. Devam et bücür.
4: Aman tanrım, burada ne arıyorsunuz?
0: Kapa çeneni. Gidelim.
4: Tamam.
0: Hadi
4: tamam,
0: sen
4: peki.
0: De.
4: Peki. Tamam.
2: Önümüze düş.
4: Herkese günaydın. Ben Terin Head. Kaçak suçlulara hoş geldiniz. Bu akşam çok ilginç ve sıra dışı bir programımız var. Arkama bakarsanız kaçak suçluların setinde olmadığımızı anlarsınız. Bu gece evimden yayındayız. Yatıya kalan haydutlar Joe Black ve Terry Collins yanımdalar. Kate Wheeler işini açıklığa kavuşturmak istediler.
0: Ben Amerika halkına, sana ve Amerika'nın dört bir yanındaki güvenlik güçlerine şunu söylemek istiyorum. Kate Wheeler bizimle banka soygunlarına hiç karışmadı. O rehinemizdi. İradesi dışında alıkonulmuştu ve soygunlara asla karışmadı.

0: Bayanlar baylar, günaydın. Soyulmak üzeresiniz.
1: Ben Kate Wheeler.
0: Elleriniz görebileceğim bir yerde olsun. Banka müdürü nerede?
2: Tamam böyle.
0: Çok iyi. Bayım benimle gelin.
3: Evet güzel. Kımıldamayın sakın.
0: Şuradaki beylerin yanına uzanın.
3: Uzanın.
1: Evet çıldırmışlardı. Daha önce hiç böyle konuştuklarını duymamıştım. Silahlılar, çok tehlikeliler. Bence çok da ciddiler.
4: Tamam onlarla temas kuralım.
5: Özel harekatçılar dışarıda, helikopterler yukarıda. Alamo Bankası'nda akıl almaz bir manzara var.
6: Çalıyor.
0: Evet, bak ne diyeceğim. Ben Joe Blake'im, tamam mı? Bizi asla canlı yakalayamazsınız. Anladınız mı? Burbank Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaşıp bir uçakla buradan gideceğiz. Hayır, yok. Başka telefon olmayacak, tamam mı? Dediğimi yap, yeter. Hey, bizi canlı yakalayamazsınız.
3: Bizi canlı yakalayamazsınız mı?
0: Doğru.
3: Harika bir fikir Joe. Seni canlı yakalamasalar nasıl olur? Deri gibi bir kurşun yağmurunun altına girme macerana beni katmandan onur duydum ama bence çıldırdın artık cidden.
5: Askerler geliyor, özel harekatçılar geliyor, helikopterler yukarıda. Arkaya bakarsanız bankada Joe Black ve Terry Collins'i görebilirsiniz. Rehineler de hala orada.
6: Herkes yerinde kalsın.
0: Kaçmakla işim bitti Terry.
3: Tahmin et bakalım, benim de öyle. Ama daha iyi bir fikrim var. Silahımı atacağım, ellerimi kaldıracağım ve Kate Wheeler'ın girmemizi istediği kodese gireceğim.
0: Bunu yapmana izin veremem.
3: Ya sana seçenek sunmazsam?
6: Herkes yerini korusun.
4: Çocuklar durun bir saniye.
0: O silahı indir.
3: İndirt.
0: İndirt?
3: Evet indirt.
0: O da ne demek? Üçüncü sınıfta mısın?
3: Şu anda ince laflar bulacak halde değilim Joe.
4: Şüpheliler kendi aralarında tartışıyorlar.
3: İndir o silahı.
0: Es şunu Terry. Hiç düşünmüyor musun?
3: Gidin buradan bayım. Kapa
0: çeneni. Sessiz ol.
3: Cennette görüşürüz. Tamam
0: bayın. Herkes yerinde kalsın. Çeneni kapat Terry.
4: Bir rehine dışarı çıkıyor. Bir rehine dışarı çıktı.
5: Biri bankadan çıkıyor. Biri bankadan çıkıyor. Joe Black ve Terry Collins hala içerideler.
0: İndir onu. İndir. Ateş etmeyin. Susun.
4: İçeride ateş edildi.
7: Aman tanrım. Sesi duydunuz mu?
3: Beni vurdun.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım ve

0: Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu'nda sizleri bekliyor.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
0: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
2: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500

bin lira değerinde Magnum Kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
12: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
11: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Haberiniz olsun, şüpheliler birbirlerine ateş ediyor.
16: Aşağılık herif!
17: Tamam Terry. Beklemede kal.
18: Yerinizi koruyun.
15: Kırmızı ekip şimdi.
18: Herkes beklesin.
17: Pekala, bu seferkini Terry'ye sıkacaksın. Şimdi. Harika.
15: Şüpheliler vurulmuş gibi görünüyor.
17: Alkış.
15: Kırmızı ekip hadi. Kırmızı ekip ileri.
18: Elinizden ayrılmayın. Güvenliği sağlayın.
15: Lanet olsun. Ne yapıyor bu kadın?
18: Hadi bak. Hadi beni izle hadi.
19: Bu inanılmaz. Joe Black ve Terry Collins vuruldular. Polis mi vurdu yoksa birbirlerini mi vurdular bunu bilmiyorum. Kate Miller merdivenlerin üzerinde ve sanırım bayıldı. Bu hikayeyi takip ettiyseniz Kate'in yapıya kalan haydutları ele veren kadın olduğunu bilirsiniz.
15: Gidip Bayan Wheeler'a yardım edin. Çabuk olun hadi.
11: Dikkat edin. Kendini kontrol ettiniz mi?
19: Evet. Onu alıyor. Evet, hadi bunu çekelim. İşte orada bak.
11: Evet, başkası bayılmış. Yardım edin.
19: Bayan Wheeler basamaklarda bayıldınız.

0: Neden? Şokta mıydınız? Orada
1: evet,
0: ne?
1: Evet, tamamıyla şoktaydım.
0: Bayan Wheeler, bugünkü soygunu ilgili polise ihbar ettiğiniz doğru mu?
1: Evet, ettim. Ama bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu. Sadece bırakmalarını istemiyorum.

0: Güvende miyiz? Neden? Güvende miyiz?
1: Neden durdun?
2: Günaydın güneşim.
1: Fervuar açın.
0: Hadi aç da gidelim, hadi hadi. Harikaydınız çocuklar, harika.
1: Çıkar beni buradan.
0: Hadi gidelim buradan.
1: Evet, hadi, hadi şimdi
0: parayı al, parayı al.
1: Tamam mı? Hadi.
0: Tamam. Hadi gidiyoruz.

0: Patlayacak, patlayacak. Kaçmalısınız, patlayacak.
1: Bugün şehir merkezinde bir büyük haber daha gelişti. Yatıya kalan haydutları nakleden ambulans patladı. Ambulansa patlayacak.
2: Affedersiniz, geciktim, imza veriyordum.
1: Patlamayla birlikte Joe Blake'den ve Terry Collins'ten geriye hiçbir şey kalmadı.
3: Cennete.
2: Bize.
1: Beni bekleseniz iyi edersiniz. Bir eş kremiyle $1 milyon ödül bende çünkü.
4: Ve yatıya kalan haydutların trajik hikayesi böylece son buldu. Joe Black ve Terry Collins ülkenin hayal gücünü yakaladılar. Ölümleriyle birlikte hayatları bir efsane oldu. Black ve Collins böyle bir iddiaları olmasa da birer kahraman. Söyleşiden sonra insanlar bana gelip aslında nasıllar diye sordu. Ben de herkes kadar biliyorum dedim. Onlar soyguncu. Yalnız bir kadını kaçırdılar. Soğukkanlılıkla birbirlerini öldürdüler. Gerisi dedikodu ve tahmin. Şehir efsaneleri. Sonunda belki de böyle olmasını istedik. Ben Darren Head. Haftaya kaçak suçluların yeni bölümünde görüşeceğiz.
5: Şimdi karardı. Bu iş görür, evet.
6: Bu genç kadını ve bu genç erkeği kutsal evlilik bağıyla birleştirirken, birbirlerine karşı aşklarını ilan ettiklerine ve bir yüzükle hayatlarını birleştirdiklerine Tanrı huzurunda bu beraberliğe şahitlik ederken sizlerin de bize katılmasını istiyoruz.
7: Yo por lo tanto, con la seguridad del Estado, os pronuncio esposo y esposa.
6: Damat artık gelini öpebilir.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 9 Eylül Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. 12 Kasım 2011'de eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybetmişti. 10 Nisan 2012'de soruşturma dosyası takipsizlikle kapandı. Ve tam 14 yıl sonra ölümü o günden bu yana tartışılan dosya yeniden açıldı. Ve şimdi Kozinoğlu'nun mezarı açılacak.
2: 12 Kasım 2011 Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde rahatsızlandı, hastaneye sevk edildi. Ancak hastaneye ulaştığında hayatını kaybetmişti. Ölümü o günden bu yana tartışıldı. Soruşturma 10 Nisan 2012'de takipsizlikle kapandı. 14 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Ama soruşturmadaki en dikkat çekici iddia Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan iziydi. Kozinoğlu fenalaştığında koğuşta acil durum butonuna basıldı. Ancak koğuştan sorumlu gardiyan alarmı duyduğu anda diğer görevlilerin sesi duymasını engelleyecek şekilde radyonun sesini açmıştı. Aynı gardiyan daha sonra başka bir cezaevine görevlendirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardındansa yurt dışına kaçtı. Ve bugün en çarpıcı karar geldi. Fethi Kabir, Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Yeniden yapılacak adli incelemelerle 2011'de ölümünün gerçek nedeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
1: CHP kuruluşunun 103. yıl dönümü için yapay zeka desteğiyle Atatürk'ten Ecevit'e kadar birçok genel başkanın bulunduğu bir klip hazırladı.

0: Cephe yönetimi bu sabah da Anıtkabir'deydi. İşte o törenden ve klipten öne çıkan ayrıntılar.
1: Arslan'da çok da büyük işler yaptık.
2: CHP 103. kuruluş yıl dönümü için yapay zeka desteğiyle klip hazırladı.
3: Yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
2: Bu sabahtan Anıtkabir'deydi parti yönetimi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mozoleye çelenk sundu. Anıtkabir özel defterini imzaladı.
4: Devletimize layık olmak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini kararlılıkla sürdürmek demek.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş törene katılmadı. Ve sanal medyada çok konuşulan yıl dönümü klibi.
5: En büyük hezimetim, en büyük zaferimdir.
2: Atatürk'ten Ecevit'e, Deniz Baykal'a kadar CHP'nin birçok genel başkanı vardı klipte. Baykal'ın 2005 yılındaki kurultay konuşması kullanıldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak.
2: Fonda CHP'nin genel başkanları vardı ama o karede Özgür Özel'e yer verilmedi.
7: İsimler değişir, kuşaklar değişir. Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
0: Tunç Soyer'in iddianamesi mahkemeye sunuldu. İzmir'deki kentsel dönüşüm soruşturmasında tam 523 sayfalık iddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi.
2: Dosya tam 523 sayfa, şüpheli sayısı 19, suçlama ağır, zimmet suçuna yardım etme.
8: Kar amaçlı bir kurum değildir. Yani burada fiyatı yüksek tutuyor, cebine de para kalıyor. Böyle bir şey mümkün değil.
2: Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Hebay Savaşkaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli için 6 yıla kadar hapis istendi.
8: Bizim dönemimizde bu rakam 1.1 milyar liraya çıktı. Yani 12 yılda 500 milyonluk alımın yaklaşık ikincisini almışız.
2: Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli içinse talep daha da yüksek. 12 yıla kadar hapis. Soyer, İzbeton soruşturmasında 4 Temmuz 2025'te tutuklanmıştı. İddianamede sözleşmeler, hak ediş ödemeleri, mali kayıtlar ve denetim süreçleri mercek altına alındı. Şimdi 523 sayfalık iddianame mahkemenin önünde.
0: Türkiye yurdun dört bir yanını saran yangınlarla mücadele ediyor. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için sahadaydı. Herkes yeşil vatan için savaş veriyor.
9: Şu ateş geliyor buraya.
10: Anam gitti vallahi.
11: Elektrikten bir rüzgar vardı.
2: Için. Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
10: Allah'ım gitti, Allah'ım.
2: Mücadele bir an olsun durmadı.
12: Arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyorlar. Sonuçta yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu.
2: Sadece ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı.
13: Köylüler olarak hep birlikte su tankerlerine yere gelir, paramızı da verdik icabında. Tankerleri kendimiz doldurup nöbet tuttuk. Tankerler dolu halde.
2: Yangın Antalya'da yerleşim yerlerine sıçradı. Onlarca ev yandı, yüzlerce insan yangından etkilendi.
14: Nineklerimi kaçırayım dedim. Kaçıramadım. Kapattı. Işık, ateş kapattı, kaçıramadım.
15: Canı yanıyor işte. Canı yanıyor. Kalacak yer yok.
2: Yaşlı çift evlerinden tahliye edildi. Yangını gözyaşlarıyla işte böyle izledi.
9: Ramazan, şu ateş geliyor buraya. Bu ateş geliyor.
2: Ve Hasan Kahya da yeşil vatanı korumak için sahadaydı. Ama acı haber geldi. Kahya dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ve acı bir detay da ortaya çıktı. Kalp krizi geçirirken dahi yoldan geçenlere yol tarifi yapmıştı. Motokuryeler de sahadaydı. Su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi atıştırmalıkları ulaşımın zor olduğu engebeli alanlara motosikletle ulaştırıp gönüllü olarak görev yaptılar. Yangına müdahale gece boyunca devam etti. Yüzlerce ev boşaltıldı. Vatandaşlar tahliye edildi.

0: 16 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırıldı. Muzseralarının üst kısmındaki ormanlık alan alevlere teslim olmuştu. Ekipler seferber oldu. Alevlerle mücadele sonuç verdi. Yangın kontrol altına alındı.
1: Elazığ'da yanan evde cansız bedenleri bulunan yaşlı çifte yapılan otopside vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemede evdeki bazı ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu ortaya çıktı. Peki A ve Hayriye Ülkü çifti cinayete mi kurban gitti? Şimdi polis bu sorunun cevabını arıyor.
2: İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için, pul için can almaya, kıymaya hiç gerek yok.
0: İki katlı evde gece saatlerinde yangın çıkmış, yaşlı çift o yangında can vermişti. A ve Hayriye Ülkü çiftinin otopsi raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı.
2: Annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak yakalanması gerekiyor.
0: A ve Hayriye Ülkü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Yani yaşlı çift yangında değil, silahla vurularak öldürülmüştü.
3: Kordunu çek, kordunu çek.
4: Arkadaşlar tavan çökebilir, dikkat edin.
0: Yangında küle dönen evde Hayriye Ülkü'ye ait bazı altınların ve değerli eşyaların da kayıp olduğu ortaya çıktı. Çiftin silahla vurularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ihtimali üzerine duruluyor.
3: Kimse var mı? Geldin abi.
0: Yaşlı çift gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.
2: İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor. En azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
0: Şimdi çiftin nasıl öldürüldüğü ve yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: Sanal medya fenomeni Çağla Özle, milyonluk düğün gösterişi yapan Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tamçalan tutuklandı. Tamçalan'ın altınları kuyumcudan emanet aldıklarını söylediği ortaya çıktı. Hakkında pek çok yeni iddia ortaya atıldı. Diğer yandan benzer görüntülerle gündeme gelen yine Vanlı iş insanı Ali Haydar kurumda cezaevine gönderildi.
0: Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı, savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sanal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tanşalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı. Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takılmış 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti. Ancak damat Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Tançalı'nın düğününde takılan altınlar için MASAK raporu istendi. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tançalı'nın ifadesi de ortaya çıktı. Düğünde takılan altınların kuyumcudan emanet alındığını söyledi. Lüks düğününün sponsorlar sayesinde yapıldığını belirtti. Diğer yandan 25 suç kaydı bulunan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
5: Bu Vanlı Karahaydar denilen şahıs 15 yaşında Çağla'yla birlikte olurken bu adam evliydi ve çocukları vardı.
0: Yani evlendiği Çağla Öz'le ilişkilerinin 15 yaşındayken başladığı ve Çağla'nın annesinin şikayeti üzerine 3 yıl hapis yaptığı öne sürüldü.
6: Hadi biraz açılalım, hadi gel.
0: Tüm bunların yanı sıra Vanlı bir iş insanı Ali Aydar kurumdan da Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülerine benzer bir görüntü geldi. Bu görüntü üzerine İstanbul'daki adresinde gözaltına alındı. 11 suç kaydı olduğu belirlenen kurum tutuklandı. Her iki olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Tavrımız nettir dedi. Sanal şöhretle suç gelirlerinin gizlenemeyeceğini söyledi.
1: Sultan Gazi'de 33 yaşındaki Şenay Alan 3 çocuğuyla evden parka diye çıktı, kayıplara karıştı. Ailesi anne ve çocuklarının bulunmasını bekliyor.

0: Sultan Gazi'de 33 yaşındaki Şenay Alan, 3 çocuğuyla birlikte evden parka gidiyoruz diye çıktılar. Fakat anne ve çocuklardan bir daha haber alınamadı.
1: Olay 7 Eylül'de yaşandı. İddiaya göre Şenay Alan öğle saatlerinde eşi Murat Alan'ı aradı ve çocuklarıyla parka gideceğini söyledi.
2: Ben işteydim. İşten bana telefon geldi. Eşim beni aradı. Dedi ki ondan sonra ben dedi parka gidiyorum. Çocuklarımı gezdireceğim, edeceğim ve biraz hava alsınlar dedim.
0: Aradan birkaç saat geçince Murat Alan eşini aradı fakat telefonu kapalıydı. Gidebileceği akraba ve komşularını aradı.
2: Ve aradan 1-2 saat falan geçti. Arıyorum telefonlarına ulaşamıyorum ve bir haber alamıyorum.
1: Sonuç alamayınca soluğu polis merkezinde aldı. Anne Şenay Alan'la 10 yaşındaki İsmail Can, 6 yaşındaki Asya ve 3 yaşındaki Bulut Rüzgar'dan o günden bu yana haber alınamıyor.
2: Aradım yine ulaşamadım. Sağa sola gittik, karakola gittim, her yere gittim ama yine ulaşamadım. Kayıp başvurusuna bulundum.
0: Baba Murat Alan eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi. Çocuklarının nerede olduğunu bilmeyen baba bir an önce bulunmaları için yardım istiyor.
2: 3 çocuğundan ve annesinden haber alamıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Alıp götürdüğünü de bilmiyorum. O başına bir işin geldiğini de bilmiyorum.
1: Polis ekiplerinin kayıp anne ve çocukların bulunması için başlattığı çalışma devam ediyor.
3: Dün memleketi Ankara'da toprağa verilen usta oyuncu Serhat Kılıç için meslektaşı Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Eren Vurdem olay yerine ilk gidenlerden biriydi. Canım abimi, yoldaşımı toprağa verdim dedi. Sevenlerinden dua istedi.
4: 1,5 dakika geç geldi.
5: Şimdi çocuk olmak aynı şey değil.
6: Oyuncu Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Serhat Kılıç'a böyle veda etti.
7: Ya Nazlı canım kurban olayım, sen onu yanlış anlamışsındır bir tanem.
8: Ben yıllarımı 120'lik kasetlere sevdiğim şarkıları doldurarak geçirdim.
6: Henüz 51 yaşındaydı. Yapılacak daha çok işi vardı ama ölüm onu zamansız yakaladı. Serhat Kılıç kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulunmuştu. Olay yerine ilk gidenler arasında oyuncu arkadaşı Eren Vurdem de vardı.
9: Başını sağ olsun.
10: Çok kısa konuşsaydık efendim. Başına sağ olsun. Neler söylemek istersiniz?
9: Başına sağ olsun.
6: Usta oyuncu için dün memleketi Ankara'da cenaze töreni düzenlenmiş. Ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları cenaze yakın etmişti.
11: Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.
12: Çok üzgünüz. Denecek çok bir şey yok. Bir genç ölümü oldu. Dayanması daha zor o yüzden.
6: Gözyaşları içinde toprağa verilen Serhat Kılıç için Eren Vurdem'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim dedi. Kılıç'ın naaşını gördüğünde hissettiklerini gördüğüm şey sadece bir bedendi diyerek özetledi ve sevenlerinden dua istedi.
3: Girne'de yaşanan gemi faciasından sağ kurtulan Gaziantep'li iki kuzen dehşet anlarında yaşananları anlattı.
13: Şu anda.
14: Kaptanla mürettebat ortadan kayboldular.
15: Kapılar kapalıydı. Kapılar kapalı olduğu için hiç kimse çıkamadı dışarıya. İnsanlar kapıları kırmaya çalıştı.
1: Her biri ölüm gemisindeydi. Kimi kurtuldu, kimi o kadar şanslı değildi. Kurtulan 3 kişi kamera karşısına geçti.
14: Ben kapının oradaydım. Üstüme klima düştü. Kafama sürekli darbeler yiyordum. Kendimi dışarıya attım. Gemiden çatlak sesleri geliyordu, kırık sesleri geliyordu.
1: Girne açıklarında alabora olan gemide can kaybı 14'e yükselmişti. Girne'ye üniversite kaydı için giden iki kuzen de o ölüm gemisindeydi. 18 yaşındaki Özgür Taylan Kaplan ve 20 yaşındaki Ali Kaan İster o gemiden sağ kurtuldu.
14: Mürettebat bize bunların çok normal olduğunu, her seferde böyle şeyler olduğunu ve sizin alışık olmadığınızı bize izah ettiler.
16: Biz de gemi travması ve deniz fobisi olduğu için gitmek istemiyorum.
1: Ve Kürşat Bahadır da kurtulanlar arasındaydı.
15: Geminin içinde çok fazla bir izdiham oldu.
1: İnsanları kurtarmak için dakikalarca mücadele vermişti.
15: Camların altına baktığımızda camların altında insanlar hala yaşıyor ve kurtarılmayı bekliyordu. Camın altında bir anne iki çocuğuna sarılmış bir şekilde lütfen çocuklarımı kurtarın. Karınlarına kadar su gelmişti.
3: Küçükçekmece'de camide toplanan yardım paralarıyla ilgili iddia. İmam ve müezzini karşı karşıya getirdi. Yardımların usulüne uygun kayda alınmadığını öne süren müezzin,

0: Müezzin imam hakkında şikayetçi oldu. İmam ve müezzinin tekmeli yumruklu kavgası kameralara da yansıdı.
1: Bunlar evi bastığında benim çocuklarım evdeydi. Eşim cami bahçesinde darp edilirken çocuklarım yine yanımdaydı.
2: Camide toplanan yardım paraları ile ilgili tartışma büyüdü, yumruklar havada uçuştu. Müezzin Ferdi Bıyıkoğlu, cuma günleri toplanan yardımların usulüne uygun kayda alınmadığını öne sürdü.
3: Benim karımı çekme bak. Bak, yemin ediyorum.
1: İmam dedi, cuma yardımlarını saymadan sadece imzalar atılıp imam paraları topluyor ve evine götürüyor.
2: Bu iddiaların ardından İmam İsmail Ağa ile aralarında tartışma çıktı.
1: Eşim şüphelendikten sonra müftülükte yatan paraların miktarlarını istiyor. O hafta 9 bin, işte 10 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin o civarlarda akıyor para. Yatan miktar 1500 lira, 1600 lira, 1700 lira.
2: Bıyıkoğlu şikayet için karakola giderken ikinci kez saldırıya uğradı. Farklı tarihlerde yaşanan saldırılar güvenlik kameralarına da yansıdı. Müezzinin eşi Ebru Bıyıkoğlu, ailesinin de tehdit ve baskılara maruz kaldığını, çocuklarının korku nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.
1: 6 ya da ay önce eşim dernek başkanı oldu. İmam dedi, cuma yardımlarını saymadan sadece imzalar atılıp imam paraları topluyor ve evine götürüyor.
2: İmam farklı yere görevlendirilirken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
0: Gaziantep'te dilencilik yaparken yakalanan kadının üzerinden çıkan para say say bitmedi. Şüphelinin üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64.855 lira ele geçirildi.
4: Dilenci diye yakalandı. Üzerinden çıkan para saymakla bitmedi. Tam 64.855 lira kazanmıştı. Zabıta ekipleri devriyedeydi. Bir kişinin vicdan sömürüsü yaparak dilendiğini fark etti. Üzeri arandı ve ortaya çıkan para ekipleri bile şaşkına çevirdi. Kadının üzerinden 64.855 lira para çıktı.
0: İstanbul Arnavutköy'de 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, yoğun bakımdaki annesine refakat ettiği için eşi tarafından terk edildi. Eşyaları sokağa atılan kadın, 4 yaşındaki oğlu Miraç'la geceyi dışarıda geçirdi. Eşyalarının Diyarbakır'a nakliyesini belediye üstlenirken aileye acil nakdi yardım ve konaklama desteği sağlandı.
5: Yoğun bakımda gördüm, çok ağır bir durumda. Bilinci yerinde değildi. Hikaye öyle git gel, eşim bu durumdan sıkıldı.
2: Ebrar Ayşesun Güneş'in iddiası buydu. Eşi Faruk Güneş yaşanan tartışmanın ardından evi terk etti. Bir süre sonra kira sözleşmesini de iptal etti. Eşinin annesinin yanında kalmasına sinirlenen eş evdeki eşyaları da sokağa çıkardı. Güneş 4 yaşındaki oğlu Miraç'la birlikte eşyaların arasında kaldı.
5: Sabahtan beri ne kahvaltı, ne yeme, ne içme, ne su çocuk çuvalların üstünde yatırmışım.
2: Komşularının da desteğiyle birlikte sosyal hizmetlere ulaşan anne ve oğlu için hemen harekete geçildi. Aileye acil konaklama sağlandı. Nakdi yardım için işlemler başlatıldı.
5: Köye gitmek istiyorum, en azından bildiğim yer diyorum. Orada belki ayaklarım üstünde dururum diyorum.
0: Hatay'da bir oto tamirhanesinde aracın motoru patladı. O patlamada çıraklık yapan 13 yaşındaki Tunç hayatını kaybetti.
4: Henüz 13 yaşındaydı Tunç. Bir oto tamirhanede çıraklık yapıyordu. Aracın motoru patladı. O faciada hayatını kaybetti. Olay Samandağ'da yaşandı. Bir oto tamirhanede çıraklık yapan 13 yaşındaki Tunç Çam bir aracın motoruna bakım yapıyordu. O anda motor bomba gibi patladı. Motordan kopan parça küçük çocuğun başına saplandı. Hemen sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi ama henüz 13'ündeki Çam için artık çok geçti. Olay yerinde hayatını kaybetti. Tunç Çam'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kocaeli'de bir motosiklet tamirci.

0: Kendisinden habersiz gece yarısına kadar dükkanda çalışarak iki motosikletin montajını tamamlayan çırağının emeğini karşılıksız bırakmadı. Ustası doğum gününde çalışkan çırağına herkesin yüreğini ısıtan bir sürpriz yaptı.
1: Bak şimdi saat gecenin 01:33'ü. Kameranın saatine bak, telefonun saati sol üstte görünüyor.
2: Gecenin bir yarısı olmuştu. Herkes evinde uyurken o harıl harıl çalışıyordu.
1: Bu arkadaşımız benim elemanım Ahmet. Gecenin 1:30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor. Saat 9'a geliyordu, ben çıktım. Dedim ki Ahmet ben çıkıyorum oğlum, sen de kapatır gidersin.
2: Ama Ahmet gitmedi.
1: Tamam usta dedi, benim dedi biraz işlerim var. Halleder çıkarım ben dedi.
2: İçeride yarım kalan işleri bitirdi.
1: Ahmet ben çıktıktan sonra çırılçıplaktı bu. Bu da çırılçıplaktı. Dönmüş bunu toplamış. Ne zaman çıkacak, eve gidecek, sabahın 9'unda gelecek, dükkan açacak.
2: Ustası olan biteni önce bir mesajla öğrendi.
3: Usta bu motor bitti diye bu mesaj geldi. Saat gecenin 1:30 olmuş.
2: Sonra görüntüleri izledi.
1: Ahmet gecenin 1:30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor.
3: Topladım bunu, bitti. Sonra dedim bunu da aradan çıkartalım.
2: Ve o çabayı karşılıksız bırakmadı.
1: Ya Ahmet, benden aldığın o, satın aldığın o motor var ya, o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan, hayırlı uğurlu olsun aslanım benim. Al, hak ediyorsun, helal olsun.
3: Usta zaten kameralar baktığı anda da ben o lifte çalışırken beni görmüş.
2: Ve doğum gününü işte böyle kutladı.
3: Hayatımın yani ilk defa böyle bir doğum günü yaşadım. İlk defa bir mal sahibi oldum. Biz ustayla bir usta değil, abi kardeş gibiyiz. Abi kardeşten de öteyiz, baba oğul gibiyiz.
0: Yeşil sahalarda kulübenin tüm kuralları yeniden yazılıyor. Turgutlu Spor yeni sezon öncesinde futbol camiasını şoke eden bir hamleye imza attı. Takımın teknik direktörlük koltuğu 22 yaşındaki Zeynep Mestan'a emanet.
4: ...22 yaşında bir kadın teknik direktör oldu. Tarihi karar işte böyle duyuruldu. Manisa ekibi Turgutlu Spor'dan yeni sezon öncesi sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki aynı zamanda sporcu olan Zeynep Mestan getirildi. Kulüp binasında imza töreni düzenlendi. Anlaşma takımın sanal medya hesabından duyuruldu. Taraftarlar ve futbol severler sürpriz hamle karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Böylece Zeynep Mestan, kırmızı siyahlı takımın tarihteki ilk kadın teknik direktörü olmuş oldu.
0: Kocaeli'de komşusunu boğazından bıçaklayarak altınlarını çalan cani hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 4 milyon lira kredi kartı borcu olduğu öğrenilen katil zanlısının komşusunun bileziklerini kolundan nasıl kesip çıkarabileceğini kuyumcuya sorduğu ortaya çıktı.
4: Boğazını kesti, öldürüp kolundaki altınları çaldı. O cani hakim karşısına kahreden detaylarda gün yüzüne çıktı. Kocaeli'de 63 yaşındaki Gülbiter Duman evinde boğazından bıçaklanmış halde bulunmuştu. İddiaya göre katil komşu Salih Ç. kadının kolundaki bilezikleri keserek çaldı. Ama hakkındaki iddiaları reddetti. Kadının evine cinayet için değil, ondan hoşlandığım için gittim dedi. Sanık bozdurduğu yaklaşık 150 gram altınla güvenlik kameralarına yakalanmıştı. O altınların da kendi eşine ait olduğunu savundu. Ve kahreden detay ortaya çıktı. Altınları alan kuyumcu mahkemede tanıktı. O caninin kendisine bileziği nasıl kesebileceğini sorduğunu anlattı. Yaklaşık 4 milyon lira kredi kartı borcu olduğu da ortaya çıktı. Katil zanlısı hakkında müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
0: Kredi kartı kullananların dikkatlerini çekelim. Artık ne kadar gelir o kadar limit dönemi başlıyor. Kredi kartı limitleri yeniden belirlenecek. Ödeme gücünün üzerinde kart limiti olmayacak. İşte detayları.
5: kredi kartı limitinizi öğrenebilir miyim?
6: 60-70 civarında.
2: Kredi kartı kullanan

0: Dikkat.
1: Hepsini patlattım.
2: Kredi kartları.
1: Evet.
0: Limitler sil baştan değişiyor.
3: Yeni sistemde bankalar SGK'dan ve Maliye Bakanlığı'na gelir bilgilerini alacaklar. Bu gelir bilgilerine göre kişilere kredi kart limitleri tanımlayacaklar.
4: Kredi kartlarından kaynaklanan borç yükünün azaltılması için düğmeye basıldı. Ne kadar gelir o kadar limit dönemiyle birlikte. Kişinin kredi kartı limiti gerçek geliriyle daha uyumlu olacak.
5: Maaşının 5 katı çanta alıyor. Nasıl olsa böldürüyorum diyor. Günün sonunda taksitler ne oluyor toplayınca? Maaşını geçiyor. Sonra ne oluyor? Evde huzursuzluk çıkıyor.
0: Mevcut kurallara göre kişinin kredi kartı limiti kartı aldığı ilk yılında aylık gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor.
4: Ancak düzenleme ile birlikte bankalar müşterilerinin gelir durumunu daha kapsamlı bir şekilde inceleyecek. Böylece ödeme gücünün üzerinde bir kredi kartı limiti verilmeyecek.
1: Bence mantıklı. Millet borçlanmaz. Karta yüklenmez. Elindeki paraya göre ayağını uzatır.
0: SGK'da bulunan gelir bilgileri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verileriyle birlikte değerlendirilecek.
3: Yani bir gelir belgeniz yoksa ya da SGK'da düşük bir sigorta primi, yani düşük maaş gösteriyorsunuz, artık bankadaki limitiniz de buna göre düşük olacak.
6: Zincir marketlerde kasiyerlerin yaşadıklarını sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. İşte onlardan biri daha. Sandalyesine dahi oturmasına izin verilmeyen bir kasiyer saatler boyu ayakta kalınca bakın ne hale geldi.
7: Gencecik bir kadın kasiyerlik yapıyor. Gün boyu ayakta, oturmasına dahi izin verilmiyor. Sosyal medyada bu görüntü çok konuşuldu. Saatlerce ayakta durmak zorunda kalan genç kadının yaşadıkları herkesi derinden üzdü. Gün boyu ayaktaydı ve bedeninin artık dayanacak gücü kalmamıştı. Müşteri olmadığı anlarda yere oturdu, dinlenmeye çalıştı ama o kısa dinlenmeleri yükünü hafifletmedi. Görüntüler zincir marketlerdeki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.
6: Trafik ekipleri uygulama noktasında alkollü sürücülerle imtihandaydı. Bir sürücü alkolle çıkınca aracını bırakmak istemedi, polislere çıkıştı. Diğer sürücü ise yasal sınırın altında kalınca kurtuldum gördün mü diyerek polislere teşekkür etti.
8: Bir şey söyleyeyim. Bakma tamam. Yapın abi ne yapacaksınız?
9: Bunu üfletene kadar devam eder. Tamam. Hadi bakalım.
10: Kaç abi?
11: 47.
12: Vallahi helal olsun.
10: Kurtuldum gördün.
12: Vallahi helal olsun.
9: Alkolsüz bir tane sürücü.
8: Ya saçmalamayın.
9: Bir şey söylüyorum.
8: Saçmalamayın.
9: Şey, araç kimin?
8: Araç benim kimin? Ya. Siz ne yapacaksınız ya? O kadar abartmayın ya.
9: Abartmayın. Bir şey söyleyeyim.
8: Abartmayın tamam. Yapın abi ne yapacaksınız?
7: Şüphe üzerine durduruldu. 1.17 promil alkollü çıktı.
8: O kadar abartmayın ya. Abartmayın.
9: Bir şey söyleyeyim.
8: Abartmayın tamam. Yapın abi ne yapacaksınız?
9: Aracı lütfen teslim etmem gerekiyor.
8: Abi etmeyin kimseye. Benim arabam orada.
9: Tamam o zaman alkol sürücü getirin.
8: Hiç gerek yok abi.
9: Ne demek gerek yok?
12: Otoparktan alırsın o zaman.
7: Alkollü sürücü işlem yapan polislere tepki göstererek üste çıkmaya çalıştı. Ehliyetine 6 ay el konuldu. 25 bin lira da ceza yazıldı.
9: Ehliyetinize el
8: tamam
9: koyduk.
8: Başka?
9: Tamam. 25 bin lira cezam var.
8: Tamam.
9: Başka da bir şey yok.
7: Aynı uygulamada bir minibüs sürücüsü de dur ihtarına uymayıp kaçtı. Sürücü aracı bırakıp kaçarken minibüse 200 bin lira ceza yazıldı.
10: Kaç abi?
12: 47.
10: Vallahi
12: helal olsun.
10: Kurtuldum.
12: Vallahi helal olsun.
7: Bir başka sürücü de 0.47 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın yalnızca 0.03 promil altında kalan sürücü cezadan ucu ucuna kurtuldu.
9: Derin nefes al üfle bak. İçine çekme. Bunu üfletene kadar devam eder. Tamam. Hadi bakalım. Üfle.
10: Kaç abi?
12: 47. Vallahi helal olsun.
10: Kurtuldum.
12: Vallahi helal olsun.
13: İtiraf ettin 47 ile kurtardın abi, evet. Ne diyeceksin?
10: Bir şey demeyeyim abi, işte rastgele.
9: İşiniz rastgele.
10: Suç ben de oku, ehliyetimi verirdim. Bu adamların da görevi bu. Yani.
7: Sürücü polislere teşekkür ederek uygulamadan ayrıldı.
13: Mutlu musun abi peki?
10: Ya mutlu değilim de işler rastgele.
6: Evlilik hazırlığındaki bir çiftin imam nikahı alışılmasının çok dışında anlara sahne oldu. Gelin müstakbel eşinden tek seferlik bir mehir istemedi. Onun yerine evlilikleri boyunca her yıl yenilenecek 15 gramlık bir altın aboneliği talep etti.
14: 200 gram
9: yazdım. İleride yapacak, ileride olacak.
15: Her sene bir 15 gram.
7: Tek seferlik değil, her yıl istedi. Mehire yeni bir boyut getirdi.
15: Her sene bir 15 gram, borçlarımız toparladıktan sonra.
7: Çiçeği burnunda genç bir çiftin dini nikahı.

0: Çanlara sahne oldu.
1: Örünceye kadar 15 gramdayım.
0: Gelin adayı tek seferlik bir mehir istemedi. Evlilikleri boyunca her yıl 15 gram altın talep etti.
2: Her sene bir 15 gram.
0: Hoca araya girdi, orta yolu buldu.
3: Şeye kabul ederim. Tüm takıların hepsi senin mehir olsun. Değil mi?
2: Yapmadan ağır çapçık ama değil mi?
0: Damat adayının şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı.
1: 200 gram yazdı.
2: 200 yazdı.
3: İleride yapacak, ileride olacak.
4: Evi olmayanlar için müjde, kira bedellerinin piyasa raicinin yarısından düşük tutulacağı 15 bin kiralık sosyal konut projesi İstanbul'da başlıyor. Peki başvurular ne zaman ve kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak? İşte detayları.
0: Sosyal kiralık konut dönemi başlıyor. Piyasanın yarı fiyatına kiralık evler geliyor.
5: Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara ulaşabilmesi için TOKİ düğmeye bastı. 15 bin kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı.
0: 14 Eylül'de başlayacak başvurular için ilk 4 kriter de belli oldu.
5: Projeye ev sahibi olanlar katılamayacak. Başvuracak adayın 18 yaşından büyük ve evli olması gerekiyor. Katılım için diğer şartlar yarın Bakan Murat Kurum tarafından açıklanacak.
0: İlk kura Ekim ayında çekilecek.
5: Sosyal konutların kirası piyasanın yarı fiyatına olacak. Yani kiraların 30 bin lira olduğu bir bölgede sosyal konutun kirası 15 bin lira ya da daha altında olacak.
6: Yani yarı yarıya düşürüyor. Allah razı olsun devletten. Yani ihtiyacı olan bir sürü insan var.
0: Ayrıca kiralık konutlar şehrin merkezinde olacak. Belirlenen ilk adresler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu bulunuyor.
7: Şehrin merkezinde olması güzel, uygun fiyatta olması çok güzel.
0: Memurlar, emekliler, engelliler, şehit ve gazi aileleri ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan belirlenmesi planlanıyor.
5: Hak sahipleri bu konutlarda 3 yıl oturabilecek. Sürenin sonunda bakımı yapılan konutlar yeni ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.
0: Böylece sosyal konutlardan daha fazla vatandaş yararlanabilecek.
4: Bir baba oğlunun uyuşturucu kullandığından şüphelendi, test yaptırdı. İddiaya göre sonuçların ardından ortalık karıştı. Kırklareli'nde yaşanan olayda genç çocuk sokak ortasında babasının boğazını sıktı.
8: Babasının boğazına sarıldı, sokak ortasında saldırdı. Kırklareli'ndeki bu görüntülerin arkasından uyuşturucu şüphesi çıktı. İddiaya göre baba oğlu H.Y.'nin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendi. Oğluna test yaptırdı. Kendisine uyuşturucu testi yaptırıldığını anlayan genç adam deliye döndü. Babasıyla sokakta tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. H.Y. babasının boğazını sıktı. Çevredekiler polise haber verdi. Ekipler çocuğu gözaltına aldı.
4: 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul şikayetleri son bir haftada %53 arttı. Veliler ek maliyetlerden yakındı.
9: Oldukça yüksek fiyatlar. Karşılayacağız bunları, bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum.
8: Özel okul şikayetleri patladı. Veliler yüksek kayıt ücretlerinin yanı sıra kitap, yemek, kıyafet ve genel gider gibi ek maliyetlerden yakındı.
10: Kitap, kırtasiye fiyatları oldukça iyi. Yüksek yani.
11: 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi özel okullarla ilgili şikayetler Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %44, son bir haftada ise %53 arttı.
8: Sadece okul kayıt ücretleri değil.
11: Velilerin şikayetlerinde kitap, kırtasiye paketleri, yemek, okul kıyafeti fiyatları gibi sorunlar öne çıktı.
9: Onlar da bayağı fiyatlar yüksek. Yani çocuğun okul kıyafeti sadece 3,5 milyon üzerinde bir rakam tutuyor.
8: Dikkat çeken bir başka şikayeti bursluluk sınavında %100 burs kazanan 5. sınıf öğrencisiyle ilgili oldu. Öğrenci için %100 burs kazanmasına rağmen 340 bin liraya aşan ücret talep edildiği iddia edildi. Bir veli de 4 yaşındaki çocuğu için okuldan istenen listeyi paylaştı. Sanal medya hesabından tepki gösterdi.
12: Bizler belki alıyoruz ama birçoğu bunu sağlayamıyor yani.
4: Türkiye genelinde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı önce

0: Öğrenci servis ücretleri de netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de açıklanan yeni tarifelerle birlikte okul servislerinin yıllık ücretleri mesafeye göre değişiyor.
1: Okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni tarife uygulanacak.
2: Çok çok fazla, evet, oyunum da var, serviste gidip geliyor.
1: İstanbul'daki en uzun mesafe servis ücreti 93 bin lirayı aştı.
3: Çok yüksek yani rakam.
4: Okullar henüz açılmadı ancak veliler zamla karşı karşıya geldi. Servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Haliyle veliler fahiş rakamlara tepki gösteriyor.
1: İstanbul'daki okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, Ankara'da %25,49, İzmir'de de %35 arttı.
5: Hem kendileri peşin istiyorlar hem de üstüne kredi kartında vesaire fark alıyorlar.
1: Mesafe arttıkça ücretler de yükseliyor.
4: Sizin evle okul arasında ne kadar mesafe?
6: Kısa mesafe, yakın.
4: Eğer yakın olmasaydı mecbur servise mi verecektik?
6: Kendimizden kısacaktık, çocuğu servise verecektik.
0: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'i trafik kazasında kaybeden aileye kazaya karışan aracın 63 bin liralık hasar bedeli için icra gönderildi. Tepkiler sonrası talep geri çekilse de aile bu istek karşısında neye uğradığını şaşırdı.
1: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazanmak istiyordu. Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
7: Benden istediği bir yemek vardı, onu fırına koydum.
1: Ailenin adalet mücadelesi sürerken bu defa evlerine gelen icra tebligatıyla sarsıldılar.
8: Ağustos ayı içerisinde geçtiğimiz ay bize posta yoluyla bir icra evrağı geldi.
9: İddiaya göre sigorta şirketi Öykü'nün hayatını kaybettiği aracın hasar kaydını 63 bin lirayı faiziyle birlikte ailesinden istedi.
8: Bu icra evrağına göre aracın sigorta şirketi kızımı öldüren aracın hasar parasını geriye dönük faiziyle birlikte bizden talep ediyordu.
9: Baba Yunus Dinç dava sonuçlanmadan, kusur oranı kesinleşmeden böyle bir talebe tepki gösterdi.
8: Hız tespitine yönelik de Ocak ayında yaptırdığımız onay yeri keşif raporu zaten mevcut. Aracın hızının minimum 94.40 olduğu ve aracın kırmızı ışıkta geçtiği olay yeri keşifte ortaya çıkmıştı. Ancak buna rağmen sanki kızım kusurluymuş gibi sigorta şirketi birdenbire icra yoluyla bizden para tahsilatına girişti.
1: Peki ceza davası ve kusur değerlendirmesi kesinleşmeden bu talep yapılabilir mi?
10: Sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı kusurlu taraftan rücuyen tahsil edebilirler. Ancak henüz ceza veya tazminat davası sonuçlanmadan, kusur oranı bilirkişi raporuyla kesinleşmeden mütevefanın mirasçılarına hukuki süreç başlatılması hatalıdır.
9: Aile ayrıca kaza tutanağının, sürücü bilgisinin ve mobese görüntülerinin dosyaya alınmamasına itiraz ediyor.
8: Bununla birlikte de bir bilirkişi raporu ortada yok, dava devam ediyor. Daha aracın şoförü bile belli değil resmi olarak.
1: Davanın bir sonraki duruşması 11 Eylül'de.
0: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Makineniz uzun yaşar
16: kalgonla. Damla?
17: Bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
19: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.

0: kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada tek

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Dert bende, derman şokta. Ah bende, kaldım kapıda.
3: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve...

0: dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi Kartı'yla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
6: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
7: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
14: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Eğlenceli okul.

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
14: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
13: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
15: Damla
16: bence çok eğlenceli.
15: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
19: Tambir boş.
18: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
19: Tambir Bosch.
20: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
21: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Yazana haber devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iki yeni projeyi hayata geçirdi. Hayata geçirilen projeyle artık tekneler çapa atmayacak. Deriye Mapa Şamandıra yönetim sistemi ve dip çamuru temizliği projeleriyle Mavi Vatan korunacak.
23: Koylarımızı koruyoruz, körfezimizi temizliyoruz, ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Desteğiyle saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı ifade ediyorum.
24: Mavi vatanın korunması için kollar sıvandı.
25: Rastgele atılan çapaların deniz çayırlarına zarar vermesi nedeniyle yeni bir proje hayata geçiriliyor. Mapa Şamandıra sistemiyle artık tekneler koylardaki Şamandıra sistemine bağlı olacak. Bu projeyle çevrenin korunması hedefleniyor.
26: Temel amacımız, ana amacımız deniz çayırlarını korumak.
23: Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deriya sistemini kuruyoruz.
24: Sağ olsunlar, onların büyük gayretleriyle Fethiye'nin yıllardır beklediği bu hizmete Fethiye'miz kavuşuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Projeyle artık tekneler çapa atamayacak. Deriya uygulaması üzerinden rezervasyon yapacak ve koylardaki şamandıralara bağlanacak. Artık tekne atıkları da görevli tekneler tarafından toplanacak. Ve Fethiye'de biriken dip çamuru.
25: Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İki dip temizleme gemisi Fethiye Körfezi'ne getirildi. İşte arkamda görmüş olduğunuz Tüca 1 gemisi dipte biriken çamuru toplayıp boru yardımıyla çamur gemisine aktarıyor. Bu çalışmayla birlikte Fethiye Körfezi doğal yapısına kavuşturulacak.
23: Denizi yaşat ki doğa yaşasın, doğayı yaşat ki insan yaşasın.
24: Fethiye Körfezi'nde 16,2 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.
22: Çevre Bakanlığı'nın deniz çayırlarını korumayı hedefleyen MAPA Şamandıra projesi için ünlü isimler de kamera karşısına geçti.
0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
2: Ünlü komedyen Ata Demirer ve usta oyuncu Erkan Can sualtı yaşamı korumak için dümene geçti.
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. He? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
1: Dalalım abi.
2: Koyu sohbetin konusu deniz çayırlarıydı.
1: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
2: İkili Çevre Bakanlığı'nın deniz çayırlarını korumayı hedefleyen MAPA Şamandıra projesi için kamera karşısındaydı.
0: Bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır MAPA Şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor.
2: Bakan Murat Kurum tanıtım filmini Ata Demirer'le Erkan Can Fethiye'nin mavisine daldı ifadeleriyle paylaştı.
0: Yani...

0: Tehdit eden 16 milyon metreküp dip çamurunun 3 yıl içinde temizlenmesi hedefleniyor.
1: Selamette.
2: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün astroloji konuşacağız. Çünkü çok önemli bir gökyüzü olayı var. Hem de yarın 11 Eylül'de bir yeni ayımız var. Bu yeni ay bakalım tüm burçlara, 12 burca neler getirecek? Hayatımızda hangi noktalarda belki bir kırılma yaşayacağız ya da bir değişim yaşayacağız? Hepsini bize anlatacak. Çok seviyorsunuz onu ama kötülerinde korkulu rüyası. Sevgili Damla Ündar bizlerle, hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Bugün böyle pastel tonlarında giyinmişiz. Evet. Hatta ne dedin sen yayın öncesi?
2: Kız mı erkek mi?
1: Kız mı erkek mi? Bu cinsiyet partileri yapılıyor ya. Evet. Kız mı erkek mi?
2: Evet. Evet. Biz biraz öyle olmuşuz öyle bugün olmuşuz ama yani. Bu arınma enerjisine de yakışır renklerde giyinmişiz
1: öyle
2: aslında.
1: Mi? Arınma
2: enerjisi. Başak yeni ayı arınma enerjisiyle gelecek hepimize. Fakat aslında önümüzdeki günler o kadar yoğun ki, bir de önümüzdeki günlerde adeta kötülerin avına çıkabileceğimiz günler var önümüzde.
1: Nasıl yani?
2: Önümüzdeki günlerde Venüs burç değişti. Hatta artık 10 Eylül bugün itibariyle Venüs burç değiştirdi. Akrebe geçti. Damlacığım, Venüs hep burç değiştiriyor. Niye buna bu kadar önem veriyorsunuz diye soracak olursanız. Venüs akrepte sonrasında retro yapacak. Retro yaptığında da, şimdi Venüs akrepte retro yaparsa, Venüs neydi? Sevginin, aşkın, kıymetin, hayattan keyif aldığımız şeylerin temsil eden gezegendi. Bu gezegen retro yapacak hem de akrepte. Yani gizli olanlar, saklı olanlar, arkamızdan dönen işler, dönen dedikodular, insanların yüzümüze gülüp arkamızdan çevirdiği işler önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
1: Eyvah.
2: Ama ne zaman ortaya çıkacak? 3 Ekim 15 Kasım arası. Peki biz önümüzdeki günlerde nasıl bir fırsat yakalayacağız? Şimdi 3 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında size zarar verecek, gerçek yüzünü göreceğiniz, aldatmış olabilir, kandırmış olabilir, fitne fücre düşmüş olabilir, ardınızdan iş çevirmiş olabilir. Böyle büyük bir hata yapacak size, gerçek yüzünü göreceksiniz. 3 Ekim 15 Kasım tarihi arasında Venüs retroyken. Kimin size hata yapacağını, kimin kötü niyetli olduğunu, fesat olduğunu, ardınızdan iş çevirdiğini anlayabileceğimiz, sezebileceğimiz günler var.
1: Hani bu Venüs aşkı anlatıyor ya, acaba aşk ilişkilerinden gelebilir mi?
2: Aşk ilişkileri, para, şimdi Venüs değeri de anlatıyor. Hı. Sadece aşk değildir. Aşk, para, değer, arkadaşlarımızla aramızdaki ilişki, komşumuz, iş yerimizdeki beraber çalıştığımız insan. Bunu hayatımızda muhatap olduğumuz herkes üstüne kurabilirsiniz. Hı. Hangi tarih aralığında? 10-17 tarih aralığında. Benim standart bir kelimem vardır. Bu sefer aşk için değil, kötüyü gözünden tanımak için antenleri açıyorsunuz.
1: 10-17 Eylül.
2: 10-17 Eylül aralığında bir şüphe duyduğunuz biri varsa bu tarih aralığında bir karşınıza almaya bakın. Çok büyük bir falso vermeyebilir, çok büyük bir hata yapmayabilir. Ama bir bakış, bir söz, bir kinaye ya da duyarsın senin arkandan bir şey söylemiştir, senin kulağına gelir. Ha, ben yanlış yapacağı buldum mu? Hazırlığımı yaparım, gardımı alırım. Venüs retro geldiğinde 3 Ekim 15 Kasım arası çekirdeğimi oturur çitlerim.
1: Ne olacak o zaman?
2: Çünkü kendimi hazırlamışım, evet. Fark etmişim bana bir hata yapacağını, bir yanlış yapacağının farkındayım. Önlemimi almışım.

0: veriyor yani.
1: Sinyalini verecek. Böyle büyük büyük hatalar yapmasını beklemeyin. O büyük hatayı 3 Ekim ile 15 Kasım arasında bir tarihte gösterecek. Hmm. Ama bu 10-17 Eylül tarihi arasında sinyal verecek. Böyle sinyalleri olacak. Küçük bir laf olabilir, bir söz olabilir. Böyle bir anda bir bakışını yakalarsın. Özellikle şüphelendiğiniz insanlar varsa 10-17 Eylül tarih aralığında yan yana gelmeye çalışın. Karşı karşıya gelmeye çalışın. Bir arayın. Çünkü istese de istemese de kötülüğe düştüyse eğer ufak ufak sinyaller verecek.
0: O kötüler avına çıkın bunu demek istedim.
1: Evet evet
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Allah Allah, şimdi kötülere bir bakacağız bakalım ne yapıyor.
1: Böyle
0: bize?
1: Bir yandan yandan şöyle bir inceleyelim. Ardınızdan iç çeviren, dedikodu yapan, yüzünüze gülüp aslında arkanızdan bir sürü mevzular döndüren, aldatan, kandıran ya da şu kötü niyetli olmayayım. Maddi olarak senden bir şey saklıyor. Mesela eşin. Söylemek istemiyor, üzülürsün, kırılırsın diye. 10-17 Eylül tarihi aralığında ağzından bir şey kaçırabilir. Böyle bir şeyler yapabilir. Yani büyük olay gelmeden önce önlememiz alabileceğimiz bir gökyüzü görüntüsü hakim.
0: Bu büyük olay da dediğin gibi 3 Ekim 15 Kasım arasında.
1: Evet, çünkü orada Venüs Akrep'te retro yapacak ve ister istemez ne var ne yoksa ortaya serilip dağılacak. Öncü bir bilgilendirme olsun, ona göre hazırlık yapılsın diye aslında söylüyorum. Astrolojik açıdan bakıldığında 3 Ekim 15 Kasım arası nişan, söz, isteme, büyük imzalar, büyük kararlar. Bu başlangıç kararı da olabilir, bitirme kararı da olabilir, istifa kararı da olabilir. İşte yani hayatınızda yeni başlangıçları gök astrolojik açıdan baktığımızda biz çok tavsiye etmiyoruz.
0: Venüs retro çünkü.
1: Çünkü sadece Venüs retro değil, Merkür de retro yapacak. Yani dolayısıyla 3 Ekim 15 Kasım arası tanışma, sözdü, nişandı, çok işte nikahtı, bunları çok yapmamaya ve planlamamaya çalışalım.
0: Bir diyelim ki tanıştı bir kişiyle. Bayağı da bir hoşlandılar birbirleriyle. Ne olacak şimdi 14 Kasım'a kadar?
1: 15 Kasım'a kadar hemen karar vermesin. 15 Kasım sonrasında birazcık zaman versin. Yani hemen hayatımın aşkı demesin. Hemen doğru insan demesin. Orada altında gizli bir şeyler olabilir. Sana şu anda yeni nesil sözüyle love bombing diye bir şey varmış. Bizim zamanımızda yoktu. Aşırı ilgi gösterip sonra yok, ortadan yok olmakmış. Bunu uyguluyor olabilir. O yüzden biraz çıkar ilişkisi kurmaya çalışıyor olabilir. Dolayısıyla birazcık dikkat edilmesi gereken günler. Şunu çok soruyorlar. Benim kızımın ya da oğlumun nikahı daha önce kıyıldı ama düğün var. İmza bizim için önemlidir. İmza atıldığı tarihte bir sıkıntı yoksa düğünde ne olabilir? Saçını beğenmeyebilir. İşte tahmin ettiğin kadar davetli gelmeyebilir ama böyle o evliliği etkileyecek bir durum olmaz.
0: Ay saç da çok önemli ama.
1: Olsun ama aslı düzelir ama o anda beğenmez, düzeltir sonra hemen. Onda evet, bir sıkıntı yok. Ama şimdi bir evliliğin sıkıntılı gitmesi mi yoksa saçın düzelmesi mi, hangisini tercih ederiz? Dolayısıyla imza işi daha önceden yapıldıysa sonrasında çıkabilecek aksaklıklar, ufak detaylar, hallolabilir detaylardır.
0: İmza önemli burada.
1: İmza çok önemli. Evliliklerde imza attığımız gündür. O evlilik anını bize göster. İmza attığımız gün ve saattir ana konu. Yoksa düğünün yapıldığı tarih değildir.
0: Evet, düğünde de mesela bazen imzalar atılıyor veya öncesinden nikahlar yapılıyor.
1: Ama o imzayı
0: ona
1: attığımız.
0: Göre aynen. Tarih seçeceğiz imza gününe göre. Peki mesela şu burçlar daha çok etkilenir dediğin bir şey, bir burç sıralaması
1: tabii,
0: var mı?
1: Tabii Venüs Retro'da. Akrep, aslan, boğa ve kovalar şunu diyecekler. O kadar büyük savaşlar verdim ki bu saatten sonra fırtınayı çıkaranın ta kendisi benim.
0: Hangileri bir daha söyleyelim?
1: Aslan, akrep, kova ve boğalar, güneşi, yükseleni, ayı, Mars'ı, Venüs'ü, Satürn'ü bu burçlarda olanlar hiç acımazlar. Yeni ayımızda da arınma enerjisiyle bir aradayız. Bu arınma enerjisini tüm burçlar dahilinde tabii ki tek tek konuşuyor olacağız. Çünkü şimdi bu yeni ayda şöyle bir enerji söz konusu. Arınmak, bir şeyleri bırakmak, kendine hizmet etmeye niyet etmek, kendini mutlu etmeye niyet etmekle alakalı çalışan bir yeni ay. Hani hep şöyle bir durum var ya, soruyorsunuz. Biz diyete başlamak istiyoruz. Göksel olarak hizmet ayağınıza geldi efendim. Ama bunun için en uygun tarih 14 Eylül. Bir detoksa başlamak istiyorsan, bir diyete başlamak istiyorsan, hangi güne geliyor Aslı?
0: Ay bakayım ben de acaba pazartesi de mi denk geliyor diye bir bakayım dedim şu anda.
1: 14 Eylül, şimdi 11 Eylül.
0: Pazartesine denk geliyor.
1: Pazartesine bir denk geliyor.
0: Hem de pazartesi.
1: 14 Eylül'ü bu açıdan kullanabilirsiniz.
0: Haftaya başlıyoruz.
1: Evet, bu hafta bununla birlikte başlıyoruz. Bu yeni ayda da şunu anlamamız gerekiyor. Biz hayatta emek gösterirken bir ilişki yürütmek için, bir evin düzenini sağlamak için, iş yeri

0: ilişkilerinde işin sürekliliğini devam ettirebilmek için. Arkadaş ilişkilerinde, konu komşu ilişkilerinde o ilişkinin düzgün yürümesini sağlamak için biz emek verirken bizimle birlikte aynı emeği veren insanlar kimse, geleceğimize onları taşımaya niyet etmeliyiz. Çünkü bu yeni ay diyor ki tek taraflı çaba gösterdiğin yer artık seni incitecek olan yer. Yani karşılıksız emek artık yok. Zaten bu yeni ayda her burcun sonunda bu sefer olumlama değil niyet çalışması yazdım.
1: Farkı ne onun niyet çalışmasının?
0: Ben yeni aylar başlangıç demektir. Bir şeyleri başlatmakla ilgilidir. Dolayısıyla buna niyet ediyorum. Bu yeni ayın enerjisinde her burç için değişik bir alandan bu niyeti konuşacağız. Tabii ki farklı etkilerle konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bugün o niyetlerimizi ortaya koyacağız. Ne zaman başlayalım? Bugün itibariyle başlayalım. Çünkü biz enerjisine zaten girdik. Bu yeni ayda sağlık diyor. Sağlık, sağlığımıza dikkat edeceğiz. Uzun zamandır yazdan da çıktık. Belki beslenmemiz kötüydü. Belki bazı sağlık kontrollerimizi erteledik. Öyle bir yeni ay ki git ne kadar sağlık kontrolün varsa yaptır. Sağlıklı beslenmeye geçmek istiyorsan geç. Diyete başlayacaksan başla. Bak hep kendine hizmetten bahsediyorum. Kendini iyileştirme, kendini şifalandırma zamanı. Bir de en çok acımasızca kendinizi eleştiriyorsanız. Kendinizi takdir etmeyi bilmiyorsanız. Ya helal olsun ne güzel yaptın bunu. Kendimize bunu diyemiyorsak. Rutinde yaptığımız işleri sıradanlaştırdıysak. Bakın hanımlar biz koskoca bir evin o tüm işini sırtımızda alıp yükleniyoruz.
1: Öyle valla.
0: Çalışan da çalışmayan da hepimiz o yükü sırtımızda taşıyoruz. Kendinize şunu söylediniz mi? Ya sen bu işi çok iyi başarıyorsun. Sana helal olsun. Evde hiç kimse takdir etmese de biz kendimizi takdir edelim. Biz kendimizi hak ettiğimiz değeri bir verelim. Emin olun sonra etrafınızdakiler bunu görmeye
1: Helal
0: başlayacak.
1: olsun bana. Şimdi güzel
0: Evet.
1: bir keyif kahvesi
0: Aynen.
1: yapacağım. Kendime içeceğim çikolata da yanında. Ay,
0: Aynen.
1: diyeti bozduk ama olsun.
0: Oh, bir de şöyle bir şey var. Bırakın bir günde dağınık kalsın. Canınız o gün yapmak istemiyor mu? Yapmayın. Bu kendini de bazı takıntılardan, takıntılı duygularımızdan arındırmak niyetini çalıştırabileceğimiz bir yeni ay döngüsü. Bu
1: Harikaymış.
0: sebeple çok önemli. Gördüğün gibi hafta çok dolu. Konuşacağız tek
1: Dolu dolu
0: tek.
1: haftayı
0: Evet.
1: konuşalım. Yarın yeni ayımız var. Yeniliklere gebe bir haftaya giriyoruz sevgili seyirciler. İnşallah bollukla, bereketle, güzellikle gelsin. Hemen 12 burcun en baş birinci burcuyla tabii ki sevgili koç ve yükselen koçlarla başlıyoruz. Bakalım sevgili koçları bu hafta neler bekliyor? Hangi alanlardan güzel, olumlu niyetler ve
0: Evet.
1: güzellikler alacaksınız? Bakalım ne diyorsun Damlacığım?
0: Şimdi iş yerinde iş hayatınla alakalı düzenlemen gereken bir şeyler varsa bu yeni ayda artık onları düzenle. Evrak işleri vardır, imza işleri vardır. Yani iş yerinde bazen dağılmışsındır. Şimdi yazdan çıkıldı, tatil vesaire adapte olmakta güçlük çekiliyor olabilir. Bu yeni ay diyor ki adaptasyon açısından çok kuvvetli bir enerjiye sahibim. Bununla birlikte eğer iş yerinde bütün yükü sırtında taşıyan sensen, sevgili yükselen koç ve koçlar, sizseniz artık o yükleri sırtınızdan indirme zamanınız geldi. Bir koç enerjisiyle ben hallederim, ben yaparım diyorsunuz. Bu sizin tabiatınızda, doğanızda var. Ama sizin bu ben yaparım, ben hallederim halinizi kötüye kullanan birileri varsa, bundan faydalanan birileri varsa artık da onlara izin vermeyelim. Bu günlük hayatımız için de böyle. Sevgili yükselen koç ve koçlar, evde artık aile bireylerine küçük küçük de olsa sorumluluk verme zamanı gelmiş bulunuyor. Bununla birlikte bir sağlık kontrolünüz vardır. Erteliyorsunuzdur. Hemen hemen başlayalım. Özellikle yükselen koçlar, diyet tarihi özellikle 14 Eylül sizin için altın tarih.
1: Oh, başlıyoruz 14
0: 14
1: Eylül'de.
0: özellikle bir yükselen koçsanız ve diyete başlamak istiyorsanız 14 Eylül'e saat alarm kurun.
1: Hem de pazartesi.
0: Tam o enerjideyiz. Aslında yeni ay diyor ki seni tüketen her ne varsa artık bırakma zamanı. Neden? Bu ayın sonunda bir koç dolunayı yaşayacağız.
1: Ne yapacak o?
0: Koç dolunayı zaten zamanı gelince onu da konuşalım. Önden spoiler vermeyeyim.
1: Tüyosunu verelim.
0: Ama bu Başak yeni ayı sizi zaten sırtınızdan bir şeyler indirmek üstüne adeta hazırlıyor. O dolunayda geldiğinde diyecekler ki bitti.
1: Güzellik mi getirecek
0: Tabii
1: dolunay?
0: tabii o,
1: İyi.
0: o her işi yapma, her sorumluluğu üstlerine alma ile ilgili çok keskin kararlar alacaksınız. Bu yeni ayda o niyete girmenin tam zamanı. İlişkilerde ise şimdi Venüs burç değiştirdi, Akrep burcuna geçti ve orada retro yapacak demiştik. İlişkilerde savaş dönemi bitiyor. Hı-hı. Mücadele dönemi bitiyor. Biraz daha böyle derinleşeceğiniz, birbirinizi anlamaya çalışacağınız bir döngü başlıyor. Ama ne diyorum? Birazcık böyle antenleri açalım. 10-17 Eylül çok önemli. Ardınızdan iş çeviren birileri varsa yakalayabilirsiniz. Aman. Ufak tüyolar alırsınız. Böyle minik minik gösterir kendini. Yazın kenara, lazım olur. Şimdi Merkür de burç değiştiriyor. Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte de o daha, şimdi bir süredir koçlarda böyle daha kendilerini yoruyorlar. Bir şeyi anlatmak için çok zorlanıyorlar. Anlatıyorlar, insanlar anlamıyor sanki. Böyle bir zorlandılar. İletişimde denge dönemi başlıyor. Biraz daha sakinliyorsunuz. İnsanların da sanki böyle algıları açılıyor. Oh be, sonunda geçti, öyle bir dönem vardı gibi hissedecek olabilirsiniz. Venüs Akrep'te 15 Kasım'a kadar, retro da bunun içinde. Sizi maddi manevi değerleriniz üstünden sınayacak insanlar olabilir.
1: Nasıl mesela?
0: Şimdi Venüs retrosunu ayrıca konuşacağız. Hı hı. Ama bu 10-17 Eylül tarihinde. 3 Ekim 15 Kasım arası bize yanlış yapacak birileri olabilir dedim ya. 10-17 Eylül tarihinde özellikle miras konuları, eşinizin maaşı, gelir, bunlarla alakalı sizden saklanan ya da ardınızdan dönen bir iş varsa, bunu yapan birileri varsa 10-17 Eylül tarihi arasında küçük bir sinyal verebilir. Hmm. Mirasla ilgili bir konuda hakkın yeniliyordur. Ya da nafaka mevzusu vardır. Karşındaki arkandan iş çevirmeye çalışıyordur. Atıyorum malları başka birine yapmaya çalışıyor falan, böyle bir dalavere döndürüyordur. Bu çat diye ortaya çıkmaz 10-17 Eylül'de ama sinyal verir. Hmm. Ya da eşinin bir borcu vardır, kredi kartını ödeyememiştir, bir yerden borç almıştır, sana söyleyemiyordur. 10-17 Eylül tarih aralığında bununla ilgili sinyaller alabilirsin. Ama mevzunun gerçek patlayacağı, gerçek ortaya çıkacağı tarih retro, 3 Ekim 15 Kasım arası olacak. Ama Damla, ben önlem almak isterim diyorsan eğer, hı hı, ne yapıyorsun? Özellikle bu konularla alakalı 10-17 Eylül'de şüphelendiğin insanlara şöyle bir bak.
1: Gözümüzü
0: küçük
1: açacağız.
0: De olsa sinyaller veriyor olabilirler sizlere. Hı hı. Şimdi bu yeni ayda bir niyet çalışması koyacağız ortaya. Sevgili yükselen koç ve koçlar, bana hizmet etmeyen, bakın buraya nokta nokta diyorum, her neyse o duygu, o düşünceniz, o alışkanlığınız size zarar veriyordur artık. Hı hı. Alışkanlığımı, davranışımı kolaylıkla bırakmaya niyet ediyorum. Bunu direkt olarak bugün itibariyle söylemeye başlayın.
1: Çok güzelmiş.
0: Bakın bu zararlı bir alışkanlığınız da olabilir. Bu, evet, bir huyunuz da olabilir. Mesela bir anda bir işi, her işe kendimi ortaya koymaya, her savaşın ortasına kendimi atmaktan artık vazgeçiyorum ya. Hı hı. Bunu bırakmaya niyet ediyorum.
1: Çok güzel.
0: Oradaki kısmı siz kendi hayatınıza göre doldurabilirsiniz. Gelelim kötülere. Hı hı. Aynı burçların kötü tarafta olanları. İnsanların sürekli açıklarını arayarak böyle ufak tefek mevzularla, meselelerle ufak hatalar bulup onların işlerini ya da hayatlarını sekteye uğrattınız mı? Hı. Sürekli açık arayan tipler vardır ya, kötü tarafa geçtiysen bu yeni ayda açığını arayıp, o açığını yakalayıp, ortaya koyup insanların hayatını zora soktuğun kişiler var demektir. Hmm. Nereden gelecek sana bunun bedeli? İlişkilerin ya da ortaklıklarından gelecek. Evliliğinden ya da uzun süreli ilişkinden ya da ortağından öyle tepkiler alacaksın, öyle gerginlikler yaşayacaksın ki ya ne oldu ki şimdi diyeceksin ama.
1: Olan oldu.
0: Olan oldu. Sen insanların açığını ararken iyiydi.
1: Ya.
0: Her şeyin bir bedeli var.
1: Öyle.
0: Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: İnşallah. Valla çok güzel şeyler söyledin koçlar için. Yeni başlangıçlar, yeni güzellikler. İnşallah hayatınızda sağlıkla, huzurla geçireceğiniz bir hafta olsun. Koçlarımızı mutlulukla uğurluyoruz ve geldik şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında bu yeni ayla birlikte hangi değişimler, hangi konular ön plana çıkıyor? Boğalara ne diyeceksin?
0: Hmm, sevgili boğalar. Şimdi sevgili boğalar, bu Venüs'ün retro dönemi, Venüs'ün akrep geçişi sizin için ekstradan bir önemli. Çünkü belki de siz 8 yılın hesaplaşmasını yaşayacaksınız. Oo. Belki de 8 yıldır, geçtiğimiz 8 yıldır ardınızdan dönen, görmediğiniz, anlamadığınız dolaplar ortaya çıkacak, insanların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Ya da sen o insanın gerçek yüzünü biliyorsun ama kimseye anlatamıyorsundur. Hı hı. Kimseye inandıramıyorsundur. İşte öyle şeyler olacak ki o insanın gerçek yüzünü herkes görüp sana hak verecekler. Ama bunun zamanı var. Bu 3 Ekim 15 Kasım tarihi aralığında olacak.

0: olacak. Fakat ondan önce sana zarar veren, ardından iş çeviren, ortağın, eşin ya da uzun süre ilişkin varsa. Aldatma, kandırma, maddi konularda ardından dolap çevirdiyse eğer. Büyük olayın patlaması Venüs Retro diyorum. 3 Ekim 15 Kasım. Ama önden sinyal vereceği tarih var.
1: Ne zaman?
0: 10-17 Eylül tarih aralığında. Eşinden, uzun süre ilişkinden, ortağından şüpheleniyorsan, içinde bir kurt varsa birazcık ona doğru iyi bak. Küçük bir sinyal, bir mesaj, bir tuhaf hareket yakalayabilirsin. Ben önden daha sıkıntı gelmeden önden fark edersem önlemimi alırım, keyfime bakarım. Birazcık 10-17 Eylül tarihinde özellikle bu alanlarda dikkat etmenizi rica ediyorum. Hı hı. Ama diyecek ki yükselen boğa ve boğalar, bana artık hak ettiğim değeri ver. Tutkulu bir aşk mı istiyor? Karşı tarafın ona ilgi göstermesini mi istiyor? Anlamasını mı istiyor? Sabretmeyi bırakacaklar. Bugün itibariyle boğalar gönül ilişkilerinde, evliliklerinde, uzun süre ilişkilerde adeta kartları masaya yeniden dağıtacaklar.
1: Ne yapsınlar mesela sabretmesinler de?
0: Zaten sabredemeyecekler.
1: Ne olacak? Büyük şeyler
0: ne istiyorlarsa gidip o istedikleri şeyi almak için gayet açık yüreklilikle söyleyecekler. Hmm. Boğaların sabrı kalmadı. Zaten sabrı kalmadı. Bir şey yapmalarına gerek yok. Ama dediğim gibi bir şüpheniz de varsa bu 10-17 Eylül'e dikkat edin derim. Geldik 11 Eylül'deki yeni aya. Tabii ki Başak Burcu'nda olan bir yeni ay. Tabii ki size iyi gelecek.
1: Harika.
0: Çünkü Boğa toprak grubu, Başak toprak grubu. Dolayısıyla yeni ay size diyor ki emeklerinin karşılığını alma zamanın geldi. Ama bununla ilgili kesinlikle niyete girmen lazım. Ve şöyle bir sloganı var size. Başkalarının sorumluluklarını sırtına alarak yaşamayı bırak. Biraz da kendin için yaşa. Hmm. Kendiniz için yaşama zamanı geldi.
1: Hadi bakalım.
0: Evet. Keyif aldığın bir hobi, keyif alacağın bir ortama gir. Özellikle o hobiye başla. Hmm. Ne yapmak istiyorsun? Uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorsun. Bu herkes için değişir.
1: Enstrüman çalmak istiyorsun.
0: Evet.
1: Saz çalmaya git, kursa yazıl.
0: Hadi birazcık da kendine hizmet et. Yorulmadın mı etrafındakilere hizmet etmekten? Çünkü boğa sabrıyla bir aileyi, bir yuvayı ayakta tutar. Çok sabırlıdır, çok dirençlidir. Patlarsa da...
1: Aman aman.
0: Aman ben söylüyorum. Sinirinden ve öfkeli halinden en çekinilecek burçlardan biri boğalardır.
1: Gerçekten mi? Boğadan
0: evet.
1: Hiç beklenmez aslında.
0: Çünkü çok geç patlar. Hı-hı. Ama patladığı zaman da fırtınalar. Yani çünkü yılların susmuşluğu çıkıyor. Oo. Dolayısıyla diyor ki artık size bu yeni ay. Şimdi birazcık da kendine hizmet etme zamanın geldi. Seni mutlu edecek bir şeylere niyet et. Seni mutlu edecek bir şeylere başla. Flört ilişkilerinde çok detaylara takılıyorsan birazcık geride bırak ve o aşkın tadını çıkar.
1: Hadi bakalım inşallah gelsin güzel flörtler.
0: Bekarlar siz de böyle size güven veren, sorumluluk sahibi birileriyle tanışabilirsiniz.
1: Hayırlısı.
0: Evet, oralara birazcık 14 Eylül özellikle ilk buluşmam mı var? 14 Eylül'ü kullan.
1: 14 Eylül pazartesi.
0: Evet.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, o çok önemli.
1: Niyet enerjisine geçelim bakalım.
0: Hadi niyetimiz şimdi boğalar, sevgili yükselen boğa ve boğalar için. Uzun zamandır isteyip bir türlü başlatamadığın her neyse o. Aşk mı, iş mi? Dediğin gibi ne bu? Kendin için uzun zamandır isteyip başlatamadığın bir şey var. İşte bu nokta nokta koy oraya ve de ki devamında hayatıma sevgi, huzur, sağlığı katmaya niyet ediyorum.
1: Amin.
0: Nokta noktayı dolduramadın mı? Uzun zamandır isteyip bir türlü başlatamadığım bir işi, bir aşkı başlatmaya, başlamasına niyet ediyorum.
1: Amin. Ne güzelmiş.
0: Geldik aynı burçların kötü tarafta olanlara. Sevdiğinizi, çocuğunuzu sessizlikle cezalandırdınız mı? Sessizlik bir insana verebilecek en büyük cezadır. Çünkü insanı yok saymaktır, görmezden gelmektir. Bir insanı delirtmek istiyorsan ona sanki orada biri yokmuş gibi davran. Budur gerçekten. Bu çok korkunç bir şey, yok saymak. Birilerini böyle sessizlikle, ketumlukla cezalandırmaya kalktınız mı? Sevdiğiniz insan olur, çocuğunuz olur. Gündelik hayatınızda, işinizde dengeler bozuluyor. Sağlığınızda sorunlar çıkıyor. Ve belki de yanınızda birini arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Umarım iyi tarafta olanlardan.
1: Onlar da mı pazartesinden itibaren bu kötülükler başlayacak?

0: yeni ayın etkisi.
1: Yeni ayın etkisi. Evet. Hayırlısı, inşallah en güzelini görün sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel bir hafta geçirin diliyorum. Ve şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu yeni ayla birlikte, yarın yeni ay biliyorsunuz, size neler getirecek? Güzellik var mı? Şans var mı? Bereket var mı ikizler için?
0: İkizler için ev, aile hayatında adeta yeni bir dönem başlıyor. Şimdi uzun zamandır evde düzenlemek istediğiniz bir şey var, yapmak istediğiniz bir tadilat var, ertelediğiniz işler var ise bunları artık yapmanın zamanı geldi. Eğer zaten o düzenlemeleri, o işleri halletmez ve yapmazsak oralardan doğru sorunlar büyümeye başlayacak. Dolayısıyla bu yeni aile birlikte bu bir temizlik olabilir, evin şeklini değiştirme, düzen, tadilat hepsi ol ya da artık ev değiştirmen gerekiyordur, taşınacaksındır, ev arama sürecine girmen lazımdır. Bu yeni ayla birlikte tam olarak buna başlama zamanı. Yine bununla birlikte evin içinde belli sorumlulukların var ama sen iş sebebiyle belki de hayatında başka olan özel konular sebebiyle bu sorumlulukları almıyor, kaçıyorsak da o sorumlulukları almanın zamanı geldi. Çünkü evin içindeki düzen yavaş yavaş bozulmaya başlıyor gibi duruyor. Ev içindeki düzen bozulursa o huzursuzluk hayatımızın geneline yansıyor. Dolayısıyla bu yeni ay diyor ki ruhsal olarak da maddesel olarak da evin içindeki düzeni sağlama, huzuru tekrar sağlama zamanı geldi diyor bu yeni ay sevgili yükselen ikizler ve ikizlere. Bir de evin içinde sizi yoran bir şeyler varsa onu değiştirin. Bakın bu bir koltuğun yeri de olabilir.
1: Bir
0: mutfak
1: obje.
0: Malzemesi de olabilir.
1: Evet.
0: Bu evin temizlik rutini de olabilir. İşinizi kolaylaştıracak bir makine alabilirsiniz. Ya da artık o rutini öyle yapmayabilirsiniz. Çok bıkmışsınızdır, çok yorulmuşsunuzdur. Sürekli sabah kalkıp aynı şeyleri yapıyorum. Rutini değiştir, başka bir saat al. Ya da böl günlere. Sizi yoran bir şeyler varsa bunları da değiştirmenin zamanı geldi. Ama yeni ay diyor ki bir düzen kurmak istiyorsan başka birini beklememen gerekiyor. O düzeni bizzat siz kuracaksınız bu yeni ayında, böyle bir enerjisi var. Bir düzen kurulacaksa baş sorumlu yükselen ikizler ve ikizler olarak sahneye çıkacaklar. Zaten sizin gerçekten çok fazla fikriniz vardır, pratik zekalısınızdır. Bunlardan da faydalanarak işleri hızlıca çözebileceğinizi düşünüyorum.
1: Harika.
0: Şimdi Venüs Akrep'e geçti. Her burç için söylüyorum. Venüs Akrep'te retro yapmadan önce. Venüs Akrep'te ardımızdan gizlenenleri çıkaracak retroda. Retrosu ne zaman? 3 Ekim 15 Kasım. Ama ondan önce bize yanlış yapacakları ufak ufak anlayabiliriz. Peki siz hangi alanlarda ardınızdan iş çevirenlere dikkat etmelisiniz? 1. 10-17 Eylül tarih arasında iş yerinde çalışma arkadaşlarınıza şöyle bir bakın. Ardınızdan iş çeviren, dedikodu yapan, ortalığı karıştıran varsa küçük sinyaller verecektir. O mevzu sonra 3 Ekim 15 Kasım arası patlar. Ama o mevzu patlamadan siz o sinyali alıp niyetini anlayabilirsiniz. İş yerimizde çalışanlar iş yerindeki çalışma arkadaşlarına dikkat etsinler. Ya da yanınızda birileri çalışıyordur. Çalışanlarınıza da dikkat edebilirsiniz aynı seviyede. Gündelik hayatınızda, şimdi gündelik hayatımızda muhatap olduğumuz insanlar vardır. Konu, komşu, çok samimi değilizdir belki ama böyle bir muhataplığımız vardır. Ardınızdan birileri fıt fıt fıt bir şeyler söylüyorsa onlar da 10-17 Eylül tarihleri arasında birazcık ufak ufak niyetlerini gösterecekler. Bakın gerçek mevzunun patlamasından bahsetmiyorum. O 3 Ekim 15 Kasım arası. Ama böyle önden ön gösterim,
1: fragman, sinyal.
0: Evet. Eğer önden bunu algılarsak önlemimizi almış oluruz.
1: Biz bu bir hafta zaten şöyle artık böyle gezeceğiz ama sayende acaba bu fragman nasıl bir şey diye.
0: Bazı önlemler almak için yapacak bir şey yok. Böyle tabii ki bu böyle umuk. Zaten hissimiz vardır o insanla ilgili. Böyle bir şuna bir ısınamadım. Ya bu sanki arkamdan bir şeyler çeviriyor gibi bir hissiyatınız vardır. Bunu şöyle hayatımızdaki herkes açısından düşünmeyin. Ama hislerimizin peşinden gitmekte fayda var gibi duruyor. Özellikle taşınma, ev arama, ev kiralama ile ilgili bir gün arıyorsanız 14 Eylül harika bir gün, kullanabilirsiniz bununla alakalı. Peki gelelim bu yeni ayın niyet çalışmasına.
1: Evet.
0: Evimin ve hayatımın huzurunu bozan her şeyi ardımda bırakıp yeni başlangıçlar yapmaya niyet ediyorum.
1: Ay ne güzel bir niyet bu da.
0: Evet, bu önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla bu niyeti kendimize söyleyebiliriz. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Siz söz verip tutmadınız mı? Bugün başka yarın başka mı konuştun? Aile içinde laf taşıdın mı? Eğer bunları yaptıysan bu yeni ayla birlikte

0: Bunun bedelini ödeyeceğin taraf aşk hayatın. Aşk hayatın karışır. Hayatındaki insan sana yalan söyler. Ya da sen ondan şüphelenirsin. Yani senin sevdiklerine, ailene yaptıklarını senin hayatındaki insan sana yapar. Ben bekarım, kurtuldum diye düşünme. Kötü tarafa geçtiysen biriyle tanışırsın, yalancı çıkar.
1: Oo.
0: Evet.
1: Aşk karmasına yansıyor bu.
0: Evet, ikili özel ilişkine yansıyor. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Ay, iyi tarafta olun. Aşkınız iyi gitsin. Vallahi aşka bir şey gelmesin. Bir leke gelmesin. Oradan darbeyi almayın. İyi olun. İnşallah. Zaten bizi seyredenler iyi kalpli, güzel kalpli, sevgi dolu insanlar biliyorum. Ve ikizler için de şahanelerin en güzelini diliyorum hayatınızda. Güzellikler sizi bulsun. İnşallah özellikle bu hafta yeni ayla birlikte. Peki bu yeni ay yengeçlere ne getirecek? Yengeç ve yükselen yengeçler hazırsanız sizin tablonuza bakıyoruz. Bakalım hangi alanlardan güzel etkiler ve yenilikler alıyorsunuz? İletişim, eğitim, kardeşler ve yakın çevre diyorsun.
0: Evet.
1: Neler oluyor orada?
0: Şimdi sevgili yükselen yengeç ve yengeçler, siz su grubusunuz. Başak toprak grubu. Su toprağı besler. Bu durumda bu yeni ay size çok da böyle fevkaladenin fevkinde bir enerjiyle geliyor. Bu bir. Şimdi kardeşlerimizin yengeçlerde böyle bir huyu vardır. Ailenin küçüğü de olsalar ailenin annesi gibi olurlar. Ailenin ablası gibi olurlar. Özellikle kardeşlerinin bazen anneleri, ablalarının, abilerinin bile koruyucusu olurlar. Ama tabii ki bu döngüyle birlikte de yorulurlar. Dolayısıyla kardeşinizin, abinizin, ablanızın, belki de anne ya babanızın ebeveyni gibi olmak zorunda kaldıysanız, o ailenin, o ilişkinin yükünü sırtınızda taşıdıysanız bunca yıldır, yani kendiniz dışında sevdikleriniz için o saçı süpürge ettiyseniz ederlerdi. Artık kendinize vakit ayırma zamanı gelmedi mi? Bu yeni ay böyle bir fırsat sunuyor. Sevdiklerimiz her zaman yanımızda, her zaman baki. Onları hep çok seveceğiz ama rol karmaşası yaşıyorsak onu bir kenara bırakma zamanı geldi. Yani siz küçük kardeşseniz küçük kardeş olun. Eğer ablaysanız sadece abla olun, anne de olmayın. Ya da o ailenin sadece çocuğu olun. Ben de buradayım, benim de ihtiyaçlarım var demeye başlamanın zamanı geldi. Bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu artık söylemekten çekinmeyin. Bu yeni ay ile birlikte yardıma ihtiyacınız varsa, artık bu yükü kaldıramıyorsanız, bakın bu her alan, çocuklarla ilgili olabilir, evle ilgili olabilir, bir sürü alanla ilgili olabilir. Hayatımızda zorlanıyoruz. Sevdiklerimizden artık yardım istemenin ve buna kendimizi alıştırmanın zamanı geldi. Sevgili koruyucu, besleyici, yükselen yengeç ve yengeçler, biraz da bana deyin lütfen. Çünkü zaten Satürn de bunu yapmamızı istiyor hali hazırda. Yeni bir eğitime mi başlayacaksınız? Yeni bir iş sözleşmesi. Mesela ben yeni bir şey imzalayacağım. Kontrat olur, iş sözleşmesi olur, başvuru olur, bir yere başvuracağım. Araba almak olur, araba değiştirmek olur. Tarih mi arıyoruz? Yakın zamanda gökyüzünde bize iyi gelecek. 14 Eylül.
1: Harika.
0: 14 Eylül'ü bu anlamda kullanabilirsiniz. Artık yarın itibariyle önemli bir konuşma yapmak istiyorum. Detaylandırmak, bir düşünceyi detaylandırmak ve bunu anlatmak istiyorum diyorsanız yine bu yeni ayı, 11 Eylül'ü, 12 Eylül'ü, 13 Eylül'ü, 14 Eylül'ü çok rahat bir şekilde
1: Bir sunum
0: kullanabilirsiniz.
1: yapacak diyelim, değil
0: Tabii tabii
1: mi?
0: müthiş.
1: Müthiş, harika.
0: Müthiş. Ha, şimdi Venüs'e gelelim. Venüs burç değiştirdi, akrebe geçti, sonra da burada retro yapacak. Ve ben bütün burçlarda anlatıyorum bunu. Venüs retroda arkamızdan dönen işler ortaya çıkacak. Ama arkamızdan dönen işler ortaya çıkmadan önce biz 10-17 Eylül tarihi arasında bunun sinyallerini alabiliriz. Yükselen yengeç ve yengeçler kimlere dikkat etsin? Sevgililerine. Bu bir. Flört ettikleri kişilere ya da çocuklarına. Sana bir şey, senden bir şey saklıyor olabilir, bir şey gizliyor olabilir. Korkuyordur, bir şeydir. Bir şüpheniz varsa eğer 10-17 Eylül tarihi arasında şöyle bir bakın. Şimdi
1: Eyvah eyvah.
0: yengeçler zaten
1: Zaten şüpheci değil mi?
0: hisler çok kuvvetli. Yengeç zaten konuyu anlamıştır da. Ama böyle bir şüpheniz varsa, konduramıyorsanız 10-17 Eylül tarihi arasında küçük sinyaller verebilir. Bakın, olayın büyüğü o tarihte patlamaz. Olayın gerçeği o tarihte çıkmaz. O 3 Ekim 15 Kasım'ın mevzusu. Ama her ne olacaksa o olayla ilgili küçük sinyaller 10-17 Eylül tarih aralığında geliyor olabilir. Yengeç hislidir. Gözüne baktın mı anlarsın zaten. Birazcık bu tarihi bu anlamda değerlendirebiliriz. Gelelim

0: yükselen yengeç ve yengeçlerin yeni ay olumlamasına. Yapmak istediğim konuşma, atmak istediğim adım için işimi kolaylaştıracak kişilerle tanışmaya, fırsatlar yakalamaya niyet ediyorum.
1: Amin. Çok güzel. Bütün niyetleri ben aldım, kabul ettim
0: hepsini,
1: bu arada.
0: Hepsini okuyalım.
1: Hepsini okuyabilirim yani.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanlarına geldik. Laf taşıdınız mı? Ama şöyle, birinin özelini başka birine anlatmaktan bahsediyorum. Aileyi, arkadaşları birbirine düşürdün mü? Bir de şöyle, ama aramızda kalsın bak.
1: Aa, öyle mi yapar?
0: Tadında. Aa. Eğer kötü tarafa geçtiyse, böyle bir enerjiye geçtiyse, bu hafta yakın çevrenizden, belki kardeşinizden, belki çok yakın kardeşim gibi dediğiniz arkadaşınızdan güvenileri kırılacak size. O böyle dost dediğin insanların size güveni kırılacak. Ve bu duygusal olarak da ciddi yıpratacak sizi. Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Valla yengece iyilik yakışıyor. Kim evet. ne derse desin. O anaç ruhunu evet. besleyecek şeyler yapmalı. İnşallah yolunuz hep açık olsun sevgili yengeçler. Mutluluklar, güzellikler. Özellikle bu yeni ayla birlikte kapınıza gelsin ve önünüze serilsin. Daha ne diyeyim size? Daha ne diyeyim? Mutluluklar sizin olsun. Geldik şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Aslanlar çok bekliyorlar yani. Bir güzellik olsun. Jüpiter de geldi. Şu yeni ayla birlikte bilmiyorum aslana yarayacak mı ama çok büyük beklentiler güzelliklerle ilgili. Ne diyorsun? Para konusunda mı?
0: Evet, parayla ilgili. Ne ama oluyor? Şöyle, yükselen aslan ve aslanlar bu yeni ay size şunu söylüyor. Emeğinizin bir karşılığı var ve bunu bedava dağıtmaktan vazgeçin. Aslan lider enerjisiyle etrafındakilere yardım etmeyi sever. Ortamın lideri olmayı sever. Fikir verir, ortama girer, çözer, işi çözer, liderlik eder. Fakat senin o liderlik özelliğinin, o çabanın, o emeğinin, o enerjinin bir karşılığı var. Eğer hakkını talep etmeyi bilmeyenlerdensen, o emeğin karşılığını talep etmiyorsan, yeni ay diyor ki emeğinin karşılığını talep etme zamanın geldi. Ve lütfen niyetimizi de bu yönde koyalım başka bir taraftan. Sadece parayla mı ilgili? Hayır. Maneviyatınla da. O aslanların enerjisi çok yüksektir. Girdikleri ortamı da böyle yükseltirler. Zaten lider ruhları var. O evin içinde bir sürü emeğin var ailene, sevdiklerine. Ya bunun karşılığını isteme zamanın geldi. Bunun paradan bahsetmiyorum bu karşılıkta. Ama sen manevi olarak bir kıymet veriyorsan, bir emek veriyorsan, sana da bunun karşılığını manevi olarak vermek zorundalar.
1: Bir teşekkür bile
0: yani. Bir teşekkür.
1: Yani.
0: Anlamak, evet. anlayış göstermek. Tabii. Yaptığın şeyin kıymetini bilmek, takdir etmek. Yapmıyorlarsa bu yeni ay diyor ki emeğinin karşılığını alma, isteme, talep etme zamanın geldi. Senin yaptığın işleri, o emeğin karşılığını bilmiyorlar mı? Artık o insanlarla onu paylaşma. Kendini yükseltmek için kullan o çabayı, o emeği, o eforu biraz kendin için sarf et. İnsanlarla aslanlar bir süredir böyle aslan para konuşmak konusunda zorlanır.
1: Aslında parayı sever
0: yükselen
1: ama
0: aslan,
1: konuşmayı
0: aslan
1: çok sevmez.
0: Şimdi şöyle onun lider bir ruhu var. Para konuşursam ihtiyacım varmış gibi dururum.
1: Ah yani canım aslanım ya.
0: Şimdi gözü evet. toktur bir de başka bir evet. tane. İhtiyacım varmış gibi durmayayım der.
1: Gururundan
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii böyle bir gelmiyor. Aslan o çünkü. Tabii. Bu sebeple para konuşamıyor. Hani bir ihtiyacım var zanneder. Yani benim talep etmeme gerek yok. Zaten hak ettiğimi anlayıp versin diye düşünüp onu konuşmayı kendine ar edinebilir. Biraz dediğin gibi gurur enerjisi yüksek. Fakat hayatta son 8 yılda gördükleri onlara şunu öğretti. Hak artık gidip zorla alınan bir şey haline geldi hayatlarında. Dolayısıyla artık bu yeni ay diyor ki parayla ilgili açık açık konuşma zamanın geldi. Lütfen buna da niyet edin başka bir taraftan. Venüs Akrep'e geçti bugün itibariyle ve burada retro yapacak. Retro enerjisinde 3 Ekim 15 Kasım arasında yaşayacağız. Ve sevgili yükselen aslan ve aslanlar, aile içi dinamiklerde ardınızdan dönen bir iş varsa ortaya çıkacaktır. Ama olayın patlaması, ortaya dökülmesi 3 Ekim 15 Kasım arası. Öncesinde ben ne olacağını belki anlayabilirim, anlamak istiyorum, var mı acaba bir şeyler diye böyle bir huylanıyorsan, merak ediyorsan 10-17 Eylül tarihi arasında birazcık ortamı kokla, birazcık etrafına bak. Ev içinde, aile içinde senden saklanan, gizlenen bir şeyler var ise ufak ufak sinyaller verecek. Ama dediğim gibi gerçek olayın ortaya çıkması 3 Ekim 15 Kasım arası. Hı hı. O olayla ilgili küçük sinyaller.
1: Bir şeyler gizlenecek
0: tabii
1: evde.
0: Böyle bir şey gizliyorlar yani. Bir şey var sanki birileri lafı döndürüyor, lafı çeviriyor. Böyle bir soru soruyorsun mesela bir şeyle ilgili. Net bir cevap alamıyorsun gibi. Ya da şöyle de olabilir. Ev sahibinin evi satmaya ya da başkasına kiraya vermeye niyeti var. Bir uyuzluk yapar 10-17 Eylül arasında. Seni arar, bir arıza çıkartır. Olmadık bir zam ister. Bil ki niyet başka. Oradan çıkartma. Yani bu alanlarda da 10-17 Eylül arasında birazcık havayı koklama zamanı sevgili yükselen aslan ve aslanlar. Ben kendime yeni bir gelir elde etmek istiyorum. Yeni bir işe başlamak istiyorum. Ve bununla ilgili de bir adım atma ihtiyacım var. Böyle bir gün var mı? Var 14 Eylül.
1: Ay, ne yapacak mesela, ne yapsın?
0: Para konuşması yapabilir. Kendine evet. Yeni bir hesap açabilir. Bir şey satacaktır, satabilir. Bir anlaşma imzalayacaktır, imzalayabilir. Yeni kazanç kapıları ile ilgili adım atabilir.
1: Ay, ne yapsam acaba şimdi? O not öyle de evet, bir şey Aslı. Yapmalı diyorsun.
0: Bir şey olmadı, bir banka hesabı aç.
1: Öyle mi?
0: Evet, içi böyle bol parayla dolacak niyetiyle.
1: Hadi inşallah.
0: Emeğimin karşılığını kat be kat alacağım niyetiyle açabilirsin.
1: İnşallah, hadi bakalım.
0: Geldik yükselen aslan ve aslanların yeni ay niyetine. Emeğimin veya niyetimin karşılığını hakkıyla almayı, bana bu hakkı vermeyenleri hayatımdan uzaklaştırmaya niyet ediyorum.
1: Güzel.
0: Sevgili yükselen aslan ve aslanlar, yeni ay niyetimiz bu şekilde. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Ha. Birinin emeğinin karşılığını vermemezlik yaptın mı? Parasını ödeyecektin, elinde paran olduğu halde öyle yapayım böyle yapayım biraz daha bende dursun diye geciktirdin mi? Sana destek olan birinin maddi ya da manevi katkısını küçümsedin mi? Yok saydın mı? Ne konuşsan yanlış anlayacaklar. Attığın imzadan çok hayır göremeyeceksin. Yakın çevrenden olmadık darbeler yiyebilirsin.
1: Amanın.
0: Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız canım, yani bunları duyduktan sonra nasıl kötü tarafta olalım? İyilerden olalım inşallah. Sevgili aslanlara da mutluluklar diliyorum ve daha çok burcumuz var. Başaklar, teraziler, akrepler. Asıl akrepler çok dikkat etmeli. Sizin burcunuzda önemli dönüşümler olacak. Birazdan buradayız. Kısa bir araya gidiyoruz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: 9 kere 6.
4: 54.
3: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
4: Dik.
3: Bucbucuk okur.
4: Zehir gibi.
3: Aksesli olalım.

0: varan çift para. Akses 25 yaşında.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Eğlenceli okul.

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Derin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Denemde benim o yer misin?
2: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Merhaba fıstıklar, geldik.
9: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
10: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
11: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: sallanan.
1: Aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: İki burç ekran başına, çünkü yarın çok önemli bir yeni ay gerçekleşiyor. Hem de Başak Burcu'nda yeniliklerle dolu, fırsatlarla dolu bir hafta sizi bekliyor olabilir. Birçok burcu konuştuk, en son Başaklar'da kaldık. Tam da Başakları aslında ilgilendiren Tabii. çok önemli bir haftadayız. Damlacığım, ne söyleyeceksin Başaklara? Çok önemli.
9: Sevgili yükselen Başak ve Başaklar, ay Başaklar, bu sizin yeni ayınız. Çünkü Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Hatta Başak Burcu'nun 18 derecesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hele ki bir de 17, 18, 19 derece Başak Burcu'ysanız, yükseleniniz, Venüs'ünüz, ayınız, Mars'ınız herhangi biri bu derecelerde Başak'sa, bilin ki siz direkt etki altındasınız demektir. Peki ne diyor size? Artık diyor sana yeni bir ben lazım ve bu Başak yeni ayında değerlendirmen lazım. Özellikle bir şeyler kusursuz olsun, en iyisi olsun diye ertelediğiniz şeyleri artık hayatınıza alma zamanınız geldi. Başak mükemmelliyetçidir, bu bir gerçek. En iyisi olsun derken bazen başlatmaz, bazen yapmaz. Ya da iyi olsun diye, kusursuz olsun diye hayatındaki o şeyin tadını almayı kaçırır. Yani hayatı kaçırabilir bazen. Dolayısıyla bu yeni ay diyor ki artık kusursuz olmasını bekleme ve harekete geç.
8: Ne yapsın mesela?
9: Kendiyle alakalı, dış görünüşüyle ilgili bir başlangıç yap, bir şey istiyordur dış görünüş değişimi, başlasın. Ya da artık kendimizle ilgili kararlar veririz ya, bundan sonra böyle yapacağım, kendim için de bunu yapacağım. İşte haftada 2 saati kendime ayıracağım, 1 günü kendime ayıracağım, her neyse. Artık o emeğinizi kendinize gösterme zamanınız geldi. Dış görünüşünüze değişim yapmak istiyorsanız retroda gelmeden hemen başlayıp hemen yapabiliriz. 14 Eylül diyete başlamak için harika bir tarih sizin için de. Güzellik işlemlerimiz varsa 14 Eylül'de yapabiliriz. Sağlığınızla alakalı uzun zamandır beklettiğiniz bir tedavi vardır. Başlatmak, bir fizik tedavi, bir şeye başlamak istiyorsunuzdur. 14 Eylül yine harika. Uzun zamandır yaptırmadığınız tahliller, sağlık kontrolleriniz varsa lütfen bunları da yaptıralım. Ya da ben bir detoksa başlamak istiyorum, beslenme düzenimi değiştirmek istiyorum. Yani bak, kendi hayatıyla alakalı birçok alanda yenilik yapabilecek enerjiye sahip bu yeni ay. O yüzden sevgili yükselen Başaklar, Başaklar, Ay Başaklar, Venüs Başaklar, Mars Başaklar, bu yeni ay enerjisini lütfen değerlendirin. Ama kendiniz için bir şeylere niyet edin. Başka birileri için değil, önceliği kendimize veriyoruz bu yeni ayda. Yani bir ben dönemi, yeni bir ben dönemi başlatıyor bu yeni ay sizlere.
8: Bu 14 Eylül mesela özel bir gün dedin ya. Evet. O gün mesela bunu yapmaları daha iyi olur mu?
9: Enerji daha kuvvetli. Yani şöyle, işte sen bir yere gideceksin, bir yelkenli kullanıyorsun denizde. O gün arkandan esecek rüzgar daha kuvvetli olduğu için daha hızlı ve daha kolay gidebilirsin. Denizci olduğum için verdiğim örnekler çok ilginç. Ama ister istemez kafam oraya kayıyor.
8: Şimdi
9: aynı zamanda yelkenciyim de ben.
8: Evet.
9: Şimdi peki bir Venüs akrebe geçiyor ve Venüs akrebe geçip retro yapacak. Ardımızdan dönen işler, mevzular, dedikodular, laflar ortaya çıkacak. Ne zaman çıkacak? 3 Ekim 15 Kasım'da. Ama bu lafı kim çıkaracak? Kim fesat, kim kötü niyetli? Önden anlayabileceğimiz bir tarih aralığı var. Her burç için söyledim hangi alanlara dikkat etsinler diye. Sevgili yükselen Başak ve Başaklar, 10-17 Eylül tarihi arasında Bakın bu kardeşiniz olabilir. Çok yakın arkadaşınız olabilir. İş yerinde sürekli diyalog halinde bulunduğunuz biri olabilir. Alım satım işleri yapıyorsunuzdur, bu olabilir. Ticaretle ilgileniyorsunuzdur. Dijital ya da bayağı fiziki ticaretle ilgileniyorsunuzdur. Mal aldığınız insanlar, mal sattığınız insanlar olabilir. İşte bu insanlardan şüphelendiğiniz birileri varsa, size yalan söylediğini düşündüğünüz birileri varsa, bir şeyleri sakladığını düşündüğünüz birileri varsa, ardınızdan iş çevirdiklerini böyle bir kurcalanıyorsanız ama elinizde de bir delil yoksa, 10-17 Eylül tarih aralığında bu şüphelendiğiniz, bu alanda şüphelendiğiniz insanlara bir dikkat edin.
10: Evet.
9: Olayın büyüğü patlamaz. Olayın büyüğü 3 Ekim 15 Kasım arası Venüs Retro'da dökülecek, saçılacaktır. Ama hangi mevzu yaşanacaksa onunla ilgili sinyaller alabilirsiniz.
10: Bir falso verecek o kişi.
9: Evet. Şimdi zaten Başak dedin mi, ayrıntıdaki gizli şeytanı yakalayacak birinci burçtur. Bir ayrıntıda gizli, gizli böyle ayrıntı derler ya, şeytan, evet, ayrıntıda gizli. Onu çat diye ilk bakışta bir Başak bulur.
10: Allah Allah.

0: aldık, önlemimizi aldık. 3 Ekim 15 Kasım arası o insan bize o büyük yanlışı yapacak olursa çekirdeğimizi yeriz. Hı-hı. Çünkü önlemimizi aldık, başımıza gelecekle ilgili farkındayız. Tabii bununla birlikte şunu göreceksiniz zaten ilerleyen süreçte. Kim dost, kim düşman?
1: Hı-hı.
0: Bu çok net bir şekilde de aynı zamanda başka bir taraftan hayatınızda ortaya çıkacak. Bu açıdan 10-17 Eylül'ü bir değerlendirin. Ha, şirket içi yazışmalar. Şu da olabilir. Mesaj düşer. Yanlışlıkla sana atar mesajı.
1: Ay
0: Tabii
1: korkunç.
0: tabii. Şirket içi yazışmadır. Olmayacak bir maile seni de ekler. Göreceksin, ufak bir şey verecek ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 10-17 Eylül tespit açısından önemli. Şimdi gelelim sevgili yükselen Başak ve Başakların bu yeni aydaki niyetine. Sahip olduklarım için kendime teşekkür ediyorum. Hak ettiğim her şeye kalbimi açıyorum.
1: Amin, ne güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel bir olumlama. Hem dedin, hem dedin. Niye hem
0: Hem.
1: dedin? Çünkü kötüler geliyor.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları. Şimdi bizzat Başak'ta olduğu için eğer bu alanda kötüyseniz en negatife geçip şunu yapmışsınızdır. Ben doğruyu söylüyorum. Bak burası çok kritik. Ben doğruyu söylüyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum bahanesiyle. Karşınızdaki insanı aşağı çektiniz mi? Bu soruyu bir sorun kendinize. Çünkü bunun bedelini maddi bereketsizlik, kazançta sıkışma, emeğinin karşılığını alamama olarak ödeyebilirsiniz. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Umarız Damlacığım, umarız vallahi. Ben çok umuyorum. İyi tarafta olun çünkü yeni ay sizin burcunuzda mutluluklarla, güzelliklerle, özellikle 14 Eylül'de kendiniz için bir şey yapın dedi
0: Evet.
1: Damla Ündar. Bu fırsatı kaçırmayın, iyi değerlendirin. Mutluluklar, güzellikler sizin olsun sevgili Başaklar. Şimdi ise geldik sevgili terazilere. Denge burcu,
0: Evet.
1: ilişki burcu, uyum burcu bu güzel terazilerimize.
0: Evet.
1: Acaba bu hafta neler getirecek bu Başak yeni ayı? Güzellikler getirsin Damlacığım.
0: Güzellikler getirsin çünkü artık da arınma zamanı. Yani tüm Başak arınmayla alakalıdır. Sevgili yükselen terazi ve teraziler, kafanızın içinde, kalbinizde artık bir dönemi, bir acıyı kapatmanın zamanı geldi. Arınma, ruhsal bir arınmadan bahsediyorum. Bilinçaltımızda bizi zorlayan bir şeylerden bahsediyorum. Kendimiz için artık bunu iyileştirmenin zamanı geldi. Ya da ruhsal olarak kendini iyi hissetmiyorsundur, bir destek almak istiyorsundur, doktora gitmenin tam zamanı. Ya da ameliyata, işte ameliyatlar vesaire daha böyle kapalı alanlarda ameliyatlar vesaire yaptırman gerekiyordur. Erteliyorsundur, sürekli erteliyorsundur. Belki de bunun da tam zamanı. Lütfen bu Başak yeni ayını hem ruhsal olarak kendinizi şifalandırmak ve arındırmak hem de sağlığınızı kaybettiğiniz yerden tekrar kazanmak niyetiyle kullanın.
1: Amin inşallah.
0: Beslenmenin hem ruhsal gıdanıza yani sizi olumlu anlamda beslemeyen, iyi gelmeyen, enerjinizi vampir gibi sömüren insanlardan artık uzaklaşıyoruz.
1: Gitsinler.
0: Artık bizim o enerjimize, ruhumuza hizmet eden, bizimle gülen, bizimle ağlayan insanlarla bir olalım. Sen mutsuzken ve ağlarken herkes yanında olur. Mutsuzluğu paylaşmak çok kolay. Acıyı paylaşmak çok kolay. Ama esas olan sen mutluyken, sen çok iyiyken, senin kadar mutlu olup senin yanında durabiliyor
1: O
0: mu?
1: gözler.
0: Kıskanmadan.
1: O gözler neler söyler.
0: Aynen öyle. Bir arkadaşı seçmekteki en önemli yol şudur. Senin güzelliğini, iyi bir tarafını o daha çok böyle gösteriyor mu? Daha çok abartıyor mu? Yoksa üstünü mü kapatmaya çalışıyor? Sevgili yükselen terazi ve teraziler. Dolayısıyla gerçekten sizin mutluluğunuza mutlu olan, enerjinizi yükselten insanlarla yürümeye niyet edin. Bu yeni ay hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak bu anlamda sağlığımızı tekrardan kazanmak için harika bir fırsat sunuyor.
1: Müthiş.
0: Her şeyi taşımıyoruz sırtımızda artık. Herkesin negatif enerjisini taşımıyoruz. Denge bozulacaksa bozulsun. Birileri de o bozulan dengenin bedelini ödesin. Zamanı gelmiştir. Şimdi gelelim Venüs mevzusuna. Venüs bugün akrebe geçti. Venüs akrebe geçti ve retro yapacak. 3 Ekim 15 Kasım arası. Tabii haliyle bazı gerçekler ortaya çıkacak. Venüs akrepte retrodayken. Özellikle maddi konularla alakalı. Senin paranda gözü vardır. Mevkiinde gözü vardır. Senin kazandığın parayı başkalarına gidip anlatıyordur. Bayağı sizin maddi kazancınızda gözü olan.
1: Kim bu? Yani yakın çevreden mi?
0: İşte maddi kazancında gözü olan
1: Kimse
0: herkes olabilir.
1: artık.
0: Hani o kimse artık. Maddi kazancınızda

0: birinin gözü varsa, sizin mevkiinizde, işinizde birinin gözü varsa, öyle yüzüne gülüyor ama ardından bayağı bir böyle nazar enerjisi. E işte bu insanların ardından söylediği laflar, şunu söylüyor olabilir mesela. O da o parayı kazanıyor ama hak etmeden geldi. Tanıdığı varmış, torpili var. Böyle aslında sen alnının teriyle gelmişsin ama o seni çekemiyor ya, ardından tabii mevzu döndürüyor. Ha. Büyük o konu patlamaz. Büyük konular 3 Ekim 15 Kasım arası. Ama öyle ki küçük küçük sinyaller verir. Senin bulunduğun mevkiyle, senin kazandığın parayla ilgili. Ya da çalışmıyorsun, ev hanımısın ama ailen, eşin sana bir kıymet veriyor, değer veriyor. Birileri de buna nazar ediyorsa, çekemiyorsa, onun kocası onu çok seviyor gibi görünüyor ama aldatıyor bence falan. Böyle tipler var ise 10-17 Eylül arasında küçük küçük sinyaller verir. Kötüyü gözünden hop tanıyoruz. 3 Ekim 15 Kasım arasında o gerçekten kötü niyeti ortaya dökülmeden önce tespit etmiş oluyoruz. Sürpriz olmuyor, çekirdeğimizi çitliyoruz. Ben zaten diyorum biliyorduk senin ne olduğunu. Ya da iş yerindedir, ona göre önlem alıyoruz bu konuyla alakalı. Venüs bu anlamda aynı zamanda size şunu sorgulatacak. Ben hak ettiğim değeri görüyor muyum? Maddi ya da manevi anlamda. Bunu da başka bir taraftan sorgulayacağımız bir döngü geldi. Eğer iş yerinde ya da hayatımızın içinde hak ettiğimiz değeri görmüyorsak, almıyorsak, Venüs artık akrebe geçti. Terazidir, naiftir, sakindir demeyin. Hak ettiği değeri maddi ya da manevi almak için gerçekten kıskaçları çıkar bir akrep gibi.
1: Söke söke alacak.
0: Söke söke alacak ve gayet de şunu da söyleyecek. Hayır kardeşim, benim hakkımı yiyorsun. Ben bunu hak etmiyorum. Terazi için adalet çok önemlidir. Adil olması çok önemlidir.
1: Simgesi o zaten değil
0: tabii
1: mi? Adaleti yani, simgeliyor.
0: Adalet çok önemlidir.
1: Bak teraziye bak, adalet
0: tabii,
1: terazisi.
0: Bana bunu, başka birine bunu yap, aynı koşuldayız. Onu onu yapıyorsanız bana da bunu yapın. Onu onu yapmıyorsanız bana da bunu yapmayabilirsiniz. Dolayısıyla maddi ya da manevi adaletsizliğe uğradıysanız zaten
1: geçmiş olsun.
0: Evet yani o terazi naiflikleri falan kalmıyor, etraf güvenmesin. Şimdi
1: olumlamaya bakalım mı?
0: Olumlamamıza bakalım sevgili yükselen terazi ve teraziler. Bu yeni ay beni içimden tüketen korkuları, gizli yükleri ve kapanmamış meseleleri geride bırakıp kendimi daha açık ve güçlü ortaya koyduğum yeni bir döneme başlamaya niyet ediyorum. Bu yeni ayda lütfen o bilinçaltımızda bizi susturan, engelleyen her ne varsa geride bırakıp yeni başlangıçlara yelken açmaya niyet edelim.
1: Amin. Çok güzel bir niyet.
0: Aynı burçların kötü tarafta olanları. Şimdi birinin böyle bir sende birinin bir sırrı vardı. Sakladın sakladın ama o sır senin işine yarayacak güne geldi. Sen de o insan sana güvenmiş, o sırrı vermiş. Sen de gittin o sırrı açık ettin. Belki kariyer için, belki para için, belki arkadaşlık ilişkisinde daha çok sevilmek için. Eğer böyle bir şey yaptıysanız bedelini direkt böyle kendi sırlarınızın ortaya çıkışıyla ödeyeceksiniz. Hani başka birinin sırrını çıkarttın ya ortaya sen. Bizzat senin hayatında kimse bilmez, duyamaz, ben bile unuttum dediğin bir sırrın bile olabilir.
1: Bu işliyor biliyor musun gerçekten? Evet. İşleyen bir şey bu. Evet.
0: Umarım iyi tarafta olanlardansınız.
1: Ay inşallah. İyi ol, iyi gör değil mi? İyilik yap, iyilik gör vallahi. Kötülük yaparsan kötülük görürsün. Sana karma geri döndürüyor her şeyi. Teraziler için inşallah böyle umduğunuzun çok daha üzerinde, mutluluklarla dolu bir hafta diliyorum. Umduğunuzun da üstünde güzel bir hafta olsun. Ve geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. Venüs akrebe geçmiş bugünden itibaren, artık hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bilmiyorum iyi mi kötü mü, ne oluyor Venüs akrepte?
0: Şimdi Venüs akrepte akreplere hayırlı olsun da akreplerin etrafındakilere ne olsun?
1: Ne olsun onlara?
0: Yani,
1: geçmiş olsun.
0: Yok gerçekten bir yükselen akrebin ya da ay akrebin arkasından iş çevirdiyseniz, Venüs de akrebe geçti, orada da retro yapacak. Size yazıklar oldu ya. Aynen. Yani gerçekten umarım etraflarında iyi insanlar vardır. Çünkü zaten sezgiler çok yüksektir, tavandır akrepte. Venüs de oraya geçiyor. Adeta sezgi ötesine geçecekler yani. Ve orada bir retro yapacak. Dolayısıyla artlarından dönmüş ne iş varsa. 8 sene önce dönmüş olabilir. Yani geçtiğimiz 8 yıl içinde bile dönmüş olabilir. Bu retroda çatır çatır ortaya dökülecek. Akrepler gerçeklerle yüzleşecekler ama bilmedikleri hiçbir şeyle yüzleşmeyecekler.
1: Bildiği yerden.
0: Evet, bildiği yerden. Yani onlar böyle, onlara yalanlar

0: söylendi. Dediler ki sen anlat, sen seversin anlatmayı.
1: Hı.
0: Zamanlarını beklediler. Akreplerin zamanı geliyor ya. Yani
1: Allah.
0: 7 yıl önce, 8 yıl önce yanlış yaptın. Öyle bir fırsat geçer ki eline, o yaptığın yanlışın bedelini ödetir akrep.
1: İntikamını alacak yani.
0: İntikam demeyelim ona da. Karşı tarafa hak ettiğini vermek diyelim. Karşı tarafın hak ettiğini bulması diyelim. İntikam çok sert bir duygu. Kimse intikam içinde olmasın. Ama bir yükselen akrep, güneş akrep, ay akrep, Venüs akrep, Mars akrep gümbür gümbür geliyorlar. Umarım böyle birine hata yapmamışsınızdır.
1: Amanın amanın.
0: Ve derece fark etmeksizin bütün dereceleri gezecek çünkü.
1: Ya.
0: Ama şimdi bir yeni aydan başlayalım. Sonra onların bir Venüs'üne gelelim. Çünkü bu kısım önemli. Sevgili yükselen akrep ve akrepler, bu yeni ay size diyor ki yeni bir sosyal çevreye gir. Artık yeni arkadaşlıklar edinme zamanın geldi. Çünkü öyle bir 8 yıl geçirdiler ki zaten çok arkadaş elediler. Hayatlarından çok insan elediler. Az insan, öz insan dediler. Kafaları da rahat etti. Ama artık yeni çevrelere girme zamanı geldi. Çünkü o yeni çevreler onlara belki de yeni kapılar açacak iş anlamında. Ya da hayatlarına yeni bakış açıları katacak. Dolayısıyla bu yeni ayda gelecek planlarını düzenlemek, o planlarla alakalı adımlar atmak, görüşmeler yapmak, planlar kurmak açısından bu yeni ayı değerlendirin. Yani hayallerinize gidecek yolda bir adım atmak istiyorsanız, bir plan yapmak istiyorsanız, bir görüşme yapmak istiyorsanız, işte bu yeni ay tam size göre sevgili yükselen akrep ve akrepler. Seni yoran, çok konuşan, az iş yapan insanları hayatından eleme zamanın geldi.
1: Evet.
0: Çünkü etraflarında böyle insanlar da var. Zaten tahammülleri de azaldı. Artık onları da eleyelim. Birlikte emek sarf edebileceğin, aynı yolda yürüyebileceğin insanlarla yürümeye niyet etmenin tam zamanı sevgili yükselen akrep ve akrepler. 11 Eylül itibariyle 11, 12, 13, 14 Eylül'de bu yeni ay size gelecek hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz adına fırsatlar sunabilir.
1: Harika.
0: Bu gelecek hedeflerinde sana destek olacak bir kişiyle tanışma olabilir. Gelecek hedefin mutlu bir yuva kurmaktır. Aşk olabilir.
1: Ay inşallah.
0: Ama.
1: Ama mı?
0: Ama. Şimdi Venüs Akrep de orada bir retro yapacak. Dolayısıyla 15 Kasım geçene kadar karar vermeyin.
1: Mesela şimdi bu dönemde yeni ay döneminde tanıştı diyelim 12 Eylül'de.
0: Vermesin.
1: Vermesin. Hala
0: Vermesin.
1: Yani o etkiye girdik o zaman biz
0: Tabii
1: retro etkisine.
0: Venüs Akrep'e girdi ve bitti.
1: Ha, o
0: Konu
1: anladım.
0: bitti.
1: Konu bitti,
0: Dün
1: kapandı.
0: tanıştıysanız konu değişik ama bugün tanıştıysanız bitti.
1: O zaman 15 Kasım'a kadar
0: Aa, bu adam ya da bu kadın demeyin.
1: demeyin.
0: Olabilir ama harita çok önemli. Kişisel haritamız çok önemli. Genel yorum yaptığım için.
1: Akrebe diyorsun şu an değil
0: Tabii.
1: mi?
0: Yükselen
1: Özellikle.
0: akrep, güneş akrep, venüs akrep, mars akrep hepsine diyorum aslında. Ay akrep dikkat etmek lazım.
1: Peki.
0: Peki sizin burcunuza geçti venüs. Sizin burcunuza geçti ve bu burçta retro yapacak. 3 Ekim 15 Kasım tarihi arasında. Ardınızdan dönen işler, mevzular yayının başında söyledim zaten. Böyle önünüze serilecek. Olmadık yerlerden siz onun size yaptığı hatayı, yanlışı göreceksiniz zaten. Aldatma, kandırma, arkadan konuşma her şey olabilir. Ama o insan size o arkanızdan döndürdüğü iş ortaya çıkmadan önce, yani büyük konu patlamadan önce sinyaller alabileceğiniz tarihler var. 10-17 Eylül. Bugün başladık. 17 Eylül'e kadar. Şüphelendiğiniz birileri varsa, ardınızdan iş çevirdiğinden, şüphelendiğin, aldattığından, kandırdığından hiç fark etmez. Şüphelendiğiniz birileri varsa 10-17 Eylül tarihinde bir göz göze gelmeye çalışın. Siz zaten akrepsiniz. Göz göze gelmenize gerek yok. Böyle bir gördüğünüz an bir küçük bir sinyal verecek. Ağzından bir şey çıkacak ya da size hani kendini ele verecek ya. Kötülerin kendini ele verme döngüsü geldi.
1: Güzel bir döngü
0: Ama böyle
1: aslında.
0: sinyal veriyor. Yani
1: Evet.
0: büyük ele vermeyi 3 Ekim 15 Kasım arasında yapacak. Ondan önce o kötülük bir yerden böyle taşacak. 10-17 Eylül bu açıdan çok önemli. Tespit edersek 3
1: Hayrımıza.
0: Ekim 15 Kasım arası geldiğinde şey yaparız. Aa sen bana hadi canım deyip devam ederiz
1: Bu eski bir
0: hayatımıza.
1: hikaye zaten
0: Şey böyle
1: biliyorum.
0: anlat anlat sen seversin deyip devam edebiliriz. Başka bir taraftan çok özür diliyorum.
1: Tabii canım. Boğazın kurudu herhalde. Bu kadar çok konuş konuş anlat anlat. Akreplerde tabii ki çok etki olunca böyle bir yutkundun akreplere bakalım. Başka neler olacak? Konuşabiliyor musun?
0: Yok yok tamam iyiyim ya şey ben bir ciddi bir mide sorunu yaşıyorum günlerdir. Böyle mide asidim sürekli beni zorlar
1: Çok
0: pozisyonda.
1: geçmiş olsun
0: Kusura
1: canım.
0: bakmayın çok özür diliyorum. O böyle bir zorluyor arada.
1: Estağfurullah.
0: Yanıyor.
1: Evet canım.
0: Kuruyor. Şimdi ilişkilerinizde tabii tutku başka bir taraftan artacak. Çünkü Venüs akrebe geçmiş durumda. O anlamda güzel. Şanslı günler 14 Eylül en böyle enerjinin akışta olduğu gün başlangıçlar için kullanabiliriz. Geldik akreplerin yeni ay olacak.

0: niyetini. Bu yeni ay beni aşağı çeken arkadaşlıkları ve gelecek planlarını geride bırakıp gerçekten yanımda duran insanlarla yeni adımlar atmaya niyet ediyorum. Özet şu, ne kadar ekmek o kadar köfte.
1: Evet.
0: Niyetimiz bu. Beni aşağı çekmeyen, benimle aynı yolda yürüyecek, aynı enerjideki insanlarla birlikte olmaya niyet ediyorum.
1: Çok net.
0: Müthiş. Aynı burçların kötü tarafta olanları, bir grup içinde birini yalnız bıraktın mı? Ayrımcılık yaptın mı? Arkadaşlarının desteğini kullanıp sonra yok saydın mı? En kötüsü de başka birinin hayallerini çaldın mı? Bak bu çok riskli. Her anlamda yapmış olabilirsin bunu. İşte, aşkta. Birinin hayallerini çaldın mı? Arkanızdan konuşmalar, dönecek işler hiç de bitmez. Ve ruhsal olarak kendinizi hiç iyi hissetmeyeceksiniz. Bir vesvese, uykusuzluk, huzursuzluk. Umarım ilerdensinizdir.
1: Umarız Damlacığım. Yani Venüs akrebe geçti, daha tutkulu bir dönem de onlar için başlıyor dedi. İnşallah mutluluklarla, huzurlarla ve en önemlisi sağlıkla bu dönemi atlatırsınız sevgili akrepler. Etrafınıza dönen oyunları da zaten her an fark ediyorsunuz. Bu dönemde gözünüz biraz daha açık olacak. Peki geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu yeni ayla birlikte Başak'ta oluyor bu yeni ay.
0: Evet.
1: Bakalım yaylara nasıl sirayet edecek? Kariyer ve toplum önünde diyorsun. Yeni bir dönem başlıyor.
0: Yeni bir dönem
1: ne demek
0: başlıyor.
1: Bu?
0: Şimdi şöyle yay Başak aksı kare açı dediğimiz bir akstır. Dolayısıyla sevgili yükselen ve yay ve yaylara şunu söylüyor. Hayatında yapmak istediğinle ilgili, işinle alakalı ya da hayatındaki görünür konuyla ilgili. Bak bu evliliğin de olabilir. Yani hayatımızda böyle bize dışarıdan baktıklarında görünür alanlar vardır. İşte medeni durumumuz, işimiz, toplum içindeki duruşumuz. Bununla alakalı yeni bir dönem başlatma vaktin gelmiş olabilir. Bu sizin kişisel haritalarınıza göre değişkenlik gösterecektir. Ama şunu istiyor yeni ay. Diyor ki hedef koy, plan yap ve en önemlisi şu. Görünür ol. Şimdi yükselen yay ve yaylar böyle çok görünür, neşeleriyle görünürler.
1: Evet.
0: Ama hani bir aslan gibi liderliğimi ortaya koyayım değillerdir. Ama bu yay, bu yeni ay diyor ki görünür olma zamanın geldi. Görünür olmak şu demek aynı zamanda. Çaba sarf etme, emek harcama. Yani hayatında bir şeyler istiyorsan, bu evlilik olabilir, bu kariyerinde bir hedef olabilir. Bunları istiyorsan emek harcama zamanın geldi. Plan yap, hedeflerini koy, bu yola baş koy ve artık o emeği göster. Dolayısıyla birazcık böyle çaba enerjisi getirdi yükselen yay ve yaylara. İşle alakalı yeni kararlar döngüsüne girmiş olabilirsiniz. Ne karar verecekseniz verin, her neye adım atacaksanız atın. Zira 3 Ekim 15 Kasım arası aman durun diyeceğiz.
1: Orada bir adım atmayacak.
0: Orada işte fotosentez. Fotosentezdeyiz orada. Böyle rutinlerimizi devam ettireceğiz. Dolayısıyla iş değiştirmek istiyorsan, hayatınla ilgili daha görünür ve daha farklı başlangıçlar yapmak istiyorsan 11 Eylül yeni ayını bu manada kullanabilirsin. Önüne engeller çıkıyorsa dinleme. Özellikle o engellerin üstüne gidersen çok daha başarılı olacaksın.
1: Oo.
0: Şunu söyleyeyim, ne kadar engel o kadar başarı demek bu yeni ayda sizin için.
1: Güzel.
0: Ama bununla birlikte sosyal çevrede ve kalabalıklarda da yıldızınız parlamaya başlıyor. Bir auranız yükseliyor, girdiğiniz ortamda daha çok şey görünür oluyorsunuz. Yeni tanışmalar, neden olmasın?
1: Flörtler mi yoksa?
0: Flörtler, yeni tanışmalar hayatınıza girebilir.
1: Şimdi
0: çünkü
1: bu tarihten itibaren hani dedin ya biraz temkinli
0: herkes
1: olacağız.
0: Herkes için söylüyorum bunu. Ha. Karar vermeyelim. 15 Kasım'dan sonra evet diyelim. Tamam. 15 Kasım'dan sonra tamam ya diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama zaten deneme sürecimiz var birazcık yani. Önden bir deneme sürecini uzatacak gibi duruyor. Şimdi Venüs akrebe geçti ve akrepte retro yapacak. Retrosu 3 Ekim 15 Kasım arasında. Ama ne demek bu? Gizli kapaklı işlerin ortaya çıkması demek. Sevgili yükselen yay ve yaylar, sizin de özellikle ardınızdan dönen dolaplar varsa, yani kapalı kapılar ardında konuşulmuş, sen hiç duymamışsın, şüphe bile etmemişsin.
1: Aa.
0: Bu da şu demek oluyor, ummadığın insandan gelecek olabilir. Bu insanların sizin arkanızdan döndürdüğü dolaplar 3 Ekim 15 Kasım arası ortaya saçılır. Ama ondan önce sizin bunu anlayabileceğiniz, sezebileceğiniz tarih var. 10-17 Eylül tarih aralığı. Birazcık etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Özellikle çok yüksek sevgi gösterisi var sana. Seni böyle çok övüyor. Abartıyor. Çok abartıyor
1: Durduk
0: ama.
1: Durduk yere mi öyle?
0: Evet, böyle bir sürekli gaz halinde. Özellikle o insanlara dikkat edin. Sahte olabilir o sevgi gösterisi. Hı hı. 3 Ekim 15 Kasım'dan önce, patlamadan önce onun gerçek niyeti. 10-17 Eylül arası bunu neden yaptığını, gerçek mi değil mi sezeriz. Hı hı. Önlemimizi alalım, keyfimize bakalım. 14 Eylül günü bir iş görüşmesi yapacaksın. 14 Eylül. Kariyerinle ilgili bir hamle yapacaksın. 14 Eylül. Bir proje sunacaksın. 14 Eylül. Görünür olacağın bir konuşma yapacaksın. 14 Eylül'ü kullanabilirsiniz.
1: Aldık tarihi.
0: Evet. Gelelim yayların yeni ay niyetine. Sevgili yükselen yay ve yaylar, bu yeni ayda tutkuyla bağlanacağım fikir ve fırsatları bulmaya niyet ediyor. Tüm direncimle bu yolda yürüyeceğime inanıyorum.
1: Harikaymış vallahi, tam size göre bir yorumlama.
0: Geldik aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Altınızda çalışan birilerini ezdiniz mi? Evinizde çalışan biri olabilir. İş yerinde yeni başlamış biri olabilir. Patronsundur ya da. Altınızda çalışan birilerini kasten ve bilerek ezdin mi? Birinin önünü kestin mi? Terfisini engelledin mi? Kariyerinde, iş yerinde küçük düşürmeye kalktın mı? Eğer bunlardan herhangi birini yaptıysanız, eskiden sizi destekleyen, ait hissettiğiniz çevrelerden dışlanacaksınız. Bir ekipte, bir ekip işinde yalnız da kalabilirsiniz başka bir taraftan. Yani aslında biraz izole edecek insanlar sizi, dışlayacak gibi duruyor. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Umarız Damlacığım. Yaylar için yine güzel şeyler duyduk. Olumlamamızı, niyet çalışmamızı da aldık. Her gün bunu okuyabilirler değil mi? Her gün.
0: Tabii tabii.
1: Artık bu retro sürecine kadar, Kasım'a kadar isterseniz sonrasında da okuyun, faydalanın ve inşallah şifa niyetine olsun sizin için sevgili yaylarımız. Şimdi geldik sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Bakalım bu kadar kariyer ve iş odaklı oğlaklarımıza bu yeni ay Başak'ta neler getirecek? Herhalde oğlağa da yarıyor değil mi?
0: Tabii.
1: Aynı bu şeyden oldukları için.
0: Tabii, oğlak toprak grubu, Başak da toprak grubu, yararlar. Yani birbirleriyle olumlu bir enerji altındalar. İkisi de toprak grubu olduğu için. Sevgili yükselen oğlak ve oğlaklara diyor ki ufkunu genişletme zamanı geldi. Farklı bakış açıları edinme zamanın geldi. Şimdi oğlak burcu biraz daha klasikçidir. Yani biraz daha gelenekselcidir. Kurallara bağlıdır. Eski düzeni devam ettirmekten hoşlanır. Dolayısıyla kafasındaki o bir işle ilgili, hayatla ilgili kafasında netleşmiş düşünceler vardır. Ve o onu hep o planlar üstünden yürütmek ister. Düzen hep öyle devam etmesini ister. Gelenekselcidir aslında bakıldığında. Bu yeni ay diyor ki ufkunu genişletmenin zamanı geldi. Artık aynı yerde saymıyoruz. Hayata bakış açımızı, vizyonumuzu değiştirmenin zamanı. Bu senin işine de faydalı olacak. Kendi ruhsal haline de faydalı olacak. Seni mutlu edecek. Yeni hobiler edinebilirsin. Yeni bir eğitime başlayabilirsin. Bunu yapmam. Yok ya, bu bana göre değil dediğin şeylere bir deneme zamanın gelmiştir belki. Yani sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar, bu yeni ay bakış açınızı değiştirmenizi istiyor. Hem de en çok neyle ilgili? En çok eleştirdiğiniz, yapmam dediğiniz yerlerle ilgili.
1: Asla yapmam dediğini yapacak.
0: Asla yapmam dediğini değil de ya bu da böyle mi yapılır? Hiç gerek yok böyle yapılmasına. Yok ben onu yapmam, istemem, bana göre değil. Ama bir yerden de eleştiriyor onu böyle. Ya da bana göre değil diyor, kendine yakıştıramıyor. Belki de o çok mutlu olacağım bir şey. Dolayısıyla bir farklılık yaratma zamanı gelmedi mi diyor bu yeni ay size. Başka bir taraftan da yeni yapacağınız bu işe kendi bildiklerinizi de katarak bambaşka bir bakış açısıyla hayatınızda uzun zamandır beklediğiniz neşeyi, heyecanı getirebilirsiniz.
1: Çok güzel inşallah. Evet.
0: Belki de o gideceği, alacağınız eğitim, işte öğreneceğiniz dil. Mesela inatla yapay zekayı hala işinde kullanmıyorsan ya da dijital mecraları kullanmıyorsan, işin bunu gerektiriyor ama sen bunu aktif kullanmıyorsun. Artık kullanma zamanın gelmiş olabilir. Sen oradaki dijitali kullan, bilgini de oraya aktar, ikisini birleştir. Ve senin için de yeni hem de seni daha tazeleyecek bir başlangıç yap diyor bu yeni ay. Tabii bu bir dille de ilgili olabilir. Başka bir eğitimle de ilgili olabilir. Şunu diyorsundur, yurt dışında yaşamam. Belki de fırsat çıkacak.
1: Allah Allah.
0: Dolayısıyla çok eleştirdiğiniz şeyler belki de sizin için yeni fırsatlar olabilir. Kariyerinizle alakalı ise önemli konuşmalar dönemi başlıyor. Gerçekten işle ilgili, terfi meseleleriyle ilgili önemli konular gündeme gelecek gibi duruyor önümüzdeki günlerde. Gelelim Venüs Akrep geçişine. Venüs Akrep geçişi bugün itibariyle başladı ama bu Venüs Akrep 3 Ekim 15 Kasım tarih aralığında retro yapacak.

0: Sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar, sosyal çevrenizde ardınızdan konuşan biri varsa, dedikodunuzu yapan birileri varsa, bunlar 3 Ekim 15 Kasım'da ortaya çıkacak. Ya da senin hayallerini küçümseyen ya da senin gittiğin yolda önünü kesmeye çalışan birileri varsa 3 Ekim 15 Kasım'da bunlar ortaya çıkacak. Ama bunların büyük olayı patlamadan önce 10-17 Eylül tarih aralığında sinyal verecekler.
1: Biz anlayacağız yani meseleyi.
0: Evet. Ha, demek buydu niyetin. Çünkü dedim ya 10-17 Eylül tarih aralığı kötülerin istemese de içlerindeki o fesatı ufacık da olsa bir bakışla, bir tek kelimeyle ortaya çıkaracakları
1: bugünden itibaren.
0: Tabii bugünden itibaren.
1: Etki başladı.
0: Etki başladı. Arkadaş çevrenizde girdiğiniz kalabalıklarda şüphelendiğiniz insanlar varsa şöyle bir deneyin ya. Bir deneyin. Çünkü derdi şey var, boşluğuna gelip açık verecek gibi duruyor size. Bu kısım bir önemli. Bir bakın bakalım. Sizin önünüzü kesmeye çalışan biri, ardınızdan konuşan biri arkadaşınızmış gibi davranır. Ama aslında ardından laf döndürüyordur. Sahtekardır duyguları. Küçük küçük sinyaller. Minik minik sinyaller gelecek. 3 Ekim 15 Kasım arasında da büyük konu ortaya dökülmeden önce siz zaten bunu fark edip önlem aldığınız için ne fark eder? Çekirdek çitlemeye
1: hayırlısı
0: devam ediyoruz. Yeni bir eğitime başvurmak istiyorum. Bir işte yüksek lisans, üniversite başvurusu yapmak istiyorum. Bir hukuksal süreç başlatmak istiyorum. Ya da vize işlemleri yapacağım. İşte vize başvurusunda bulunacağım. Ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapacağım. Bununla alakalı yeni bir başlangıç günü istiyor iseniz. 14 Eylül. Lütfen eğer 14 Eylül'ü ayarlayabiliyorsanız enerji bu tip başlangıçlar için sevgili yükselen oğlak ve oğlaklar sizin açınızdan kıymetli. Ya da sosyal medya hesabı açacağım.
1: Evet.
0: Bu anlamda. İşte bu anlamda da 14 Eylül'ü başka bir taraftan değerlendirebilirsiniz. Yine bununla birlikte hayatınızı, şimdi bir oğlak hayatındaki insanın birçok alanda kollar. Birçok alanda destek olur. Fakat.
1: Kontrol de eder değil mi?
0: Evet. Bir olur, iki olur, üç olur. O hayatındaki insan bunun bir türlü karşılığını vermiyorsa, özetle biliyor musun? O kadar çabaya adam olmuyorsa, o sorumluluğu almıyorsa. Oğlakların hayatlarında böyle insanlar var ise bu tarih itibariyle artık onları sırtlarından indirecekler. Yavaş yavaş bir köşeye koymaya başlayacaklar. Şöyle aslında uzun zamandır çaba sarf ettikleri birilerinden vazgeçiyor oğlaklar. Çok uğraştım.
1: Tek taraflı yürüttükleri için herhalde.
0: Evet.
1: Karşılığı alamadığı için.
0: Çok uğraştım, çok çabaladım ama olmuyor. Yani bu ilişkiden adam olmaz, bu arkadaşlıktan adam olmaz, bu ortaklıktan adam olmaz. Her neyse o. Oğlaklar artık yavaş yavaş o insandan vazgeçmeye başlayacaklar. Zor vazgeçerler bu arada ama vazgeçmeye başlıyorlar. Gelelim yeni ayın niyetine. Evet, bu yeni ay beni daraltan eski düşünceleri geride bırakıp bilgimi ve dünyaya bakışımı büyütecek yeni bir öğrenme dönemine başlamaya niyet ediyorum.
1: Müthiş.
0: Evet. Bu anlamda çok önemli.
1: Geldik mi kötülere?
0: Gelelim kötülere. Evet. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Bilgini kullanarak, mevkiini kullanarak, kariyerini kullanarak, hayatta bulunduğu yeri kullanarak birilerini aşağıladın mı? Ben bilirim diyerek başkasının fikrini küçümsedin mi? Eğitimde, hukukta ya da insanların inançları üstünden o inancı kullanarak birinin hakkını yedin mi? Toplum önünde gözden düşeceksiniz. Saygınlığınız, size bakış açısı o saygıyla bakıyorlarsa, hayranlıkla bakıyorlarsa o bitiyor. İnsanların size olan bakış açıları değişecek. Düşünün ki neler olacak yani. Umarım iyi tarafta olanlardansınızdır.
1: Geçmişler olsun onlara o zaman. Vallahi oğlaklar için güzel şeyler duyduk. Bir kere Başak'ta olduğu için bu yeni ay size de yarayacak. Güzelliklerle, mutluluklarla, huzurla aksın inşallah hayatınızı. En kolay şekilde nasıl olacaksa o şekilde aksın hayatınız. Güzel bir şekilde diliyorum sevgili oğlaklara mutluluklar. Ve geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler olup neler bitiyor bu yeni ayla birlikte. Yarın yeni ay var Başak'ta ve kovaların hangi ev alanlarında acaba bu güzellikler, bu değişimler onları bulacak? Neler söyleyeceksin Damla?
0: Sevgili yükselen kova ve kovalar, Başak yeni ayı size diyor.

0: diyor ki eğer maddi anlamda ya da manevi anlamda birine bağımlıysan, birine bağlıysan lütfen artık bu bağımlılıktan vazgeç. Yani eğer çalışmıyorsan kendi paranı kazanmaya başlama vaktin geldi. Ya da bir iş yapmak için hep birinden bir destek olma, onay görme durumun var ise. Çünkü bak şimdi kova çok zeki bir burçtur. Kovanın gerçekten hani istediği takdirde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama ve lakin maddi konularda sevdiği insandan, hayatındaki insandan bazen onay destek bekler. Çünkü hayatı boyunca sen çok farklısın diye büyütüldü. Sen çok değişiksin diye büyütüldü. Fakat o da hayatını aldığı insandan bir destek, bir onay, bir takdiri bekler.
1: Haklı.
0: Haklı ama ve lakin. İşte o onayı, o takdiri bekliyorsanız artık onu bırakma zamanı geldi. Çünkü Başak yeni ayı diyor ki maddi olarak da bir korkun varsa kendin yönetme zamanın. Kendin yönetmelisin. Çalışmıyorsan hemen bir işe başla, bir işe başvur. Bu arada başvurduğun işlerden de olumlu karşılık alma enerjisi de var. Bir borcun varsa onu bitirmek için artık bir yapılanma kur. Borcu borçla kapatmaya çalışıyorsan bundan sonra artık o sistem işlemez. Harcamalarda bir dengesizlik varsa burayı artık toplama zamanın geldi. Ya da hayatındaki insan eşinin gelirini de bir dengesizlik var ise o artık yokmuş gibi davranamazsın. Yani polyanacılık oynuyorsan hallederiz geçer diyorsan artık o kısımlar bitti. Bu Başak yeni ayı diyor ki maddi olarak krizleri yönetme zamanın geldi ama kimseden yardım bekleme. Çünkü konu birazcık senle ilgili. Yani sen o işi çözersen çözersin. Çünkü akıllı olan taraf olunca çözümü de o buluyor haliyle. Yapacak
1: Olsun,
0: bir şey
1: akıllı
0: yok.
1: olsun da o çözsün, önemli değil.
0: Başkasından destek bekleme diyor maddi anlamda. Aslında bu yeni ay baktığımızda. Tabii şöyle de bir güzelliği var. Uzun zamandır beklediğim bir miras meselesi var. Yok ya artık ondan hayır gelmez diyorsun. Ondan bir şey olmaz. Bu yeni ay harita bazlı olarak o uzun zamandır ümidi kestiğiniz mirası getirebilir. Bir, ya da o mirasla ilgili bir gelişme olabilir. Bir alacağın var sen bile unuttun alacağını. O artık gitti gelmez diyorsun. O alacağını alabilirsin. Bak başka bir taraftan da böyle hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş enerjisi de sevgili yükselen kova ve kovalar sizin için devrede görünüyor. Hukuksal süreçlerde şansınız çok dönüyor. Eğer bu anlamda bir döngü başlatmak istiyorsanız
1: Bir mahkeme açmak gibi
0: tabii
1: mi?
0: mahkeme açmak işte bir işte atıyorum bir hakkım vardı o yendi onunla ilgili bir şey açacaksın. Hukuksal süreçlerde şansınız dönüyor. 14 Eylül'de bu tarihi de değerlendirebilirsiniz o süreci başka bir açıdan başlatmak için. Yurt dışı bağlantılı işler, vize başvuruları, yeni eğitim kaydı. 3 Ekim'e kadar.
1: Oo.
0: Tabii 3 Ekim'e kadar bu tarihleri değerlendirin.
1: Çok iyi.
0: Evet sevgili yükselen kova ve kovalar bu anlamda şansınız çok
1: Vize,
0: yüksek.
1: yurt dışı
0: Tabii
1: bağlantılı
0: eğitim
1: konular.
0: başvurusu,
1: Evet.
0: işte tatile gideceğim, uzak yol seyahati ya da yurt dışı bağlantılı bir iş yapacağım, dijital ticaret.
1: Çok güzel.
0: Bunların hepsiyle alakalı 3 Ekim'e kadar talih sizden yana 3 Ekim'de duruyoruz. Hop fotosenteze geçtik çünkü Venüs retrosu başlıyor. Şimdi Venüs şu anda Akrep'e geçti. 3 Ekim 15 Kasım arasında da bir retro yapacak. Ama ve lakin bu retroda sizin hangi ardınızdan nerelerde dönen işler çıkar karşınıza 3 Ekim 15 Kasım'da iş yerinde. Patronunuz mu? Çekizi çekemeyen biri mi? Geçmişte önünüzü kesmiştir haberiniz yoktur 5 sene önce. Bu 3 Ekim 15 Kasım'da o bile ortaya çıkabilir. Ha. Peki o insan kim? Nereden çıkacak? Bunun böyle ön belirtisini görmek istiyorsak tarihimiz var. 10-17 Eylül tarihi. Ufak ufak sinyal verecek böyle. Büyük olayın ortaya çıkışından bahsetmiyorum. O 3 Ekim 15 Kasım. Ama iş yerinde ardınızdan iş çevirdiğini düşündüğünüz biri varsa bu bakın patronunuz olabilir, daha üstte birileri olabilir. Yani sizden mevki olarak daha üstte birileri olabilir. Önünüzü birileri kestiyse, kesmeye çalıştıysa. 10 Eylül 17 Eylül arası. Küçük küçük sinyaller. Ya da etraftan bir şey duyarsın. Puzzle'ın parçası tamamlanır. Aa, o yüzden bu benim başıma geldi o zaman.
1: Dedikodular dönebilir
0: Tabii
1: yani.
0: tabii yani böyle ufacık bir laf gelir ama sen anlarsın. Ya da seni atıyorum işten çıkartmak istiyordur. Senin mevkine kendisi gelmek istiyordur.

0: ardından bir dolap çevirecektir.
1: Amanın.
0: Ha, o 10-17 Eylül'de o niyetini gösterir. Önlemi aldık mı? Yolumuz
1: Rahatsız.
0: açık ve temiz gibi görünüyor. Yıldızınızı parlatmak için başka birinin size fırsat vermesini beklemeyin sevgili yükselen kova ve kovalar. O fırsat benim karşıma çıkmadı diyor iseniz,
1: Evet.
0: bu yeni ayla birlikte şuna niyet edin. Başka birinin bana fırsat vermesini beklemeyeceğim. O fırsatı ben yaratacağım.
1: Nasıl yaratsın? Bir fikir üretsin mesela. Bir
0: Tabii.
1: girişimde bulunsun.
0: Yani şimdi herkesin bu hayatta yapmak istediği şey farklıdır. Ama şu cümle vardır. Bir fırsatını bulsam şu olacak. Bir fırsatını bulsam şunu şunu yapacağım. O fırsatı başka birinin size vermesini beklemeyin.
1: Siz adım adım atın.
0: Evet, bu yeni ay diyor ki o fırsatı senin ortaya koyma, yaratma zamanın geldi. Geldik yeni ay niyetimize. Yükselen kova ve kovalar, bu yeni ayda niyetimiz. Bu yeni ay beni başkalarına bağımlı bırakan, maddi ve duygusal bağları geride bırakıp kendi gücümü yeniden kurmaya niyet ediyorum.
1: Evel
0: Bu
1: Allah, ne
0: yeni
1: güzel.
0: ayda lütfen bu anlamda bu niyetimizi sürekli olarak ortaya
1: Çok
0: koyalım.
1: güzel, güçlü bir olumlamaymış bu da.
0: Ha, aynı burçların kötü tarafta olanları. Birinin parasını, desteğini ya da imkanını kendi hakkın gibi gördün mü? Hani onun parası ya da onun malı mülkü ama sanki senin hakkınmış gibi gördün mü? Borç alıp ödemedin mi? Birinin zor zamanında sana destek oldu o insan. O insanın zor zamanı geldi, sen dirsek çevirdin mi? Eğer bunları yaptıysan o hukuki meseleler, eğitimler, yurt dışı işleri, ticaret falan size şanslı değil. Başkasına o alanda yaptığınız haksızlık önünüze buralarda engel olarak çıkacak. Belki de bizzat kendiniz haksızlığa uğrayacaksınız. Umarım iyilerdensinizdir.
1: Karma çok korkunç bir şey.
0: Evet.
1: Derler ya, döner dolaşır seni bulur.
0: Tabii.
1: Allah iyilerle karşılaştırsın. İnşallah kovalar sizi de yaradan güzelliklerle, iyiliklerle hep karşılaştırsın. Onu ümit ediyorum bu hafta için. Ve geldik şimdi canım balıklara. Hem burçtaşlarımız Damla'yla biliyorsunuz. İkimiz de balığız, güneş balık. Hem de onların o naif kalplerine dokunduğumuz için de ayrı bir mutlu oluyoruz. Bakalım bu Başak yeni ayı balıklara ne getirecek?
0: Evet.
1: İyi gelecek mi bir kere?
0: Şimdi Başak ve Balık kare enerjide dediğimiz burçlar. Bu da birazcık gergin bir enerjidir. Peki yükselen Balık ve balıklara hangi anlamda bu? Daha bir de şöyle pardon karıştım. Başak Balık'ın
1: Karşı
0: karşısında
1: değil mi?
0: sürekli bir gürültü geliyor arkadan. Benim bütün fon karıştı, kusura
1: Karşıt
0: bakmayın.
1: burçlar.
0: Evet, karşıt burçlar.
1: Su ve
0: Dolayısıyla
1: toprak aslında iyi geliyor değil mi birbirine?
0: Evet, fakat Balık Başak karşıt bir aks. Dolayısıyla aslında bir yüzleşme enerjisinden bahsediyorum burada. İlişkilerde artık şu safhaya geldi sevgili yükselen balık ve balıklar. Ya sen bu ilişki için bir emek sarf etmiyorsan ben artık burada yokum deme zamanınız ve gerekiyorsa yalnız olarak yeni bir yola çıkma zamanınız geldi. Bu Başak yeni ayı şunu söylüyor. Emek yoksa ben de yokum diyeyim. Bakın bu sadece sevgililik ilişkisi, karı koca ilişkisi değil. Bu bir arkadaşlık ilişkisi. Bu abla kardeş kardeş ya da işte abi neyse ilişkisi. Bu bir iş yerinde arkadaşınla olan ilişki. Karşılıklı olarak sadece emek sarf eden sensen. Karşı taraftan hiçbir çaba yoksa artık onu geride bırakma zamanı geldi. Yükselen balık ve balıkların. Geride bırakmadıkça o insanlar onları aşağıya çekmeye devam edecekler. Ama en güzeli şu. Bu yeni ay belirsizlikleri temizleyecek.
1: Oh.
0: Çünkü yükselen balıklar ve balıklar da şu aşamaya gelecek. Bana net ol diyeceğiz ya artık. Bana net ol. Yani hallolacak, olacak, yapacağım yok. Net ol. Oluyor mu, olmuyor mu? Netlik istersek etrafımızdakilerden o netliği de alabileceğimiz bir döngü. Ha, alacağımız cevap hoşumuza gider gitmez onu bilemem. Ama belirsizlik bitecek.
1: Evet.
0: Belirsizlikten
1: Hiç
0: kurtuluyoruz
1: sevmez
0: bu
1: de balık
0: anlamda.
1: belirsizliği
0: Hiç
1: yani.
0: sevmez. Gerçekten
1: Hiç
0: hiç.
1: sevmez yani.
0: Çünkü duygusal durumumuzu da karıştırıyor
1: Evet.
0: belirsizlik. Zaten duygularının çok yönettiği bir burcuz. Şimdi bir de o belirsizlik komple ortalığı karıştırıyor.
1: Evet.
0: O yüzden bu yeni ayda şuna niyet edin. Ya bana gerçeği söyle. Niyetin ne? Öyle mi böyle mi? Bu yeni ayda bu enerjiye niyet edelim. Yine bununla birlikte Bu yeni ay bize gerçekten yanımızda kimin olup olmadığını da gösterecek. Ve arkasından gerekeni yapma zamanımız da geliyor gibi duruyor. Lütfen bunu da değerlendirelim. Yeni bir ilişkiye başlamak, mevcut bir ilişkinin içindeki kuralları değiştirmek ya da yeni bir ortaklık için güçlü bir dönem.
1: Bugünden itibaren diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz.
1: Ne zamana kadar?
0: 3 Ekim.
1: 3 Ekim'e kadar. Sonra Venüs Retro hiç girmiyoruz.
0: Fotosentezdeyiz. Evet. 3 Ekim'e kadar şöyle. Çünkü karşıt açıdalar ya. Karşınızda alıp ne istiyorsanız ortağınıza, eşinize, sevgilinize söyleyin. Bu ilişkiden beklentiniz neyse söyleyin. Böyle şey tek, kısa, öz ve net cümlelerle ve sorun. Bunu yapabilecek misin, yapamayacak mısın? Sen bu ilişki için ne yapacaksın? Hı hı. Net gidersek eğer bu yeni aydan çok olumlu sonuçlar alabiliriz. Yeni ay diyor ki karşını al, ne istiyorsan çatır çatır söyle. Hı hı. İlişkide yeni bir dönem istiyorsan beklentilerini söyle. Ortaklıkta yeni bir dönem istiyorsan beklentini söyle. Arkadaşın mı? Kırıyor, incitiyor mu seni? O zaman git ya, ben de senden bunları bekliyorum ama ne yapmıyorsan artık.
1: Evet.
0: Şeklinde net olacağımız bir döngü. Venüs akrebe geçti bugün ve aynı Venüs gidecek 3 Ekim 15 Kasım arası retro yapacak. Şimdi özellikle uzak akrabalar ardımızdan iş çevirdiyse, 3 Ekim 15 Kasım'da eş tarafımız arkamızdan dedikodu döndürüyor ise, üniversitede, akademik alanda, hani akademide çalışanlar, buralarda arkamızdan dönen işler varsa birileri ayağımızı kaydırmaya çalışıyorsa ya da bizim hakkımız olan kariyeri, koltuğu oturduysa eğer, 3 Ekim 15 Kasım arası bunlar ortaya saçılır. Ama bundan önce bunu size kim yaptıysa bu alanlardan, 7 Eylül, 10 Eylül, 17 Eylül arası, hı hı, kendini gösterecek gibi duruyor. Antenlerimizi açıyoruz. Her zaman dediğim, evet, gibi. Şimdi gelelim bu yeni ayın yükselen balık ve balıklar için niyetine. Bu yeni ayda beni yoran ve belirsizlikte bırakan ilişki düzenini geride bırakıp karşılıklı güvene ve açıklığa dayanan yeni bir ilişki biçimine başlamaya niyet ediyorum.
1: Amin,
0: bu çok önemli.
1: İnşallah.
0: Aynı burçların bir de kötü tarafta olanları var. Hı hı. Birini ilişkide belirsiz bıraktın mı? Umut verip ortadan kayboldun mu? Partnerini, ortağını ya da sana güvenen birinin iyi niyetini kullandın mı? Beklenmedik bir ödeme, olmadık bir ceza, vergi bu artık.
1: Artık ne gelirse.
0: Büyük bir para çıkışından bahsediyorum, ummadığın. Bayağı maddiyatla, maddi bir para çıkışıyla bedel ödeyecek gibi duruyorsun. Umarım iyi tarafta olanlardansındır.
1: Umarız Damlacığım. Sevgili balıklara da şans, bolluk, bereket, aşk, mutluluk, her şeyin en iyisini diliyorum. Birazdan bu yeni ay burçlar üzerinde hangi etkiyi gösterecek? Şu tarihler arasında şuna dikkat etmeniz gereken noktalar hangileri? Hepsini Damla Ünder anlatacak. Kısa bir aranın ardından buradayız.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da. One'da, One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
4: Dolap boş, ne olacak? Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
5: Pestisit analizli meyve ve sebze.

0: dedeler getir büyükte.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: Marketi.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönlümde benim o yer misin?
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Dert benden, derman şokta. Ah benden kaldım kapıda.
4: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'um hoş geldin.

0: anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
1: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
2: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
1: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Eğlenceli okul ürünleri.

0: hem cepte şokta.
1: Haribo sandviçler geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
0: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin. Cepte Şok uygulamasında.

0: Kafayı kasla. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Çok sevgili astrolog Damla Ündar'la birlikteyiz ve yarın önemli bir yeni ay var Başak Burcu'nda sevgili seyirciler. Ve 10-17 Eylül tarihlerinde önemli sinyaller alabiliriz çevremizden dedi Damla. Evet. Çünkü Venüs akrebe geçti. Evet. Bu etkileri nasıl göreceğiz hayatımızda? Nasıl sinyaller alacağız?
3: Şimdi şöyle Aslı'cığım, Venüs akrebe geçti, bugün geçti ve Venüs aynı burçta retro yapacak. Retrosu 3 Ekim 15 Kasım'da. Yani aslında büyük olaylar, ardımızdan dönenler, gerçeklerin ortaya çıkması, o tam böyle 3 Ekim 15 Kasım arası tarih aralığında gerçekleşecek. Ama ondan önce Venüs zaten akrepte, o enerjiyi artık almaya başladı. Hı hı. Ve Venüs akrebe geçer geçmez Şiron'la karşı karşıya geldi. Şiron kimdi? Yaralı şifacı, yaralar, yaralarımız. Arkasından Venüs'ün Plüto'yla, Plüto o biraz daha manipülatif olan gezegen, Plüto'yla bir kare açısı var. Bu da bize şunu gösteriyor. Venüs retro yapmadan önce bize yara açacak. Bizi manipüle ederek kontrol etmeye çalışan, ardımızdan iş döndüren insanların küçük küçük sinyaller vereceğini gösteriyor. Hmm. Sonrasında Venüs retroya başladığında ise işte o zaman o insanların gerçek niyetleri ortaya, böyle kabak çiçeği gibi açılır derler ya. Evet. Kabak çiçeği gibi adeta açılacak. Biz tabii ki seninle Venüs retro her burca neler getirecek, ne getirecek, retro zamanı geldiğinde bunları konuşacağız. Ama ondan önce 10-17 Eylül tarih aralığında şimdi her burç için şunlara dikkat edin, şu insanlar, şu çevre diye konuştuk. Ama şunu da şöyle düşünün. Şimdi genel burç yerleşimlerimiz çok önemli. Harita bütünü önemli çünkü. Uzun zamandır şüphelendiğiniz herhangi biri olabilir. Birileri var ise, niyetinden şüpheleniyorsun ama ortada böyle göz önünde bir gerçek yok. Hani bir kanıt yok, ispat yok ama sen bir huylanıyorsun ya. Hani böyle ya bir arkamdan konuşuluyor, iş çevriliyor, kandırılıyorum, aldatılıyorum. Lütfen o insanlar, her kimse, böyle huylandığınız insanlar 10-17 Eylül tarihi aralığında karşı karşıya gelin ya. Ya da bir telefon açın ya da ortak bir tanıdığınız vardır, sorun onu ne yapıyor diyeyim.
2: Bir dürtelim yani orayı. Heh,
3: yani o bir yarayı bir kaşıyalım. Eğer oralarda bir şey varsa o olay çat diye ortaya patlamaz. Onun mevsimi daha böyle 3 Ekim 15 Kasım arası. Ama ufak sinyaller, küçük bir bakış ya da ben diyorum ya kötüler. Kötülerin dayanamayıp içlerindeki o fesat niyeti ufak ufak sızdırabilecekleri bir döngü.
2: Belki bir mesaj önümüze düşecek değil mi?
3: Tabii her şey olabilir.
2: Her şey olabilir.
3: Bir arkadaşına uzun zamandır mesela görmediğin biriyle karşılaşırsın. O ona senin hakkında bir şey söylemiştir. O da der ki aa böyle böyleymiş.
2: Nereden nereye?
3: Aa dersin bir dakika. Bir şey oluyor. Ben zaten şüpheleniyordum. Oradan demek ki mevzuyu anlayabiliriz.
2: Bu her burç için geçerli. Evet. Ama özellikle mesela şu burç, mesela akrep, Venüs akrepte ya. Evet. Akrepvari olaylar bunlar, biraz entrika gibi.
3: Yani mevzu şu, arkadan dönen iş. Ya da biri seni manipüle ediyor. Biriyle ilgili. Manipüle ediyor. Aslında o insanın sana hiçbir zararı yok. Karşındaki insan sana hiçbir zarar vermemiş ama başka biri seni manipüle ettiği için aran bozulmuş. Mesela bir arkadaşının aran bozulmuş. Oysa ki hiç öyle bir şey yokmuş, dedikodu yapmışlar.
2: Görüyor musun? Neler neler.
3: Evet. Her biraz şey böyle olabilir. Arkadan dönen işlerin ortaya çıkabileceği
2: peki,
3: bir döngü.
2: O zaman 10-17 Eylül arasında bir dedektiflik moduna
3: biraz
2: geçeceğiz.
3: Biraz bir süzelim altın üstte.
2: Bir süzeceğiz, bir bakacağız. İnşallah hayırlarla, güzelliklerle gelsin. İnşallah hiç o kötülüklerle karşılaşmayalım. Ama hayatta her şey var. Hayatta iyi ki Damla Ündar da var.
3: Canımsın.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Bize güzellikler anlattın. Ve sevgili seyirciler, bugünlük programımızın sonuna geldik ama yarın biz yine buradayız Cuma'ya. Yarına dek sağlıkla, huzurla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Izgarada pişirilen, dışı hafifçe kızarmış, içi yumuşacık, Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan, yoğun ve aromatik tadıyla öne çıkan geleneksel bir köfte, Cevapi Boşnak Köftesi. Leblebinin kendine has kavruk aromasının yumuşak ve kremsi dokularla buluştuğu, farklı malzemelerin uyumuyla öne çıkan, sofralara farklı bir lezzet katan nefis bir meze. Leblebili meze. Patlıcanın kendine has aromasının tane tane pilavla buluştuğu, sebzelerin zengin lezzetini doyurucu bir pilavla birleştiren, geleneksel sofralara yakışan bir lezzet. Patlıcanlı pilav. Özenle hazırlanan hamurun fırında kızararak çıtır bir dokuya kavuştuğu, üzerine dökülen şerbetle buluşarak nefis bir tatlıya dönüştüğü, geleneksel baklavadan ilham alan pratik ve lezzetli bir tatlı. Yalancı baklava. Mayalı hamurun fırında kabararak dışının hafifçe kızardığı, içinin yumuşak ve pamuksu dokusuyla öne çıktığı, Ramazan pidesini andıran görünümüyle Balkan sofralarına sıcaklık katan geleneksel bir hamur işi. Boşnak pidesi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
1: Nasılsınız? Umarım sağlık saat yerindedir, keyifler yerindedir. Muhteşem bir gün olsun, muhteşem bir perşembe olsun. Haftayı bitiriyoruz yine çok keyifli tariflerle ve tabii ki evde bütçenizi kolaylaştıracak, ev ekonomisine katkı sağlayacak her evde pişecek tariflerle bugün yine karşınızdayız. Efendim hemen Serpil'i alacağım çünkü çok güzel, çok güzel bir giriş yapacağız. Hazır mısın bu girişe?
2: Çok güzel bir giriş yaptım. Hadi.
1: Geldim. Boşnak köftesi yapacağız.
2: Of biliyorum.
1: Boşnak köftesi yapacağız kıymetli izleyenler. Bugün rondomuzu da açıklıyoruz. Blenderımızı da çırpıcı mıydı? Rondo ve mikserimizi evet. Açıklıyoruz. Bilginiz olsun. Dakikalar sonrasında sizinle olacak. Stüdyo biraz sarımsak mı kokmuş sanki?
2: Haşladık olur.
1: Neyi haşladık acaba? Şimdi bunu biz köftede mi kullanacağız?
2: Evet haşlanmış mis
1: gibi sarımsak. Efendim bakın inanamayacaksınız ama içinde bolca sarımsak var. Ve bu sarımsak suyunu biz bugün boşnak köftesinde kullanacağız. İçi sulu sulu, dışı güzelce kızarmış efsane bir köfte yapıyoruz. Yanlış görmediniz Serpil Hanımcığım.
2: Evet yaklaşık 4 diş kadar diye hatırlıyorum orada.
1: Aynen öyle bayağı böyle suyu da beyazlattı. 400 gram kıymamız var. 3 diş sarımsak, 1 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı kaymak, yanlış duymadınız, tuz, 1 çay kaşığı karbonat. Sunumunda 1 adet soğan ve sumakla taşlandırıyor olacağız. Serpil, ben artık ne yediğimi görmek istiyorum açık ve net söylemem gerekirse.
2: Evet ama sen aslında demin yanlış şey yaptın Nermin. Çünkü burada dedin ki 400 gram kıymamız var. Hı hı. Aslında kıymamız yok. Bu bir parça edeceğiz.
1: İşte onu anlatacağım şimdi. Ha. Onlar kıyma olarak kullanacak.
2: Tamam, okey, gel.
1: Sıkıntı yok. Hı hı. Şimdi burada ne yediğimizi bilmek çok önemli. Ve ben Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Serpil'le de en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri aslında sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir tüketim sağlayabilmek. Etimi gittim az yağlı aldım gözle görülür böyle tam böyle boşnak köftesine yakışır bir şekilde. Ve bu esnada da mutfağımda çok fazla yer kaplamayan küçük bir aparatım var. Kıyma makinesi ve birçok lezzeti de bir araya getirebileceğim. Bakın içerisine atıyorum.

0: Bu makine çok işlevsel. Şöyle koyuyorum. Burada çok dikkat edin. Şöyle bakın, tokmağı ile birlikte başlıyoruz. Hadi bismillah. Çok başarılı. Bakın atıyorum. Anında kendim ne yediğimi görüyorum. Tabii köfte yağsız olmaz. Bir parça yağımız.
1: Lezzeti.
0: Wow, harika bir görüntü var şu an. Serpil, görüyor musun? Bunu
1: Diyorsun
0: bile
1: ki
0: düşünüyoruz.
1: içim rahat.
0: Evet, sağlıklı yiyeceğiz. Burada ekip arkadaşlarımız bizim için çok değerli biliyorsun. Onlara özellikle sağlıklı köfte hazırlamamız gerekiyor. İstersen canım Serpil Hanımcığım, iki kere geçebiliriz.
1: Sence iyi mi iriliği?
0: Yani bakın şöyle göstereyim.
1: Bu arada şey de
0: Bakın
1: vardı
0: şöyle
1: mı?
0: bir kere daha geçmek istesem nasıl olacak? Bir parçasını geçeyim
1: Geç
0: istersen.
1: geç.
0: Şöyle.
1: Birlikte görelim
0: Ha, bir
1: diyorsun.
0: bakalım. Çift, hani bazen gideriz kasaba deriz ki ya,
1: Çift
0: çift.
1: çek.
0: Ha, çift çek. Onun gibi. Aa, güzel oldu Serpil'im.
1: Bunu doldur şeyini, kabını. Oradan ittirelim.
0: İyidir. Hepsini yapmayayım ben. Vakit
1: Bence de
0: şey
1: böyle çok şey
0: yapmayayım.
1: de sevmem. Hafif
0: Aynen.
1: böyle bulgur bulgur.
0: Ben şimdi onu zaten böyle sakız gibi yoğuracağım ya. Sıkıntı yok.
1: Hı.
0: Bassana canım.
1: Elim kirlendi değil mi?
0: Burası sende. Ben bir elime su tutuyorum.
1: Zaten bitirmiş.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bu makineyle şey de yapabiliyoruz. Sebzeleri böyle küp küp doğruyoruz. Küp küp doğruyoruz biliyor musun bununla her şeyi? O da çok güzel oluyor. Böyle sebzeleri rendeliyoruz falan. Böyle senin istediğin gibi ince halka çıkartıyoruz.
1: Ay bizim o şey.
0: İnce halka çıkartıyoruz.
1: Tamam.
0: Bu çok işlevsel. O yüzden bunu bu sene çok kullanacağız. Senin için. Geçen sene benim başımı yedin. Mutfaktaki şeylerimiz iyi değil diye bak. Her şeyi buldum bu sene.
1: Artık zamanla bozuluyor Nermin yani. Şey yapmak güzel tabii.
0: Evet, ayarladım. Serpil'in gönlünü yapacak her şeyi aldım bu sene.
1: Şimdi.
0: Efendim, burada çok önemli bir noktamız var. Kıymamızı kendimiz çektik. Ne yediğimizi, ne tükettiğimizi biliyoruz. Gözümüzün önünde çekilmeyen kıymaları da almıyoruz efendim. Marketlerde özellikle önünüze gelen. Biliyorsunuz ki ne yediğimizi bilmek çok da önemli. Buradan kimse kusura bakmasın. Kimse de küsmesin, darılmasın. Bu köftenin içerisine yaklaşık şöyle 400 gram kadar parça eti kıyma haline getirip kullandım. Çok hafif karbonat koyacağım. Karbonat köftenin içinin sulu kalmasına, daha güzel kabarmasını sağlarken burada çok az miktarda yine tuz kullanacağım. Etimin tadını çok bozmaması için az miktarda kullanıyorum. Şöyle yoğuruyorum. İçinde ekstra sadece bu boşnak, bu yöresel bir tariftir. Özellikle biliyorsunuz Bosna'ya gittiğinizde köfte derler, çok ön plandadır bizim yörenin. Hakikaten onu böyle bir miktar kaymakla yoğurduğunuzda bambaşka bir boyuta gelir. Şöyle elimle sakız gibi yoğuruyorum.
1: Bir şey
0: Şöyle.
1: var Nermin, bunun içine ne bir galeta unu, ne bir ekmek, ne bileyim tuzdan başka bir baharat.
0: Hiçbir şey yok. Evet.
1: Evet.
0: Ama nasıl sakız gibi bir hale gelecek birazdan. Bakın burada da şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kıymamı koyuyorum. Böyle biraz araştırmalara baktığımızda tek sayı olarak servis yapılıyormuş. Biliyor musun bu köfte?
1: Ne?
0: Çok enteresan. Mesela 5, ondan sonra 10, 15 bu şekilde koyuluyormuş.
1: Hep diyorsun tekli sayı.
0: Tekli sayı gidiyormuş
1: Allah
0: serviste.
1: Allah, kim bilir ne amacı.
0: Onu ben bir sorayım babama.
1: Sen onu iyice dövene kadar ben de şey yapayım mı? Soğanlarımızı doğrayayım mı?
0: Olur hayatım. Sunumda da soğan kullanacağız. Şimdi burada dediğim gibi köfte yaparken en çok neye dikkat ediyoruz? Kuru olmamasına. Bazen içerisindeki yağ oranı düşük oluyor. Bazen çok fazla pişirmeden kaynaklı ister istemez o kuruluğu hissediyoruz ve ben kuru köfte

0: diyemem. Tıkım mı derler, ne derler ona?
1: Böyle çok tıkız olur. Ama zaten bence minimum %20 yağ oranı olmalı.
0: Aynen.
1: Sence?
0: Biz mesela orada kıyma makinesine attık bir lokma mesela. Çok da güzel oldu. Bence de yağ olması gerekiyor. Ama yağ da böyle her türlü yağ değil. Şimdi şey diyeceğim. Hayvanın güzel yerindeki yağ olacak yani. Anladınız mı? Böyle sakız gibi uzayan değil, kalıp gibi olan yağdan koyulacak ki o lezzeti hissedebilelim. Bu çok güzel oldu. Bakın iyice böyle dövüyorum. Dövmemdeki neden de zaten içindeki o tuzun, karbonatın güzelce köftemin her yeriyle eşit bir şekilde buluşuyor olması. Ve sonrasında biraz elimi yağlayacağım, şekillendirmeye geçeceğim.
1: Yağlayarak mı yapacaksın?
0: Şey, suya da batırabilirim azıcık.
1: Ben sonra onu bir kaba alayım mı, rahat değdir.
0: Olur. Şunu alayım
1: Dur.
0: Mı?
1: Ha, daha rahat olur.
0: Şunu gösterebilir miyim, sarımsaklı suyumu? Aslında bu bir püf noktasıdır. Özellikle köfteyi pişirirken de kullanacağım bir su bu. Bakın bunu muhakkak not alın. Birazca sokak lezzetlerine benzetiyorum aslında ben bu tarifi. Bizde de o şekilde sokakta da çok fazla satılıyormuş.
1: Evet, bizim sarımsak suyumuz biraz soğuk olsa önemli. Bir, böyle iki yemek kaşığı da köftemizin içine koyardık ama şu an kaymağımızı eritir.
0: Bu arada tost makinemizi açtın ama ben tost mu yapacağız?
1: Ben sana bak şimdi, bak şimdi.
0: Tost mu yapacağım bana?
1: Evet, tost yapacağım, bekle.
0: Hadi bakalım.
1: Dolayısıyla da suyumuz sıcak olduğu için kaymağımızı eritmesin diye koymuyoruz. Ama evet, biraz sonra sen kullanacaksın.
0: Ben pişerken kullanacağım ama bir miktar içerisine de bırakabilirsiniz.
1: Keyifli de olur.
0: Mesela içine neden koymamışlar biliyor musun Serpil? Sarımsak etin önüne geçmediği için bu şekilde haşlayıp koyarlarmış. O kadar güzel bir püf noktası ki. Yani hem doğal aromasını alalım o sarımsağın, hem vitamini alalım. Hem de çok rahatlıkla, bakın elimi sarımsağa batırdığım anda, şimdi buraya koyunca bize şey yapıyorlar. Bir tabak alalım mı Serpil Hanım?
1: Geldim geldim.
0: Şöyle biz özellikle burada püf noktalarını ve detaylarını veriyorum. Şöyle.
1: Geldim.
0: Bakın sarımsaklı suyunu sadece şekil verirken kullanıyorum. Aromasını alıyor. İçine koyabilir miydim? Koyardım ama bu sefer etin ve o lezzetin önüne geçer. Ay süpersin sen.
1: Kaymağımızı da eritir.
0: Süper ötesi.
1: Hiç gerek yok.
0: Ve kaymağımız da bakın içinde o kadar güzel dağıldı ki tam istediğim kıvama geldi. Izgara şeklinde pişirilmesi gerekiyor. Bizim granit çelik tost makinemiz var. Hemen onun içerisinde atacağım. Çünkü inanılmaz pratik oluyor açık ve net söylemek gerekirse.
1: Ben burada nerede seni beklerken soğanlarımı
0: doğradın. Sumağa ekliyorsun.
1: Şey, sumağımızı da atalım. Hı -hı. Bu bizi beklesin burada.
0: Şöyle. Yayında dikkat ettiğimiz noktalardan biri de bu yöresel tarifleri verirken Serpil biraz gelsen şunu bir hızlandırsak.
1: Geleyim yanına.
0: Geldim. Hızlandıralım. Bak o eliyle girer direkt.
1: Biliyorsun.
0: Elimin lezzeti gelmezse ben anlamıyorum Nermin diyor.
1: Gelecek, gelmeli.
0: Şöyle bakın bir parmak kalınlığında yapabilirsiniz.
1: Ben küçük mü yaptım?
0: Ama yok, küçük. Gayet güzel oldu. Şöyle. Hem de daha çok artımlı oluyor. Bir de bunlar incesi makbul gerçekten. Ama o sarımsağın kıl suyun verdiği rahatlık nasıl?
1: Ben sana bir de burada bir şey söylemek istiyorum Nermin.
0: Bakar mısınız
1: şekillenirken? Kıymayı tazecik çektiğin için şu an burası gerçekten, evet sarımsak var.
0: Et kokuyor ama.
1: Et kokuyor.
0: Yani o lezzeti alıyorsunuz.
1: Gerçekten şu an kokusuyla bile nefis.
0: Efendim elimizden gelen en güzel sunumları, en özel yöresel lezzetleri paylaşırken her şeye dikkat ediyoruz aslında. Bunlar hep atalarımızdan kalan tarifler ya. Onlar da zamanında her şeyi böyle tabii ki çok doğal ve çok organik şekilde yapabiliyorlardı. Ama gel gör ki yıllar sonrasında teknoloji ilerledikçe biz birazcık hazırcı olduk. Bu hazırcılığımızı da Nermin Nefes Mutfağı'nla kırıyoruz. Çünkü bakın 10-15 dakika içerisinde çok rahat, sağlıklı bir köfte hazırlayabiliyoruz.
1: Sen beni yapıyorsun, ben seni yapıyorum şu anda.
0: Değişti.

0: değiştim şeyler diyorsun.
1: Evet, fark ettin.
0: Artık ama ben ilk ama başlayınca şey... başlamıştım. Sıkıldım Serpil.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şey
0: ben
1: söyler...
0: sıkılgan bir kadınım.
1: Burada bir şey söyleyeceğim. Şey söyler misin lütfen? Yarın günlerden ne? Ne?
0: Cuma.
1: Cuma mübarek olsun.
0: Cuma. Ama
1: 58 plakalı.
0: Sivas'ı ekrana bekleyeceğiz yarın.
1: 58 plakalı ilimize gideceğiz.
0: Yarın Sivas yapıyoruz efendim. Sivas'ın en güzel tariflerini ekrana getireceğiz. Bizde Sivas çok seviliyor. Özellikle Sivas yöresinin lezzetleri çok da dikkat çekiyor açıkçası. Allah nasip ederse yarın Sivas yöresiyle sizlerle olacağız. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Izgara mısında, beyaz TV kartım nerede? Serpil'im, böyle bir yeniliyim ben onları. Bak şimdi şeye bak, şova bak. İnanılmaz bir şey ya.
1: Sana fırça da vereyim, bunu da al yanına.
0: Alıyorum. Bakın tost makinenizin bu aparatın mutlaka oluyor. Hazırla kendini. Birazcık kaşık alacağım. Bir de fırça alacağım.
1: Sanki fırçayla daha değil mi rahat olacak?
0: Evet.
1: Ben taşınıyorum.
0: Şimdi bu çok sıcak. Hiç üzerine şey açmıyorum, pişirme kağıdı. Birazcık. Şöyle suyla lezzetlendiriyorum ızgaramı. Tavada da yapacaksınız aynısını ama herkesin evinde tost makinesi var. Bir de sprey yağı ile birazcık sıkacağım. Köftelerim yapışmasın.
1: Zaten kaymaklı olacağı için.
0: Yapışıyordu. Şöyle. Evet, haydi Bismillahirrahmanirrahim. Koyuyorum.
1: Şurada birazcık kıymam kaldı.
0: Bakar mısınız? Ve tavadan daha garanti, tek seferde hepsini kızartabilirsiniz.
1: Bu tarafını da aç istersen.
0: Kapatacağım üstünü ya.
1: Kapatma.
0: Kapatmayayım mı böyle?
1: Yok, hiç ezmesin.
0: Oo, efsane bir görseli var. Bakın, hemen ısıttık. Ve ızgara formatında pişecek.

0: Sarımsak kusu bu aşamada devreye giriyor. Evde de yaparken muhakkak kullanın. Hem pişirmesini hem içinin sulu sulu kalmasını sağlıyor. Bakın. Oh. Serpil, koku nasıl? Anlat. Anlat. Anlat bebeğim,
1: ben
0: anlat.
1: Susayım, ben susayım manzara.
0: Çok feci, çok feci yükseldim.
1: Ben susayım manzara anlatsın.
0: Çok feci yükseldim.
1: Şimdi.
0: Of. Ama ya Rabbil Alemin. Efsane bir güzellik. Bak.
1: Yarım ekmek.
0: Ekmeğini kapan gelsin. Bugün boşnak köftesi yapıyoruz. Beyaz TV ekranlarında yöresel tarifiyle, sarımsaklı suyuyla. Bak. Evdeki bütün ürünleri kullanıyoruz. Evdeki bütün ürünleri değerlendiriyoruz. Bakın yapışmasını da önlüyor. Ve çok güzel de sağlıklı bir şekilde kızartıyor.
1: Dur.
0: Bak dedim şimdi. Tam böyle bir, iki, üç dedim, maşan yok mu dedi. Çok güzel oldu ama bak. Dedim sayıyorum şimdi. Serpil.com ya. Ay çok özür dilerim.
1: Ne oldu?
0: Serpil.com dedim sana. Ay ne yapayım Serpil'im?
1: Canım. Şimdi.
0: Gene uflamaya başladı Serpil.
1: Fark ettim. Ben sen köfte kızartıyor iken.
0: Oo.
1: Ben de köfteyi tek başına yiyemeyiz diye.
0: Allah Allah. Kokular yükseliyor Beyaz TV ekranlarında. Acaba diyorlar kebapçı mı açıldı içeriye? Köfteci mi açıldı?
1: Kısmet.

0: Daha onun eksikleri bitmedi ama.
1: Daha bunun bir görseli, bir sunumu var. Herkesi büyüleyecek bir görsel.
0: Şimdi ben bir tane tabak alayım.
1: Bitti mi? Bitmedi. Şimdi hemen geliyorum ikinci tarafa.
0: Sanıyorum şeyi alacağım senden, değil mi?
1: Bu en son ayardı mı yavrum?
0: Ay, bir şey itiraf edeceğim, hiç bakmadım desem.
1: Evet. Güzel. Kapatırsam ağırlık çöker değil mi?
0: Kapatmayalım ya. Ben şey olmasın istiyorum. Şöyle. O yüzden.
1: Anladım. Ezilmesin. Elimle destekliyorum.
0: Şey, post makinesini açarsak da iki katı köfte pişirebiliyoruz.
1: Evet, iki tarafını da açabiliyorsunuz bunu böyle dümdüz bir şekilde. Oo. Bir iki saniye böyle dursun bence. Güzel ızgara izi çıkıyor. Evet efendim, orası sende Serpil'im.
0: Bende. Ama hamuru yoğurmanı rica edeceğim, olur mu?
1: Yoğurayım ya, senin için hamuru yoğurayım ya.
0: Lütfen.
1: Ama bu başka bir şey. Bu köftenin yanında eşlikçisidir aslında boşnak pidesi. Ve boşnak pidesi yapılırken içerisinde mutlaka yoğurduyla sütüyle harmanlanmış bir pide hamuru olması gerekir. Şimdi yoğurt pidenin güzel bir şekilde kabarmasını sağlarken süt aslında daha yumuşak olmasını sağlıyor. Yoğurdun içindeki asitikle sütün o sade hali birleşince pamuk tadında efsane bir pide yapıyoruz. Kıymetli Beyaz TV izleyenlere ve şu an ekran başındaki bütün izleyicilerimin burada olmasını istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten her gün yapabileceğiniz, ekmek almanıza gerek kalmayacak bir tarif. Bir su bardağı süt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı şeker, bir paket maya, bir yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Üzeri için 3 yemek kaşığı yoğurt ve çörek otu. Onlar kenarda. Şimdi burada hep mayayı doğru kullanımdan bahsediyorum. Bir dakika. Burada doğru bir maya kullanımı önemli. Şöyle sütümü ve şöyle suyumu eklerken burada da mayayı içine bırakırken şekeri bırakıyorum. Burada bir de bir püf noktası daha vereceğim yoğrulmasında. Serpil, kebapçı mıydın daha önceki hayatında?
0: Satacağım şimdi birazdan.
1: 3 köfte 500.
0: Yok, yarım ekmek köfte.
1: Ne kadardan verelim?
0: 450.
1: 450 mi?
0: Maliyeti kurtarmaz daha altını.
1: Bence 550 diyelim, boş ver.
0: Şey ama.
1: Bir de bizim el lezzetimiz var, ismimiz var Serpil.
0: Onu verdik gitti ya.
1: Tamam. Şimdi bu maya burada, ben bunu bekleteceğim birazcık. Onun bir tık köpürmesini istiyorum, tamam mı? Hatta Serpil'e vereyim, tost makinesinin üstünde bu birazcık ısınsın orada. Baksana şu yakından çek hocam. Çek sana görüntü, tablo.
0: Hamarat
1: köftenin
0: kız.
1: Nasıl güzel akıyor bak.
0: Damlalığına değil mi?
1: Damlalığına bir gir. İşte aslında sulu sulu olma kısmı orası Serpil. Çünkü arada sarımsaklı su da attı içine, gördüm ben. Koku tam böyle ne diyeyim size, yarım ekmek ızgaracının yanında yiyebileceğiniz koku. Efsane. Bak Serpil orada mayamı hafif ılıtıyor. Neden? Maya sıcağı sever, sıcakla birlikte buluştuğunda kabarır, aktifleşir. Ben de burada diğer malzemelerimin içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Yağımı da ilave ettim. Bu esnada efendim tuzumu koyuyorum, sıvılarımla güzelce eritiyorum. Burada ekstradan beklemeden güzel yumuşacık bir mayalı pide yapacağız. Yani boşnak köftesinin, Balkan köftesinin yanına güzel bir pide gelecek.
0: Olmazsa olmazı.
1: Köftelere bak Allah Allah.
0: Bunlar oldu Nermin.
1: Allah Allah. Biraz bakar daha dursun kanka, ama onu böyle içini göster.
0: Kurmasın.
1: Bak, maya kabarmaya başladı. Sıcağı gördüğünde maya bu şekilde nefes almaya başlıyor. Bu da benim hamurumun çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Köftelerimin rengi tam istediğim gibi.
0: Bu arada almazsam kuruturum.
1: Al,
0: kurutmayayım.
1: Şimdi burada tamam,
0: köfte yiyelim.
1: Ben bakın, fark ettiyseniz mayayı daha buluşturmadım. Şöyle Unumu ekledikten sonra buraya koyuyorum mayamı. Kıymetli izleyenlerim. Ve Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğurmaya başlıyorum. Bereketli olsun. Sofralarımızda inşallah afiyetle tüketelim. Serpil, çok güzel oldu köftemiz.
2: Vallahi.
0: Bu arada ben köfteyi de ben bir şey
1: sana.
0: Bir tane
1: şöyle köfteyi böyle bir tutup çeksene bana ekrana. Nasıl renginin kızardığını, ızgara görselinin olduğunu. Bakın, bu kısım çok önemli. Evet, şu an ekranda da görüyorsunuz. Tam içi dolu dolu. Bir tanesini şimdi bölecek Serpil, size içinin suyunu gösterecek.
0: Evet, ama bir 30 saniye şurada istirahat etsin. Tekrar göstereceğim.
1: Aynen. Tam olarak istediğim görüntü. Korkmayın, tost makinesinin de plakaları çelik olduğu için hemen çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Granit olduğu için de yapışmıyor.
2: Hiçbir şey olmuyor vallahi.
1: Aynen, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hop, Allah Allah. Hamurumda efsane oluyor. Böyle şimdi bir attıra attıra yoğuracağım. Ama pide hamurunu birazcık daha cıvık bırakacağım. Çok böyle poğaça hamuru gibi ununu yedirmeyeceğim, bilginiz olsun.
0: Gel istersen bunun üstüne rahat çalış.
1: Sağ ol bebeğim.
0: Eğiliyorsun sırtım sırtım diye.
1: Bakın. Böyle bir köftenin yanına bugün çocuklarımıza ne pişirsek diye düşünüyorsunuz. Artık okullar açılıyor önümüzdeki hafta. Anneler mutfakta daha çok olacak. Beslenmeye ne koyacağız Nermin Hanım diyorsanız alın işte size beslenmelik köfte.
0: Hiç mis.
1: Vallahi mis.
0: Arasına siz soğan koymayın, domates koyun.
1: Evet, domates koyun. Soğanlı çocuklar rahatsız olmasın
0: yani
1: birbirinden.
0: Yani okulda belki ayıp olur. O yüzden hiç gerek yok ama domates mis gibi. Azıcık da kıvırcık koyun.
1: Bakar mısınız? Çocuklar pide hamurum çok güzel oldu. Birazcık elimle yoğuracağım.
0: Öyle mi? Hı-hı. Tamam, ben senin şeyini de aldım.
1: Ne ya? Ona böyle bir ben bir ekmek banasım geldi. Var mı ekmeğimiz?
0: Olacak.
1: Vallahi ne güzel olur o yağına şu an. Bir banayım, bir lezzetten haberdar edeyim. Bak dediği gibi Serpil, içinde hiçbir şey yok aslında.
0: Vallahi sen ne biliyorsun? Yani?
1: Karbonat ve tuz.
0: Yemek yapmak sadece şey değil. Nasıl, neyle, nasıl yeneceğini de bilmek. Damak
1: değil
0: zevkine.
1: Mi? Uydurabilmek çok önemli. Serpil Hanım dün gece kınada çok eğlendi. Sesi gitti arkadaşlar. Sesine zeval geldi. Hop. Oh. Ah. Sadece bana bir tık daha un gerekiyor. Ne çok malzeme koymuşuz be.
0: Gel canım.
1: Sıva. Ay. Sen eğildin gene.
0: Yok yok, ondan değil bak, ne biliyor musun? Hı. Senin için bu kovamı değiştirdim.
1: Bir şey dur. Söyleyeyim, çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Un kovası Hı-hı. değişmesi gerekiyordu.
0: Evet. Şu kadar
1: benim
0: sana.
1: Annem de eskiden böyle saklardı.
0: Sen seviyorsun bir de bu emayeleri.
1: Emayede unlarına. Hı. Sağlıklı. Hamurum her yere sıçradı biliyor musunuz?
0: Misafir geliyor.
1: Vallahi misafir geliyor. Her yere sıçradı bak. Şöyle alayım. Köftenin de bir içini gösterelim Serpil'im.
0: Yok
1: soğumadan.
0: Şimdi sürpriz sen yapacaksın
1: onları. Ben mi yapacağım? Tamam.
0: Evet, şunu oraya koyacağız geri.
1: Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi boşnak köftesinin yanında harika pufuduk pufuduk bir Ramazan pidesi formatında tırnaklayacağım şimdi bunları Serpil'le. Üstüne bir şeyi olacak.
0: Şifası.
1: Şifası. Çörek otuyla da taşlandıracağım.
0: Nermin ama nasıl bir kombin yapmışlarsa bak köfte yapıyor. Yanının salatası, yanının ekmeği. Öyle değil mi?
1: Aynen bu, öyle.
0: Hepsi bir arada.
1: Çünkü bizimkilerde bir bütünlük var. Bir de bunun yanına serpip turşu koyarlar. Bak. Turşu da güzel.
0: Ama sen
1: gider.
0: Sabahtan beri söylemedin. Turşumuz var mı bakalım?
1: Sen de vardır Serpil'im ya.
0: Bakarız kısmet. Bir yerden çıkacağız.
1: Hop, hop. Geçen yaptığımız Aydın usulü bir turşumuz vardı ya, gelin turşumuz.
0: Ay.
1: Ne de gider bunun yanına. Kaçıranlar.
0: Kaşık kaşık.
1: Vallahi üzülün. Muazzam bir tarifti. Canlı canlı izlemek gibisi yok. Bakın Hamur istediğim kıvama geldi. Oh, biraz yordu ama güzel oldu. Hop. Haydi bismillah. 40 dakika. Tam tamına 40 dakika mayalama süremiz var. 40 dakika mayalanan hamurla da şu an işleme geçeceğiz.
0: Yani hemen şöyle bir ekmek bandır. Ben de burayı bir toparlayayım.
1: Bandırayım.
0: Ortada buluşalım.
1: Bir tane pidemizi parça koparırsak reklama gitmeden önce gösteririm ben.
0: Evet evet, ben hazırlayacağım sana.
1: 5 dakikada. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Gel hocam. Bastık. Tamam mı? Böyle bir bastık. Şuradan da şöyle bir basıyoruz. Gördün mü Serpil.com?
0: Bak bak.
1: Tamam mı? Bak. Gel. Köftenin içini gör. Suyunu gör yakında. Kuru köfte sevmem. Kuru köfteden hiç haz almam.
0: Ben de. Kupkuru kupkuru hiç sevmem.
1: Bak görüyor musun içindeki suyu?
0: Of of. Nermin, buradaki şeyi kaçırdın.
1: Tamam mı? Sosa, başka ketçap, mayonez hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok.
0: Soğan da alman lazım.
1: Alayım mı? Kokarım size.
0: Rahat ol.
1: Sumaklı. Sese gel. Ben bugün çıkıyorum kapıya Beyaz TV'ye.
0: Satacağım diyorsun.
1: Satacağım.
0: Beşiktaş'a inen bir uğrasın.
1: Tamam mı? Hadi bismillah. Şalgam ayran.
0: Bak. Sen dedin ki bu köftenin her şeyi tek olur. Ben de sana pidesini de tek yaptım. Al.
1: Ya bari. Ağzı yemedi.
0: Ne yapalım? O da senin sorun Halil Hoca. Şimdi almasam.
1: Bunu sana yaptım.
0: Tamam. Sonra alacağım.
1: Tamam. Hemen onun şeklini veriyorum. Ya gördün mü? Gözü kaldı.
0: Halil Hoca, o bizim ponçiklerin hakkı oldu. Gel sen orada.
1: Yapacak bir şey yok. Malına sahip çıkacaksın hocam.
3: Ama sen oynattınız o yüzden.
1: Yapacak bir şey yok. Istedim, heyecanlandım.
0: Ne yapalım hocam? O kadar. Servis.
1: Bak ne yapıyoruz? Şekile geçiyoruz.
0: Ben onu şimdi fırçalarım sana.
1: Sakız gibi olmuş köftemiz. Dışarıda yersin 750'ye yarım ekmeği valla.
0: Su yok, bir
1: evde
0: şey yok.
1: Evde yap.
0: Böyle el arabasında satıyorlar.
1: O sarımsak var olması. Bir de el arabasında satıyorlar.
0: Su yok, bir şey yok.
1: Valla yap
0: akşama
1: evinde.
0: Akşama kadar.
1: Hocam yap evinde.
0: Çok böyle ciddi ciddi küstürmedim.
1: Bence de küstürmeyelim. Çok hoşuma gitti benim. Çünkü bu pofudiktir ya özelliği. Birazdan tırnaklayacağım. Oo, çok güzel Serpil.com.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Hamuru sen yakından görseydin.
1: Bak görüyor musun? Böyle bir aldım.
0: Ben biraz daha açacağım ya. Yuvarlak olur çünkü bu kabaracak. Çok şey bir hamur. Güzel.
1: Muazzam. Şöyle açıyorum. Biraz elimi yoğurdu daldırdım ya. Açılmasını da kolaylaştırıyorum. Böyle güzel yuvarlak pufidik bidiler yapacağım.
0: Merdaneyle de küstürmeyelim istedik. Fokoçi ekmeği gibi parmaklarla.
1: Aynen öyle. Şu benim için gayet iyi.
0: Ben sakin mi yaptım?
1: Şeklini ama vereceğim.
0: İyidir ya.
1: Seninki tam tırnak bir de oldu.
0: Allah. Artistik hareketler yaptım aktüel.
1: Haydi gel boşnak pidesine. Hop.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Aldım mı tepsiye? Aldım. Varan iki.
1: Aa Bora.
0: Vallahi Serpil elinle yap dedi.
1: Evet.
0: Ellerimiz de temiz, tırnaklarımız da kısacık.
1: E 5 senenin sonunda artık onda şey yapmıyor vallahi. Bizde tırnak olmaz. Biz yemekçiyiz abi.
0: Yanımızdakilerde de olmuyor artık.
1: Onları da alıştırdım.
0: Direkt onları da yok ediyorum.
1: Şimdi.
0: Bu senin.
1: Bu da benim. Aa, şeyi söyler misin Nermin? Nida.
0: Artımlı oldu. Gidebiliriz hocam. Bunları fırına veriyoruz. Efendim şimdi pideleri biz güzelce bir fırında böyle nar gibi kızartalım. Köfteler hazır oldu. Dakikalar sonrasında bu köftelerle pideleri buluşturma kısmımız var. Ve 3 tane daha efsane lezzetli tarifimiz var. Bir tane sebzeli pilav yapacağım. O sebzeli pilavı tencere içerisinde görmeniz gerekiyor. Çok farklı bir yöntemle de pişireceğiz. Bir de leblebi mezesi yapacağız. Bu da Çorumlulara gitsin. Çorumlular leblebiyi sever. Bir de yalancı bir baklava yapacağım.
1: Kardeş biz Çorumluyuz. Bize gelsin o zaman.
0: Gelsin.
1: Hadi bakalım.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Stitch Labne'ye.
10: Stitch Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
11: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
12: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi kalgona geçelim.
14: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
16: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
15: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
17: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
18: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.

0: Analizi.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Kasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Sana yakışanı tak. 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında. Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
9: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
5: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
7: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
8: Aa, önce onu halletmek lazım.
6: LGS'de de yanında.
9: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
9: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Marketi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
4: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
5: Neler hazırlıyoruz sizlere? Hazır mısınız? Aman ya Rabbim. Tencereyi koydum ocağın üstüne ama bu fırına da gidecek. Öyle düşünün yani. Öyle bir lezzet olacak. İkisi bir arada. Hemen giriyorum. Patlıcanlı bir pilav yapacağız. Alışılmışın dışında. Çok çok farklı, bol sebzeli. 1,5 su bardağı pirinç, 2-3 adet patlıcan, 1 adet soğan, 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 2 adet domates, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve sıcak sudan oluşan ana malzemelerimizle başlayalım mı?
6: Evet, başlayalım. Sebzelerle diyorsun, devam.
5: Aynen öyle.
6: Ben gidiyorum.
5: Ben geliyorum. Şöyle yağımızı ekledim.
6: Aa.
5: Üzerine Serpil Hanımcığım tereyağımızı koyuyorum.
6: Onu...
5: Üstüne mi atayım?
6: İstersen onu al, onu pirinçlerin üstüne koyalım.
5: Aynı şey zaten.
6: Şey ya, bu biraz sotelenecek ya.
5: Şöyle iki tanesini atarız.
6: Ben sana yağ veririm.
5: Şöyle. Çok az çünkü buradaki yağ.
6: Vereceğim sana ama.
5: Şöyle koyduk, güzelce altını açıyoruz ve bir yandan da artık sebzelerimizi böyle küp küp doğrama noktasına geçiyoruz. Köfteler hazır, pideler fırında pişiyor. Pidelerin durumu nasıl mı onu göstermeyeceğim.
6: Sana bir şey söyleyeyim mi?
5: Pideleri yayın sonunda göstereceğim. Pideler olmadı. Öyle canım, içimden geldi. Pideleri göstermiyorum şimdi Serpil. Hüseyin Hoca'ya da söyle çekmesin. Serpil Hanım.
6: Yemeği yayın sonu.
5: Ha? Her şeyi yayın sonunda göstereceğim.
6: Küçük küpler rica edeceğim sizden. Efendim. Ama ben şuradan şeyimi alayım mı? Azıcık dur tatlım.
5: Görüyor musunuz?
6: Şu kabı vereyim mi onun için?
5: Olur.
6: Çünkü daha biberlerime...
5: Teşekkür ederim.
6: Rica ederim. Halledene kadar.
5: Evet, gördünüz mü? Bu kadar küçük küp.
6: Evet, olabildiğince.
5: Çünkü çok farklı bir teknikle pişireceğiz. Tam böyle akşama ne pişirsem diye düşünenler için ideal bir görsel olacak. Bir tarafta yağım burada eridi.
6: Mis gibi diyorsun yaz sebzeleriyle.
5: Tabii artık yavaş yavaş kışa geçerken yazdan kalma bir tarifle bugünü kapatalım.
6: Bunu yapmasaydık olmazdı, ben sana söyleyeyim sebzeyi.
5: Değil mi? Bolca. Senin sesin niye öyle oldu? Çok bağırdın akşam.
6: Aslında akşamdan değil, dan değil, 3 gündür bir nazlanıyor. Sanıyorum faranjit oldum. Şimdi biraz sonra.
5: Şimdi sen anlat, düğünde hanımefendiler dün temizlik yapmaya ne dediler?
6: Bu arada çok dikkatli izleyicilerimiz de var. Dün hanımefendinin biri, Nermin'e bana şey
5: kına
6: diyor.
5: Kına gecesinde.
6: Ya diyor, tezgahın üstüne böyle diyor bezleri bir alıyorsunuz, böyle siliyorsunuz.
5: O bezler tertemiz, diyor tertemiz.
6: İçim gidiyor diyor.
5: Öyle yani, daha yani evet diyor ki yayında, hani bunu daha iyi yapabilecek bir mutfak görmedik diyorlar.
6: Ama biz hep söylüyoruz yani, kendi evimizin mutfağı gibi düşünün burayı. Öyle kullanıyoruz, öyle yapıyoruz çünkü.
5: Buraya geldin mi gönül rahatlığıyla suyumuz da içilir, yemeğimiz de yenir.
6: Kesinlikle öyle. Ha, bu bir karalama değil ama her yerde böyle olmaz.
5: Değil canım, kaç kere katıldım. Yo, bunu da söylüyorum. Kendim program konuk olarak katıldım. Çoğu yerde de yemiyordum yaptığımı.
6: Bir de şey böyle, ay ben bir gün Ay anlatsam mı bilemiyorum.
5: Anlat canım içinden bir sonuç
6: itibariyle. Bir gün Nermin'in dediği gibi
5: bilinmiyor.
6: Arkadaşım rahatsızlanmış yemek editörü. Dedi ki Serpil rica etsem bir hafta benim yerime destek atar mısın? Dedim ki tamam. Biz de o zaman yıllık izindeyiz. Nermin'le beraberiz ama. Bir hafta gittim Nermin. Şu bizim adanın altı var ya. Özlemim sağ olsun bak bu konuda asla şey olmam. Her gün mutlaka silinir oralar.
5: O alt var ya böyle parmak toz.
6: Tozu boş
5: Allah
6: ver.
5: Allah.
6: Ayakkabı dolu. Bildiğiniz ayağına ayakkabı vurmuş. Sıkmış, renk değiştirmiş. Çıkarıp buraya atmışlar. Ve bu insanlar yemek yapıyor.
5: Gelmiyorsun fırına hocam.
6: Gözlerim kanat.
5: Orada dur.
6: Akla gitme.
5: Sonda göstereceğim. Çünkü yaktık. Fırını sonda vereceğim. Oy oy oy oy oy oy. Sürpriz. Bu çünkü farklı boşnak pidesi.
6: Oho.
5: Kokuyu duyuyor musun?
6: İki tepsiyi de çıkarttı.
5: Öyle.
6: Şimdi Nermin'im önce şunu rica etsem.
5: Hop. Allah verdim patlıcanı. Onu koyacaktık değil mi önden?
6: Biraz fark etmez.
5: İkisi zaten kavrulur.
6: Şöyle tamamen kızartmayacağımız için sorun
5: kavurma
6: olmayacak.
5: Kavurma usulü pişireceğiz.
6: Evet.
5: Zaten patlıcanın bir tık çökmesini istiyorum. O biliyorsunuz kendini saldı mı tencerede bayağı bir yer açılıyor. Ama bayağı koymuşuz patlıcanı.
6: Evet,
5: elimiz
6: ama
5: bu.
6: Şey.
5: Ay yavrucuk.
6: Bu da bende. Yani diyeceğim o.
5: Temizlik temizlik bizim için ön planda.
6: Ya görmüyor, inanamadım. Dedim ki ayakkabının ne alakası var orada?

0: katman.
1: Yemin ediyorum bak evime gitmek
0: biz
1: nasıl olmaz.
0: Biz çanta bile koymayız oraya biliyor musunuz? Çünkü yemek, tabaklar kullanıyoruz.
1: Mutfakta ne işi var ya? Gün sonunda burası mutfak, dolabı.
0: Efendim, patlıcan yağı sevdiği için bakın çekti bir tık daha ekleyeceğim. Birazcık istiyorum ki salsın kendini. Patlıcanlar kavrulurken minicik doğradığım soğanlarım var. Onları da içerisine şöyle ekliyorum ki birlikte karamelize olup o soğanın da kendince has bir tatlı lezzeti var ya. Ne kadar kavrulursa o kadar çok açığa çıkar soğanda o şekerli lezzet. Ama pidelerimi göstermek istiyorum Terpil.
1: Dayanamadın değil mi?
0: Çok güzel, çok çok hoş oldular yani. Birebir tırnak pide oldu. Ama farklı bir yöntemle. Herkes şey demiş, pidenin tarifini aldık, çok güzel. Bu arada dün tarifler yüklenmedi diye yazmışsınız. Birazdan yükleyeceğiz inşallah. Dün interneti yokmuş bizim kızın. Şöyle güzelce bir harmanlıyoruz. Bütün güne gün tariflerimiz yükleniyor, merak etmeyin. Nermin Nefes Mutfağı'nda, Beyaz Mutfak sayfamız YouTube'da. Oradan izleyebilirsiniz.
1: Nermin şeyi, hediyeyi kazanan izleyicimizi.
0: Ben bir tanesini açıklayayım
1: sanki
0: şimdi.
1: Sanki bir tanesini açıklasam.
0: Mikserimi açıklayayım, blender setimi. Bence mikser açık.
1: Bence el mikserini.
0: Aynen, aynı şey.
1: Ama şey yapman lazım tatlım.
0: Çekmen lazım. Ama şimdi değil. Açarken yorumlar. Herkese merhabalar efendim. Bakıyorum 4000'e yakın yorum almış. Bu arada ben şimdi açıklayacağım. Sosyal medyada ancak markamızı takip ettiyseniz ve tabii ki bizleri takip ettiyseniz göndermiş olacağız. Eğer etmiyorsanız direkt eleniyorsunuz. Şartlarınız ne olursa olsun. Yani şimdi demeyin ki bana çıktı vermedi. Çünkü takip etmediysen vermeyeceğim yani. Yorumda da yazıyor bu. Bilginiz olsun.
1: Evet, zaten birkaç dakika içinde de bizimle iletişime geçsin.
0: Evet, bizimle hemen iletişime firmamıza geçtiğinde zaten sosyal medyada da paylaşırız. Açtım ve mikseri açıklıyorum. Açıklıyorum mikseri.
1: Hadi bakalım hayırlısıyla. İnşallah bizden daha önce hediye kazanmamış
0: bir
1: mikser.
0: Şöyle bir geldim. Bakayım ben böyle bir hesap fek mi? Oo, çok güzel. 2022'den beri bizi takip eden bir hanımefendi.
1: Hadi bakalım.
0: Evet. Evet. Hepimizi takip ediyor. Gördün mü?
1: O zaman sağlıklı kullan.
0: Yani şey yaz sezonu yaptığımız hazırsan başlayalım mı bile etmiş. Sanye Guna şöyle gösteriyorum. Bütün hesaplar Beyaz TV'ye kadar takipte.
1: Hepsine.
0: Şöyle bakın. Beyaz TV'ye kadar bütün hesaplar küçük ev aletlerimize kadar takipte. Şöyle de yorumunu çekiyorum. Neriman Hanım demiş bana. Genelde Neriman derler. Ve Serpil Hanım yeni yayın sezonu hayırlı olsun.
1: Allah
0: çok özledik
1: olsun.
0: Sizleri canlı yayında görmeyi de çok özlemişiz. İyi ki kavuştuk demiş. Yorumunu da çektik. Gönderdik. Sağlıkla kullanın. Hak ettiniz.
1: Hadi bakalım.
0: Mikser sağlıklı, sizin.
1: Sağlıklı günlerde kullansın inşallah.
0: Hepimizi takip ediyor vallahi. Aferin. Zaten 2022'de en son yorum yapmış bize DM'den.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Zaten tek isteğimiz bu. Nermcim rica etsem biberleri de alır mısın?
0: Şu an tam istediğim kıvamda. Patlıcanlar kendini saldı. Soğanlar da içerisinde güzelce o karamelize kokusunu bırakmaya başladı. Kırmızı kapya biberle yeşil biberi de ekliyorum. Böyle fake hesaptan açıp hiç takipçisi olmayanlara bu sene vermeyi düşünmüyorum. Çünkü onlar önceden kazanıyor, bir daha fake hesap açıyor. O yüzden biraz daha böyle eski hesaplardan yorum yaparsanız sevinirim. Ha, bizim için yeni açmışsınızdır, o kabul. Çünkü bazısı hiç sosyal medya kullanmıyor, yeni açıyor.
1: Gidiyorum.
0: Yavrum benim, çalışıyor işte, ekmek parası.
1: Şimdi ben gidiyorum. İki saniye.
0: Al hayat. Nasıl var ya? Yoruluyor. Alın teri. Vallahi alın teri.

0: Kadındaki alın teri. Piştin.
1: Zaten bu böyle hani şu baharatlarını da attırsana Serpil'im ya.

0: Tamam. Biraz kavrulsun bence Serpil'im. Şimdi şöyle gel oraya. Pirincimi ekleyeceğim birazdan.
1: Şimdi.
0: Domates de...
1: Onu finalde işe yapacağız ya. Onun için ben
0: yaptıracağım
1: sana.
0: Evet. Ne var daha bizim?
1: Rahatlayayım değil mi? Rahatlayayım. Şimdi tatlım.
0: Şimdi bak şunu göstermek istiyorum bak. Şimdi ekranı yeni açanlar olmuştur. Nermin Hanım, o tencereyi niye kaşıkla vurdunuz Serpil Hanım diyorsanız, bizim zaten tencerelerimiz bu sene böyle şeylere dayanıklı olduğu için çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Asla çizilmiyor. Evdeki yükünüz de hafifliyor. Link isterseniz de Nermin Enfes Mutfağı'ndan bırakalım hemen. Bence gayet iyi.
1: Onu bana biraz bölsene. Birkaç kat yapacağız ya buraya. Fazlasın. Alayım mı?
0: Arttırırız üstüne.
1: Hoppa. Pişirdik, koyduk, geri alıyoruz şimdi Nermin. Olacak şu.

0: Evet. Pirincimi...
1: Sana bir yatak yaptım.
0: Valla süper. Hep söylüyorum. Birazcık önden tuzlu suda ıslatırsanız hem daha beyaz oluyor hem de daha lezzetli hale geliyor.
1: Serpiştirirsin diye verdim.
0: Şöyle...
1: Rahat rahat.
0: Bir attırıyoruz serpileceğim. Getir üstüne. Gönder. Çok farklı bir teknikle pişireceğiz. Hafif su koyacağım. Her katında böyle karışması için aralarına şunu
1: geliyorum yanına.
0: Şarjımızdan ekleyeceğim.
1: Geldim canım.
0: Böyle yapmanıza gerek yok. İstiyorsanız üstten de serpiştirebilirsiniz ama böyle her katında olmuş olacak. Bir kat daha çıkarız.
1: Gözünüze, gönlünüze hoş gözüksün istiyoruz efendim.
0: Şöyle. Şimdi pişirme şu tekniği farklıdır. Çok böyle mis gibi bakıldığında yaz sebzeleriyle hazırlanmış, çok doğal ve gerçekten çok başarılı bir pilavdır. Şimdi son kalanını da üstüne gezdireceğiz. Ondan sonra ben de çok hafif bir pirincim kaldı. Onu da onun üstüne gezdiriyor olacağım. Bakın, teknik ve pişirme yöntemiyle göz dolduran bir lezzet hazırlıyoruz. Önce patlıcanlar, soğanlar güzelce kavruldu. Sonrasında efendim içerisine kapya biberle yeşil biber dahil oldu. Baharatlarla lezzetlendirdik. Domatesleri küp küp doğradık, suyunu vermemesi için ara katlarına serpiştirdik. Hem renk hem lezzet katabilmesi adına. Ve pirincimizi de tuzlu suda bekletip güzelce süzdürdük. Ve yine şöyle her katına gelecek şekilde ne yaptım? Paylaştırdım. Böyle bakıldığında bir dible gibi gözükse de bu tam tamına harika lezzetli bir pilav haline dönüşecek. En sonunda da bir fırınlama yolculuğu olacak.
1: Şimdi kat kat bir lezzet.
0: Evet. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
1: Yani şuna biraz sıcak su verip sana suyu onunla vermek istiyorum. Oradaki şeyi alalım istiyorum.
0: Olur bebeğim. Şöyle serpilerim, pardon, çok özür dilerim. Ben bazen
1: ne canım?
0: Bebeğim falan geliyor böyle.
1: Ya o biraz böyle seninle de çok şeyiz ya, hani iş dışında da görüştüğümüz için bazı
0: bundan
1: şeyler...
0: sonra benimle iş dışında görüşmüyorsün.
1: Ne yapayım? Ne yapayım mı?
0: Kız ben yapamam ki. O var ya, yapar ama ben bunu aramadan yapamam.
1: Aşk.
0: Gerçi olsun. O da özlüyor beni. Şimdi günahını almayayım. Şeydeyken özledi beni, Fransa'dayken. Bir de burada Ümre'deyken.
1: Bir de burada olmadığını bilmek.
0: Ben bunu Ümre'deyken her gün arıyorum. O nasıl? Ağla oradan, ben öbür taraftan ağla.
1: Bak bir de burada olmadığını biliyorum ya, o beni daha çok rahatsız ediyor.
0: Değil mi?
1: Günün sonunda ben burada sana telefonla ulaşamasam bile atıyorum, Allah şey yapsın.
0: Bir şekilde
1: ben.
0: Aynen.

0: dakikada geçerim yanına.
1: Bakar mısınız? Üstünü geçecek kadar.
0: Aynı coğrafyada kalmak güzel.
1: Diyorsun.
0: Evet.
1: Tamam Serpil Hanımcığım. Şöyle.
0: Pilav suyu sende. Ben gidiyorum Nermin artık.
1: Bırakıyor musun?
0: Evet. Seni terk ediyorum tatlım.
1: Tahrik etme beni ya. Bak.
0: Bence iyi.
1: Evet. Sebze de salacak. Şimdi burada bakın eğer gerekirse biraz daha ekleyin. Ama şunu söylemem gerekirse bu tarz pilavlarda
0: sebze suluğu
1: çok fazla verilmemesi gerekiyor. Pişmesine göre böyle bakarsınız tadına göre biraz daha ekleyebilirsiniz. Çünkü lapa lapa oluyor sebzeli
0: olunca.
1: Sen
0: fırına gönderiyorken ben de yeni malzememi getireyim.
1: Evet bu fırında pişecek efendim. Hep birlikte önce fırını açalım. Sonra fırına gönderelim. Bakın kapağına kadar bu kısmı göstermek istiyorum. Hah pis fırınımı çek. Gir yakın gir. Boş fırına yakın gir. Tamam mı? Böyle yakın gir. Gerçi pis değil de yani bu tarafa kullandık. Bakın şimdi gördüğünüz üzere kapağı ile birlikte tenceremi çok rahatlıkla fırına verdim. Kapağını birazdan açacağım. En son ayarda birazcık pişireceğim. Burada kendisi fırında rahatlıkla pişebiliyor. O yüzden çok beğendim. Bak burada da sınıftan geçti. Harika. İşi de bilmek çok zor Serpil ya. Hiçbir şeyden memnun kalmıyoruz biliyor musun? Şimdi işi bilince aman o da öyle miymiş? Yani bana kullandığımın üstü bir şey gelmeyince aksiyon alamıyorum yani. Yükselemiyorum bir ürüne.
0: Diyorsun.
1: Öyle.
0: Bir üst bardağı.
1: Her zaman bir üstünü yakalamamız gerekiyor.
0: Sen de haklısın tabii.
1: Şu an dizimi aradığı için böyle kaldırdım.
0: Pelikan gibi değil
1: mi? Evet.
0: Vermiyorum hadi boş durmayalım.
1: Kaç dakikamız var? Çay içelim mi birer tane ister misin?
0: Yok.
1: Şu an diyorsun tatlımızı yapalım. Çayı sona bırakalım. Bir kahve yaparsın ama herhalde.
0: İnşallah.
1: Kahve
0: sohbet istiyor.
1: Şimdi niye yalancı? Sana. Niye
0: tadı yalancı? Öyle çünkü tadı bildiğim baklava.
1: Yalancı niye?
0: Yalancı baklava değil ki aslında o.
1: Yalan mı söylemiş bu? Şimdi bu baklavanın ne suçu varmış ki?
0: Şöyle yalan söylememiş. Tadı baklava. Ama
1: yalancı.
0: Görüntüsü değil. O anlamda yalancı. Keşke herkes böyle olsa.
1: Diyorsun.
0: Tabii. Görüntü baklava. Lezzet baklava.
1: Görüntü değil. Içine? Canım. Ne de değiştirelim mi?
0: Yok onda bir hamur şeyi kalmış.
1: Bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurta. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. Bir çimdik tuz. Baklava da önemlidir. Lezzeti açığa çıkarır. Bir su bardağı nişasta, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir su bardağı çekilmiş ceviz, aldığı kadar un. Şerbeti baklavacıdan alıyorsunuz. En önemli bir noktası şerbeti baklavacıdan alıp geliyorsunuz. Tabii ki hayır. Önden hazırlayıp soğutuyorsunuz. 3 su bardağı suyla 3 su bardağı şekeri güzelce kaynatıyorsunuz. Yaklaşık baklavada 7-8 dakikayı bulabiliyor. Bir dilim limonla birlikte şeker hafif böyle ne diyeyim size... Kaşıktan damlamayacak pozisyona gelene kadar kaynatıyorsunuz. Sunumda da toz fıstık kullanıyorsunuz. Beraber bir baklavamızın şerbetine bakalım. Baklavacıdan almadın değil mi?
0: Biz her gün alıyoruz. Anlaşmalıyız. Ayol ne var Nermin? Şu bir tepsi baklava, bak, yalancı baklava yapıp şerbeti mi alalım?
1: Görüyor musunuz? Kaldırdığınızda o damla damla bak akıyor, akıyor. Kendisini salıyor. Önce bir akıyor. Bunu böyle tencerenin içerisine vurduğunuzda bakın böyle bir akacak o yapışkanlığı hissedeceksiniz. Sonra zaten damla damla damlayacak.
0: Bu arada hayır, sen fark etmedin. Sen karıştırıyorken suyun yoğunluğu o kadar belliydi ki içi dalgalanıyor bir şey.
1: Şok etti. Hissettim. Onu da hissettim yavrucuğum. Alın teri.
0: Ne yapalım biz işimizi seviyoruz Serpil ya.
1: Hanımcığım.
0: Vallahi. Ben işimi seviyorum abi. O yüzden de...
1: Sesin böyle.
0: Emek şart.
1: Bir oynuyor, bir oynuyor. Bana diyor sen de oyna dedim. Nasıl oynayayım? Benim ayak gidik. Oyna oyna dedi.
0: E ne yapalım Nermin? Biraz da stres attık be. E bir de böyle biliyorsun.
1: Güzeldi, keyifliydi ortamımız.
0: Kızım gibi de.
1: Kınayı yakarken ağladı. Ha ben bir de bu akşam da kına var. Maşallah. Gelmez gelmez üst üste gelir. Şimdi bakın süt ve sıvı yağ.
0: Tam ben seni göreceğim. Tarifi. 2 ay sonra göreceğim seni.
1: Niye?
0: Ha. Bilemeden 3 ay.
1: Tuzum var. Şaka gibi geliyor bana şu an.
0: Sen bana gül. Ağlarken gül. Hey hey.
1: Bir de kızın olsa demek ki hiç.
0: Ya bilmiyorum ama
1: kopamazdın.
0: Ben erkek kardeşlerime
1: bir adet yumurta.
0: Kız isteme şey kızı aldık işte gidiyoruz artık hani gidecek. Anne sağlıyor ben ağlıyorum. Anne ağlıyor ben ağlıyorum.
1: Sen anladın de o var ya. Sen Melike'de de çok ağlarsın.
0: Ağlarım.
1: Hele benim ağladığım görünce daha çok ağla.
0: Çünkü şey var. Duygusal oluyor insan ya. Allah'ım hayırlısıyla gitsin. Amin. Mutlu olsun inşallah.
1: Şimdi bakın bütün baklavadaki malzemeler var. Süt, yağ, bir adet yumurtayı koyduk. Sadece ben burada baklavamın birazcık üstünün kıyır kıyır olmasını istiyorum. Hani o baklava görüntüsünü elde etmemiz için. Burada vanilyası bu. Bu da kabartması.
0: Evet.
1: Kabartmasını şöyle koyuyorum.
0: Gönder hocam.
1: Bakın bir miktar aynı baklavadaki gibi sirkem var.
0: Baklava çünkü kıyır kıyır olsun.
1: Aynen. Buradaki sirkeyle o kıyırlığı elde etmek için birazcık köpürtme yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında vanilyayı ekliyorum. Vanilyasız olmaz.
0: Tatlı.
1: O güzellik, o aroma, o koku.
0: Bak nişasta da var içinde Nermin bunun.
1: Bildiğin, çünkü baklava.
0: Bildiğim baklava. Ben onun için yalancı dedim ona.
1: Yalancı deme ya.
0: Dedim. Ama baklava da değil.
1: Doğru. Dürüst yalancı ama. En azından tadından anlayacağız baklava olduğunu. Dürüst. Buradan nişasta koyuyorum.
0: Evet Nermin. İşimize şey yapalım.
1: Anlıyor musun bakışlarımdan?
0: Evet.
1: Şu bakışların an bak, sana bir ümit versin.
0: Sen sadece baksan ve ben seni çevirsem sesli. Ama
1: şu an bunu
0: çevirmek
1: diyor.
0: İstemem.
1: Şu an bunu diyor. Bunu yapıyor. Nişastayı da verdim. Baklavaya gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun, şifa olsun. Amin. Onu da aldık. Muhtemelen hepsini alacak. Ama yine temkinli gitmeyi sever Nermin Öztürk. Şimdi içine cevizi de atayım mı?
0: Bak onun senin için yeterliyse.
1: Çünkü sonrasında yoğurmak çok daha zor oluyor. Bu şekilde karıştırırken eklemeniz çok daha başarılı oluyor. Bilginiz olsun. Cevizi bol buldunuz 2 gündür maşallah.
0: O ne yapayım ama lazım.
1: Lazım.
0: Tabii.
1: Böyle bir baklava olur mu? Bunu nasıl açacak şimdi Nermin Öztürk? Bekleyin görün.
0: Şimdiden yapın hanımlar. Dolaba atın. Evet. Akşam yemekten sonra hemen çayın yanına.
1: Çok güzel oluyor. Dolapta dinlenmesi çok başarılı oluyor.
0: Soğuk soğuk.
1: Evet. Üstüne bir top kaymak dondurma.
0: Of. Çok güzel olur.
1: Serpil'le bizim tarife yükselmemiz.
0: Vallahi.
1: Kaşıkla vedalaşıyorum.
0: Yükselme seviyem anında.
1: Oy bismillahirrahmanirrahim. Babaannem gibi koca elliyim.
0: Bayılıyorum bu boşnakların sarımsak soğan ayırt etmeden yedim yemelerine. Valla. Sarımsak soğan ayırt etmiyorsunuz ya yerken.
1: Evet.
0: Bayılıyorum o huyunuza. Valla. Değil mi? Ben belki eski hayatımda ben boşnaktım belki.
1: Belki de.
0: Kim bilir.
1: Benimkiler bayılıyor doğru.
0: Ben de çok seviyorum çünkü.
1: Sen bir Kastamonlu gelinsin zaten.
0: Evet ama oradan benzemişiz ama. Şimdi.
1: O köftelerim iyi, soğanım efsane.
0: Efendim. Nermin pideyi saklamaya devam ediyor. Acaba yandı mı?
1: Yani bir tık yandı ama olsun.
0: Diyorsun.
1: Ben öyle seviyorum.
0: Tam istediğin gibi.
1: Tam istediğim ayarda.
0: Tamam olsun. Şimdi bu arada benim gözüm pilavda Nermin.
1: Bakın kıvamı gördünüz mü baklavamın? Tam olarak bu hamur. Of. Kıyır kıyır bir hamur içinde karbonatıyla, kabartmasıyla.

0: lezzetlendirdiğim. Burada bir lokma kalsın, ziyan olmasın. Alayım.
1: Gel burnuma gel.
0: Göstermiyoruz Serpil.
1: Tam işte onun için.
0: Yasak.
1: Yok diyorum, burnuma kadar giriyor Nermin.
0: Serpil sonra, bu tepsi bana ufak.
1: Sonra insanlar diyor ki Serpil sana ekranda çok şişko olsun.
0: O bana
1: sonra
0: da yapıyor. Dün gene aynısını söylediler görünce. Nermin Hanım ekrandan daha zayıfmıştınız. Ondan sonra beliniz de incecikmiş. Ekranda da zayıfsınız ama burada daha fena. Biz demek ki şişko gösteriyorlar.
1: Çünkü ne yapıyor biliyor musun? Yok bakamazsın diyorum.
0: Bakacağım diyor. Şimdi bakın tepsimi aldım. Koydum hamurumu. Haydi bismillah deyip elimle bir açıyorum.
1: Kesecek misin yine bize öyle yuvarlak?
0: Keseceğim aşkım.
1: Üçgen.
0: Baklava keseceğiz. Baklava desene. Heh, aynen. Yandı kadıncağız.
1: Ya ondan değil, biraz böyle şey ya.
0: Bence küçüğünde mi yapsam?
1: Yok yok, açılır.
0: Çok ince olmasın dedim o yüzden.
1: Hocam şimdi sen...
0: Ben bir beğenemedim bugün, kusura bakma.
1: Yok dert değil, daha kağıdımın üstündeyim.
0: Neden biliyor musun? Bir tık da kalın olsa dedim. Bir bakayım sadece, bence daha iyi. Bu sefer yanıldım.
1: Bak.
0: Bu sefer yanıldım. Çünkü çok ince olsun istemiyorum. Şerbetini de güzel çeker, kırılmaz.
1: Sana şu küçüğü mü vereyim acaba?
0: İyi yavrum.
1: Şey kesmek için önce şunu da kes.
0: Tamam.
1: Artısını.
0: Oo.
1: Çok zor oldu.
0: Başlıyoruz.
1: Hı. Gönder hocam. Bayılıyorum bu tekniğe bu arada. Dur. Ona şey vereyim bak.
0: Ah. Ya.
2: Biraz böyle gel bence.
1: Şöyle yapacağım.
0: Ha, aynen. Aynen.
1: Sonra.
0: Hı? Yok.
1: Şu.
0: Ha, aynen öyle gideceksin. Sonra çapraz gideceğiz.
1: Ne? Çocuğum. Aa,
0: çocuğum yetiş.
1: Börek bak şimdi.
0: Hep
1: bak.
0: Hep yaptığım şeyi ya.
1: Şimdi börek kestim. Yok.
0: Yok aşkım, yan yana gideceğiz. Çapraz gideceğiz. Öyle yok. Öyle değil. Öyle değil.
1: Öyle bak bir dakika.
0: Hayır
1: dur.
0: Değil.
1: Tamam bunu sil. Sildim. Bak. Şimdi şöyle geliyorum.
0: Tamam mı?
1: Şunu da şöyle geliyorum. Sonra bunu böyle geliyorum.
0: Evet. Şu bunu an böyle. Oldu. Tamam.
1: Sonra. Tabii.
0: Tamam şimdi oldu. Hadi.
1: Ya sen burayı kapat. Sil. Ben burayı yapıyorum. Allah razı olsun. Bırak işte belki.
0: Öğrendik ki kendi kendimizi.
1: Biz biliyorduk ki.
0: Çok ayıp.
1: O büyük geldiği için şey yapamadım.
0: Evet, o sığmamış. Şimdi ben de baklavasını... Bir tanesini kessene hemen üstü o şekilde. Hı.

0: Aynen, hem de küçük oldu. Güzel oldu. Siz daha büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Evet.
1: Bunu bak, üçgen devam et.
0: Et. Buraya doğru ama çapraz. Aynen. Sonra da küçük bir tane. Tamam. Hadi. Şimdi iki taraftan gidelim.
1: Ay, o altında kağıt var, rica ediyorum. Dışarıda kestik ya.
0: Uğraşmasaydık.
1: Yahu şey, duvarlarına değiyor ya, çalışamıyorum ki rahat.
0: Doğru dedi. Bakın, bu boyutu tamamen tepsinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.
1: Evet.

0: Çevireyim.
1: Seni tırtıklı bıçağın geri alıyor.
0: Bak o çok güzel oldu. Tam böyle baklava formatında olacak
1: Bu arada
0: tatlımız.
1: kesilir mi diye hiç endişe

0: Benim vallahi çok güzel kesiliyor.
1: Bir üçgen. İçten bir üçgen daha. Şöyle. En sonunda da bir tane şu. Sonra bakın şu şekilde alıyorsun.
0: Yok yok buldum.
1: Matematiksel.
0: Evet.
1: Biz harikayız, yemin ederim harikayız ya. Bayılıyorum bize. Vallahi bayılıyorum. Ve en sonda da veriyoruz önceden ısıttığımız
0: Şu bir tane mi kaldı?
1: 190 derece.
0: Bu tamam mıydı sen? Sen
1: İyi,
0: kesmiş
1: aynen.
0: miydin?
1: Sen direkt şey yapabilirsin. mezemiz var bir de.
0: Bir de ne? Ok.
1: Evet, çok güzel. Şu yakındaki görüntüye bir bakabilir miyiz? Bakar mısınız?
0: Şimdi yeşil yağ yapacağız Nermin.
1: Getir,
0: Dur,
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: dur, dur, bekle. Hadi al git.
1: Efendim, nasıl? Mini bir tepsi baklava. Önceden ısıttığımız şöyle 180 derecelik fırına veriyorum. Ama bunların sunumu var. Hatta abi şöyle 190 da yapabilirim.
0: Nermin
1: Sen
0: bu arada
1: bir
0: pilavı
1: kapağını alalım mı?
0: canım bekle.
1: Yemeklerin sunumunu sonra göstereceğim. Şimdi göstermiyorum.
0: Tamam yok yok
1: Çok
0: verme.
1: yakınımıza
0: Ay ben daha
1: gelmeyin.
0: yeşil yağ yapacağım Nermin.
1: Yeşil yağ yaparız şimdi seninle. Şunu sadece kapağını alalım. Ben bir pirincine bakacağım. Sunum
0: Gel
1: varsa
0: gel
1: onda.
0: gel gel kaşıklı
1: Ha,
0: burada.
1: getirdin mi?
0: Gel.
1: Dur orada. Aynen öyle orada dur Serp.
0: Vallahi tepsi şey fırın kapatırım
1: Dur
0: ben.
1: ben
0: Dur dur
1: şöyle
0: dur.
1: alayım.
0: Hayır beni korkutma. Bunda. Hı.
1: Oh.
0: Ay aradan bakıyor.
1: Allah Allah.
0: Eline dikkat et. Bir tane yakalasana bakayım oldu mu?
1: Bakacağım şimdi hayatım. Bir harmanladım, güzel oldu kırmadan. Kapat.
0: Kaşındakini.
1: Kapat Serpil.
0: Şimdikine
1: Al
0: bakayım.
1: pilav.
0: Ay.
1: Tamam. Birazcık dinlendirelim. Sadece üstü ağzı açık pişirelim. Ağzını alalım mı?
0: Kızarsın mı?
1: Birazcık kızarsın. Bizim
0: Dur,
1: o
0: ay
1: biryan gibi.
0: unutma. Yıkamayı. Gidiyoruz, hadi gidiyoruz.
1: No.
0: Ay. Ver, ben
1: Unuttum.
0: şimdi. Allah vermesin. Ama şey ayarını
1: Göstermiyorum.
0: düşürmem lazım.
1: Hı.
0: Şey yapar.
1: Buradan bakın sabunu aldım.
0: Ha, okey, tamam.
1: Var ya. Of diyeceğiniz bir lezzet. Gerçekten. Şimdi bakın neden fırına koyduk? Ben kısaca bir özetleyeyim mi
0: Lütfen.
1: Serpilkom? Sebzeler biliyorsun bu ocakta piştikçe suyunu salar ama fırında kapalı bir şekilde hiç kapağını açmadan pişirdiğimiz için bak tane tane
0: Kendi
1: oldu.
0: suyunu da çekti.
1: İlk etapta biz patlıcanla soğanı böyle güzelce kavurduk ya. Bu tarz pilavlarda ben fırını her zaman önde tutarım. Çünkü dediğim gibi tane tane bir pilav yapmak istiyorsanız bol sebzeli. Patlıcan ve soğan burada güzelce kavrulurken üzerine kapya biberiyle yeşil biberini minik minik doğrayıp ekledik. Onların da böyle iyice suyunu çıkarttık aslında ki sonrasında bizim pilavımızın sulu olmasını önlemesi adına. Diğer yanda da domatesleri küp küp doğradık. Pirincimizi zaten suda beklettik. Ne kadar beklettik? Yarım saat kadar güzelce suyun içerisinde dinlendi. Sıcak su koyabilirsiniz, hafif de tuz ekleyebilirsiniz. Böyle pırıl pırıl bir pirinç haline geldi. Sonra zeminde Serpil aldı o içlerden. Zemine bir kat serdik. Üstüne böyle ben attırdım. Sonra Serpil üstüne bir kat daha sebzesinden serdi. Domates koydu. Ben üstüne tekrardan biraz pirinç attırdım. En sonunda kalan bütün harcı ekledik. 3 kat 3 aşamada yaptık bu işlemi ki her yere eşit bir şekilde pirinç taneleri girsin. Üstüne de yine yemeğimizi ve o güzel eşsiz domates aromasını verdikten sonra parça parça tereyağlar bıraktık. Sıcak suyunu koyup her şeyini burada ayarlayıp kapağını kapatıp hiç açmamak üzere

0: yaklaşık 35-40 dakikadır fırında dinlendirerek pişirdik. Ve şu anki görüntü beni inanılmaz mutlu etti. Birazdan sizi de mutlu edecek o görüntü. Şu an size gösteremiyorum. Birazdan sunumda göstereceğim. Böyle çat çat çat çat hepsini dizeceğiz. Şimdi bir Çorumlu olarak dedi ki leblebili bir tarif yapacağım dedi. Evet. Nermin Öztürk dedi. Dedim ki getir Serpil yaparız dedim. Korkar mıyız biz Çorumlu tarifinden, leblebisinden? Korkmayız dedik. Çünkü Çorum'a buradan kucak dolu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
1: Allah razı olsun.
0: Gerçekten efsane şehirlerimizden bir tanedir. Çorum, Çorum. Niye biz Çorum'a hiç gitmedik?
1: Bilmiyorum.
0: Niye biz hiç belediye Çorum'da olmuyor mu gastrofeste?
1: Olur mu? Cüneyt Çef gitti. Aa doğru.
0: Neden şey olmuyor? Peçete. Ondan sonra neden acaba biz Çorum'a gitmiyoruz? Bizi niye Çorum'a çağırmıyorsunuz?
1: Ya.
0: Gelelim bir leblebi alalım, izleyicilerimize bir leblebi getirelim. Şey söyleyeyim,
1: sadece leblebi değil, çok güzel pirinç de yetişiyor.
0: İşte.
1: Ve kızılırmak suyuyla.
0: Sen bana getirmiştin kokulu kokulu, çok güzel.
1: O da var, hepsi var. Yani bilmiyorum, şu an sen söyleyince yüksek sesle değil şey mi? Oldum.
0: Niye Çorum'da olmadık biz?
1: Evet. Hatırlıyor musun Cüneyt Şef gitti 3 gün. 3 gün çok güzel bir şey vardı.
0: O zaman buradan Çorum'a sesleniyorum. Çorum Belediyesi'ni etiketliyorsun kızım. Başkanım. Biz niye gelmiyoruz sizin festivallerinize? 1700 bölümdür ekrandayız. Çorumlu. Evet. Benim hanımefendi yanımdaki. Ben boşnağım ama ondan kontenjana girebilirim diye düşünüyorum.
1: Her halükarda gireceğim.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: O zaman Çorum.
1: Mutlaka İskilip dolmasını gidip orada yemeliyiz Nermin. Dünyaya mal olmuş bir tarif.
0: Oo, geliyorum. Ya, geliyorum. Tabii. Şimdi leblebili bir meze yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki leblebinin de mezesi olur mu Nermin Öztürk? Var ya hayatınızda yiyebileceğiniz güzelce yağda harmanlanmış, kavrulmuş bir leblebi anca bu kadar sosla bir araya gelip bu güzelliği size verebilirdi. Bir kase süzme yoğurdumuz var. Özellikle normal yoğurdunuz da varsa süzmenizi istiyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı. 3-4 dal kadar taze nane, 1 yemek kaşığı sumak. Sumağın buradaki lezzetini size birazdan anlatacağım. Tuz. Üzeri için 1 su bardağı leblebi, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tarçın. Sunumu için ise taze nane ve yeşil yağ yapacağız. Şimdi yeşil yağ birçok restoranlarda tabakları dekoratif olmasını sağlarken çok güzel bir estetik dokunuşla, içindeki aromatikle yemeğe İnanılmaz bir lezzete farklılık katan bir yağdır.
1: Hiç dert değil.
0: Biz bu yağı hazırlarken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekecek. Çok güzel. Kesinlikle. Bir kere rondodan geçirip sonrasında bir tülbentle,
1: evet,
0: bunu yapabilirsek. Evet. Tülbentimiz var mıydı bizim?
1: Bizim mutfak bonelerimiz var.
0: Harika.
1: Tek
0: kullanımlık bonede de kullanabilirsiniz. Tülbent, temiz bir tülbentle de yapabilirsiniz. Ve bu yağ ile birlikte şu an hazırlayacağımız mezeyi bambaşka bir formata getirmiş olacağız kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şimdi
1: Nermin'im, ben önce yağımızı hazırlayacağız diye.
0: Sen yağını
1: bakın,
0: hazırla.
1: Bunlar şeydir, böyle eldivenler gibi tek kullanımlık satılır.
0: Ben sosunu yapayım.
1: Şimdi buzlu su alayım geleyim.
0: Aynen, sen buzlu suyunu al. Burada şimdi önden yeşillikleri bir şey yapacağız. Haşlayacağız. Çok hafif böyle, yani rengin dönmemesi için. Sonra hemen buzlu suya çıkaracağız ki o parlak yeşilimsi rengini güzellikle kaybetmeyelim. Beklesene. Ben de burada ne canım?
1: Bu ses nedir ya? Nasıl geçecek?
0: Ne yavrum?
1: Sesim.
0: Şöyle yoğurdu alıyorum. Daha geniş bir kaba alıp daha rahat çırpmak için bu şekilde yaptım. Bir de leblebilerimi kızartmak için bir tavaya ihtiyacım olacak.
1: Onu böyle bir kavuralım zaten. Hı-hı. Hava aldığı için.
0: Tereyağı da.
1: Nermin. Şöyle kendime bir yer açamadım, farkında mısın?
0: Şöyle ben açayım sana hemen. Nazlandım. Yavrucuğum. Nazlanma Serpil Hanımcığım, nazlanma.
1: Hastayım Nermin. Hastayım.
0: Şimdi bu arada çiçeğim içinde çok kıymetli Sedat abime teşekkür ediyorum.

0: Bugün artık dördüncü günümüz ama sevenlerimiz ve sevdiklerimiz bizi unutmuyor. Her gün güne bir çiçekle başlıyoruz. Bu çok özel ve kıymetli. Sedat abicim çok sağ ol, var ol. Kıymetli Ebru'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz eşine. Değil mi Serpil? Bizi böyle bir şey hiç yalnız bırakmaz. Çok naziktir.
1: Evet, Sedat abim onu kesin günler önce yaptı da ancak biliyorsun bazen şey oluyor.
0: Aynen öyle. Bizim kafada bu bir şey oldu. Kankam arka içi. Ah, oh.
1: Yok demin.
0: Görüşmüyorum seninle, tamam mı? Küsüyorsun bana. Yayın sonrası bütün ilişkilerimiz bitiyor. Nermin'im, Serpil Hanım.
1: Kanaldan çıkıyorken
0: ben orayı
1: artık
0: kapatayım. Ben orayı kapatayım derken sen gördün mü? Günahım var mı burada benim?
1: Yok. İşte o şeyden ama.
0: Samimiyet.
1: Ay bir de şey oldu ya.
0: La havle ve la kuvvete.
1: Şimdi.
0: At Serpil'im.
1: İki dallı. Taze nanem. Hatta bunu en son atayım.
0: Aslında aynen bu hemen demet kararır. Şimdi bakın. Hemen buraya bunun içine su koysana biraz soğuk su.
1: Geldim. Gel.
0: Onun içine gel. Birazcık soğuk su koy. Bakın burada bu amaç sadece birazcık o yeşilliğini sağlamak. Ve şu an bence oldu. Alıyorum. Oo, bakar mısın?
1: Zaten şey
0: getiriyorum.
1: Onu pişirmek olmadığı için.
0: Nane yiydi çok azıcık bak. Serpil burada size çok güzel bir yağ yapacak. Çünkü çok kalırsa o yeşilliği gider, kararır. Ben bunu istemiyorum. Evet.
1: Sakın, sakın, sakın.
0: İşte bu kadar.
1: Bir de bu yağ yapıyorsunuz ya, bizim gibi böyle sosluklarınız varsa ki biz bunu kullandığımız için böyle kil değil.
0: Rahatlıkla asla şey yapabiliriz.
1: Yapın ve birkaç gün evinizde çok rahat saklayıp kullanabilirsiniz.
0: Yoğurdu güzelce çırptık. Bakın çok hafif yağ koyuyorum içerisine. Yeşil yağ yapacağım için hepsini yoğurdun içerisine koyuyorum. Ve bu şekilde bakın aslında alt zeminde de bir yeşilimsi renk elde ediyorum. Nar ekşisiyle leblebinin inanılmaz bir uyumu var. Şöyle.
1: Sana tava getirecektim bak.
0: Ne yavrum?
1: Sana tava.
0: Onu ben alırım, sen onu yap. Şöyle bakın nar ekşisini de koyuyorum. Bu arada mezeler tuzu sever. Tuzu az olunca da gerçekten hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden tuz oranını bir tık fazla burada tutuyorum. Serpil orada dereotunu ve naneyi hafif bir daldırıp çıkarttığımız kaynar sudan alıp buzlu suya koymuştu. Buzlu sudan çıkartıp şu an rondonun içerisine alıp yağ ekledi. Ama bakın o yağ çok önemli bir yağ. Tamamen doğru teknikle şu an size gösteriyoruz. Rahatlıkla evde yapabileceğiniz bir teknik. Ve burada en sonunda da ekşiyi sağlayabilmek için şöyle sumak koyuyorum.
1: Bu arada çok bunu güzel çıktı ama benim içindeki ürünüm çok az olduğu için
0: birazcık yağ ekleyeceğiz. Evet. Ben de şu zemini göstermek istiyorum. Bu aslında mezemizin ve ben şunu da eklemek istiyorum. Bütün restoranların aslında menüsüne girebilecek bir meze tarifi yapıyoruz. Vay vay vay vay. Efsane lezzetler. Beyaz TV'de. Serpil Hanım. Serpil Hanım.
1: Yetişmeye çalışıyoruz. Yetiştik mi?
0: Yetişiyoruz herhalde inşallah. Bak Serpil Hanım.
1: Birkaç tane
0: nane. Niye bunu buraya koyuyorum? Ne alaka Serpil'cim? Getir. Dök bana.
1: Dur. Hemen getiriyorum. Ay elim ıslak. Şunu bırakayım bu süzülsün. Bakın.
0: Bakın şöyle bir mutfak bonesi kullanıyoruz. Sizler tülbent de kullanabilirsiniz. Bu çok güzel bir taktik ve çok güzel bir yöntemdir yeşil yağ hazırlamak için. Mesela makarnalar yapıyorsunuz ya.
1: Pizzalar.
0: Özellikle makarnayı şeyli yaparsanız bu kremalı falan. O kadar güzel bir yeşillik pesto veriyor sos ki. Pesto sos olarak da şey yapabilirsiniz. Ama şeyde pizzanın yanına da çok güzel oluyor gerçekten.
1: Şimdi.
0: Ben kendim bakayım yapabilirim. Şuradan bir bardak.

0: da kalayım. Bunu yapıyorsunuz süzüldükten sonra lütfen böyle bir yarım saat dinlendirin. Pırıl pırıl olacak. Çünkü şu an cihazın yüksek deviriyle çırptığım için böyle beyazım sırak oldu.
1: Bulamadım ben.
0: Geliyorum geliyorum. Ne arıyorsun? Yo yo arama geldim.
1: Aa buyur. Tutmuş kız iki.
0: Yalnız benim aceleme de, ne diyorsun? Hoppa bak. Bitirdim.
1: Çok güzel oldu.
0: Geldim Nermin'im. Şimdi.
1: Şimdi bana koy sana.
0: Ben boşaltayım. Tak parmağını.
1: Bunu sunum yapacağım şimdi. Her şeyi hazırlayalım. Süzme peynir olduğu için tam kıvamında, yoğurt olduğu için tam kıvamında koyulu. Krema gibi düşünün.
0: Evet, sen bunu zaten bize merenk gibi sıkarsan.
1: Bunu böyle bırakıyorum. Bunu nasıl şimdi sıkacağımı göstereceğim. Burada tavanın altını açtım. Tarçın ve leblebi tavada bir farklı yöntemle hafif bir kızartacağım.
0: Şimdi. Ona nasıl bir kap versem? Sadece yuvarlak.
1: Bu kadar birbirimizi tamamlıyoruz. Ne yapalım? Şimdi biz şimdi. Senle değil miyiz yani? Yazıklar
0: olsun. Bu dinlendirdiğinizde pırıl pırıl yemyeşil bir yağ olacak. Şu an dinlenmediği için böyle.
1: Yağım burada eriyor. Ben alt zemini hazırlıyorum bak. Serpil de burada yeşil yağını yaptı.
0: Gel gel gel hiç yarma tepe gibi gitsin. Sonra avucuna vur tabağa.
1: Bakar mısınız? Hiç dağıtmadan, tabağınızı kirletmeden, sadece ortasına sıkarak sos hazırladım. Çok şık bir görsel sunuyoruz. Yaktık mı?
0: Yandı.
1: Boş ver göstermiyoruz, fırın yasak.
0: Yani Nermin göstermiyoruz dedin ama yaktık. Bence çok yarma. Yarma yarma. Şunu da alayım kalabalığı gitsin. Bu da tamam. Ortasını bana daha derin yapsana Nermin.
1: Ona uğraşıyorum.
0: Konya'daki obruklar gibi Nermin. Daha da oy orayı. Oy. Evet, evet. Nermin Hanım burada Konya'mızın obruklarından yapıyordu. Çok güzel oldu bak.
1: Şu kenardaki görüntü çok güzel. Çünkü oraya da yağ koyacağım senin yağında.
0: Şimdi o nane derinde.
1: Ama yağ önce hazır. Yağını gezdir.
0: Nohutları falan koyduktan sonra ben de bileyim.
1: Bak.
0: Hay Allah kahrolmuş leblebi.
1: Çocukluğum. Tarçını da atayım mı?
0: Lütfen.
1: Bak. Kokuya gel. Ama ya Rabbül Alemin verdiğine şükürler.
0: Sıcak. Sıcak herkesi şey yapıyor biliyor musun? Bak daha ıslak aslında.
1: Salıyor mu diyorsun?
0: Vallahi sıcak.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim hemen kısaca bir özetleyelim ne yaptık? Süzme yoğurdun içerisine güzelce baharatlarımızı yavaş yavaş yağımızla başlayarak ekledik. Nar ekşisinden tutun sumağına kadar iyice çırpa çırpa aşama aşama en sonunda da sumağımızı vererek çok da güzel bir şekilde kıvamını buldurduk. Serpilciğimle birlikte yeşil bir yağ hazırladık size. Bu yeşil yağ hazırlarken tencerenin içerisinde suyumuzu kaynatıp dereotunu ve nane yapraklarını koyduk. Hemen böyle akabinde dereotunu önce arkasından naneyi çıkardık. Çünkü bizim istediğimiz haşlanması değil, sadece solması, rondomuzdaki o güzel rengi yakalayabilmemiz. Hemen onu alıp buzlu suyun içine koyduk. Neden? Ne gereksiz demeyin. Çünkü o otlar kararma yapar. Normal suyun içine atarsanız ya da bekletirseniz kapkara olur. Biz buzlu suya koyduk. Yeşilliği tam olarak istediğimiz gibi oldu. Sonrasında kıymetli beyaz TV izleyenleri aldık. Bu sefer böyle şek makinelerin içerisine de koyabilirsiniz. Keskin bir bıçağı olan makinenin içerisine ne yaptık? güzelce otları koyup yağını ekleyip iyice süzdürebileceğimiz bir mutfak bonesinin içerisine ya da efendim bir beyaz tülbentin içerisine koyup sıktık. Yeşil yağ burada hazırlandı. Burada nohutlarımız tereyağda çok hafif kavruldu. Ve
0: sana temiz kaşık. Heh.
1: Şimdi bismillah deyip
0: sadece göbeklerini dolduralım.
1: Şu kısma şöyle aromatik pilavı alsak mı Serpil'im?
0: Bilmiyorum ki.
1: Çok yanmaz. Kızım yanarsın, bu içine çekmiştir ya. Sadece oyduğum kısma yoğurdu biliyorsunuz pastacı poşetiyle da koydum ki hem de benim görüntüyü bozmadı. Ortada kaldı. Hiçbir yere gitmedi. Buyur. Ah. Tencerede elime ağrıktı. Ve efendim son dokunuş mis gibi nane yapraklarıyla ve farkındaysanız restoranlarda önünüze gelen o şık görünümlü yaklaşık 600-700 TL'lik bir meze tabağı olmuş oldu.
0: İster misin?
1: Yani sen kenarlarına geziyorsun. Yani şunu söylemek istiyorum, şuraya bir yağ damlamış, onu almak istedim. Sadece kenarlarına o yeşilliği akıtmanızı istiyorum. Ya mübareksin ya.
0: En doğal gıda boyası.
1: Çok vermek. Çok güzel bir görüntü var şu an ekranda. Ve bir tık ortasına belki aromasını versin leblebileri. Aynen. Bak sese bak. Vallahi bak. Lezzetler nefes mutfağında dönüyorken baklavamın bir tık ayarını yukarıya çekiyorum.
0: Ben bir çevirdim.
1: Pilavımızı onu alabiliriz Serpil'im. Çok istiyorsun görmek değil mi sunumunu? Yaktım. Evet.
0: Yandı.
1: İnsanoğlu. Serpil getirme, oraya görecek. Kapağı nerede?
0: Cam onun kapağı.
1: Kapat Serpil. Kapat.
0: Kapağı da cam.
1: Ya böyle bir şey yok.
0: Aa, al işte bak. Kapattı.
1: Allah da bizim yanımızda. Şimdi efendim ne kaç istiyorsun? Dakikamız var? Bir dakikamız var. O zaman şunu yapıyoruz efendim. Pilavı bir sunuma gösterebilirim. Ama diğerleri sıcakken baklavanın şerbetini vereceğiz. Yayın sonu olacak.
0: Evet, dönüştü o.
1: Tamam. Şimdi o zaman hepsi masada göstereceğiz. Şöyle yapıyoruz Serpil Hanımcığım. Tencere sıcak. Bak gülüyor. Ona yemek verme Serpil bugün.
0: Bilirsin.
1: Yandım. Nazar. Nazara nazar kaç yazar. Efendim bu güzellikleri biz sofraya taşıyoruz. Sofrada inanılmaz bir sunumla bütün püf noktalarıyla üstünden geçerek anlatacağım. Pilavın bu görüntüsü sizi ve beni inanılmaz mest edecek.
0: Sonra bir tane de hediye açıklayacağız.
1: Ha, bir de blenderımız kaldı. Onu da masada açıklıyorum. Bir yere ayrılmayın, geliyoruz.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda. Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da. One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Live.

0: garantisi, 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
7: Hadi ben kaçtım.
8: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu.
7: Anne ya.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net.
1: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek, her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
2: Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
3: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar. Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler getir büyükte.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
10: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
11: Önce onu halletmek lazım.
9: LGS'de de yanında.
12: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacak. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Vay vay vay vay vay vay.
18: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
19: Domino's'um hoş geldin.

0: babası termikler geldi.
1: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
2: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
3: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazalarında.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
5: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği etili faliften.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: 9 kere 6. 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucbucuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
4: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
3: LGS'de de yanında.
6: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
7: Uğraşmayayım ben ya.
6: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
9: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda
4: mutlu. Evet efendim, mis gibi baklavamız karşınızda. Güzelce şerbetiyle buluşturduk. Ve bu Çorum'un leblebisiyle efsane bir güzellik hazırladık. Biz meze diyoruz, sizler görsel şov deyin. Bence ekranda öyle gözüküyor. Harika bir pilav yaptık ama pişirmesi fırında oldu. Yakından görüyorsunuz ki tane tane ve çok net bir şekilde asla lapa olmayan bol sebzeli eşsiz bir lezzet oldu. Diğer yanda da efendim biz boşnakların köftesini yaptık ve bunu tost makinesinin içerisinde sarımsaklı suyla birlikte güzelce içinin böyle tam kıvamında pişmesini sağladık. Sulu sulu bir köfte oldu. Pide deyip geçmeyin efendim, onu yakından da göstermek istiyorum. Şu gözeneklerine yakından bakmanızı rica ediyorum. Bütün püf noktalarıyla anlattık. Yoğurdu ve sütü farklı görevleri olduğunu da söyledik bu pidenin içerisinde. Ve rengiyle de gerçekten ekranda göz doldurur bir tabloyla sizlere sunduk. Evet, çok böyle koşturmacalı, hummalı bir yayın oldu ama sonunda da bu güzelliği sizlere sunmak bambaşka bir boyut. Baklavamızın içini Serpil Hanım tam şerbetini çekmemiştir ama bir dilimini gösterebilirsen çok mutlu olurum. Çünkü tam baklava tadında, görseli de zaten baklavayı andıran bir görsel. Şerbetini bütün komple çekti. Birebir ölçüdür efendim. Çok rahatlıkla şerbetini de yapabilirsiniz. Bakar mısınız? Diyecek sözüm yok benim buna. Çaylarınızın yanına, kahvelerinizin yanına çok güzel eşlikçi olabilecek. Hem de dolaba attığınızda bir top dondurmayla veya kaymakla da
5: dondurma
4: servis yapabileceğiniz güzel bir öneri. Buna bir şey diyemiyorum ya. Bu gidiyor geliyor gözüme takılıyor benim. Gidiyor geliyor bu gözüme takılıyor.
5: Sana göz kırpıyor. Yarabbim
4: vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Birçok şey deniyoruz ama bu sunum aşamasındaki yapmış olduğumuz görsel şov bence bambaşka bir boyutta oluyor. Gerçekten ben bize teşekkür ediyorum.
5: Bence de.
4: Yılmadan böyle güzel sunumlarla ekranda olduğumuz için.
5: Bu arada Nermin, uzun süredir bende vaktimiz var mı bilmiyorum ama
4: bitiriyoruz.
5: Köftenin içinde ekmek, yumurta hiçbir şey yok aslında.
4: Evet, bu köfte de kaçmaz. Bugün deneyin kızlar.
5: Bir gram yapışmadı ve tadı çok güzel. Hediyemizi.
4: Hediyemiz ne diyoruz? Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Ümmü Gülsüm Altire D70 efendim. Çok güzel bir mesaj atmış. Bütün firmalarımızı takip ediyor mu diye bakıyoruz. Ve açıklıyoruz efendim ikisini de. Hayırlı uğurlu olsun. Daha birçok hediyeyle her gün karşınızda olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet.
5: Hoşçakalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: Türkiye nefesini tuttu. Güllü cinayetinin ilk duruşmasını bekliyor. Ekibimiz Güllü'nün evini 3 boyutlu olarak canlandırdı. Esra Ezmeci o kameraları tek tek anlattı.
1: Bir numaralı kamera. Buna kimse ellememiş hocam. Burası normal dış kapımız. Aslında dış kapımız ve yanında banyo olan taraf var. Bir banyoyu görelim. Aslında burası bizim banyodan çıktığında gördüğümüz yer. Evet. Hani ilk banyodan çıkıyor ve kamerada aslında bu çapraz. Asıl diğer bir kamera daha var. Bence o çok önemli bir kamera. Onu göstersene Melih, ikinci sıradaki kamera. Burası mesela. Burası olsaydı, bak buradaki kamera, iki numaralı kamera çalışıyor olsaydı biz her şeyi bilirdik herhalde. Bravo. Hocam.
2: Çok şeyi bilirdik. Yani en azından içerideki, yani nefes alma sesleri dışındaki her şeyi duyar.
1: Evet.
0: Hazırlanan görselde kamera açıları görülürken Güllü'nün evindeki 5 kameradan 3'ünün kapatılması soru işaretlerini çoğalttı.
1: Şimdi diğer odalara geçelim şimdi. Asıl bu kısım, evet, oturma odası, salon dediğimiz, aslında bu kısım banyo ile birlikte. Bu televizyonun hemen karşısındaki bu 3 numaralı kamera neden çok önemli? Bu kamera Güllü Hanım'ın düştüğü akşam 19.48 civarında kapatılıyor. Yani akşam daha 8 olmadan bu bizim Güllü Hanım'ın bütün gece ne yapacağını öğrendiğimiz o kamera kapatılıyor. Akşamında fişi çekiliyor ya da bir şey. Sonrasında dün de anlatmıştım, biz o gece neler olduğunu sadece Sultan'ın çektiği bir videodan anlıyoruz. Onun dışında kameralar kapalı. Şimdi, sonrasında şimdi bu 3 numaralıyı gördük. Şimdi sıra 4 numaralı kamerayı bir görelim. Aslında bu 4 numaralı kamera da direkt mutfak bölgesinde
2: tezgahın
1: olan.
2: Direkt,
1: evet, tezgahın direkt üstünde. Bu kamera da aslında her şeyi görüyor
2: tabii,
1: oradaki.
2: Tabii.
1: Direkt mutfakta da görüyorsunuz olan bir kamera. Bir de Tuğberk'in o camdan atladığını gördüğümüz diğer kamera var. O da buzdolabının üstündeki.
2: Aynen. Bakın, iki, yani o bütün kameralara baktığımızda kameraların göstermesi gereken yerlerle ilgili hiçbir kör nokta bırakılmamasına neden olmuş konulduğu yer itibariyle. Salonun iki tarafında net görüyor. Mutfağın bütün açılarla görülmesini sağlıyor. Koridorun hakeza iki taraftan da görülmesini sağlıyor. Yani bu kameraların, yani ne bileyim efendim, başka bir şey çıkarttım onu taktım, bu şekilde olması imkansız. Onların yeri sabit. Onları değiştiremezsin. Onların yerini değiştirirsen gider savcıya bunu izah etmek zorundasın. Makul ve mantıklı bir sebep. Yok efendim işte ben mikrodalgayı takmak için onu çıkarttım da dersen sen şüphelisin, kusura bak.
0: Tuğberk'le ilgili en büyük soru işaretlerinden biri kamera görüntülerini geç teslim etmesi ve kayıtlarla oynanma ihtimaliydi. Ulaştığımız yeni gerçek Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
1: Tuğberk annesinin vefatından sonra, bunlar Tuğberk'in telefonundan çıkan yapay zeka sorularıdır dosyada olan. Bakalım Tuğberk yapay zekada neler araştırmış?
3: Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin...
4: Hafıza kartı çıkarıldıktan sonra bulut üyeliği alınırsa geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi? Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi? Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi? Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz bırakır mı? Yapılan ses düzenlenmesinin hiç tespit edilmeme ihtimali var mı?
5: Adalet istiyorum, adalet.
4: Bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi?
5: Hepiniz hesap vereceksiniz.
4: İnternette daha önce paylaşılmış orijinal bir video sonradan değiştirildiği iddia edilen kayda karşı delil

0: olarak kullanılabilir mi? Hafıza kartı elimizde değilse başka bir kaynaktan bulunan değiştirilmemiş video karşılaştırma amacıyla kullanılabilir mi?
1: Tuğberk'in annesi öldükten sadece 6 gün sonra yapay zekaya sorduğu sorular infial yarattı. Tuğberk'in görüntüleri polise videoyla oynansa tespit edilir mi araştırmasından sonra vermesi ise şüpheleri adeta doğruladı.
2: Öyle girersin böyle girersin de neden video kayıtlarını değiştirmeyi araştırıyorsun? Ha? Neden üzerine ses eklemeyi araştırıyorsun? Neden merak ediyorsun değiştirirse anlaşılır mı diye? Değiştirdin mi?
3: Neden araştırmadın? 4 kamera neden kapalı? Bunu araştırmıyorsun. Ses kayıtları nasıl düzenlenir? Kamera kayıtları buna ulaşılır mı? Ulaşılırsa nasıl ulaşılır diye araştırıyorsun. Ama bu 4 kamera neden kapalı? Neden çekilmiş fişleri diye bir gün, bir an kardeşine sordun mu? Sultan'a sordun mu? Onlar aynı evde yaşarken ve sen o kameralara erişimi olan tek kişi olmana rağmen bu 4 tane kameranın fişinin çekildiğini neden bugüne kadar sormadın? Soru soruyorum sana, izliyorsun beni.
4: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
4: tabii boş.
3: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
4: Tabii
5: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
2: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
1: Bebekler hem bebekle büyürler.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
5: Dolap boş ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
6: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
7: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
6: Ne
7: AI? Yapay zeka yani.
6: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
8: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Cangal.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Xiaomi tablet sadece 10.249 lira. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Hadi ben kaçtım.
10: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
9: Anne ya.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
6: Türkiye bu yayını konuşuyor.
7: Bu kamera kapatılıyor.
8: Neden bugüne kadar sormadın?
6: Günlüğünün kamera kayıtlarıyla oynadı mı?
9: Artık bunu düşünmek zorunda kaldım.
10: Düşen annesi.
11: Tuğberk bizden istedi.
6: Annesi öldü. Ablasına değil yapay zekaya sordu.
9: Hesap verecek halim yok.
12: Annem nasıl düştü Tuğya?
8: Bunu araştırmıyorsun.
6: Tuğberk'ten inanılmaz araştırma. Görüntülerle oynansa tespit edilir mi?
9: Ben bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum.
12: Değiştirdin mi?
8: Soru soruyorum sana, izliyorsun beni.
6: Tuğberk bu iddialara ne diyecek?
9: Buna zaten karışamazsınız.
8: Sen şüphelisin beni. Dura bak, dura bak.
6: Az sonra... Kayıp döndüye ne oldu?
12: Döndü. Nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında.
13: Ne yaptıysan bul gel benim bacıma.
6: Cinayetle suçlanan Adem canlı yayına bağlandı.
14: Senin derdin bacını bulmak değil. Senin derdin...
6: Kardeşini yıllardır neden aramadın?
14: Şimdiye kadar neredeydiniz?
13: Ramazan ikimiz bir yapacaktık.
14: Ben ne yaptım oğlum?
6: Ablasının derdi döndü değil, tarla satmak.
14: Senin derdin tarla satılmadı diye ablacığım.
13: Gel buraya gel, gel yüz başa. Bacıma ne yaptın nene?
6: Abla eşeden can yakan isyan. İlişkiniz vardı, kardeşimi yok ettin.
14: Benim ne ilişkisi olsun oğlum?
13: Seninle var, seninle.
14: Neşe manyak manyak konuşma. Kardeşiyle beraber yemeğe götürdüm.
6: Döndü, hamile olduğu için mi öldürüldü? Az sonra... Türkiye'nin aradığı katil.
15: Charlie babası öldürdü.
16: Saçmalamış.
15: Kapatmaya çalışıyorsun.
13: Neyi kapatacağım ya?
15: Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun sen.
13: Sen kimi koruyorsun?
6: 26 yıllık Çağla Tuğaltay davasında ne oluyor?
17: Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.
18: Benim için herkes şüpheli.
19: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
6: Herkes DNA sonucunu bekledi. Katile götürecek sıcak gelişme ne?
17: 26 yıldır mücadele ediyorum. Ben de bir acılı anneyim ya.
6: İlk kez ve sadece Esra Ezmeci'de.
12: Bu da bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü gönlümüzü koyduğumuz bir dava.
6: Az sonra...

0: Hanımlarıma bakın. Size kırmızı çok yakışıyor. Şekerlerim çok güzel olmuşsunuz, kıpkırmızı. Şimdi ben de pembe giydim. Ben romantik aşk için sinyal verirken sizler tutku dolu bir aşk için sinyal veriyorsunuz. Kocişkolarınız herhalde, değil mi? Mutlu musunuz eşlerinizden? Sorayım mı? Çok şükür. Bak dua ediyorlar. Vallahi maşallah ya. Böyle kocalara hasret kaldı bu kadınlar. Duyun izleyenler. Bak bizimkiler nasıl memnun. İyi, ne yapacaklarını biliyorlar. Öğrendiniz yani.
1: Kırmızıları giymişler daha nasıl.
0: Ay benim sayemde. Sağ olun şekerim. Teşekkür ederim. Erkekler kadını mutlu edecekler. Başka çaresi yok. Kendileri de mutlu olmak istiyorsa kadını anlayacak, kadını mutlu edecek. Değil mi hocam? Hasan hocam da başını sallayıp ne yapsın?
1: Ya erkekler, Hasan hocam, kadınlar da erkekleri.
0: Benimle program yapmanın zorluğu değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Gerçekten.
0: Sürekli.
1: Kadınlar da erkekleri mutlu etse böyle karşılıklı da olsa
0: hocam,
1: mı acaba?
0: Artık ben de değişeceğim ve 2027 yılında ben de evlenmeye karar verdim.
1: Wow.
0: Evet.
1: Var o zaman aday var mı?
0: Belki ya. Yakında size bir sürpriz
1: ya,
0: verebilirim.
1: Ya.
0: Şimdi Hasan hocam.
1: Buyurun.
0: Saçlarınız Elvis Presley gibi olmuş.
1: Güzel mi?
0: Evet, iyi olmuş.
1: Dışarıdan
0: demek ki Hasan hoca da mutlu bugün. O da eşinden mutlu.
1: Ben hep mutluyum çok şükür.
0: Bak
1: ben
0: doğru sözü söyledi gerçekten. Çok güzel. Çok mutlu oluyorum gerçekten eşlerinin kıymetini bilen erkekleri görünce. O yüzden eşlerin kıymetini bilmeyen kameraman bile buraya almıyoruz. Gerçekten öyle. Şimdi bugün çok önemli gelişmeler var. Dün yaptığımız yayın, Tuğberk'le ilgili yayın gerçekten çok ses getirdi. Çünkü Tuğberk biliyorsunuz çok öfkeli videolar çekmişti bize karşı. İşte bayağı hakaret içerikli. Yani herkese onu sorgulayan ya da soru soran herkese karşı. Sonrasında özellikle videolarla ilgili bizim de zihnimizde şüpheler oluştuğu için biz de dosya elimizde olduğu için de savcılığın yaptığı araştırmalardan Tuğberk'le ilgili olan özellikle onun yapay zekaya koyduğu ve sorduğu soruları gösterdik. Sonrasında bazıları dedi ki bakın bazı yayıncıların bahsettiği şeyden söyleyeceğim. Bazı yayıncılar diyor ki ya savcılık bunu görse görürdü sizin vermenizin ne manası var? Şimdi savcılık çok iyi çalıştı. Emniyet çok iyi çalıştı. Ama önümüzde bir mahkeme süreci var. O zaman mahkeme de olmasın. Her şey karar mı verildi yani? Hiç yeni bir şey çıkmasın. Şimdi Hasan hocamız mutlaka daha doğrusunu söyleyecektir. Hala devam edecek bir mahkeme süreci var. Hala yeni deliller çıkabilir. Yeni deliller ya da eski geçmişte bulunanlar önemli hale gelebilir. Bu süreç içinde değişecek bir şey. O yüzden her şey artık belli. Yeni bir şey olamaz ya da çıkan şeyler değerlendirilemez gibi bir süreç yok. Onu bir önce söylemek istiyorum. Süreç içerisinde her şey değişebilir. Öyle değil mi Hasan
1: Tabii,
0: hocam?
1: Tabii kesinlikle değişebilir. Yani biz dosyada tarafız ya. Dolayısıyla dosyanın içerisindeki şüpheli bir takım hususları da konuşmak zorundayız. Bunu kamuoyuyla da paylaşmak zorundayız. Çünkü bu dosya herkese açık ve kamuoyunda merakla beklediği bir dava olduğu için de kamuoyunu bilgilendirmek de bu dosyayla ilgili bizim en büyük vazifemiz bence. Şimdi dosyanın içerisinde şüpheli bir takım şeyler görüyoruz. Biz burada bu şüpheli durumları konuşmamış olsak biz hata yapmış oluruz, yanlış yapmış oluruz. Ha, bazı şeyler savcılığın gözünden kaçmış olabilir mi? Onlar da insan. Tabii ki kaçmış olabilir. Masumiyet karine

0: seni tabii ki başımızın üstünde tutarak bu şüpheli hususların tamamını paylaşmaya devam edeceğiz. Bunda da hiçbir beis görmüyoruz. Kim ne derse desin.
1: Evet,
0: kusura da bakmasınlar.
1: Sonuçta sonrasında dediğimiz gibi mahkeme süreci var. Her şey belli oldu, çıksa çıkardı diye bir şey yok. Çok da akıllı değilsiniz, hiç hukuku bilmiyorsunuz, boş boş konuşuyorsunuz. O yüzden her şey zaten hukukçumuz Hasan hocamız da burada, mahkeme sürecinde değişebilir. Onu da söyledik. Bu arada Tuğberk'in çok önemli konuşma kayıtlarını bugün dinleyeceksiniz. Bakalım bu konuşma kaydında daha neler duyacağız diyeceğiniz bir konuşma kaydı, öyle söyleyeyim. Ama önce bizim çok yakından takip ettiğimiz Çağla Tuğaltay dosyası var. Çağla Tuğaltay dosyasıyla ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Ailenin avukatı Buket Gül yayınımızda. Merhabalar Buket Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz Esra Hanım. Hasan hocamı da, yeni saçlarına da selam gönderiyorum.
1: Tabii evimiz Buket, fancy oldu.
0: Ya Buket yapma. Esra Hanım teşekkür yaptı, sen ederiz. Yapma bari.
2: Evet, çok büyük gelişmeler oldu dosyada Esra Hanım. Şimdi biliyorsunuz ki 2000 yılında çocuğumuzun numuneleri alınmış ve polis primlere yıllar içerisinde de gelişen teknolojiyle tekrar tekrar incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderiliyordu. 2013 senesinde bu şekilde yeni teknolojiyle çocuğumuzun tırnak altında katile ait bir DNA tespit edilmişti. Hı hı. Şimdi teknoloji daha fazla ilerlediği için hem biz dosya avukatları olarak Semih Aksoy'la beraber değerlendirerek bu raporları, hem biz talepte bulunduk, hem de Emniyet Müdürlüğü böyle bir talepte bulunmuş ve savcılık talepleri kabul etti. Biliyorsunuz yine sizin yayınınızda bunu açıklamıştık. Bunun sonuçları geldi. Şimdi şortun üzerinde, çocuğumuzun şortunun üzerinde bir yabancı erkek DNA'sı, aynı zamanda şortun paçasının iç kısmında, hı hı, bir yabancı erkek DNA'sına daha rastlandı yeni teknolojiyle. Bunlar da tırnak altı DNA ile aynı, eşleştiler. Yani katil, eşleştiler. Yani şu anda katile ait bizim 3 DNA'mız.
1: Yani katile ait aynı, yani şimdi şu çok önemli. Demek ki bu kişi, tırnak altındaki kişi, şortunu elledi, iç bacağı elledi ve çocuğun hani o aslında dövüşme ya da böyle kendini koruma sırasında tırnak altına gelen 3 DNA olmuş oldu, öyle mi?
2: Evet Esra Hanım, bütün bunları zaten yayında konuşmuştuk. Siz ısrarla üzerinde durmuştunuz, ben olay örgüsünü anlattığım zaman dediniz ki yani bu bir sapık. Hatırlıyorsanız, evet. Ve çok büyük tepki almıştınız. Evet, bu bir sapık olduğu şu anda tescillendi. Çünkü çocuğun şortunun lastik kısmından tutmuş ve çıkarmak için uğraşırken oraya DNA'sını bırakmış. Aynı zamanda işte çıkardıktan sonra şort paçasının iç kısmına da DNA'sını bırakmış. Yani çocuğumuzun şortunu çıkaran kişi aynı zamanda tırnak altı DNA'nın sahibi olan kişi. Yani bu neye işaret ediyor Esra Hanım? Bu burada hep konuştuğumuz şekilde çocuğumuzun boğaz kesisi yapıldıktan sonra, hayatına son verildikten sonra cinsel saldırı tamamlanmak istenmiş tatil tarafından.
1: Bir dakika, bir dakika. Şu çok önemli Buket Hanım. Buket Hanım, çocuğu yani nasıl söyleyeceğim, boğazını kestikten sonra mı istismar etmeye çalışmış?
2: Tabii tabii. Şimdi biz burada anlatmıştık, hatırlıyorsanız canlandırma da yapmıştık Esra Hanım. Üzerinde çok durmuştuk yayında. Şimdi olay yeri fotoğraflarına, otopsi fotoğraflarına ve raporlara baktığımızda bizim olay canlandırmamız şu şekildeydi. Çocuk anahtarla kapıyı açıyor, ayakkabılarını çıkarıyor. O esnada arkasında bir kişi beliriyor. Kişi bir şekilde artık ne yaptıysa, yani annen evde mi baban evde mi gibi bir soruya muhatap tutmuş çocuğu ve akabinde mutfağa yönlendirmiş. Biz bunu nerede görüyoruz? Mutfaktaki olay yerinde halının toparlanmasıyla görüyoruz. Çocuk aynı zamanda çantasını ve spor eşyalarını salon kapısının önüne bırakarak mutfağa yönelmiş. Bu esnada katil ayakkabıyı alarak peşinden geliyor ve ilk tehdit izini orada bırakıyor. Yani Bıçağı çocuğumuzun ensesine dayayarak ağzını kapatmak suretiyle ilk açık bulduğu kapıdan sürüklemiş. Ve yatağa yan yatırıyor kendisi. Arkasında tabii bir cinsel saldırı maksatlı bunu yapıyor. Artık bu netleşti. Burada bir sahneleme, bir kontaminasyon, bir başka hiçbir şey yok. Tamamen cinsel saldırı maksatlı. Çocuğu yan yatırıyor ve kendisi de arkasında dirseğini şu şekilde tuttuğu zaman Çağla tırnaklarını böyle geçirmiş Esra Hanım. Ve tırnaklarını katilin DNA'sını almış. Şimdi 2013 yılında bu DNA tespit edildi. Yani çocuk şu şekilde tutulurken buradan aldığı DNA tespit edilmişti. Neden tüm tırnaklarında çıkmamıştı? Çünkü tüm tırnakları maalesef ki kendi kanıyla kaplı. Açıkta kalan tırnağından DNA çıkmıştı. Şimdi bu kesiyi gerçi yani çocuk direnince cinsel saldırıya kesiyi öfkeleniyor ve kesiyi gerçekleştirdikten sonra kendi elleri de çocuğumuzun kanıyla kaplı. Ve ondan sonra cinsel saldırıyı tamamlamak maksatlı olarak bu sefer çamaşırlarını çıkarmaya başlıyor. İşte o arada DNA'yı çocuğumuzun hem şort lastik bölgesine hem de paçanın iç kısmına bırakmış ve bu artık tescillendi. Şu anda katile ait net 3 DNA'mız söz konusu. Olayın cinsel saldırı maksatlı olduğu netleşti. Aile üzerine en ufak bir şüphe yok. Bu dosyada
1: Buket Hanım şunu da sorayım. Şimdi 3 tane daha DNA yani şortta, bacak içlerinde ve hani tırnak içinde çıktı ve 3 DNA da bir kişiye ait. Peki bu DNA araştırılırken size sormuştum, demiştim ki bu yeni DNA'lar çıkarken aileye de ait bir şey çıkabilir mi demiştim. Çıkabilir demiştiniz. Ama çıkmamış anladığım kadarıyla. Hep katil yani yok. Başka biri ki aynı kişiye ait bir şey çıkıyor. Öyle değil mi?
2: Doğru. Katil tek kişi ve kesinlikle DNA karşılaştırmaları yapılan insanlarla alakası yok. Yani DNA karşılaştırmasında DNA uymayan insanların tamamı bu dosyadan şüpheli olarak düşmüş durumdalar. Buna ailede dahil.
0: Olağanüstü
1: yani,
0: bir gelişme.
1: Evet, olağanüstü çok büyük bir gelişme. Katile ait i̇şte bu, ayrı yeter. İstismar maksadıyla yaklaşmaya çalıştığı belli olan 3 adet daha DNA bulunuyor. Ve hiçbiri şimdiye kadar anladığım dosyanın içerisinde alınan kişilerle eşleşmedi. Buna aile de dahil olmak üzere. Şunu sormak istiyorum Buket Hanım. İzleyicilerimiz mutlaka bunu soracaktır. Şimdi biz tabii ki düştün mü Buket Hanım? Şunu merak ediyorum. Bu yeni kişilerden de DNA alındı ya bu dönem. Adalet Bakanlığı'nın tekrardan faili meçhul cinayetlerde Çağla dosyasını tekrardan ele almasıyla özel bir birim kuruldu biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Adalet Bakanlığımıza da. Bu birimle birçok DNA alındı şüphelenen. Ayrıca bizim programımızda çıkan kişilerden de alındı. Şimdi 3 DNA aynı kişiye aitse katil ve sapkın katilin aslında kim olduğu net olarak belli. Bunu sormak istiyorum. Yani bu kişilerle bir karşılaştırma yapılıp hepsi bitti mi karşılaştırmaların?
0: Yok, bitmedi. Henüz devam ediyor. Bu DNA sonuçlarının daha cevapları gelmedi. Geldiği zaman da zaten Buket Hanımlar açıklamalarını yapacaklar.
1: Bu yeni alınan DNA'lardan DNA karşılaştırmalarında bir sonuç alabildik mi?
2: Şimdi DNA karşılaştırmaları devam ediyor. Zaten aynı kişiye ait olduğu için bu DNA daha önceden tırnak altıyla karşılaştırması yapılan kimseyle bunun karşılaştırması yapılmayacak. Ama biliyorsunuz ki hem fetikabirler yapıldı hem bir sürü sağ olan şüpheliden, şüphe duyulan kişiden DNA alındı ve bunların karşılaştırmaları evet. Hala devam ediyor Esra Hanım. Tabii dosyada kısıt var. Biz sadece dosya kısıtını bozmayacak şekilde bilgi verebiliyoruz. Bir gelişme olduğunda da zaten haberdar oluyorsunuz. Bunun kadar büyük bir gelişme yok
1: çok
2: aslında
1: büyük bir
2: dosyada.
1: Şey, çok.
2: Yani.
1: Bir de Buket Hanım çok doğru bir şey söylediniz. Ben sonuçta tabii ki de her şeyi %100 yani bilemeyiz. İnsanız hepimiz. Bakın sizlerin de fikirleri ne önemli bizim göremediklerimizi bazen izleyicilerimiz görüyor ama ben de psikolog olarak adli bilimler doktorası yapan bir insan olarak her zaman bu vakanın istismar amaçlı dışarıdan yabancı biri olduğunu düşünüyorum. Yani benim kafamda o şey öyle canlandı ve Bu son 3 DNA'nın da aynı kişiye ait olması bunu herhalde doğrular nitelikte.
2: Kesinlikle doğrular nitelikte.

0: Zaten başından beri bizim de iddiamız buydu. Olay yerini gören kriminal polislerin de yaptığı inceleme ve tuttuğu raporlar bu yöndeydi Esra'nın. Bu netleşti artık. Burada ne bir sahneleme var, ne DNA kontaminasyonu var, ne aile fertlerinden biri, tamamen çocuğa cinsel saldırı maksatlı bu cinayet işlenmiş. Ve çünkü şortunun çıkarılma noktasında çıkıyor bu DNA artık. Yani bunun sapık olduğu net. Burada da defalarca konuşmuştuk. Ben huzurlarınızda önce Adalet Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum Esra Hanım.
1: Sayın Akın Gürlüğe
0: Aynı
1: çok
0: zamanda
1: teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii.
0: Sayın Akın Gürlüğe çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine, müdürlerine, bütün çalışan polislerine çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Yani bu kadar mesela son 2 yıldır aile üzerine ciddi bir manipülasyon var. Bu acılı aileye çok ciddi iftiralar atıldı. Bu arada şunu da söyleyelim. Burada aileye iftira atan Reyhan Hanım vardı biliyorsunuz
1: Ha
0: tabii.
1: evet, onun da bir sonucu çıkacaktı. Hani görebiliyor mu falan, o da araştırılmıştı. Ha.
0: Onun da akrabalarından DNA alındı. Karşılaştırmaları devam ediyor.
1: Hı.
0: Bunu Emniyet Müdürlüğü kendisi, yani savcılık kendisi karar vererek bunu yaptı biliyorsunuz. Bizim de kendisine açtığımız iftira davası devam ediyor. Dolayısıyla yani herkes şunu net olarak bilsin ki bu acılı aileyi gerçekten son 2 yıldır ciddi anlamda mağdur ettiler insanlar. İşte siz yaptınız, siz öldürdünüz kızınızı diyerek Esra Hanım. Size çok teşekkür ediyorum ki gerçek bir şekilde bu dosyayı evraklarla ve işte bilim doğrultusunda psikolojik analizini de yaparak çok güzel bir şekilde
1: Teşekkür
0: aktardınız.
1: ederim.
0: Seyirciye sağ olun. Emeklerinize sağlık. Durum budur. Başka sorunuz varsa alayım.
1: Buket Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bir an önce inşallah bu DNA karşılaştırmalarından da gerçek katile ulaşılır. Çok önemli bir gelişme.
0: İnşallah.
1: Görüyorsunuz, teknolojinin gelişmesiyle artık katilin nerelerde iz bıraktığını ve aynı katilin kim olabileceğini görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Buket Hanım'a. Vallahi ben gerçekten kişisel fikrim olarak hiç linçlenmek, işte herkesle aynı fikirde olmadın diye dışlanmayı düşünmeden, gerçekten kendi içsel bir menfaat doğrultusunda değil, fikirlerimi söyledim. Çıkan DNA sonuçları da bunu doğrulamış oluyor aslında. Hasan Hocam, çok önemli bir
2: Ya
1: gelişme
2: çok
1: bu.
2: olağanüstü bir gelişme. Yani hiç olmaması gereken bir takım DNA'lar, ki aynı DNA'lar hem şortun lastik kısmında, hem paça kısmında, hem de kızımızın tırnak arasında. Yani belli ki bir cinsel istismar amacıyla kızımıza yaklaşılmış ve bu cinayet işlenmiş. Cinayeti işleyen ve istismara teşebbüs eden de o DNA'yı 3 farklı yere, hiç olmaması gereken yerlere bırakan kişi kimse o. Bu DNA'yı bırakan da aile bireyleriyle alakası hiç olmayan birisi.
1: Evet, bu da çok önemli. Diğer çıkan DNA'ların da aileyle hiçbir bağlantısı olmadığı, özellikle şortu çıkaran iç bacak bölgelerinde bulunan DNA'nın aileyle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkmış oldu. Şimdi Tuğberk konusuna gelelim. Tuğberk hep bize kızıyor, öfkeleniyor, bağırıyor ama dün aslında savcılık dosyasında da olan onun yapay zekada ne araştırdığına bakmıştık. Şimdi biliyorsunuz sonradan camdan giren görüntülerde bazı noktalar da gözümüze çarpmıştı. Onunla ilgili bazı bilgiler de vereceğim bugün. Sonrasında çok önemli Tuğberk'le ilgili bir ses kaydı dinleyeceksiniz. Şimdi bir VTR'mizi izleyelim önce.
3: Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin...
4: Hafıza kartı çıkarıldıktan sonra bulut üyeliği alınırsa geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?
5: Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz?
4: Profesyonelce düzenlenmiş bir videoda değişiklik yapıldığı tespit edilebilir mi?
5: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız.
4: Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?
5: Canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız.
4: Çok profesyonel yapılan bir ses düzenlemesi bile geride iz bırakır mı?

0: bu ülkede benim gibi bir durum Allah kimseyi düşünmesin.
1: Yapılan ses düzenlenmesinin hiç tespit edilmeme ihtimali var mı?
0: Adalet istiyorum, adalet. Annem için, annem adalet, için adalet istiyorum.
1: Bir videoya sonradan olmayan bir ses veya cümle eklenmesi tespit edilebilir mi?
0: Hepiniz hesap vereceksiniz.
1: İnternette daha önce paylaşılmış orijinal bir video sonradan değiştirildiği iddia edilen kayda karşı delil olarak kullanılabilir mi?
0: Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken.
1: Hafıza kartı elimizde değilse başka bir kaynaktan bulunan değiştirilmemiş video karşılaştırma amacıyla kullanılabilir mi?
2: Şimdi çok çok önemli bir kısımdı bu. Yalnız şimdi hep sorularınıza da bakıyorum ya. Yani. Şimdi birkaç konuya geçmeden bazı soru sormuş izleyicilerimiz. Önce şunu söyleyeyim. Çağla Toğaltay'ın raporunda istismar çıkmamıştı diyorsunuz. Cinsel istismar niyeti olması illa sonuca ulaştığı anlamına gelmez. Cinsel istismar da sadece birleşme yoluyla olmaz. Dokunmak, temas etmek, iç çamaşırını çıkarmak da istismardır. Basit istismardır ama sonuçta bir cinsel istismardır. Yani bunlar da raporlarda çıkmaz, bunu söylemiş olmak istedim. Ayrıca Buket Hanım'ın anlattığı her şey yalan söylenecek şeyler değil. Neden? Çünkü dosyalara girmiş DNA analizleridir. Savcılığın bulduğu analizlerdir. Bunu da söylemiş olmak istedim. Yani kişisel yorumunu yapmadı. Savcılığın Adalet Bakanlığı doğrultusunda yaptığı incelemenin sonucunu söyledi. Bunu söylemek istedim ki yanlış bir algı olmasın. Şimdi Tuğberk'e geçelim. Tuğberk'le ilgili dün araştırmaları aslında çok böyle yapay zekada araştırmalar bizim hepimizin kanını dondurdu. Şimdi önce görüntüler mi başlayalım arkadaşlar? Ve camdan girerkenki görüntüde bir şey fark ettik. İzleyicilerimizden yorum bekliyorum. Şimdi camdan girerken biliyorsunuz izleyicilerimiz de çok fazla söyledi. Mont aşağı bırakılıyor. Bir anda yukarıda oluyor. Orada bir ışık çıkıyor. Sonrasında ışık kayboluyor. Ah. Şimdi bakın bu görüntü. Şimdi izleyicilere şunu ben eğilmesem alabilir misin canım? Şimdi izleyicilere bir şey göstermek istiyorum. Bu arada Esra İzmeci yeni başlana tüm yorumlarınızı yazın. Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizin de fark ettiği bir detayı hocam söyleyeceğiz. Tam o atlama sırasında saniyelere yaklaştıralım. 49. Evet. Şimdi diğeri gelsin. Ah. 49'dan bakın bir daha o kadar bulanık ki göremiyorum ben. 49'dan geride durursan yakından baktım ya. 49'dan 51 saniyeye atlıyor.
3: Kesilmiş ya.
2: Yani hani izleyicilerimizle konuştuk ya. Ya nasıl bir anda mont aşağıda gibi durdu? Burada 1 dakika 9 saniye mi?
3: Tabii tabii 49. dakikadan 51. dakikaya sıçrıyor görüntü. Arada evet. Yani oradaki saniye değil bence 49. dakika.
2: Saniye olmasın o. 49, arkadaşlar doğru mu bakıyorsunuz?
3: 49. dakikadan bence 51. dakikaya. Çünkü saniye akıyor yan taraftan.
2: Dakika.
3: Ya,
2: dakikaysa bu korkunç bir şey.
3: Bir dakika
2: bir buçuk dakikası kesilmiş demek.
3: Ya.
2: Bir dakika 9 saniye atlıyor. Bir daha bir gösterin.
3: Kesmiş ya? Vermiş. Gördünüz mü? 49.
2: 49.
3: Hop 51.
2: İnanamıyorum. Bakın dakika bizde izleyicilerim de bazıları saniye sandı. Ben de ilk bakınca saniye sandım. Arkadaşlar dakika atlıyor.
3: Tabii.
2: İnanamıyorum şu an. Tuğberk'in 15 gün sonra verdiği videoda 1 dakika 9 saniyesi kesilmiş.
3: Neden?
2: Ne demek bu?
3: Neden? Neden kestiler? Ya akan görüntü, içeriye girdiğim bir görüntü var. Ne yaptın? Niye kestin? Yani orada ne vardı bizim görmemiz halinde?
2: Bakın ne yapıyor, bir de çok akıllı. Neyle? Montla birleştiriyor. Orada bırakmış, orada kesiyor, yine mont. Yani aynı görüntü tabii, yapmaya aynı çalışmış.
3: Aynı bakın montla devam ediyor tekrardan.
2: Yani ne olabilir hocam? Buna kesilmesinin maksadı ne olur?
3: Sakladığınız bir şey varsa atlatırsınız. Neyi saklıyorsunuz?
2: Neyi kesebiliriz? İzleyicilerimiz de lütfen Esra'yla yeni başlayasın. 1 dakika 9 saniye ne kesilmiş olabilir? Hocam ne olabilir? Bir bakayım izleyicilerimizin yorumlarına.
3: Yani şöyle söyleyeyim. Burada bu görüntünün Tuğberk tarafından savcılığa teslim edildiğini kabul edersek düzenleme yapıldığını da kabul ediyoruz burada. Niye? Çünkü 1 dakika 9 saniye atlatılmış, aradaki 1 dakika 9 saniyelik görüntü yok. Eğer bu görüntüyü Tuğberk verdiyse o 1 dakika 9 saniyelik görüntünün içerisinde bizim görmemizi istemediği bazı şeyler var.
2: Ne olabilir bu?
3: Bilemem, başka biri de olabilir. Bir ses de olabilir. Bu kameralar ses de alıyor çünkü. Bakın sadece görüntü olarak da düşünmeyin. Ses kaydı da yapıyor bu kameralar.
2: Hani sizce ne kesilmiş olabilir? Tabii bir izleyicimiz, artık biz hepimiz tabii şüphelendik. Bilmiyorum artık, bu kamera kayıtlarıyla her şey oynanabildiği için. Şöyle diyor. Esra'nın videoda gece gündüze çevrilip o gece hem giriş hem çıkış yapılmış gibi duruyor diyorlar.
3: Tabii uç örnekler veriyor. Seyircilerimiz yakalıyor zaten.
2: Ama artık
3: İnanılmaz.
2: Biz böyle olunca her şeyden tabii.
3: Paranoyak olduk yani gerçekten.
2: Evet.
3: Şu noktada seyircimizin yakaladığı şeyler bunlar. Yani gerçekten inanılmaz değerlendirmeler yapıyorlar, iyi görüyorlar. Şimdi bunun izahını Tuğberk Bey'den istememiz kadar doğal bir şey var mı? Nerede bu 1 dakika 9 saniye nerede?
2: Şimdi biri ağaç kovuğu diye bir izleyicimiz demiş ki olabilir mi, soralım. Elektrik kesilmiş, geri gelmiş olabilir mi? Ama o zaman aynı yerde nasıl kalacak çocuk?
3: Doğru.
2: Yani elektrik kesilse orada dondu. Tuğberk'in de donmuş olması lazım. Elektrik kesilse 1 dakika içinde zaten artık içeri girmiş olması tabii gerekir. Oysa biz onu aynı yerde, aynı montla görüyoruz.
3: Bakın,
2: aynı
3: girdi,
2: konumda
3: çıktı
2: görüyoruz.
3: Çıktı mı, bir şey mi oldu? Başka biri mi girdi? Başka birinin görünmesini mi istemedi? Orada bir şey var. Bakın 1 dakika 9 saniyede İçeri girip tekrardan çıkabilir mi? Veyahut da kendisinden önce...
2: Hocam 1 dakika 9 saniye şöyle, camı çok uzun.
3: Camı kırdı. Başka biri girdikten sonra mı kendi girdi acaba? Başka biri girdi.
2: Başka biri girmiş
3: bakın,
2: olabilir.
3: 1 dakika 9 saniye camı kırdı. Ortamı hazırladı girilmesi için. Çünkü cam kırıkları var. Ondan sonra kendisi girmekten vazgeçti. Başka biri girdi. Akabinde kendisi girdi. O giren kişiyle ilgili olarak da görüntüyü kesti ve bu şekilde bize verdi.
2: Peki,
3: bu
2: kim,
3: da olabilir.
2: Kim girmiş olabilir ve niye birinin girdiğini gizliyor?
3: Bilmiyorum, işte bunu açıklaması gereken aynı yapay zekaya sormuş olduğu sorular gibi bu 1 dakika 9 saniyelik boşluğu da kendisini izah etmesi gerekiyor.
2: Evet, bu arada şunu da unutmamak lazım. Seval Hanım aslında o gece, o sabaha karşı yani komşu doğruluyor onun geldiğini nişanlısıyla.
3: Doğru.
2: Ama güvenlik kamerasında da görüyoruz hatta. Şimdi doğru ve görebildiklerimizi bir teyit edelim. Hepsini tamamen böyle yapmamak için. Alttan geliyor. Ama tuhaflık şurada başlıyor. Bir, siyah ayakkabıyla geliyor. Tuhaflık bir. İkincisi, Tuğyan çok kötüydü. Onun için camı kırdım, girdim, anahtarı alamadım derken Tuğyan ondan 15 dakika sonra geliyor. Şimdi burada söylenen yalanlar ve kesilmiş 1 dakika 9 saniye var. Bana çok acayip geldi.
3: İşte bakın, izaha muhtaç o kadar şey var ki. Tabii ki Tuğberk'in sinirlenmesi haklı bizim bunları ortaya çıkardığımızda. Demek ki bir şey gizlemiyorsa bize buna izah etmek zorunda. Gizlemiyor
2: peki
3: ise...
2: Montun altında çanta gizliyor gibi demiş izleyicimiz. Bir bakalım montun altındaki çantadan, çantayla bir şey mi alıyor da gizliyor ya da bir şey mi sokuyor içeri?
3: Kesmiş, bilmiyoruz ki.
2: Yani o çantayı gizliyorsa da, bir dakika şurayı diyorlar bakın hocam. Şurada mont kabarık ya.
3: Aha.
2: Acaba çanta da mı asmıştı? İlkinde böyle mont ince zayıf duruyor. Şurada bir kabarıklık evet var. Böyle mont bir anda kabarmış gibi. Bir de bir izleyicimiz...
3: Yani bir çantayla mı içeri girdiğini?
2: Bir çantayla ya da İç, çantayla
3: yani bir şeyleri koymak
2: bir şey
3: için mont kabarık.
2: Diyorlar.
3: Ama mont aldı şimdi, bakın montu aldı.
2: Ama kesik ya hocam.
3: Tabii kesik tabii.
2: 1 dakika 9 saniyesi tabii yok. Kesik. O mont bir öyle duruyor. Bir sonra yok oluyor, tekrar ortaya çıkıyor. Bu ne olmuş olabilir?
3: Bakın ya biri girmiş olabilir. Bakın bu görüntüleri sadece görüntü olarak addetmemek lazım. Ses kayıt cihazı olarak da konuşulan bir şey de olmuş olabilir. Çünkü bu kayıtlar 15-20 gün sonra sunulduğu için bu kayıtların mesela savcılığın da bunu sorması lazım. Diyorlar biz savcılığı eleştirmiyoruz. Ama bazı eksiklerini de kendilerine...
2: Bir mesela, de şunu
3: bu kayıtta sen neden girdin? Niye ayakkabını değiştirdin? Dünyanın en basit cevapları da olabilir ama en şüpheli durumları da olabilir bunlar. Bilemeyiz. Çünkü orada gerçeği bilen Tuğber Kağız.
2: Ben bir şeyin kesilip verilmesinin hiç doğru bir şey sakladığını düşünmüyorum.
3: İşte
2: ne, bir şey saklarsanız doğruyu söylemezsiniz ya da kesersiniz.
3: Neyi saklarsın, neyi gizlersin, kendinle alakalı veyahut da başka biriyle ilgili bir şeyin hiç kimse tarafından görülmesini istemiyorsun veyahut da duyulmasını istemiyorsun. Bu nişanlısı da olabilir, başka biri de olabilir.
2: Veyahut da bir nişanlıyı konuşma. Ama şu da mantıklı değil mi? Sena'yı gizlese nişanlısını. Niye gizlesin? Herkes biliyor geldiğini.
3: Evet.
2: Sena'yla giriyor zaten. Yani ya da önceden Sena'yı mı içeri soktu, bir şey aldırdı, orayı mı kesti?
3: Neden?
2: Bu da olabilir.
3: Neden? Yani Sena'yı sokmuş olabilir mi? Tabii bana uzak geliyoruz. Kendisinden başka birinin sırf evin içerisindeki eşyalar almak için girme eylemi, bu eylemde kendisinden başka birini içeri sokacağını ben düşünmüyorum.
2: Şimdi.
3: Ama şunu, sesler var orada. Kim bilir ne konuşuluyor?
2: Belki sesler kesiliyor. Bakın daha önceki şeyde de kayıtlarda da görüyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın. Mahkeme sürecimiz var. Savcılık, emniyet çok güzel hazırlanırdı. Ama bu bir daha hazırlık aşaması. Mahkemede her şey değişebilir.
3: Tabii tabii.
2: Her şey. O yüzden de şimdi her şey kesin değişmeyecek diye bir şey yok. Mahkemede insanlar beraat da ediyor sonucunda ya da müebbet hapis cezası da alabiliyor. Bu süreçte bu görüntüler tekrar önemli hale gelebilir ki Hasan hocamız da bu konuda kendisi dilekçe verecek hocam.
3: Tabii kesinlikle vereceğiz dilekçe ve bunu mesela izah etmesi lazım. Etmediği takdirde ben bu şüpheli durumla ilgili olarak yani gereğini yapacağım. Hiç kusura bakmasın yani.
2: Şimdi size önemli ikinci şeyi söylüyorum. İzleyicilerime söyleyeyim. Dosyanın içerisinde bu görüntü dışında bu görüntünün ne önü var ne sonrası. Sadece Tuğberk'in verdiği bu görüntü var.
3: Şimdi bakın bu kayıt...
2: Neden hocam?
3: Bakın bu cihaz kayıt yapan evde bulunan iki cihazdan bir tanesi. Hı hı. Bir tanesini zaten herkes biliyor. Lavabodan çıkışını gösteren video, kamera kaydı. Bir de bu. Ya şimdi bu 15 gün sonra bakın şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kameralara erişim yetkisi olan tek kişi Tuğber Kağız'dır. Yani Tuğber sadece bu telefonları evinden kontrol edebiliyor, izleyebiliyor. O kameralar kapalıyken kapalı olduğunu görebiliyor. Bu kameraların önü ve arkası olmamasının imkanı yok. Kayıt yapıyor çünkü. Nasıl olmaz öyle? Yani şöyle mi oldu? Daha önceden kapatıldı, olay anında açıldı, birinin açması gerekir. Olaydan sonra da geri kapatıldı. Hayır, müdahale edildi o zaman. Müdahale edildi o zaman eğer...
2: Ve bakın siz bir de hocam şunu söyleyeceğim. Gece biz şüphelenemiyoruz ya hep camdan biri mi girdi? Niye gece kayıtları yok? Oraya ait gece kayıtları yok.
3: Yok işte olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu öyle şey olur mu? Yani bir kamera kayıt yapacak ama sadece atıyorum bir dakikalık bir kayıt yapacak. O kaydın önü de olmayacak. Devamı da olmayacak. Böyle bir şey olur mu ya? Bu teknolojiye hakarettir. Başka bir şey değil. İşte bunun izaha muhtaçlığı budur işte.
2: Ben bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Bak izleyiciler nelere dikkat ediyor şunu da söylemek istiyorum. Nursun Hanım demiş ki bağcıklar o kadar muntazam bağlanmış ki sanki hani oraya girerken insan ayakkabısını geçirir atlar. Bir de nişanlısının ayakkabısını giyiyor. Hani çok muntazam bir şekilde bağlanıp giriyor.
3: Bir de nişanlısının 38 numaralı ayakkabısını yani senin ayağından 5 küçük ayakkabıyı giymen için bağcıkların önünü açman lazım sığdırman için.
2: Rumiye Aydın demiş ki bence camı başkası geceden kırdı. Tuğberk direkt onu kamufle etmek için camdan girdi.
3: İhtimal midir? Olasılıktır tabii. Olabilir.
2: Şimdi Tuğberk'in bu görüntülerle ilgili bir konuşması var. Bir yakınıyla bir konuşması var. Özellikle çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Tuğberk bu verdiği, teslim ettiği görüntülerle ilgili yakınıyla neler konuşmuş?
4: Ekibimiz Tuğberk'le ilgili

0: yeni bir gerçeğe ulaştı. Olaydan sonra basına yansıyan görüntüleri bir tanıdığını açıklayan Tuğberk, herkesi şaşırtmayı yine başardı. Orijinal videoyu ilk ben izledim.
1: Haber Ajansı'nın yayınlamış olduğu o görüntü var ya.
2: Hangisi? Annemin banyodan çıktığı mı?
3: Şöyle anlatayım sana. Türkiye genelinde, bak Türkiye için, olayın olduğu zaman Türkiye genelinde bu görüntüleri kimse izleyen benim. Tamam. Benden önce kimse izlemedi. Kimse izleyen benim. Tamam. Benden önce kimse izlemedi.
0: Orijinal görüntüleri ilk izleyen olduğunun altını çizen Tuğberk'in sözleri akılları hakkındaki iddiaları getirdi. Orijinal görüntüler sadece bende var.
2: Orijinal oynanmamış videolar savcıda ve bilirkişide var. Bir de bende var, yakında gelecek. Bir de bende var, yakında gelecek.
0: Bir yıldır kamera kayıtlarını bilerek geç vermekte suçlanan Tuğberk, oynanan görüntüler için böyle hedef gösterdi. Haber ajansı görüntülerle oynadı.
3: Kendi ellerimle telefonla konuşarak eve giren polislere kameraların hafıza kartının nasıl çıkartılacağını söyledim. Kamera kartlarını ben verdim onlara. Ben karakol polisine verdim bunu, tamam mı? Ve sonrasında karakol polisi ilk önce karakolun amiri, bizim hiçbir haberimiz yok, karakolun amiri attı videonun 2 dakikalık kısmını. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı, başladı kamuoyu kudurmaya, kamuoyunu yönlendirmeye. Sonradan da 4 dakikada paylaştılar. Oynayanlar onlar zaten. Oynayan kanalların ilk var, kendileri oynadılar. Oynayanlar onlar zaten. Oynayan kanalların ilk var, kendileri oynadılar.
1: Neden böyle bir şey yapsınlar?
3: O haberin izlenmesi, onun her yerde yayılması onlar için inanılmaz büyük paralar.
2: Eğer senin paylaştığın video gerçek bir video olsa, ablamla beni çoktan gözaltına almış olmazlar mıydı?
0: Annesinin ölümünün kaza olduğu konusunda aylarca direten Tuğberk bir kez daha pes dedirtti. Yetkililer zaten kaza diyor.
2: Orijinal oynanmamış videolar savcıda ve bilirkişide var. Olayın kaza olduğunu gördükleri için, millet bağırıyor, yok tutuklayın, tutuklayın, ondan tutuklamıyor çünkü olay belli. Gerçek olmadığını bile bile bunu yapıyorlar. Amacı adamın para kazanmak ama herkes olaya para diye bakıyor. Ben niye kanallara çıkmıyorum? Çünkü koyunlar var karşımda. Halk bir koyun, bu koyunun sürüsünü güden şeytanlar var.
4: Tuğberk gerçekten herkesten kendini akıllı, biz insanları, toplumu bir koyun olarak görüyor. Sonunda da öyle demiş, koyunlar biz herhalde hepimiz. Şimdi diyor ki ben hafıza kartını verdim hocam ve sattılar diyor. Ve burada emniyet amirini suçluyor aslında.
5: Tabii, karakol amirini suçluyor. O görüntülerle onlar oynadı diyor. Yani şu an itibariyle iftira atıyor. Oynadığını beyan ediyorsan bunu ispatlamak zorundasın. Orijinal kayıtlarını çıkaracaksın karakola teslim ettikten sonra. Şimdi sen orada bir töhmet altında bıraktın emniyeti.
4: Sen
5: neden yapsın böyle bir
4: neden
5: şey?
4: Neden yapsın? Emniyet, niye neden oynasın? Para için oynadılar diyor.
5: Ya öyle şey olur mu? Emniyet, karakol, polis neden bu dosyanın içerisinde kamera kayıtlarına müdahale etsin, kessin, bitsin, değiştirsin? Neden? Nasıl bir menfaati olabilir? Hiçbir menfaati olabilir mi?
4: Böyle peki bir... o zaman bir soralım bakalım, sen emniyet amirinden ya da bu tarz durum dolayısıyla bir şikayetçi oldun mu? Savcılığa suç duyurusunda bulundun mu? Madem öyle oynadılarsa. İki, hafıza kartlarını verdin de neden mutfaktaki kameranın hafıza kartını vermedin? O var mı o hafıza kartında?
5: Yok,
4: o niye yok? Her şeyi verdin tamam diyelim içeriği. Bunu niye vermedin sen burayı?
5: Evet. Burada kendisinin camdan görüntüsü var. Şüpheli addedilebilir miyim acaba? İzah edemez miyim acaba diye vermemiş olabilir o zaman.
4: Peki
5: doğru
4: hocam
5: mu?
4: Şu an bizim gördüğümüz görüntü dosyada olan görüntü değil mi?
5: Dosyada
4: saf
5: var.
4: Saf hali bu.
5: Var dosyada görüntü bu.
4: Bu.
5: Ama 1 dakika 9 saniye oynanmış.
4: Oynanmış. Niye oynayarak verdi bu görüntüyü? Tabii. Belki gözden kaçmış olabilir mi bu hocam?
5: Olabilir. İnsan eliyle yapılan İnsan her eli... şey de
4: bakın,
5: olabilir.
4: Diyorum,
5: her şey de olabilir.
4: 4 koli o kadar güzel çalışılmış. Ama sonra mahkeme sürecinde de bunlar önemli hale gelebilir.
5: Tabii.
4: Biz tüm dava süreçlerinde görüyoruz bunu.
5: Tabii. Yani tabii gözden kaçmış olabilir. Yani insan eliyle olan her şeyde hatalar olabilir, gözden kaçmalar olabilir. Bakın Seyircimiz bir dakika.

9 saniyelik farkı tespit etti, gördü. Biz de bunu paylaşıyoruz. Bunu izah etmesi gerekir. Eğer emniyetin müdahale ettiğini ve bu kamera kayıtlarındaki yanlışların sebebinin polis olduğunu söylüyorsa, bence şu an itibariyle emniyete gidip suç duyurusunda bulunmak zorunda. Emniyet neyi gizlemiş olabilir? Yani böyle bir iftirayı da atmasın. Ha, yapmamışsa kendisini izah etmesi gerekir. Bir dakika 9 saniyelik bu oynamayı, evet ben yaptım.

0: Bir daha verir misiniz? Bir verelim. Orada dikkatlerini çeken bir şey var. Bir verelim artık.
1: Ekibimiz Tuğberk'le ilgili yeni bir gerçeğe ulaştı. Olaydan sonra basına yansıyan görüntüleri bir tanıdığını açıklayan Tuğberk, herkesi şaşırtmayı yine başardı. Orijinal videoyu ilk ben izledim.
2: Haber Ajansı'nın yayınlamış olduğu o görüntü var ya.
3: Hangisi? Annemin bayadan çıktığı mı?
4: Şöyle anlatayım sana. Türkiye genelinde, bak Türkiye için, olayın olduğu zaman Türkiye genelinde bu görüntüleri kimse izleyen benim. Tamam. Ben önce kimse izlemedi. Kimse izleyen benim. Tamam. Ben önce kimse izlemedi.
1: Orijinal görüntüleri ilk izleyen olduğunun altını çizen Tuğberk'in sözleri akılları hakkındaki iddiaları getirdi. Orijinal görüntüler sadece bende var.
3: Orijinal oynanmamış videolar savcıda ve bilirkişide var. Bir de bende var, yakında gelecek. Bir de bende var, yakında gelecek.
1: Bir yıldır kamera kayıtlarını bilerek geç vermekte suçlanan Tuğberk, oynanan görüntüler için böyle hedef gösterdi. Haber ajansı görüntülerle oynadı.
4: Kendi ellerimle telefonla konuşarak eve giren polislere kameraların hafıza kartının nasıl çıkartılacağını söyledim. Kamera kartlarını ben verdim onlara. Ben karakol polisine verdim bunu, tamam mı? Ve sonrasında karakol polisi ilk önce karakolun amiri, bizim hiçbir haberimiz yok. Karakolun amiri attı videonun 2 dakikalık kısmını. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı, başladı kamuoyu kudurmaya, kamuoyunu yönlendirmeye. Sonradan da 4 dakikalığı paylaştılar. Oynayanlar onlar zaten. Oynayan kanalların ilk kendileri oynadılar. Oynayanlar onlar zaten. Oynayan kanalların ilk kendileri oynadılar.
2: Neden böyle bir şey yapsınlar?
4: O haberin izlenmesi, onun her yerde yayılması onlar için inanılmaz büyük paralar.
3: Eğer sen paylaştığı video gerçek bir video olsa, ablanla beni çoktan gözaltına almış olmazlar mıydı?
1: Annesinin ölümünün kaza olduğu konusunda aylarca direten Tuğberk bir kez daha pes dedirtti. Yetkililer zaten kaza diyor.
3: Orijinal oynanmamış videolar savcıda ve bilirkişide var. Olayın kaza olduğunu gördükleri için, millet bağırıyor, yok tutuklayın, tutuklayın, onlar tutuklamıyor çünkü olay belli. Gerçek olmadığını bile bile bunu yapıyorlar. Amacı adamın para kazanmak ama herkes olaya para diye bakıyor. Ben niye kanallara çıkmıyorum? Çünkü koyunlar var karşımda. Halk bir koyun, bu koyunun sürü sürü güzel şeytanlar var.
0: Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi, izleyicilerimize de söyleyelim. Hep kendini Tuğyan'la, ki evde olmasına olan Tuğyan olmasına rağmen Tuğyan'la bizi tutuklarlardı. Tuğyan'la beni tutuklarlardı. Kendini, bakın psikolojik bir analiz yaptığınızda kendini onun deyimine göre ya da söylenene göre evde olmamasına rağmen Tuğyan'la aynı konumda görüyor.
5: Şüpheli.
0: Bakın bu çok enteresan. Şüpheli konumunda.
5: Bravo.
0: Yani demiyor ki telefonda, Tuğyan evdeydi, ben yoktum, ben nasıl şüpheli olacağım zaten. Olursa Tuğyan. Bunu demiyor. Tuğyan'la ben diyor. Bakın bu çok etkili bir psikolojik sonuçtur.
5: Kesinlikle.
0: Aynı konumda görüyor kendini. Aynı şüphede görüyor kendini. Şimdi bunu unutmamak lazım. Şimdi size şunu söyleyeceğim. Bir keşif raporu var dosyada. Keşif raporunda görüntü kayıtlarının analizinden çıkan değerlendirmeler var. Şimdi en önemlisini söyleyeyim bence en başta. Hazır mısınız? En önemliyi söylüyorum hocam. En önemliyle başlayacağım. Ya da dur, onu sona bırakayım. Şimdi yatak odasından başlıyoruz. Yatak odası giriş kapısı üzerinde bulunan kamera kayıt cihazına takılı seri numaralı hafıza kartı kayıt ortamındaki görüntülerde olay esnasında kameranın kayıt yaptığı. Bu bizim zaten bildiğimiz Güllü Hanım'ın banyodan çıkarken olan kamera kayıt yapıyordu.
5: Tamam.
0: Bu değerlendirme doğru. Sonra koridor kısmındaki olan ise 13 Eylül 2025 4.11'e kadar kayıt yapmış. Sonrasında bu hafıza kartından bakılan, hafıza kartını teslim ediyor ya Tuğberk.

0: hafıza kartını teslim ettiğinde burada diğerinin de 13 Eylül 2025'te kapatıldığı. Sonrasında diğer hafıza kartı yine salon kısmında, o da 13 Eylül'de kapatılıyor. İki tane koridor ve salon 13 Eylül'de kapatılıyor. Asıl gelelim bak, en önemlisinden bir önceki önemliyi söylüyorum. Mutfak kısmındaki, hani Güllü Hanım'ın tam olarak Sultan ve Tuğyan'la olduğu durumu gören kamera 25 Eylül, Güllü Hanım'ın düştüğü gün, 2025 günü saat 19.48'den sonra kapatılıyor. Hep açık olan şimdiye kadar kamera 19.48'de o gece kapatılarak hazırlıklar başlanıyor gibi gözüküyor. Şimdi gelelim en önemlisine. Bu hafıza kartlar teslim edildi, doğru söylüyor Tuğberk. Ama ikametin bitişik daire terasına bakan mutfak kiler oturma kısmında buzdolabı üzerinde bulunan kameraya ait görüntülerin dosya içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Yani Tuğberk bu camdan girdiği görüntülerin hafıza kartını vermiyor. Yani keşfe gidenler, hani keşfe gidenler bu görüntüyü inceleyemiyorlar. Aynı zamanda neyi incelemiyorlar? Burada gece biri girdi mi? Daha önce cam kırıldı mı? Burada başka şeyler var mı? Buradan biri girip de Güllü Hanım düşerken bir orada diğerlerine bir yardım ya da başka bir durum yapmış olabilir mi? Hiçbiri görülmedi. Çünkü Tuğberk Bey bütün hafıza kartlarını teslim ettim derken kendini sonradan 1 dakika 9 saniye kestiği video görüntüsünü ve sadece görüntüyü değil hafıza kartını da teslim etmedi.
1: Ne dedi biraz önce ses kaydında bir hanımefendiyle görüşme yaparken? Ben teslim ettim dedi. Kamera görüntülerini, ilk orijinalini de ben izledim dedi. Teslim etmemişsin. Bak, teslim etmemişsin. Ve biz bunu söyledik. Ne dedik? Bu görüntülere ilişkin kamera kayıtları 15 veya 20 gün sonra teslim edildi. Onun için bu kameralarda, bu görüntülerde oynanmış olabilir, müdahale edilmiş olabilir. Bunlar evet, olasılıktır, ihtimaldir. Yani bununla ilgili olarak nasıl bir... Ya belki de başka şeyler vardı. Mesela şunu düşünün. Belki de Tuğyan'la Sultan mutfağa geldi ve cinayetle ilgili bir şeyler konuştular. Bilebilir miyiz? Olasılık mıdır? Olasılıktır. Bu görüntüler başı ve sonu olmuş olsaydı ve ses kayıt yapan bu kamera, belki de Sultan'la Tuğyan'ın orada belki diyorum itirafını belki de çekmiş olacaktı. Doğru mu?
0: Şimdi,
1: olabilir mi?
0: Hayır, bir de olabilir. Akşam bakın yemek yiyorlar. Orada bir pırasa yapılmış, bir şey yapılmış. Bütün mutfakta ve diğer tarafta birleşik olduğu için eğlendikleri yerle. Tabii. Orada bütün sesler duyuluyor. Ne olduğu duyuluyor, kavga duyuluyor. O görüntüler yok. Gece ne olduğu yok ortada. Çatıdan bir şey mi oldu, biri mi girdi, bir şeyler mi yapıldı? Hiçbir şey bilinmiyor.
1: Tabii.
0: O görüntüler yok. Bir şey diyen izleyicimiz de var. Bunu söylemek istedim. Bir tane daha... bir şey söyle. Ay, o kadar çok şey var ki şaşıracağınız, hangisini söyleyeceğimi şaşırdım. Tuğberk'in bir videosu var Sultan'la olan. Arkadaşlar onu buldunuz mu? Hani bir Nere Oluyor Hayatta programında çekimi vardı. Tuğberk'in Sultan'ı çok fazla yönlendirdiği, Sultan'a çok fazla soru sorulunca o röportaj ve programda aslında habercileri dışarı çıkarmak istediğiyle ilgili görüntüler olduğu söyleniyor. Baktınız mı ona? Tuğyan'ı görüyoruz ama Tuğberk'i de görenler var. Herhalde o başka bir görüntü. Evet, ona da bir bakalım. Onu da bulan izleyicilerimiz bize atsın. Sonrasında şimdi ikinci soruyu soruyorum. Bunu ben, gerisini ben cevaplayacağım sonra ama Tuğberk'e soralım. Ya da sorayım ben direkt. Sizce, biliyorsunuz Tuğberk demişti ki bu kamera kayıtlarının aynısı annemin telefonuna da geliyor. Annem de bakabiliyor. Peki sizce bu dosyaya baktığınızda Güllü Hanım'ın telefonunda ya da diğer laptop gibi bilgisayarında bu görüntüler var mıdır? Yoksa temizlenmiş midir? Hadi onu da yarın söyleyeyim o zaman. Şimdi bu da önemli bir şey. Önemli mi hocam?
1: Çok önemli. Çok.
0: Normalde olması gerekir. Tabii. Normalde olması gerekir. Güllü Hanım'ın telefonunu Tuğberk alıyor bu arada. Sonrasında teslim ediliyor.
1: Tabii. Silindiyse, bakın silinmişse bu görüntüler hem laptop'tan hem cep telefonundan, belki uygulama da silindi, bilmiyoruz. Yani kameranın uygulaması da belki silinirse hiçbir şeye yine ulaşamazsınız. Hı hı. İşte bu izaha muhtaç olan soruların tamamına cevap vermek zorunda. Hı hı. Kaçmakla, bunlara cevap vermemekle kurtulamaz bir yani. Hiç kusura bakmasın yani.
0: Bunlar... Şimdi hocam ben illaki şunu demiyorum. Tuğberk gitmiştir o gece, o da cinayette.
1: Hayır
0: bu
1: canım,
0: değil.
1: Hayır, öyle
0: ama
1: bir şey
0: şu,
1: demiyoruz.
0: Bir şey saklayan ya da ablası yaptıysa da onun hani olayını temizleyen, arkadan delilleri sanki saklıyormuş gibi gözüken bir profilde gözüküyor. Ama bu illa demek değildir, annesini gitti o attı gece öyle geldi. Yani bu anlamda bir suçlama değil ama bir şey var. Şüphe çekici bir durum var.
1: Tabii.
0: Bir saklama olabilir, ablasını korumak olabilir. Ablası yani bir şey yapmıştır, görmüştür, biliyordur ve susuyor olabilir. Bilmiyorum.
1: Her şey olabilir. Bakın bu ihtimallerin tamamını ortadan kaldıracak olan yine Tuğberk'tir. Yani o kayıtlar mesela en başta anneciğim senin 4 tane kameran kayıt yapmıyor, bilgin olsun, fişe tak veya hafıza kartı al kendine gibi.
0: Hı hı.
1: Bakın bunları da söylemeyerek evde sadece bir tane kameraya muhtaç bırakmış bizim bu dosyayı çözmemiz için bizi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunları izah etmesi gereken, bu kuşkulu durumdan kendisini, hı hı, kurtarmak zorunda olan da kendisidir. Ama siz diyorsunuz ki tabii ki bu cinayet suçunun gizlediği için yapmıyor. Ama suç delillerini gizlemek de bir suçtur. Suç delillerini örtbas etmek de bir suçtur. Bunlar da mevcut suçun büyüklüğüne göre de cezası artar. 7 yıla kadar hapis, evet, cezası olan suçlardan bahsediyoruz.
0: Neye koymuşlar? Ama bu şeyleri bakın size bir şey söyleyeceğim. Özellikle bazı yayıncılar isim vereceğim. Kendileri hakkında ben suç duyurusunda bulunacağım. Vereceğim bir tane soyadını söyleyeyim. Mustafa'dır, diğerleridir. Reklamlarını vermeyeyim çünkü boşuna şey yapıyorlar. Bu kişiler yok savcıya sert eleştiri, yok zartürt diyerekten, yani hiç alakasız şeylerle ki bizim kadar destekleyen kişiler yok. Güya manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar Tuğberk ve etrafındaki kişileri yani toparlayarak bir şekilde bir anlaşmaları var bilmiyorum. Onun hakkında yayın yapan yayıncıları suçlayan ve abuk subuk uyduruktan teyare şeyler yapıyorlar. Ve ben de kendileri hakkında suç duyurusunda zaten bulundum. Ekstradan yalan ifadelerinden dolayı tekrar suç duyurusunda bulunacağım. Sayın savcımızı eleştirmiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Ama biz de kamuya açık yayın yaptığımız için eksiklikleri ya da mahkemedeki soru işaretlerini soruyoruz. Gayet de sormaya devam edeceğim. Hiç boş boş konuşma Mustafa. Gerçekten çok boşsun. Şimdi diğer konumuza geçelim.
2: Kayıp döndüye ne oldu?
0: Döndü. Nerede kayboldu biliyor musunuz? Odasında.
3: Ne yaptıysan bul gel benim bacıma.
2: Cinayetle suçlanan Adem canlı yayına bağlandı.
4: Senin derdin bacını bulmak değil. Senin derdin...
2: Kardeşini yıllardır neden aramadın?
4: Şimdiye kadar neredeydiniz?
3: Ramazan'da ikiniz bir okul
4: açtınız. Ya ben ne yaptım oğlum?
2: Ablasının derdi döndü değil, tarla satmak.
4: Senin derdin tarla satılmadı diye ablacığım.
3: Ne yaptın? Gel buraya gel, gel yüzbaşı. Bacıma ne yaptın nene?
2: Abla eşeden can yakan isyan. İlişkiniz vardı. Kardeşimi yok ettin.
4: Benim ne ilişkisi olsun oğlum?
3: Seninle var seninle.
4: Yaşa manya manya konuşma. Kardeşiyle beraber yemeğe götürdüm.
2: Döndü, hamile olduğu için mi öldürüldü? Az sonra.
0: Şimdi evet. Eşe Hanım burada, Emine Hanım burada. Biliyorsunuz daha 16 yaşındayken döndü. Bak çok enteresan. Evinin odasından

0: kayboldu. Yani resmen evinin odasından kayboldu. Hı. Ve 24 yıldır evinin odasından kaybolan Döndü'den haber yok. Şimdi aile aslında şüphelendi. Evlerine gelen, sürekli gelen Adem ve Ramazan akrabaları var. Adem ve Ramazan'a sorduğumuzda onlar da Osman aslında Döndü'yü kıskanıyordu ve çok gezdiği için aslında onu ortadan kaldırmış olabilir diyerekten onlar da abiyi suçluyor. Şimdi Adem'le eşi hattımızda, yani yayınımızda olacaklar. Tarsus'talar, ekip arkadaşımız Mehmet yanlarında. Adem Bey merhabalar.
1: Merhaba ablacığım.
0: Numune Hanım merhabalar.
2: Merhaba abla.
0: Ninine mi?
1: Mümine.
0: Mümine.
2: Evet evet. Merhaba.
0: Ne kadar kötü yazınız var ya. Ne bu? Mümine Hanım.
2: Efendim.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi aile burada. Döndüğü tanır mıydınız?
1: Duymadım.
2: Telefon mu kesildi, ben mi anlamıyorum?
0: Duyuyor musunuz? Beni yardımcı olur musunuz?
2: Duyuyorum şu an, sesin geliyor.
0: Evet, Döndü Hanım'ı hatırlıyor musunuz? Döndü Hanım.
2: Hatırlıyorum.
0: Döndü Hanım size gelir miydi?
2: Gelirdi.
0: Peki Döndü Hanım'ı sever miydiniz?
2: Severim, yeğenim değil mi? Tabii çok severim hem de.
0: Peki kaybolduğu zaman niye hak ettiğini buldu dediniz?
2: Ben öyle bir kelime kullanmadım. O bir kere yalan.
0: Eşi Hanım, kullanılmadı mı?
3: Kullanıldı.
0: Söyle.
3: Teyzem de vardı. Ramazan da vardı. Hayır deme Mümine. Teyzem var bak, Hürü teyzem vardı.
2: Yalan.
3: Yalan değilim. Doğruyu söylüyorum.
2: Yalan
3: değilim.
2: Ben size doğruyu söyleyeyim mi? Yalan söylüyorum.
3: Söyle doğruyu.
2: Eşe, Allah için konuştuğum kelimenin %95'i yanlış.
3: Seninkin
2: yalan söylüyorum, bir de utanmadan konuşuyorsun, yalan söylüyor.
3: Seninkin doğrusu, sen doğruyu söylüyorsun.
2: Ben niye geleyim kızım, sen gelip.
3: Sen doğruyu söyle.
2: Tamam, sen gel buraya, ben senin karşına geçerim.
3: Sen burada söyle, burada doğruyu.
0: Münire Hanım şunu soracağım.
2: Ben söylüyorum zaten, ben babam saklı değil ki.
0: Söyle, Münire Hanım, tamam, yeğeniniz söyle. Ya bir saniye. Münire Hanım, yeğeniniz ya Döndü. Döndü ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Döndü, ne oldu Döndü'ye? Sizin yeğeniniz, bir tahmininiz vardır.
2: Vallahi ablam, ben ne desem boş, bir şey diyemem. Benim yanımda kız gitmedi. Kız kardeşinin yanından gitti.
0: Yani kardeşi mi bir şey yaptı?
2: Bana suç yüklemeyin Allah için ya.
0: Peki Münir Hanım, eşinizle...
2: Vallahi bilmiyorum. Orasını bilmiyorum.
0: Peki eşinizle ilişkisi olduğu söyleniyor Döndü Hanım'ın. Böyle bir şey duydunuz mu? Şüphelendiniz mi?
2: Hayır.
0: Peki neden peki böyle bir dedikodu çıkmış? Aslında Döndü Hanım hep size geliyor, banyo yapıyor. Sonrasında... Adem Bey onu sürekli gezdiriyor diye.
2: Onların hepsi bir sefer. Yalan. Kendileri uyduruk onları Esra Hanım. Kendileri uyduruk kendileri. Yalan.
0: Hangisi yalan?
2: Hepsi yalan.
3: Tamam, sen gel doğruyu söyle bacım, gel.
2: Evet.
3: Benimkin yalan olsun, seninkin doğru olsun. Hadi gel anlat o zaman da çıksın meydana.
0: Müdür Hanım, eşiniz neden sürekli Emine Hanım'ın evine geliyordu, neden? Rahatsız oluyorlarmış artık, niye sürekli onların evinde? Mümine, söyleyemedik ya.
2: Esra Hanım, ben dinlesene. Benim eşim topu tüfeğe toplasan 3 sefer var onların evine. 3.
0: 3 kere mi?
3: Abo,
2: o ya. Da iki sefer yemel etti, bir de çocuklarla ben vardım.
0: Ha, siz varken geldi 3 kere, öyle mi Emine anne? Emine anne.
3: Hebre gel kanam, hebre akşam sabah heyden gelir. Her günde 3 sefer, yalan. Günde 3 kere, 4 kere gelir. Sen kocaya mukat olamazsan biz ne yapalım? Yalan söyleme. Bul gel o zaman.
2: O yalan. Esra Hanım, ona inanmayın. Yalan o, yalan.
3: Kızı bul gel kızı. Konuşup otomenden gözüme bak. Gözüme kıpır kıpır ediyor yalanlarından. Gözüme bir bak hele. Gözüm söylüyor. Gözümle yiyorsun benim bacımı. Utanmazlar. Bul gel benim bacımı. Bunun gelin.

0: kızım ben ne utanayım? Ben utanacak.
1: Yaptığınız sesini.
0: Allah'a şükür karnım açık. Benim için bir sorun yok.
1: Gelin o zaman. Buraya gelin o zaman. Üç kere götürmüş de beş kere. Lan her gün götürüyor.
0: Ben gelemem kusura bakma. Ben senin gibi sağlam değilim. Ben Allah'a adamım.
2: Bir dakika aynı anda bir konuşmalar. Mümine Hanım döndü sizin evinizde banyo yaptı mı?
0: Efendim?
2: Banyo yapıyor muydu sizin evinizde?
0: Yap. Yaptı iki sefer yaptı yani ben ama eşim yoktu.
1: Niye yapıyor? Niye yapıyor senin evinde? Niye banyo yapıyor? Nasıl yoktu kocam? Kimsenin evinde banyo yapılmaz.
0: Hocam.
1: Kimsenin evinde banyo yapılmaz.
0: O zaman olduğu yerlerde, olduğu yerlerde banyo ne yoktu hanımefendi?
1: Yok da yok da der misin hocam? Bizim orada banyo yoktu, tuvalet yoktu. Sizin orada vardı. Başka yerde yoktu.
2: Peki neden banyoyuz? Neden?
0: Vardı. Götüreydik o zaman. Adam olsaydın götüreydin, bacımı banyo yaptıraydın gül evimde.
1: Kocan ne yaptıysa yaptı, kocanla ikiniz ne yaptıysanız yaptınız. Yani bacımı çıkart. Çıkar benim bacımı. Alt eve kilitledin, millete gözlerim.
0: Eşe, beni dinle beni. Eşe.
2: Dur bir oturun. Mümine Hanım.
0: Beni dinle beni.
2: Bir bağırmayın. Bir Mümine Efendim. Hanım. Şunu soracağım.
1: Terbiyesiz.
2: Neden bu kız sizde yıkanıyor?
0: Eşeyi o zaman susturun. Eşeyi susturun. Bana bağırmayın. Eşeyi susturun.
2: Bağırmadan. Neden sizin evinizde banyo yapıyordu, döndü? Neden?
0: Ya işe gidip geliyordu. Yapar gelir yapardı. Abla banyo yapabilir miyim derdi yapardı.
2: E nasıl temiz kıyafetlerini falan yanında mı getiriyordu?
1: Yok, yok anam yok.
2: Siz mi veriyordunuz?
0: Evet.
2: Yok. Bir dakika dur. Yani siz mi veriyordunuz yanında mı getiriyordu?
1: Evet yok.
0: Hayır çamaşırlarını kendine getirirdi ya. Yok, yalan
1: yok,
0: ya.
1: Yalan yok.
2: Yanında iç çamaşır mı taşıyor
1: yok,
2: bu kız?
1: Yok yalan. Nerede var?
2: Bir dakika dur. Bir söyle.
0: Çamaşırlarını getirirdi benim bayımda bayosunda yapardı. Ondan sonra giderdi.
2: Şimdi bu değişik bir şey değil mi? Niye kendi evinde yıkanmıyor bu kız?
0: Ablacığım dört tekerlerinin üstünde Allah için banyo yapacak yer olur mu ya?
1: Nasıl?
2: E anne babası nasıl yıkanıyor nasıl? Kendileri? Yıkanmıyorlar mı?
1: Demek ki yıkanmıyorlar. Baksana dedi.
0: Anlamadım. Tekrar söyler misiniz?
2: Anne babası nasıl yıkanıyor kendi evlerinde?
0: Onlar motora binerlerdi. Babası rahmetliyle annesi huzur kentte giderdi banyo yapar geri gelirlerdi.
2: Öyle mi Emine Hanım?
1: Hayır yalan anam yok.
2: Ha?
1: Yalan. Ne?
0: Evet. Yalan. Evet.
1: Doğru konuş doğru yalan. Doğru. Doğruyu konuş da çıksın benim bacım.
2: Nerede yalan. Yıkanıyordunuz Emine Hanım?
0: Allah'a şükür. Allah'a şükür çok şükür doğru söylüyorum yalan söylemiyorum ki.
2: Bir durun bir anlatıyor Emine Hanım. Söyle Emine Hanım.
1: Böyle arabamızın altında böyle
2: çamurumuzu
1: gereriz.
2: Leğen mi?
1: Evet, çamurumuzu gereriz. Burada yıkanın yerini sağlar.
2: Leğenin içine giriyordunuz.
1: Hayır,
2: orada yıkanıyordunuz.
1: Öyle yapıyoruz. Öyle
2: döndü de mi öyle yıkanıyordu?
1: Öyle yıkanıyordu.
2: E yıkanıyorlarmış leğende.
1: Daha iyi yıkanıyor. Hocam biliyor hocam. Hocam anlatsın ya.
2: Evet.
1: Hocam hepsini biliyor ya.
3: Şimdi döndü o çiftlik evinde kaybolduysa orada yani odaları var, evleri var. Yani bir orta avlu var. Orta avlunun etrafında da şeyler var. Banyosu var, mutfağı var. Yani...
0: Ben çiftlik evini demiyorum bak çiftlik evini demiyorum çiftlik.
3: Şimdi bunlar yani aile olarak konar göçer gibi bir hayat sürüyorlar. Adem Beyler yani yerleşik.
0: Hasan Bey biliyor bak geldi gördü.
3: Yerleşik hayatta yani yerleşik yerli belli bunlar konar göçerler değil mi yörük sürüsü.
1: Evet canım.
3: Dolayısıyla o dönemde çalıştıkları bir çiftlik var. O çiftlikte de bir odaları var, ahırları var, avluları var. Dolayısıyla banyo yapılacak yerleri de var. Hani diyor ya Mümine Hanım banyo yapacak yeriniz mi vardı ki kız geldi ben de banyo yaptı işte. Hayır ben gittim Mümine Hanım yani kızın kaybolduğu yerde de inceleme yaptım. Bir banyo yapılacak odaları var.
0: Hayır oraya demiyorum hocam oraya demiyorum. Ben kendi yanımda kaldıkları süreyi söylüyorum.
2: Nasıl yanınızda kaldıkları için?
0: Ben orayı görmedim. Çiftlik nerede, banyosu nerede, tuvaleti nerede orayı bilmiyorum.
2: Yeni yer demek istiyor orası.
3: Peki sizin yanınızda ne kadar kaldılar? Neredeydi size yakın bir yerde miydi?
0: Benim yanımda yanlış değilsem herhalde 40 gün mü 45 gün mü öyle bir şey kaldılar.
3: Tam nerede?
2: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Ondan sonra da göçtüler gittiler.
2: Peki hiç Emine Hanım sizin evinizde banyo yaptı mı Emine Hanım?
0: Yok o yapmadı hiç.
2: Neden o yapmadı genç kız yapıyor? 16 yaşında küçük kız neden sizde yıkanıyor?
0: Ya diyorum ya işte evde kimse olmayınca annesi babası eve yani huzur kente giderdi. Kız çocuğu ev...

0: evde tek olunca eşim de tarlaya gidiyordu. Ben evde tektim geliyor yapardı yanımda yani kız çocuğu. Bir şey yoktu ki bunda.
1: Peki Adem Bey'e ben bir şey sormak istiyorum. Size de sorayım, siz de söyleyin. Adem Bey hiç yalnız başına bu kızı alır gezdirmeye götürür müydü? Arabasına bindirip lokantaya...
2: Hayır abla hiç, kesinlikle.
1: Lokantaya yemek yedirmeye
2: yok, abla,
1: hiç
2: yok.
1: Götürmezsiniz.
2: Kesinlikle öyle bir şey yok. Yok ablam yok, öyle kesinlikle öyle bir şey yok.
1: Peki Mehmet Bey hattımızda. Mehmet Bey merhabalar.
3: Alo.
1: Nasılsınız Mehmet Bey?
3: Çok şükür, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Mehmet Bey, siz sanırım Adem Bey'i tanıyorsunuz değil mi?
3: Evet.
1: Nelere şahit oldunuz, bir anlatır mısınız?
3: Adem Bey'e bir sorar mısınız? Hangi kapıda işinde çalıştıran bir bayanla gün aşım vaktinde hallede geziliyormuş, baş başa araçla geziliyormuş? Bir sorabilir misiniz? Ben de çok işçi çalıştırdım. Benim yanımda kimse hale gidemedi, gitmedi, götürmedim.
1: Hale götürüyordu akşam diyorsunuz, baş başa evet geziyorlardı.
3: Evet.
1: Siz bizzat gözünüzle mi gördünüz?
3: Gözümle gördüm.
1: Gezdiriyordu kızı, döndüğü.
3: Evet, evet.
1: Ne diyeceksiniz Adem Bey? Sürekli hallere götürüyormuşsunuz, gezdiriyormuşsunuz kızı. Niye?
2: Ablacığım... Ablacığım öyle bir şey varsa o çıksın karşıma konuşsun.
1: E çıktı ya, çıksın şimdi abla, konuşuyor.
2: Ben buradayım burada.
1: E burada ama konuşuyor ya adam.
2: Abla onu kim oldu ben yalancı, onların yalancı şahidi.
1: Mehmet Bey ne diyorsunuz?
3: Adem, Adem.
2: Ben kim görmüş, geçsin köye sorsun kim görmüş?
3: Adem işte bu işte. Çapsız çapsız konuşma, benim yalancı olup olmadığımı kime soruyorsanız sor. Benim adım Mehmet, soyadım Türker. Allah'ın bir oğlu bir tane yalanımı söylesin. Orada paçmaz olurum. Senin kadar çapsız
2: Mehmet
3: değilim ben.
2: Mehmet Türker kim abi? Ben
3: senin pizgadını kim kırdı?
2: Ben seni tanımıyorum ki abi.
3: Adem pizgadını kim kırdı?
1: Neyi kim kırdı? Ben...
3: Adem sen oraya geldin.
2: Hani pizgadı abi?
3: Pizgadı saklayıp da çitle gittiğinde pizgadı kim kırdı Adem? Ben kırdım o pizgadı, ben. Neyi sattı kendini yapıyorsun hala? Çiftliğe,
2: sen kimsin bir de? Ben seni tanımıyorum
1: gitmiş,
2: ki.
1: Çiftliğe gitmiş bisikleti
3: nasıl
1: kırmış.
3: Nasıl tanımıyorsun lan?
4: Bisikletle akşamlara geldik.
3: Nasıl tanımıyorum?
2: Ben seni tanımıyorum tabii. Sen kimsin lan?
3: Ben Mehmet'im.
1: Mehmet Bey siz bisikleti niye kırdınız?
2: Mehmet kim abi?
3: Geliyordu oraya saklı gizli. Koyunu yayınım bastı. Her bile oradaydı. Buradan geçmeyeceksin diye 4 sefer yoluna çıktım. Bisikletine ben kırdım.
1: Bir dakika Mehmet Bey, siz bir şeyden rahatsız olmuşsunuz.
2: O zaman abi demek ki sen götürüksün.
3: Şerefsiz, ben kimim lan?
2: Oradaysam o zaman o kızı sen götürürsün.
1: Kız sizin yanınızda.
3: Benim arazim oldu, arazim şerefsiz.
2: O zaman iddia ederim ki sen götürürsün o zaman abici.
3: Lan oğlum senin üstüne Allah korkusu var mı?
2: Ha, oradaysam eğer...
3: Lan oğlum ben orada çiftçiyim, çiftçiyim. Selam var, selam. Ben kimim sen, ben abi önce beni bir bil.
2: Nerede senin selam var abi? Senin lan, nerede selam var abi? Sen özel bağışın, Türker diyor, özel bağışın nerede, bizim ettiğimiz... Gir
3: özel nerede? Bağış mı? Sen şimdi beni bilmedin, özel bağışla karıştırdın mı?
2: Sen nerelisin abi?
3: Lan oğlum beni su ağzımı bozdurma bak, terbiyesizlik
2: sen
3: yapma.
2: Sen özel bağışlı değil misin?
3: Oğlum Yamuk Abdullah kim lan?
2: Abi Türker kim ya?
3: Yamuk Abdullah kim oğlum?
1: Peki bir dakika birbirinize bir Mehmet Bey size şunu
2: abi,
1: soracağım.
2: Abi ne bileyim ben yani o Yamuk Abdullah'ı, Doğru Abdullah'ı, Ters Abdullah'ı ya.
1: Adem Bey bir susalım. Mehmet Bey size şunu durayım soracağım. Siz ne gördüğünüzde bisikleti kırdınız?
3: Ablacığım. O çocuk oraya sürekli geliyordu.
1: Nereye?
3: Bisikletle.
2: Sen aynen tamam. Eşenin emmisi misin? Tamam abim tamam.
1: Eşenin annesi nasıl olsun, erkek
2: tamam,
1: ya.
2: Tamam abicim tamam. Ay, sen ay, onun yalakasısın. Yalancı çaydı abla.
1: Hakaret etmeyin. Adem Bey. Tövbe yarabbim.
2: O yalaka abicim.
1: Canlı
2: ablacım,
1: yayındayız. Lütfen halan, hakaret etmeyin birbirinize.
2: Aynen bilirim. Aynen.
3: Kim? Oğlum kim yalakalık yapıyor? Kim namus yapıyor?
1: Ya Allah aşkına bir durun.
2: Sen
1: Mehmet
2: abi
1: Bey.
2: Yalakasın yalaka. Aynen yalakasın kardeş. Gel karşıma konuş kardeş.
1: Adem
2: yalakasın
1: Bey.
2: İşte. Aynen.
1: Kötü sözler söylemeyin lütfen. Hakaret etmeyin. Şimdi.
5: Bisiklet meselesini ben anlamadım. Mehmet Bey bir daha izah etsin.
1: Mehmet Bey'i bir aldık. Mehmet Bey bir hakaret etmeden şu bisiklet meselesini anlatır
5: evet
1: mısınız? Geldi mi Mehmet Bey?
3: Gel bak. Tek tek söylüyorum.
1: Tamam.
3: O çocuk sürekli oraya geliyordu.
5: O çocuk
3: sitede yoldan geliyordu.

0: Kerem Bey, eğer erkek de bey de doğruyu söylesin. Oraya geliyordu, buradan geçmeyeceksin dediğim halde geçiyordu. Siket olarak çaklıyordu, kitleye gidiyordu. Ben o buradan geçmeyeceksin de defalarca uyarmama rağmen yine yaptı aynısını. Ben de bisikletle vurdum, kırdım.
1: Bir dakika, kime buradan geçmeyin diyorsunuz siz?
0: Benim tarlamı takımından geçiyor, bisiklet oraya saklıyor, kitleye gidiyordu. Kitle de benim tarlam arası 200 metre.
1: Peki neden siz oradan geçmesini istemiyorsunuz?
0: Sağda solda benim bunu aramayı diye de reklam yapıyordu.
1: Ne reklamı?
0: Ben, bu kız da benim aramayı diye de konuşuyordu sağda solda kendi gibi insanların yanında.
1: Yani Adem Bey hava mı atıyordu ben bu kızla birlikteyim gibi?
0: Tabii tabii.
1: Siz de gıcık oluyordunuz Allah öyle anladım. Evet,
2: yapma be abiciye.
0: Ya size soruyorum hangi
2: o zaman abi bu kızı sen götürmüşsün demek ki.
0: Size soruyorum ya hangi patron günü birlik işçisini hallede gezdiriyor? Bana bir söyleyin.
1: Adem Bey
2: ne
1: neden?
2: Ne hali abi ya?
1: Neden hallerde gezdiriyordunuz döndüğü?
2: Buyur ablayım.
1: Neden döndüğü 16 yaşındaki kızı?
2: Abi ben kesinlikle gezdirmedim. Kardeşini de sorabilirsin. Kardeşiyle beraber götürüp getirdim. Asla öyle bir
1: hayır,
2: şey yok.
1: Hayır sadece ikinizi görüyorlar. Kardeş yok.
2: Ya abla bırak o yalanları ya. Bıraksın o ya artık ya. Yalan
1: niye yalan bu kadar ya. Kişi söylüyor. Mehmet ha. Bey'in size yalan söylemek için abi bir
2: yalan,
1: nedeni
2: yalan,
1: mi var?
2: Yalan yalan aynen.
1: Neden bir nedeni mi var?
2: Abi evet evet. Çünkü onun akrabası ona yalan söyleyecek. Bana yalan söyleyecek de. Bak daha ben bugün daha çok şeyler öğrendim. Daha yarın bugün daha çok şeyler çıkacak. Ben neler duyduğumu da biliyorum.
1: Ne duydunuz siz söyleyin. Ha. Ne duydunuz? Ha. Ne duydunuz?
2: Daha çok şeyler duydum o.
1: Söyleyin ne duydunuz?
2: Göreceksin
3: duyduklarını bundan. Anlat da biz de dinleyelim.
1: Ne duydunuz anlatın.
2: Söyleyeyim mi abla? Söyleyeyim mi Yaşar?
3: Söyle.
1: Söyleyin.
3: Söyle dört gözle bekliyorum.
1: Söyleyin.
2: Tamam abla lafı zamanı geldi mi çıkacak.
1: Ya, aynen. Zamanı geldi çıkacak, hemen. Çıkacak. Ya daha 24 yıl olmuş ne zaman zamanı gelecek söyleyin. Abla.
3: Söyle söyle. Çıkart.
1: Söyleyin.
3: Tamam, çıkart. Abla, 24 yıldır çıkmadı ya şimdi çıksın.
2: Tamam ablacığım. Devam edin ablam. Programımızı işleyelim ablam. Bırak
3: tamam,
2: o yalanları devam. Programımızı
3: tövbe
2: devam
3: yarabbim. Söyle söyle.
1: Bir dur Eşey Hanım. Adem Bey ne biliyorsanız söyleyin. 24 yıldır
2: evet.
1: 24 yıl olmuş bu olayın üzerinden. Bir ne biliyorsanız bir söylesenize.
2: Evet ablacığım. Evet ablacığım. Yani bunlar insan olsa kardeşlerini arar tamam mı? Böyle 24 yıl sonra çıkıp aramazlar.
1: Bunların
2: amacı tarla satılma dedi dertleri bu. Ha?
1: Bunu mu söylüyorsun?
2: Bu ablacığım ya ablacığım bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir insanın evde tavuğu kayıp olsa bir şeyci kayıp olsa ortalığı yakar be.
1: Doğru.
2: Ben dünyayı yakarım lan böyle bir şey olsa.
3: Biz yakmadık mı?
2: Değil mi?
3: Biz yakmıyor muyuz?
2: Ben dünyayı yakarım dünyayı bıraksın diye.
3: Yaktığından belli ya aradın sordun her tarafta buldun. Senin üstünde büyük bir suç var.
2: Nereye aramışlar şimdiye
3: lan
2: kadar?
3: Lan her tarafa aradın.
2: Hepsinin kefir abi.
3: Sen gel ara bul. Bu yaptığın cinayeti avradın da biliyor, sen de biliyorsun, Ramazan da biliyor.
2: Lan dostum bacım. Lan sen evde siz bile yoksun. Senin haberin bile yok sen.
3: Katilsiniz.
2: Sen evde bile
3: siz
2: değildin lan.
3: Rastgele
2: konuşuyorsun anca.
3: Sakladınız benim bacımı, öldürdünüz, bir yere gömdünüz, avradın da içinde. Banyo
2: kardeşim
3: yaptınız,
2: nasıl?
3: Bir ayağımızda banyo yapar mı bir bayan?
2: Bak
3: bir
2: Eşe.
3: Konuşma katil. Katilsiniz siz.
2: Yapar lan neler?
3: Katil.
2: Affedersin çöplüğün içinde yaşıyordunuz o zaman.
3: Çünkü sen çöplükte yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun, benim saray gibi evim var. Sen çöplükte yaşıyorsun.
2: Çöplüğün içinde yaşıyordun o zaman, tabi ya yapar.
3: Çöplükte yaşıyorsun daha.
2: Sen kaç sefer annenin yanına geldin lan? Ben seni niye hiç görmedim?
1: Bağırmayın. Mümine Hanım ben...
2: Nereye geliyorsun lan?
3: Katil
2: ya. Yalan söyleme bari anamın yanına geliyorum diye.
3: Öldürdünüz, gömdünüz benim bacımı. Katili! Avradım da sana yataklık yapıyor.
2: Ya kardeşime soracağım onu, kardeşime.
3: Kardeşime sorarım ben.
2: Bak benim evimden kaybolmuyor, kardeşime soracağım.
1: Adem
2: git
1: Bey.
2: Önce kardeşini
3: Adem,
2: bir sorgula.
3: Katil seni, tamam avradım da şimdi senin. Senin avradın da katil, sen de katilsin.
1: Eşini tamam, de mi içinde düşünüyorsun? Eşi de mi yaptı?
3: Evet, yataklık
2: ya,
3: Eşe, yapıyor.
2: Bırak bu lafları, Eşe sen ona yanıma geliyorsun. Ben köydeyim bak. Her zaman yüz yüze bakıyorum.
3: Yüzüme bakma be sen, yüzüsün senin. Yüzüsün senin. Yıkayıcılar bakın senin yüzün, utanmaz.
2: Lan şimdiye kadar niye aramadınız lan şimdiye kadar oğlum? Ben buradayım ben. Kaçmış değilim.
3: Lan aramadık mı?
2: Lan nereye aradınız oğlum? Nereye aradınız lan?
3: Doktoru. Katil! Yüzümden
2: ne aradınız? 8-10 yıl sonra aramaya çıktınız lan.
3: Avradı sana yataklık yapın.
2: Dünyadan rahatsınız lan siz.
3: Ne rahatsız be?
2: Bir insanın evinden bir şey kayboldu. Dünyayı yakar lan. Siz bacınız kayboldu. Dünyadan rahatsınız lan.
3: Ne rahatsız be?
1: Ya bir dur. Mümine Hanım'a soracağım. Mümine Hanım. Sizin eşiniz hakkında sürekli böyle dedikodular olması, eşinizin sürekli döndüğü gezdirmesi rahatsız etmiyor mu sizi?
4: Öyle bir şey yoksa zaten rahatsız edilir Esra Hanım.
1: Hayır neden yok? Herkes görüyormuş ama.

0: Herkesin gördüğü
1: o şey. Yalan yalan.
2: Gözünden yalan, gözünden yalan. Gözünden. Açan da gözünden.
1: Yalan.
0: Neden yalan katil söylesinler? Neden yalan söyle? Yani benim kocam yapmaz mı diyorsunuz?
2: Yapar kocası. Her şeyi yapar onun kocası.
0: Bir dakika bir dur. Öyle vardır ya kadına. Benim kocam
1: asla yapar. Asla benim kocam öyle bir şey yapmaz. Ne? Yalan.
2: Yemin ediyorum ki Allah şahidim olsun ki sen. Kocam Ramazan ne yaptıysanız siz yaptınız. Ölüsünde derisi de sizden çıkacak bu çocuğum. Ölüsünde derisi de sizden çıkacak.
1: Eşe.
2: Ama güveniyorum ben.
3: Sor oğlum, kardeşim.
1: Eşe.
2: Eşe ne var eşe?
1: Eşe beni bir dinle, beni dinle.
2: Dinlemiyorum.
1: Bir dinler misin, dinler misin? Çeneni kapat da beni bir dinle kız.
0: Tamam bir söylesin, söyleyin. Bir dur da dinle.
1: Heh. Bir sus ya. Eşe Hanım Allah canım bir sustur ya.
0: Eşe bir sus dinle. Hadi. Evet.
1: Eşe. Kızım benim evim oradan mı kayboldu, çiftlikten mi kayboldu?
2: Çiftlikten kayboldu. Çiftlikten kayboldu.
1: Benim suçum ne burada?
2: Senin suçun ne? Senin
1: kocam... Tamam. Benim suçum ne? Suçum.
2: Senin kocam akşam sabah geliyor. Obanın evine gidilir mi? Obanın evinde bir genç kız var. Herkesin kızı oğlu evde kalıyor. Yalnız kalıyor. Kimin kızı oğlu evde yalnız kalmıyor? Senin kocam her gün gidiyor orada bana haber geliyor Ramazan'dan. Ramazan diyor ki bana Osman bugün buraya gitmiş ev yalınız. Osman bugün şuraya gitmiş ev yalınız. Ya senin hani kocanın ne işi var benim evimde ya?
3: Ne olur Ramazan mı haber vermeye başladı sana?
2: Ramazan söyledi bana.
1: Eşe.
3: Bir dur la.
1: Eşe. Eşe eşe. Beni bir dinle beni dinle.
0: Evet söyleyin.
2: Ne söyleyeceğim?
1: Kızım akşam oluk. Akşam oluk. Akşam oluk. Akşam bak bak karanlık çökük. Şerefsiz kardeşine de ki ne? Kendim önden niye geliyorum da kız arkadan gönderiyorum diye bir söylesene. Bu kelimeyi bir söyle bakalım kardeşine ne diyecek sana.
0: Demek, bu ne demek? Önden...
2: Nereden gelmiş kendisi önden?
0: Bir dakika önden gönderiyor kendisi arkadan ne demek bu? Bir dur anlayayım. Ne demek?
1: Ya Esra Hanım.
0: Evet.
1: Bu yörük. Yörük adam ortalık karanlık. Kız çocuğu önden gideceği yere arkadan geliyor. Kendi önden gidiyor. O nasıl kelime oluyor bir söyler misiniz
2: değil,
1: bana?
2: Boyun değil mi? Arkadan da gider önden de gider.
0: Peki bundan ne çıkaracağız? Ne demek istiyorsunuz?
2: Yani arkadan kaçırdılar diyor. Senin kocan
1: şunu demek istiyorum bak. Beni dinlesene.
0: Bir dakika bak. Bir dur.
1: Esra Hanım beni dinler misin?
0: Dinliyorum evet.
1: Ya bu kız çocuğu küçük.
0: Evet.
1: Eşek kadar abisi var. Kız çocuğu önden gideceği yere arkadan geliyor. Arkadaki gelen dört kişi kim?
0: Dört kişi kim arkada gelen?
2: Ne bileyim biz kim?
1: Onu bir söyleseler ya bana ben de duysam.
2: Kim ben ne bileyim ki? Sen biliyorsa söylesen kim olduğunu.
0: Yani arkadan dört kişi gelip döndüğü mü?
1: Valla ben bilmiyorum.
2: Yani koyunun önünde gitseni arkasında gitseni.
1: Valla orasını da bilmiyorum.
0: Yani arkadan gelip dört kişi mi kaçırdı? Bilmiyorum demeyin. Dört kişi varsa dört kişi mi kaçırdı demek istiyorsunuz?
2: Biliyorsa sen söyle.
1: Ben duyduğumu söylüyorum. Bak duyduğumu söylüyorum. Tamam, duyduğumu.
2: Kimmiş o?
0: Kim o dört kişi? Kim o dört kişi?
1: Bilmiyorum. Orasını Osman'a soracağımız. Osman biliyor.
2: Osman bilse zaten beni buraya göndermez. Senin koca bilmesin.
1: Eşe istediğini söyle. İstersen Türkiye'nin her tarafını gez. Osman biliyor. Osman biliyor.
2: Senin koca bilmiyor.
0: Yani Osman mı bir şey yaptı?
1: Yok abi, benim kocam bilmiyor.
0: Bir dakika anladım ben. Senin kocan
1: vallahi ne orasını bilmiyorum ablam.
0: Senin kocan ne bir şey yapıyor ne bir şey biliyor.
2: Hayır, bir şey ona... bilmiyor.
0: Osman abisi...
1: Hayır hayır benim eşim...
0: Abisi mi öldürdü bu kızı?
1: Tamam diyorsun. Bak benim eşim bir şey bilmiyor. Bir şey de... Vallahi orasını da bilmiyorum.
0: Peki senin...
1: Orasını da bilmiyorum.
0: Senin eşin döndüğe yakın davranıyorsa belki sen bilmiyorsun bunu.
2: Bunlar.
1: Yok yok ben öyle bir şey görmedim Esra Hanım.
0: Sen görsem söylerim niye saklayayım ki? Ama bir şey söyleyeceğim. Erkekler zaten karıları görmeden yapar ya böyle şeyleri. Belki sen bilmiyorsun.
3: Yok beraber gidip böyle
0: bir ne?
1: Yok Esra Hanım yok öyle bir şey görmedim. Ne Ramazan ne ya Ramazan'dan gördüm ne de eşimden gördüm.
0: Bir dakika zaten maksat sana göstermemek ya. Belki gizlice işe götürüyorum deyip kıza yakınlaşıyordu. Evet. Öyle dedikodular var köyde.
3: Beraber gidiyoruz işe.
1: Eşe sen de kabak kesen beraber gidip geliyorsun yani Esra Hanım.
2: Kabak yok
1: gitmedik
2: yok.
1: Ya kabak
2: yok. Kabak lafı etme kabak yok. Kabak selalık dağları su dağlar su. Hatta bahşişten iki kişi iki kardeş öldü o sene. Yok kabağı unut kabağı. Kabak başında patlasın. Kabak yok.
3: Bahsetmiyoruz ki. Biz iki
0: Adem Bey ne diyor Adem Bey.
2: Kabak yok ya.
3: Bacığın kaybolduğu yılı kayb.
0: Adem Bey.
3: Ablacığım biz bunun... Ben kafayı gözüm geldim. 2000'le 2001'i bahsediyorum. Ben 2002'yi bahsetmiyorum ki.
0: 2002'de niye gezdirdiniz kızı? Kendi
3: kayboldu gitti.
0: 2002'de tamam. Niye gezdirdiniz kızı?
3: Ablacığım 2002'de görmedik ki onları ablacığım.
0: Zaten zaten 23 Ocak 2002'de başında kayboldu.
3: Kız da 2002'de kayboldu gitti.
0: Tamam kayboldu 2001.
3: Aynen ablacığım şimdi bak ben ne diyorum?
0: Sen kaybolmadan 2000, bir yıl önce mi gördünüz?
3: 2001'de götürdüm diyorum abla.
0: Tamam kaybolmadan bir yıl önce mi gördünüz?
3: Ablacığım bak gördüm ama onları bak onları asla götürmedim. Bak 2000 yılında 2001 yılında yövmeye götürdüm kardeşiyle
0: tamam,
3: beraber.
0: Tamam zaten 2022'nin başında kaybolduk kız başında Ocak diyorum kaybı. 2002'yi saymayın zaten. Kısa bir aradan sonra devam ediyorum.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom değerli hissettirir.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
11: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
12: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
13: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
12: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
14: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
15: Sütaş labneyi.
16: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Genelde benim o yer misin?
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım Net,

0: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
1: Bambim var benim. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
3: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
3: Ne AI?
4: Yapay zeka yani.
3: Yapay mı pay? Ama değerli toplu.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Uğraşmayayım ben ya.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
2: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
3: Aa, önce onu halletmek lazım.
1: LGS'de de yanında.
4: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
7: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39 lira 90 kuruş.
8: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
11: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
12: Evet, şimdi Adem Bey, karısı Mümine Hanım da buradalar. Ramazan Bey de hattımızda. Ramazan Bey aslında hep Adem Bey ile birlikte Emine Hanımların, yani döndüğünün yaşadığı eve gittiği iddia ediliyordu. Mümine Hanım ben de onlarla gidiyorum diyordu. Bir Ramazan Bey'e de soralım. Ramazan Bey nasılsınız?
13: İyiyim.
12: Ramazan Bey döndüğünün evine Adem Bey ile sıklıkla gider miydiniz?
13: Anlamadım.
12: Döndüğü hatırlıyorsunuz, döndü Emine Hanım.
13: Evet.
12: Onların evine Adem Bey ile birlikte sıklıkla gider miydiniz?
13: Yok, öyle çok gitmezdik.
12: Ne kadar da bir giderdiniz?
13: Yani 3-4 günde bir.
12: O sık oluyor ya, 3-4 günde bir.
13: Evet, yani daha geç, daha şey.
12: Tamam, ama toplam şimdi eşi diyor ki Mümine Hanım, 3 kere evet. Gitmiştik toplam diyor, doğru mu? 3 kere değil herhalde, daha fazla.
13: Ya 3 kere dese yalan söylerim, yani 4-5 sefer gittik.
12: Tamam, anladım. Mümine Hanım da, Mümine Hanım diyor ki ben de geliyordum. Mümine Hanım da geliyor muydu sizle?
13: Biz gittiğimizde benimle, yani Adem'le, ben gittiğimde benim Mümine gelmiyordu. Adem'le Mümine ayrı gidiyorsa o ayrı dava.
12: Siz gittiğinizde Mümine Hanım'ı hiç görmediniz.
13: Yok, ben bizimle gitmedim.
12: Peki Mümine Hanım, siz hani diyordunuz ya eşimle hep ben de gidiyorum. Siz gidiyor musunuz?
14: Evet.
12: Ramazan Bey hayır diyor, biz kendimiz gidiyorduk Adem'le. O...
14: Tamam, onlar halden gelirken uğrarmış. Ben onu bilmiyordum bak. Onu yeni duyuyorum.
12: İşte bak, mesela bazı şeyleri eşler böyle gizliyor bizden. Onu demek istiyorum.
15: Ben onlarla gitmedim işte mesela.
12: Yani siz...
14: Efendim, anlamam dediğini tekrarlar
12: mısın? Yani eşler, kocalar bazen her şeyi söylemezler karılarına. O yüzden diyorum, benim kocam yapmaz demeyin. Hı
14: hı. Peki benim kocam yapmaz asla öyle bir şey. Esra
12: Allah
14: Hanım.
12: Allah. Gidiyormuş ya siz adam sürekli. Niye gidiyor döndüğünün evine?
15: Ya akraba anlatıyor.
14: Yapmaz Esra'nın üstüne basa basa söylüyorum. Benim eşim öyle bir şey yapmaz.
12: Öyle bir şey, bir dakika. Öyle bir şey ne demek? Ne yapmaz yani eşiniz?
14: Ya siz az önceki söylediğiniz kelimeyi diyorsunuz ya, hani eşim gider de ben size haber bir iş yapar diyorsunuz ya.
12: Gitmiş işte. Sizsiz.
14: Ya gittiyse bile annesi babası vardır mutlaka yani. Başka kim olacak?
12: Ama bakalım gittiğinde ne yapıyordu Emine Hanım geldiği zaman? Emine Hanım ne yapıyordu Adem'le Ramazan geldiği zaman?
16: Ama geliyordu, oturuyordu, geliyordu. Gözüm görmüyor, gördüğüm yok. Ne yaptılar bilmiyorum.
12: Peki döndüğüyle konuşuyorlar mıydı?
16: Bazı konuşurlardı, bazı konuşmazlardı.
12: Neden geliyorlardı size?
16: Neden geldiklerini bilmiyordum. Günde geliyorlardı. Kız gitti, iş bitti.
12: Peki geldiği zaman yani seni rahatsız eden ne vardı? Sürekli geliyorlardı, rahatsız oluyordum diyorsun.
16: Rahatsız olmam benim. Günlük geliyor, günlük geliyor. Kaç sefer kovdum ben.
12: Kovdun?
16: Kovdum tabii. Kovdum. Ay, gene geldiler, gene geldiler. Kız gitti, iş bitti.
12: Yani kız var diye mi geliyorlardı?
16: Kızım için geliyorlarmış.
12: Döndüğü mü görmek istiyordu?
16: Onun için geliyorlarmış.
12: Eşe Hanım siz de duydunuz mu? Döndüğüyle geldiğinde sohbet ediyor muymuş?
16: Ediyormuş. Çay pişirtiyorlarmış, sofra hazırlattırıyorlarmış. Karnlarını doyuruyorlarmış. İkisi de yiyorlarmış. Sofra hazırlıyor.
12: Peki hizmet eden döndü müydü?
16: Evet, hizmet eden döndü.
12: Yiyorlardı. Neden? Ramazan Bey size döndü mü hizmet ediyordu?
17: Ramazan Hayatlı Hanım'ıyım. Eke orada yalan söylüyor. Anası gelinle konuşmuyordu bile kuzum.
16: Sen hiç konuşma kuzum.

0: Hayır hayır, kanser ama deme. Şimdi o hastalara bir şeyler söylemeyelim.
1: Ya hastaydı, hasta ablam, hastanedeydi.
0: Hasta da onu öyle söyleme.
2: Otmer tatlı yedi, parasını çıtır çıtır. Evet. Yalancı.
1: Bak bak ben...
0: Bizi... Bir durun, kavga etmeyin. Osman kardeşini mi sattı diyor?
1: Heye, nereye satmış? Öylesin.
0: Programın sonuna geldik. Şimdi yarın devam edeceğiz. Çok önemli gelişmelerle görüşmek üzere.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Dünyanın en şanslı aynasına öncelik vermek istedim.
1: Şanslı mı? Niye?
0: Her gün seni görecek, o yüzden. Ama ben de şanslıyım. Bütün bu olanlara rağmen sizi burada kalmaya ikna ettiğim için.
1: Hastanedeki o telaşını anlıyorum. Ablamdan çekiniyordun değil mi? Allah sana da hayatına girecek kişiye de sabır versin. Yani tabii benim üstüme vazife değil ama.
0: Boş ver. Sence bunun olma ihtimali neydi? Yüzde kaçtı yani?
1: Neyin?
0: Bu evi tutmanızın, bu apartmana yerleşmenizin.
1: Gerçekten. Yani koskocaman İstanbul'da. Milyonda bir falan herhalde.
0: Bir daha seni görmem diye düşünüyordum.
1: Ben de.
0: Peşinden geldim. Ama yakalayamadım seni. Gitmiştin.
1: Gerçekten mi? Niye? Neden peşimden geldin?
2: Enci!
1: Dede bak! Aynı yazmış.
2: Siz isterseniz gerisini bize bırakın. Yorulmuşsunuzdur. Sabahtan beri malum.
0: O zaman ben yavaştan gideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa üst kattayım ben.
2: Ablanız da sizinle birlikte oturuyor zannedersem.
0: Evet, biz dört kardeş bir de babam yaşıyoruz. Bayram Efendi burada. Telefona basmanız yeterli.
2: Peki öyleyse. Teşekkür ederiz.
0: Tekrar hayırlı olsun size.
1: Dedeciğim aç mısın, sana sandviç yapayım?
2: Yamuk olmuş bu. Neyse, ben sonra düzeltirim. Hay Allah, iyi misin evladım?
3: Yavaş.
4: Ya kusura bakma dayı, birden kaydı tutamadım.
5: Ne oldu ya? Ne oldu?
4: Abi iyi misin?
3: Bırak, ne oldu, şey bırak.
4: Plaklar.
5: Üzülme ya, belki tamiri falan vardır.
4: Gördün musun ya, kırılmış. Abla, kusuruma bakma lütfen. Ücretten kesersin artık.
1: Parasından değil. Annemindi bu. Neyse. Kaza.

0: tam da bugün.
1: Üzülme artık. Mezarlığa gittiğimizde derim. Kusura bakma, senin plağı kırdık.
0: Görseydi kıyameti koparırdı.
1: Aman, nereye koparıyor? Babanın hediyesiydi zaten. Bana kalsa çoktan kırmıştım.
0: O seviyordu. Gerisi önemsiz.

0: Biraz olaylı oldu ama yerleştik.
1: Ne oldu?
2: Ya ev sahibi manyak çıktı.
0: Evden kovdu bizi falan. Sonra erkek kardeşi geldi, özür diledi. Zaten ablamla tanışıyorlar mıymış, kaza mı yapmışlar ne?
1: Bir dakika, bir dakika. Ablanın çarptığı adam sizin ev sahibiniz mi şimdi?
0: Evet, bir üst katımızda oturuyorlar.
1: Aynı apartmanda oturacaksınız bir de.
0: Evet, neden? Çok da iyi bir insan. Sabahtan beri yardım ediyor bize.
1: Bana bak, beni iyi dinle. O herif ablana kafayı takmış. Gelirse falan eve bana haber ver.
2: Tamam mı?
0: Ben senin casusun falan değilim.
2: Ablanla konuş bunları.
0: Hadi bay bay.
1: Ege!
0: Da iyice delirdi ya.
3: Ne oldu ya? Neye sinirlendin?
0: Mühim bir şey değil ya. Abla, bu ev sahibi. Senin sadece arkadaşın değil mi? Farklı bir şey peşinde değil yani.
3: Ha, bir sen eksiktin. Sabahtan beri bu ne ya? Herkes Han'la kafayı bozmuş.
0: Tamam, pardon ya. Hem senin zaten bir sevgilin var.
4: İnci, bir gelsene.
5: Geldim.

0: içeri öyle.
1: Almayacak mısın beni içeri?
0: Hayır. Estağfurullah, öyle demek istemedim de. En azından şunu giy.
1: Giymeyeceğim.
0: Han. Bak gittin zaten, hamallık ettin onlara. Oranın pisliğini aldın getirdin buraya. Ben senin iyiliğin için söylüyorum kardeşim.
1: Abla bak, zaten kızgınım sana. Zorlama istersen.
2: Hancım, ablam doğru söylüyor. Sen terlemişsindir, bir yıkar rahatlarsın. Şunları giy de önce. Ah, ver abla onu da. Hah, al canım.
1: Giymeyeceğim ya, giymeyeceğim.
2: En azından bir duşa girersin, rahatlarsın diye diyorum.
1: İstediğim zaman yıkanırım Gülben.
0: O kir yıkanmakta çıksaydı zaten. Onların kirini, pisliğini hep getirdi buraya. Leş gibi oldu. Leş gibi oldu. Çabuk git Beskap. Tamam. Çabuk. Yardım et bana hadi. Pislik içinde bıraktı. Pislik. Her yere bastı. Her yere bastı. Pislik içinde bıraktı o kadının pisliği. Hazır ol.

0: Biz bize kaldık nihayet.
1: Ay sana da yaranılmıyor yani Memduh amca. Adamın bir cam silmediği kaldı ya.
0: Biz mi dedik gel diye?
1: Yaz bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel ev. İnşallah hepiniz oğul getirsin.
2: İnşallah.
0: Bu evin yeni kuralları olacak. Bundan böyle gece 10'dan sonra dışarıda olmak yok.
3: Bu ne şimdi, sıkı yönetim mi?
0: Nasıl ona böyle?
3: Of dede ya.
0: Sizin iyiliğiniz için kızımın emanetisiniz siz bana. Ona söz verdim. Başınıza bir şey gelse, biri size bir fenalık yapsa ben ne yaparım? Öbür tarafta yüzüne nasıl bakarım?

0: Tamam dedeciğim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. 10 diyorsan 10.
1: Ya abla.
2: Ha bak, ne zaman evlenirsiniz, kendi düzeninizi kurarsınız, o zaman nasıl isterseniz öyle yaşayın.
3: Ben evlenmeyi düşünmüyorum yalnız.
2: O kadar aptalını bulamazsın zaten. Gerçi sizin işiniz de çok zor. Şu zamanda doğru dürüst bir erkek bulmak, deveye hendek atlatmaktan zor. Yanlış mıyım Esra kızım?
0: O kadar doğru söylüyorsun ki Memdu amca. Hadi adamı buldun. Ya ailesi manyak çıkarsa? Bunun kaynanası var, görümcesi var.
4: Bir yorgunluk kahvesi içmez miyiz? Heh. Herkes sade mi içiyor?
3: Benimki şekerli.
4: Ben az şekerli.
2: Sade.
4: Yalnız şeker bulamazsan, istersen komşudan isteriz.
0: Herkese sade yapıyorum.

0: sana ne dedim? Ha? Ben sana ne dedim?
1: Ne dedim?
0: Bir daha karşılaşacaksınız dedim.
1: Gördün mü işte?
0: Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Pes.
1: Ay kalbim duracaktı onu karşımda görünce.
0: Ya aynı apartmandasınız.
1: Yavaş.
0: Ay çok heyecanlı.
1: Ha. Hele dedem varken çok heyecanlı.
0: Ama ısrar etti ama gitmeyin diye, fark ettin mi? Bütün gün de uğraşıp durdu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk sana ölüyor.
1: Var değil mi bir şey?
0: Sen deli misin? Yandı buralar hep. Kahveye kahve taşıyor.
1: Tamam dur.
0: Sana saygım sonsuz benim. Canımsın, ciğerimsin, evimizin direğisin. Ama şu camdan kendimi atarım, özür müzür dilemem.
2: Abla bak bu sefer çok ileri gittin. Yüz yüze bakacağız bu insanlarla.
0: Kim? Kimsenin yüzüne falan bakmayacağım ben. Kim bakacakmış?
1: Aslında hiç kötü insanlara benzemiyorlar ama.
0: Sen nereden bileceksin? Öyle camdan aşağı bakmakla anlaşılmaz o iş.
2: Ne yaptılar sana ya? Bir tane yaşlı adam, iki de torunu. Ne yapmış olabilirler? Etmediğin hakaret kalmadı. Yerin dibine girdim senin yüzünden.
0: Daha ne yapacak? Benim kardeşim bir güzel avucunun içine almış. Yarın bir gün tapuyu da üstüne yaptırır o evin. Daha ne yapacak?
2: Of Allah'ım sabır ver ya.
0: Rabbim inşallah affeder seni. Ben dua ediyorum senin için vallahi.
2: Öyle mi? Neden? Ne yapmışım ben?
0: Hadi söyletme beni. Tövbe estağfurullah. Bütün gece baş başa değil miydiniz?
2: Ne yapmış olabilirim hastanede baş başa?
0: Aynı odada değil miydiniz siz?
2: Yok. Yok gerçekten. Ben seninle konuşmak falan istemiyorum.
0: Ama yok, sen böyle bir şey yapacak bir çocuk değildin. O kız senin aklını çeldi, ben biliyorum.
2: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ya? Ayıp be. Ayıp.
0: Bu ailenin bir şerefi var.
2: Ya senin gözün şunu da mı görmüyor? Kaza geçirdim ben, kaza. Bütün gece beyin kanaması geçirmeyeyim diye tuttular hastanede. Geçmiş karşıma abuk subuk hikayelerle suçluyorsun bizi.
0: Ben ama hissediyorum. O kızla senin aranda bir şey var. Vallahi da var, billahi da var. Yoksa bana de ki yok, ben susacağım.
2: Diyelim ki var. Diyelim ki haklısın. Peki bundan sana ne?
0: Al işte. Ben dedim.
3: Ne oluyor Nerim? Niye tartışıyorlar?
4: Sorma baba. Bizimki yeni kiracılara taktı. Bir tanesi abimi tanıyormuş. Güzel de bir kız. Gitsinler diye uğraşıyor.

0: Baba, sen niye kalktın geldin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Söyleseydin bize.
1: Var ama senden değil, Safiye'den.
2: Ha, benden. Buyur baba.
1: Bugün ne canım çekti biliyor musun? Ama çok zahmetli bir şey o. Seni çok uğraştırır şimdi.
2: Olur mu baba? Söyle sen.
1: Vallahi sabahtan beri bir ıspanak olsa da yesem diyorum. Şöyle zeytinyağlı.
2: Ispanak. Ay, onu yıkaması çok zor ama.
1: Doğru. Ben onu düşünemedim. Neyse sıkmayın canınızı. Öylesine aklıma gelmişti. Ben uyur unuturum sonra. Neyse boş ver.
2: Baba sen ne bakıyorsun o eksik akıllıya? 40 yılın başı bir şey istemişsin. Ben hallederim.
1: Sahi mi Safiye? Çok mutlu edersin beni.
2: Ha, tamam. Tamam ben o zaman hazırlıklara başlayayım hemen.

0: Merak etme. Bugün mutfaktan çıkamaz. Kimseyi de rahatsız edemez.
1: Sen o yüzden mi?
0: Üstüne gitme olur mu? Bunun suçlusu o değil. Bu saatten sonra onu olduğu gibi kabul etmekten başka çaremiz yok. Ne yapalım, o da öyle de geç.
1: Nasıl geçeyim baba? Damarıma basıp duruyor. Çok sevsem de bazen dayanamıyorum.
0: Büyüklük sende kalsın. Tut kendini. Tamam. Hadi.
2: Şu aldatma hikayesi yalandı değil mi Esra kızım? Konuştuğun kimse var mı şimdi peki?
3: Ay yok, Memduh amca yok, ben İnci gibi işimdeyim gücümdeyim ben de.
2: Hayırlısı. Bizimki de öyle. Kimseleri beğenmez. Konuştuğu görüştüğü kimse olmadı bugüne kadar.
3: Tabii tabii.
2: Allah Allah, Esra yazıyor burada.
3: O diğer Esra.
2: Hangi?
3: Üniversiteden. Radyodan.
4: Üniversitedeydi, radyoya geldi. Uzun boylu, sarışın.
3: Tabii ben onu unuttum ben.
2: Açsana kızım şu telefonu. Aç artık, kafamız şişti yahu.
4: Alo.
5: İnci, biraz konuşabilir miyiz?
4: Biz de şimdi oturduk, yorgunluk kahvesi içiyorduk. Ben seni sonra arayayım mı?
5: Dur, kapatma. Sakin bir yere geç, konuşalım lütfen.
4: Tamam, oldu. İyi yolculuklar. Annene selamlar.
5: İnci.
4: Selam söyledi. Bodrum'a gidiyormuş.
3: Kalsın orada. Dönmesin hiç. Güzel yer.
2: Hiç sevmem.
3: Aa, niye?
2: Babalarıyla orada tanıştıydı rahmetli. Tatile diye gidip. Neyse.
4: Elektrikçiyi aradın mı sen?
6: Han mıydı ev sahibinin adı neydi? O ben hallederim dedi.
2: Ne münasebet. Sabahları ekmek de getirsin oldu olacak.
4: Hiç.
3: Yani.
4: Abla sen olur dedin ama ıspanağı yıkamak 2 gün sürer. Ay zaten biz hiç onu almayız ki, eve bile sokmayız.
7: Baba istedi Gülben. Benden istedi. Benim ne yapıp edip o tabağı onun önüne koymam lazım. Gözümün içine baktı. Gülümsedi. Uzun zaman sonra ilk kez. Kızım dedi ya. Hem de öyle lanet okur gibi değil. Bayağı gülümseyerek söyledi. Gördün zaten değil mi? Yanımdaydın sen de.
4: Evet. Seviyor aslında bizi. Belli edemiyor. Ama

0: anlıyorum. Seviyor tabii. İlk göz ağrısıyım ben onun. Kolay mı?
1: Yo, değilsin ki.
0: Ne?
1: Yani sen dedin ya abla, hani ilk karısının oğlu varmış, ölmüş. Sonra babam onu uzun süre unutamamış diye dedin ya, hani onu diyorum.
0: Sana güvenip de anlatan da kabahat be. İki dakika mutlu oldum be. İki dakika. Ama anladım sen. Babadan kıskandın beni değil mi?
1: Abla, olur mu hiç öyle şey? Ben ne kadar sevindim demin. Hep içimden şükrettim. Ne güzel, ne güzel diye.
0: Safiye mutlu olmaya görsün. Bütün dünya düşman kesilir zaten.
1: Niye öyle diyorsun abla?
0: Tamam kes be. Bayrama söyle ısmarak alıp gelsin bir koşu. Daha soğanları yıkamam lazım leş gibi. Ellerini de leş gibi sabunlamam lazım her şeyi. Git çabuk. Bir daha da o konuyu açarsan seni mahvederim.
2: Abla, senin kitapları da buraya diziyoruz.
3: Tamam.
4: E bunların hepsi bekar o zaman.
3: Kimlerin?
4: Üstümüzdekilerin. E kadının yaşı var. Oğlan da genç değil. Hepsi beraber yaşadığına göre bunlar hepsi bekar.
1: Bize ne dede ya?
4: Olur mu kızım? Evimize girip çıktı adam. Nedir kimdir bilmemiz lazım.
1: Bence o kadın kesin duldur. Hatta kocasını öldürmüş bile olabilir.
4: Yok yok. Tuhaf bir aile bu. Kardeşi koluna değdi diye nasıl avaz avaz bağırdı kadın. Gördünüz değil mi?
1: Ay evet ya. Ne kadar utandı han.
4: Ah bak işte yine yaptın.
1: Ne yaptım?
4: E acıdın adama. Benim kafama yatmayan bir şey var.
2: Ha, başladı CSI Memduh.
4: Madem bu kadar kardeşi var. Madem hepsi beraber yaşıyorlar. Neden sana hastanede kimsem yok dedi? Acındırdı kendini.
1: Çok güzel soru yalnız.
4: Hı?
1: Ya yok dedi, acındırmadı o.
4: Başka kimsesi yok dedin. Haline üzüldüm de kaldım dedin. Ne diye kaldın kızım sen bu adamın yanında?
5: Kusura bakmayın geciktim. Bu yeni gelenlere anahtar yaptırdım da dış kapı için.
6: Kim o, Bayram mı?
7: Evet. İyi düşünmüşsün.
5: Gidip vereyim geçe kalmadan. O amca da huysuzcuna biraz belli.
7: Bıraksan ben veririm.
5: E siz zahmet etmeseydiniz.
7: Ver ver. Bir şey konuşacaktım zaten.
4: Bu adam resmen yalan söylemiş sana. Kandırmış seni.
1: Ya dede yok vallahi o gece kimse yoktu ya. Yalnızdı.
4: Bir tek yanında sen vardın öyle mi? Vah benim saf kızım vah. Ama bir daha gelsin ben ona gösteririm.
1: Ay dede.
4: Sahipsiz sandı seni.
1: Ay dede ne olur sakın bir şey deme. Ne kadar efendi insan gördün sen de.
4: Neden ailesinin değil de senin kalmanı istedi yanında? Hadi bana bunu izah et.
1: Hı? Hatırladım. Babası hasta. Onlar evde ona bakıyorlar. Yani o yüzden yoklardı. Zaten ablasını gördün sorunlu.
4: Hepsi mi sorunlu bunların? Dört kardeşiz dedi, dört. Hadi onları geçtim. Koskoca adam, hiç mi arkadaşı yok bunun? Anladım ben. Mahsus söyledi sana. Seni gözüne kestirdi.
2: Harbiden mi ya?
4: Asabımı bozmasın benim.
1: Dede tamam, dede. Tamam. Görmeyiz bir daha, olur biter.
4: Sen dur.
1: Dede. Bak ne olur sakın rezil etme beni, bir şey söyleme. Belki kapıcıdır, ben atsaydım, sen otur.
7: Merhaba. Rahatsız ediyorum ama dış kapının anahtarını vermeyi unutmuşum. Buyurun.
4: Kapıcı getiremiyor muydu?
7: Efendim?
1: Çok teşekkür ederiz, çok makbule geçti.
7: Rica ederim.
4: Siz zahmet etmeyin bundan böyle. İhtiyaç hissedersek biz kapıcıya söyleriz.
7: Olur. Nasıl isterseniz.
1: Dede ne yaptın sen? Adamı kovmaktan beter ettin.
4: Zırt pırt gelmesin böyle. Nerede duracağını bilsin. Genç kız var bu evde.
1: Dede ben kazık kadarım. Sandığın kadar da aptal değilim.
4: Anan da kazık kadardı baban onu ayaküstü uyuturken. Bunun yaşla alakası yok.
1: Ya şu konuyu açıp durma. Annem yanlış adamı sevmiş olabilir ama ben annem değilim.
4: Ama dünya aynı inci. İnsanlar kötü. Saf gördüğünü acımıyor kimse.
1: Ben saf değilim. Aklım var benim. Sen görmesen.

0: evi çekip çevirirken, sizi memnun etmeye çalışırken, kimseye muhtaç olmayalım diye koştururken kullanıyorum ben o aklı.
1: Ona bir sözüm yok yavrum. İnsanlar bizim gibi değil diyorum. Fırsatını buldu mu insanı kandırıp...
0: Tek mesele bu mu? Erkekler mi? Onlara kanıp kanmamak mı bütün derdimiz?
1: Hayır ama...
0: Neden öyleymiş gibi davranıyorsun o zaman?
1: Bir tanem. Ben biliyorum senin ne kadar aklı başında biri olduğunu.
0: O zaman azıcık güven bana. Lütfen. Ne ben annem gibiyim, ne de herkes babam gibi.

0: Biliyorsun korktuğu için böyle yapıyor abla. Sana güvenmediğinden değil.
1: Hata yapmaya bile hakkınız yok. Ya ben belki düşe kalka öğreneceğim.
0: O da düşenlerin kalkamadığına tanık oldu sonuçta. Onun da bildiği o. Kızını koruyamadığı için senin üzerine titriyor.
1: O kızını kaybettiyse biz de annemizi kaybettik. Travmanın alasını yaşadık. Çocuktuk ama

0: rahatlattık mı sahiden? O yüzden mi 2 yıldır babam gibi alkolikle birliktesin? Abla, ben sen sevmiyorsun diye öyle söyledim yoksa?
1: Yok, haklısın. Yoksa niye mutsuz olduğum bir ilişkiyi sürdürün ki? İyileşsin istedim. Olmadı. Bırakırsam daha kötü olur diye korktum. Neyse. Ayrıldık zaten.
0: Demek ondan kafayı yedi, o onu sorup durdu.
1: Kim neyi?
0: O da dedem gibi takmış kafayı ana. Onu sorup durdu iki de.
1: Şeytan diyor, bas nikah, evlen şu adamla, kapat herkesin çenesini.
0: O manyak ablası başındayken sıkar biraz.
1: Şaka yapıyoruz herhalde. Aa, bana ne be? Allah sahibine başlasın. Al bunu yapsan.
0: Bana bak, sen de ileride onun gibi olmazsın değil mi? Sevgililerimi korkutup kaçırmazsın.
1: Senin sevgililerini yerim ben. Ya. Düzgün yap şunu.
0: Of, en zor işi de bana verdin ya.
2: 4 değil 3. 3.
3: Abla vallahi dört.
2: Kız 3. Daha saymayı beceremiyorsun. Sana güvenen de kabahat.
3: Hana söyleyelim madem, o doğru sayar.
2: Gelmez ki. O kızgın bana.
3: Özür dilersen belki gelir.
2: İstemez, kendim yaparım ben. Say baştan.
3: 1.
2: 1. Çıkmıyor bu, çıkmıyor. Bunun tozu toprağa çıkmıyor. Bu nasıl ıspanak almış, çıkmıyor. Leş gibi bu pislik içinde, ne yapacağım ben?
3: Abla, saat 5.
2: Ne yapayım? Adama leş gibi ıspanak mı yedireyim, ne yapayım?
3: Yok hayır, ben diyorum ki acaba banyoya gidip o koca leğende mi yıkasak hepsini ha?
2: Kız sen kafayı mı yedin? Nimet girer mi oraya?
3: E tamam, yarısını da ben yıkayayım.
2: Hayır gelme, yaklaşma, istemez.
3: Niye, ben temizim.
2: 40 saat gezdin salonda, yaklaşma. Hem zaten daha saymayı bile beceremiyorsun.
3: Babaya yoğurt, bisküvi, bir şey vermek lazım.
2: Dur. Tamam, baştan başlayacağım.

0: 14. Tamam. Ellerini yıkadın mı?
1: Temiz.
0: Sabunladın mı iyice?
1: Vallahi abla tertemiz bak.
0: Tamam. Şey, babaya da ki. Daha şimdiden ıspanak çok güzel görünüyor. Evin her tarafı ıspanak kokmuştu.

0: O ne Gülvan?
1: Babaya götürüyorum. Öğlen de bir şey yemedi ya.
0: Bu mu yani? Bir tane salatalık mı?
1: Ispanakla uğraşıyor. Acaba sen başına gidip saysan mı? Çünkü bir tek sana güveniyor biliyorsun.
0: Olmaz öyle. Şimdi gidip yardım edersem hatasını asla anlamaz.
1: Ama böyle yetiştiremeyecek.
0: Ben gideyim en iyisi pide yaptırayım. Zaten o ıspanağın olacağı yok.
1: Yok. Han. Gözünü seveyim. Çok heves etti. Çok özeniyor. Görsen elinden geleni yapıyor ne olur. Şimdi görürse çok üzülür.
0: Tamam ben de görünmeden gelirim.
1: Olmaz. Pide kokar. Her yeri sarar şimdi.
0: Of Gülben ya. Tamam simit alayım ben de. Hı? Kokmaz o.

0: Ya Han Bey, iyi günler.
1: İyi günler.
0: Ablanız matkabı almayın dedi ama size sormadan da.
1: Tamam, kalsın. Onlar vermek isterse de Safiye'ye değil, bana verirsin.
2: Abla. Hı. Dedem gazetesini okumamış bugün. Kapıcıya söyleyin alsın dedi.
3: Ne olacak sen alsan? Kapağı kaldır.
2: Büyüksün.
3: Ne istiyorum?

0: Kapıcı yok ortalarda. Gazete almaya gidiyorum ben.
1: Tamam.
2: Sen her sabah vakitlice git sor. Bir şeye ihtiyaçları var mı diye.
3: Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin, sorarım.
0: Aa, merhaba. Sen de mi buradaydın?
3: Merhaba. Ben de size uğrayacaktım. Bir isteğiniz var mı diye.
0: Yok, çok teşekkürler.
3: Ben o zaman siparişleri almaya gideyim. İyi günler size.
0: Tamam, kolay gelsin. Sen nereye?
2: Simit alacağım. Yalçın abininki çok meşhurdur, tavsiye ederim.
0: Ay, ben de çok severim. İyi, tamam. Sabahları biz de oradan alırız.
2: Sen?
0: Ben, ay dedem gazete diye tutturdu. Ona gazete almaya çıktım.
2: Keşke söyleseydin, Bayram Efendi bakkala gidiyordu.
0: Ay yok ya, bir hava alayım dedim.
2: O zaman aynı tarafa yürüyeceğiz.
0: Öyle mi?
2: İyi bari.
0: Süper. Yalnız yürümeyeceğiz demek.
2: Hı hı. Bu taraftan.
4: Ablan çıktı mı?
5: Şimdi çıktı.
4: Şu benim sayısalı da yatırıversin diyecektim yahu.
5: Camdan seslen, duyar belki.

0: Bir şey diyeceğim. İhtiyacın...
1: Söyle.
0: Sen söyle.
1: Ben özür dileyecektim. Dedem çok şey davrandı da... Yani o yanlış anladı. Şimdi gece ben senin yanında kaldım diye hastanede... Yani ailesi varken sana ne oluyor dedi. Ben de tam olarak durumu anlatamadım. Ne olur kusura bakma.
0: Estağfurullah. Sabahki gerginlikten sonra çok normal. Gel böyle.
1: Kolun iyi mi?
0: İyi iyi. Sıkıntı yok.
1: Gerçekten çok üzgünüm.
0: Aksiyon oldu, fenanmıştı.
1: Hayatın o kadar sıkıcı mı?
0: Rutin diyelim. Ama değişecek gibi duruyor.
1: Öyle mi?
0: Baksana. Dünden beri yer yerinden oynadı. Kaza falan. Sizin buraya gelişiniz. Sabahki tantana.
1: Doğru. Bayağı bir hareket oldu.
0: Dedem pek hoşlanmadı benden, değil mi?
1: Yok, ondan değil. Bizi tek başına büyüttüğü için biraz evhamlı. Üzerimize titriyor.
0: Annenle baban nerede peki?
1: Babam biz küçükken evi terk etti. Annemi de kazada kaybettik.
0: Çok özür dilerim, düşünemedim.
1: Sorun değil.
0: Biz de annemi 15 yıl önce kaybettik.
1: Ha, başın sağ olsun.
0: Sağ ol. Bayağı kederli bir yürüyüş oldu ha?
1: Hakikaten ya.
0: Bu taraftan.
1: Evet.
0: Size de alalım mı?
1: Aslında biz de akşam kahvaltısı yapmayı düşünüyorduk. Olur.
2: Yalçın abi nasılsın?
3: Vallahi ne olsun, iyiyiz. Akşama ettik. Sen nasılsın ha?
0: İyiyim, sağ ol. Bak sana yeni bir müdavim getirdim.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
3: Sağ olasın kızım. İsmin neydi?
1: İnci ben.
3: Hanım kız arkadaş herhalde.
0: Komşumuz. Yeni taşındılar apartmana.
3: Öyle mi? İyi iyi. Hayırlı olur inşallah. Bak kızım, mahallemizin en efendi, en güzel çocuğunun evine taşınmışsın. İçin rahat olsun.
0: Utandırıyorsun beni Yalçın abi.
3: Bak, bir de küçüğü var bunun. Neriman. Naif ve kibar bir çocuktu. Babaları da çok efendi.
0: Yalçın abi, sen bizim soy ağacını dökmeden biz simitleri rica edebilir miyiz?
3: Ya gene çenem düştü. Kaç tane vereyim han?
0: 4 tane size, 4 tane bize, 8 tane alalım.
3: 8 tane. Hemen vereyim.
0: Ne oldu?
1: Bir şey düşünüyordum. 4 tane yeter mi diye.
0: İstersen daha fazla alalım.
1: Yok. Yetiyormuş, hesapladım. Ay çok güzel kokmuyor musun?
0: Değil mi?
3: Evet, hazır sipariş. Buyurun.
0: Sağ ol Yalçın abi. Yengeye selamlar.
3: Baş üstüne. Mahallemize hoş geldin kızım.
1: Çok teşekkürler, hoş buldum tekrar. Sen simidini aldın, artık dönebilirsin.
0: Yo, eşlik edeyim sana. Merhaba.
4: Oo, Han Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Kolay gelsin.
4: Sağ olun. Buyurun.
0: Hangi gazeteydi sizinki?
4: Ha bu. Ha bu arada sizinkiler çamaşır suyu istediler 5 kişi. Çocuk gelince hemen yollarım.
0: Tamam.
1: Ay lütfen. Simidi de sen ödedin.
0: Rica ederim.
4: Gene bekleriz.
1: Hayırlı işler.
4: Sağ olun.

0: Ay.
1: Ya dur ben alırım.
0: Sağ ol. Şurada var çöp. Ne güzelmiş buralar ya. Orada.

0: Seran, Metromol AVM.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
9: Hayır, bu fıstıklar geldi.
10: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
11: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada oluyorum.
12: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
13: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
15: O fiyatı
14: yaş. Akıl verenlere karşı tek başına.
16: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
1: Dert bende, derman şokta. Ah bende, kaldım kapıda.
2: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.

0: sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Tonbank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
4: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
5: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
4: Ne AI?
5: Yapay zeka yani.
4: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
6: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
7: Eğlenceli okul ürünleri şokta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'de başlar, Çoko Krem.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum.

0: kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Damla
5: bence çok eğlenceli.
4: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
10: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada.
11: Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
15: Ya her şeyi sana dedin. Ben mahcup oldum.
16: Olsun. Sen de bir çay ısmarlarsın, ödeşiriz.
15: Olur tabii.
16: Ne zaman olur mesela?
15: Yarın çalışıyorum ama iş çıkışı müsaitsen.
16: Tam toplantı saati.
15: Tamam o zaman başka zaman.
16: Yok Esat'a söylerim idare eder. Yani göbekli bir iş adamıyla çay içeceğime seninle içmeyi tercih ederim.
15: Çok sağ ol, çok incesin.
16: Ha bu arada telefonun yok bende. Ama istersen... Akşam uğrayıp kapıdan da alabilirim.
15: Ay yok yok, aman ikimizin de sonu olur.
16: Yok. Sonumuz böyle olmasın. Yani en azından o çayı içebilirim.

0: İnci. Geldin mi?
1: Evet dede. Bak gazeteni buldum. Simit de aldım. Yumurta kırarız artık bugün, böyle idare ederiz.
0: Gecikince merak ettim. Kayboldu herhalde dedim. Buraları bilmiyor.
1: Bakalı sıra vardı.
0: Yalnızdın yani sen.
1: Tabii ki yalnızdım dede. Kimle olacağım?
0: Peki İnci.
1: Dede. Gazeteni.

0: Abi sen dışarıda mıydın?
1: Kiminle konuşuyorsun Neriman? Kim geldi?
2: Ben geldim.
1: Neredeydin ki?
2: Diskodaydım. Tövbe tövbe.

0: Sana simit getirdim baba. Şunu koyayım. Rahat rahat ye.
1: Sağ ol oğlum. Ne yapıyor Safiye? Mutfakta mı?
0: Uğraşıyor hala.
1: Kime kafayı taktı yine? Güzel bir kız taşındı demişti Neriman.
0: Ona işte. Tesadüf. Dün karşılaşmıştık biz de.
1: Bir hanım arkadaşıyla demişti Neriman. Bu kız o kız mı?
0: Yok. Düşündüğün gibi değil. Kaza yüzünden birlikteydik.
1: Ben de nihayet ciddi düşüneceği biri çıktı karşısına dedim. Neyse. Zaman ne olur her şey.
0: Aslında bu kız çok güler yüzlü. Çok içten. Görsen nasıl düşünceli. Hiç tanımadığı biri için bile yardıma koşuyor. Yüzü devamlı gülüyor. Bunu söylemiştim değil mi?
1: Sen beğenmişsin bu kızı. Hiç böyle gülümsediğini görmemiştim. Aşık mı oldun yoksa?
0: Yok canım. Ama bir heyecanlandım mı? Evet.
1: Safiye duymasın.
0: Oo, geçmiş olsun. Görsen ne senaryolar kuruyor kafasında.
1: Ne yap et, bu kızı ondan uzak tut. Önceki gibi olmasın. Bu işin oluru varsa bu sefer onu harcatma. Kötü niyetli olduğundan değil. Ama biliyorsun işte.
0: Merak etme. Hem İnci çok başka baba.
1: Madem öyle çok oyalanma oğlum.
0: Yarın çay içeceğiz.
1: Bizim pastaneye götür. İyidir orası. Hem eve de uzak. Ben de giderdim bir zamanlar.
0: Annemle mi?
1: Yok. Daha önce. Hadi Neriman'a rica et. Çayımı bekliyorum.
0: Tamam.
1: Gözlerim bir başka bakıyor senin ha. Işık gelmiş gibi. Kaybetme bunu.
0: Sağ ol baba.

0: Abla bunlar...
1: Biliyorum uğursuz, biliyorum. Kör değilim.
0: Hep o manavın yüzünden. Bize böyle çürük çürük şeyler veriyor. Üzülmesen değil mi?
1: Adam 40 yılın başı bir şey istedi benden. Onu da yapamadım. Gebersem de kurtulsam artık yeter be.
0: Abla Allah aşkına öyle şeyler deme. Tövbe de. Sen olmasan biz ne yaparız hiç düşündün mü?
1: Düşündüm. Ne güzel işte rahat rahat yaşarsınız mutlu mesut. Hele o.
0: Kim?
1: Kim olacak? Han. Geberip gitsem en çok o sevinir. Hiç sevmiyor beni. Nefret ediyor. Tiksinerek bakıyor bana. Sanki hilkat garibesiymişim gibi. Hele bugün bir bakışı vardı ki o insanların içinde. Keşke kardeşin olmasaydım der gibi.

0: Hiçbiriniz beni anlayamazsınız. İçimi bilmezsiniz benim. Anlamazsınız.
1: Abla, sen bizim hayatımızı kurtardın. Ne yaparsan yap, ne dersen de hep başımızın üstüne. Ben sana canımı borçluyum. Han da öyle, Neriman da öyle.
0: Sen o zamanlar daha el kadardın, şu kadar bir şeydin. Bir de sapsarıydın, minicik bir şey. Annem derdi ki yaşamaz o, ölür. Yaşamaz tabii, karnı aç.
1: Ama işte sen beni yaşattın.

0: Allah'ın cezası. Dayanamıyorum artık, dayanamıyorum.
1: Allah'ım ya benim canım ağlıyorsunuz canım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Allah'ım susun ya sabahtan beri.

0: Biz ne yapsak ödeyemeyiz hakkını. Ablalık değil, sen bizi annelik ettin. Üzülme ne olur.
1: Bu soğandan hep benim gözüm... Hepsi mahvolmuş işte. Bak hep senin yüzünden. Beni lafa tuttun, unuttum hepsini. Ne diyeceğim babama bak. Nasıl bakacağım adamın yüzüne? Hiçbir işe yaramazsın. Senin yüzünden oldu işte. Allah kahretsin, hiçbir şey yapamıyorum zaten.
0: Tamam, sen üzülme. Ben şimdi hepsini yaparım yeniden.
1: Hepsi bitti. Mahvoldu, rezil oldu zaten.
0: Merak etme, hepsini...

0: Abla bir bakar mısın?
1: Gelemem han, işim var mutfakta.
2: Abla bir baksan mı ya?
1: Ne oldu abi?
3: Onlar ne?
0: Bak ben gelirim yoksa.
1: Ay ne var ya yine? Of ama ne?
0: Sürpriz.

0: Almayacak mısın?
1: Bana mı?
0: Evet. Size aldım. Görünce aklıma siz geldiniz çünkü.
1: Ay, çok güzeller.

0: Gerçekten bize mi getirdin ha? Çok iyi düşünmüşsün, sağ ol. Abla, görüyor musun? Bize almış. Bakayım.
1: Alsana ablacığım, senin bu.
0: Teşekkür ederim. Ama alamam.
1: Neden?
0: Dışarıdan geldim. Pistir, dokunamam.

0: Bekle. Dur bir saniye, tamam şey. Şöyle yapalım. Sen ver onu bana. Ha? Ver ver ver. Ha. Gülben. Ver. Ben de Elvan.
1: Ne yapacaksın abla?
0: Ne yapacağım? Kız yıkayacağım. Ver işte.
2: Ver Neriman, ver.
0: Hadi.

daha. Hep içleri leş gibi bunların, hep içleri leş gibi.

0: Abla çok acıktım ya.
1: Olmak üzere.
0: Mis gibi kokmuş ya.
1: Bak orada bez var, hadi sofrayı sil.
0: Abla. Hı. Dedemin nesi var ya? Ağzını bıçak açmıyor.
1: Ben de anlamadım vallahi. Tartıştık diye herhalde.
0: Yok. Sonra konuştuğumuzda neşeliydi. Hatta senin gönlünü falan aldı.
1: Ha, doğru, haklısın. Sen bir git. Öğrenmeye çalışsana ne derdi var diye. Kim arıyor?
0: Uygar. Sana söyleyeyim, senin peşini kolay kolay bırakmaz. İçip içip ara.
1: Konuşmayacağım. Konuştukça daha kötü olur her şey.
0: Kapatıyorum o zaman.
1: Kapat kapat. Sarhoştur zaten.
0: Yazık. İnsan üzülüyor da. Tutamıyor kendini. Babam da böyleydi değil mi? Neyse ya, koskoca adam. Kendi halletsin işini.
1: Hey hey hey. Bez. Sofrayısın.
2: Eski ama değil mi? Koyu renk.
3: Evet. Ne dediysen o. Bildiğin hurda. Araba ölmüş, ağlayanı yok.
2: Fatura senin adın ha?
3: Aynen.
2: Çok sağ ol Esat. Ne zaman gelirsin?
3: Varmak üzereyim şimdi, geliyorum.
2: Tamamdır, bekliyorum.
1: Abla, bu kuş kadar kalmış, gerisi nerede bunun?
4: Çekil oradan, çekil. Ne yapayım, sabahtan beri bir çuval ıspanak yıkadım yani. Bu kadar kaldı. Ellerim acıdı artık. Sabahtan beri yoruldum, bittim ben de.
1: Vay Allah. Ne yapacağız?
4: Yeter babama bu.
1: Kızma da. Biz ne yiyeceğiz?
4: Öf. Her şeyi de bana sorma yani. Ne bileyim. Git sandviç yap kendine. Bittim artık yorgunluktan ben. Sabahtan beri ayaktayım burada. Peynir ekmek yap. Bir şey yap yani, değil mi?
1: Kim bu saatte ya?
4: Ne bileyim Gülben. Kapıcıdır herhalde. Sen aç. Yemek hazır, tamam.
1: Geldim. Geldim. Kim o?
3: Esat ben.

0: İyi akşamlar Gülben Hanım. Han yok muydu?
1: Vardı. Yukarıda.
0: Zahmet olmazsa bir seslenebilir misiniz?
1: Tabii. Han! Bak arkadaşın geldi. Biliyor musun? Bizim aslında Han'la aramızda sadece bir yaş var. Yani yaşıt sayılırız. Sen de bizden aynı yaşta mısın?
0: Ben 34 yaşındayım.
1: Olsun. Ne yapıyorsun? Geziyor musun çok?
0: Tatil anlamında mı? Nasıl yani?
1: Yok, geceleri. Yani böyle eğlence yerlerine falan gidiyor musun yine?
0: Yani. Arada sırada gidiyorum tabii bazen.
1: Ne güzel. Ben de çıkamıyorum bu ara tabii. İşler güçler malum.
2: Tabii. Hah, hoş geldin Esat.
0: Hoş bulduk.
2: Tamam Gülben, sağ ol.
1: Tamam. Görüşürüz o zaman.
0: Görüşürüz.
1: Özletme kendini. Yine gel.
2: Kusura bakma, yorduk seninle buraya kadar.
0: Yok canım, olur mu öyle şey? Kolun nasıl?
2: Bunu ilk soran sensin, biliyor musun?
0: Yapma ya. Kıyamam ya sana.
2: Gerçi biri daha sormuştu.
0: Hastanedeki hatunu diyorsun sen.
2: Sessiz ol. Ver şu anahtarı hadi.
0: Bir dakika ya, veririm anahtarı. Önce şunu bir anlat ya. Bak gene öyle sır küpü olmak yok ha.
2: Tamam, anlatacağım, ver.
0: İyi al. Sen ne yapacaksın ya bu kadar pert bir arabayla? Ne bu gizem?
2: İhtiyacı olan birine vereceğim. Duyulsun istemiyorum.
0: Abi söylesene bana, daha doğru düzgün bir şey bulayım. Hayır, arkandan cimri derler ha. Zaten no frost diyorlar.
2: No frost mu?
0: Buzdolabı. Dondurucu manasında. Ben diyorum, o eskiden böyle değildi diyorum ama millet ne bilsin senin eski halini, değil mi?
2: Nereye park ettin arabayı?
0: Şu hemen aşağı sokakta yolun başına park ettim. Ya gitmeden ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Trafikte biraz sıkıştım da. Biliyorum, tamam, misafir sevmiyorsunuz ama.
2: Çok mu acil?
0: Eli kulağında. Ne diyeyim sana?
2: Tamam o zaman, benim odaya çıkacağız yukarıya. Bekle, çıkar ayakkabı. Giy şunları.
0: Şurada var tuvalet, gireymişti oraya.
2: Olmaz, orası bozuk.
0: Ya gelmişken bir merhaba mı desem? Vallahi Hikmet amcayı bayağıdır görmüyorum.

0: Babam hasta bugün, sonra dersin. Giy şunu.
1: Bu ne ya? Ne oldu babana? Şeker mi gene?
0: Soru sorma, giy şunu.
1: Hayda. Bu nereden çıktı şimdi? Ne bu?
0: Soru sorma.
1: Allah Allah. Bağla. Bu ne lan? Önümü bağla. Tamam, bağlayayım.
0: Hadi.
1: Hayda.
2: Ne yaptın? İçeri mi aldın onu?
1: Ne oldu ya?
0: Yok bir şey abi. Devam et sen.
2: Ne yapıyorsun?
0: Sessiz olsun. Geliyorum. Arkandaki kapı.

0: sessiz olsun.
1: Bak ablam görürse kıyameti koparır. Hele tuvalete girdiğini öğrenirse iyice bitirir bizi.
0: Tamam o zaman git kontrol et. Duymasın.
1: Bak şöyle yapalım. Sen ablamı oyala. Ben de Esat'ı uğurlayayım. Ha?
0: Yok olmaz öyle şey. Ne diyeceksin çocuğa? Han bir hoşça kal bile demeden gitti mi?
1: Hoşça kal dedi derim.
0: Of Gülben ya. Hadi git bir kontrol et, bir şey yap. Ne bileyim yardım et ya. Ne olur hadi.
1: Tamam. Selam söyle çok.
0: Tamam hadi. Bitti mi işin?
2: Tamam.
0: Hadi gel.
2: Siz hep böyle mi giyiniyorsunuz evde?
0: Evet.
2: Neden? O da eviyle falan mı anlaştınız?
0: Öyle rahat ediyoruz.
2: E ne oldu şimdi? Yarınki toplantı iptal mi?
0: Sen girer halledersin artık.
2: Ya sen böyle şeyler yapmazdın ha. Yoksa bu da o kızla mı ilgili?
0: Tamam Esat konuşuruz sonra hadi.
2: Nasıl koştun hastanede peşinden ama?
0: Ne?
2: Hastanede diyorum ya. Nasıl koştun peşinden? Orada var ya, ben eski hanı gördüm işte. Yani nabzı atan, gözünün feri yerinde. Benden kaçmaz böyle şeyler.
0: Aferin sana akıl küpü. Hadi bakalım, konuşuruz sonra.

Bir gün olsun eve erken gelsen ölür müsün? Biliyorum. İş değil mesele. Bizden kaçmak için bahanen senin bu. Bari bugün... Yok. Yok, bugün bir önemi yok. İyi. Gelme. Senin yüzüne bile bakmayan adam doğum gününü mü hatırlar?

0: koktu kız? Yanık koksu mu bu? Ne yaptın yine? Ne yaptın kız sen?
1: Pasta. Sen için yaptım. Beğenmedin mi?
0: Bir de bu örtüyü sermiş. Ah kafası Safiye. Ah uğursuza.
1: Kızma ne olur. Doğum günün diye. Kutlamak için.
0: Neyi kutlayacakmışız? Benim matem günüm bugün. Gelmez olaydım şu dünyaya. Allah canımı alsın diye dua ediyorum Allah'ın her gün. Senin haberin var mı? Bir de kutlayacakmış. Topla şu örtüyü hadi. Şu hale bak. Her yeri batırmış, mahvetmiş. Gözü kör olmaya sıcağı. Pasta yapacakmış. Pasta yapacakmış. Neyin pastasını yapacaksa bana. Lan cezası. Şuna bak tencereyi de mahvetmiş. Sen benim başıma belasın bela. Başka hiçbir şey değil. Gözü kör olmaya sıcağı, uğursuz. Allah'ım al canımı da kurtulayım ya. Al canımı da kurtulayım, başka bir şey istemiyorum. Bütün gün seninle mi uğraşacağım ben ha? Seninle mi uğraşacağım? Bıktım, yemin ediyorum bıktım. Senin peşinden oraya buraya mı tem...
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Eğlenceli okul ürün.

0: hem cepte şokta.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot. Ice
5: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak. Vay vay vay vay
6: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Benim o.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Genelde benim o yer misin?
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
4: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
5: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
4: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Damla önce çok eğlendim.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Türkcell faturanda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
6: Çok uzun zaman oldu değil mi böyle ailecek sofraya oturmayalı? Yoruldun mu çok?
7: Yok baba. Estağfurullah. Yorulmadım.
8: Hadi o zaman. Ben çok açım.
7: Gülben koyuver.
8: Tamam abla.
6: Niye herkese ıspanak yapmadın?
7: Onlar ıspanak sevmiyor. O yüzden israf olmasın dedim.
6: Makarnaneli, peynirli mi? Oh, en sevdiğiniz. Değil mi çocuklar?
8: Öyle.
7: Afiyet olsun baba.
6: Sağ ol.
7: Olmamış değil mi? Yapamamış.
6: Yo, çok güzel.
7: Yok, zorlama hiç istersen. Yeme, boş ver, tamam.
6: Yiyorum evladım, müsaade et.

0: Şey, biliyor musunuz bu örtüyü ablam dikti. Çok güzel değil mi?
1: Çok. Epey marifet ister bu. Ama Safiye öyledir. Çok beceriklidir. Çocukken de elinden her şey gelirdi. Hiç oturmazdı.
0: Başka şansın var mıydı?
2: Şimdi var ama...

0: Eğer istersen bir yardımcı tutarız. Sen de artık bu kadar yorulmazsın.
1: Eli temiz kadın mı kalmış sanki dışarıda?
0: Bizim ofiste Seyran abla var. Onun kızı.
1: İstemez. Dışarının pisliğini getirecek sonra. Ben yaparım temizliği.
0: Sen bilirsin. Neriman? Bu ne?
2: Bir şey değil öyle. Arada oluyor, geçiyor sonra.
0: Bir doktora götürelim de seni baksın.
1: Dışarının pisliğini getiriyor. Temiz olmadığı içindir o.
0: Belki de sıkıntıdan, stresten olmuştur.
1: Ne stresi? El bebek, gül bebek yaşayıp duruyor. Neyin stresi? Ben onun yaşındayken.
2: Ben hiçbir işe yaramıyor muyum yani?
1: Yo, yarıyorsun. Maşallah gelenin geçenin kaydını tutuyorsun.
0: Şurada huzurla hep birlikte bir yemek yiyelim dedik ailecek.
1: Doğru dedin. Ben yine huzur kaçırdım. En iyisi ben gideyim de siz ailecek yiyin yemeğinizi.

Kitaptan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Abi adamın gerçek lider olmadığını nereden anladın? Adamı öldürdük işte.
1: Abdüre, adam beni oyuna getirdi. Ben bu zevki ona bırakmam.
2: Abi, Okan buradan nasıl lider olur ben anlamadım.
1: Adam kendince çok iyi bir sistem kurmuş. Hem kendini kamufle ediyor, hem de orada işkence altında konuşmayan esirlerle ilişki kurup onların güvenini kazanarak adamları çözüyor.
3: Abi adamı tekrar nasıl bulacağız? Şimdi çoktan oradan tüymüştür.
1: Yok Cahit. Adam bizi kandırdığını sanıyor. Yeni bir lider koymuş, aynen devam ediyordur.

0: Senin bu tiyatro gerçekten işe yarıyor. Dibindeki adamlar bile onları kimin yönettiğinin farkında değil.
1: Bundan sonra örgütün lideri sensin.
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle?
0: Benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Evet, başkanın sağ kolusunuz.
0: Bu senin kambur çaycı sandığın adam da sol kol. Bundan sonra sen bu örgütü yöneteceksin, o da senin.
1: Şimdi çıkacaksın, ilk emrini vereceksin.
2: Ne diyeceğim peki?
1: Önce dik duracaksın. Lider gibi. Derin bir nefes alacaksın. Sonra da örgütümüzün dağılmadığını göstermek için muhaliflere karşı misilleme emri vereceksin. Büyük bir katliam yapacaksınız ki liderliğin pekişsin.

0: Annemi görmeyecek misin?
1: Konuşuyor mu?
0: Nasıl konuşuyor mu?
1: Sana affet kızım beni. Hata yaptım dedim içeride. Konuşmayı söyleyi görüp ne yapacağım?

0: Başınız sağ olsun evladım.
1: Allah razı olsun.
0: Nasıl olmuş? Kaza diyorsun.
1: Kader diyelim. Vadesi bu kadarmış.

0: Çakır, Selvi diyor ki anneme çarpanı cezaevine girmeden öldür. Ne yapalım?
1: Selvi'nin soyadı Baş. Çakır olsaydı ne emrediyorsa yap derdi. Neticede Nesin'in soyadını bıraktı. Öldüğünde Çakır olsaydı intikamını al derdim.
2: Kimin adamısın sen?
3: Abi vallahi kimsenin adamı değilim ben. Birden önüme çıktı, görmedim abi.
2: Seni kaybederim. Leşini bile bulamazlar. Ondan sonra gider tanıdığın, sevdiğin, selam verdiğin kim varsa teker teker öldürürüm.
3: Abi Allah belamı versin, benim suçum yok, acıyın bana ne olur Allah aşkına abi.
2: Aziz, bunun her şeyini öğreneceksiniz. Nerede doğmuş, ne iş yapmış, çoluğu çocuğu ne işi varsa hepsini öğreneceğim.

0: Sen böyle yapmaya devam edersen iyileşemezsin. Sana üstünü değiştir dedim. Değiştirmemişsin.
1: Hemşire hanım, bana yardım edin. Beni burada zorla tutuyorlar.
0: Senin iyiliğin için. Direnmekten vazgeçer, sözümü dinlersen kısa zamanda iyileşirsin.
1: Anlamıyorsun. Ben hasta değilim. Birileri bana oyun oynadı. Ben Cumhuriyet savcısıyım.
0: Savcı hanım, elbiseni değiş, yemeğini ye. Birazdan ilaçlarını getireceğim. Aç karnına içersen gece mide ağrısından uyuyamazsın.
1: Ne bu getirdiğin şeyi giyeceğim, ne bu yemeği yiyeceğim, ne de ilacı içeceğim.
0: Sen bilirsin. Gerekirse zorla içiririz.
1: Ben buradan çıkacağım. Ya ölü ya diri. Ama diri çıkarsam elimden çekeceğin var.

0: Efendim, Polat Alemdar'la ilgili gelişmeler var. Öldürdüğü adamın örgütün gerçek lideri olmadığını anlamış. Gerçek lideri öldürmek için dönmekten vazgeçmiş. Efendim, Polat Alemdar hakkında verilen hükümden kaçmak için bizi oyalıyor.
1: Biz hükmümüzü verdik. Polat Alemdar da kendi hükmünü verdi. Şimdilik bekleyin. Bakalım Polat Alemdar verdiği hükmün arkasında duracak mı?

0: Abi Zülfikar Ağa yok.
1: Herhalde çatışma çıkmadan önce yola çıkmışlar.
2: Gece çıkacağız demişti Cahit. Burası basılalı çok olmamış.
1: Abi biri yaşıyor. Çabuk yardım edin.
0: Su.
2: Su verin.

0: Abi gidip basalım. Biz de onlara kan kusturalım.
1: Zülfikar ailelerinde Abdüley.
2: Ne yapacağız abi?
1: Türkmen mahallesini bulacağız.

0: Bir de Alevi olacaksın. Yezidlerle işbirliği yapıyorsun. Alevi kardeşlerin burada, emperyalistlerin kurşunları altında iniyor. Sen kardeşlerinle beraber olacaksın ha? Emperyalistlerin uşaklığını yapıyorsun.
1: Ben hayatımda hiç kimsenin uşaklığını yapmadım. Ama siz Yezid'in uşaklığını yapıyorsunuz.
0: Sen Yezid diye bizim başkanımız mı kastediyorsun?
1: Mazluma zulmedenin dini, mezhebi ne olursa olsun benim gözümde Yezid'dir. Öz kardeşim olsa değişmez.
0: Orada oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Burada biz neler yaşıyoruz, neler çekiyoruz haberiniz yok. Sünnisi, Vahabisi, Ermizancısı hepsi burada birlik olmuş. Zamanında Hüseyin Efendimiz'e yaptıkları gibi kafamızı koparmaya çalışıyorlar.
1: Ulan sen kim? Hazreti Hüseyin kim? O zulme karşı koyabilmek için kendini feda etti. Siz kendi saltanatınızı yürütebilmek için zulmediyorsunuz. Üstelik zulmederken dini de kullanıyorsunuz, mezhebi de kullanıyorsunuz.
0: Atın Hüsnü Yaşan'ın hücreye su bile vermeyin. Biraz düşünsün, aklı başına gelsin.

0: İnzilim İsteviyar abi, lamin navuz.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Polat abi. Gördünüz mü, ben size Polat Alemdar Suriye'ye gelmiş dedim. Siz benimle dalga geçtiniz. Ne haber?
2: Abim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Biz dedik ki Polat Alemdar Suriye'ye gelirse Türkmen kardeşlerinin yanına uğramadan dönmez. Ondan gelmemiştir dedik arkadaşa.
1: Kusura bakmayın. İş güç anca geldim. Bekir ağayı nerede bulurum?
2: Buyur abi götürelim. Bizi takip edin.

0: Sana yatacak yer göstermediler mi? Niye burada uyudun?
1: Benim uykuyla pek aram yoktur efendim.
0: Benim de koltuğumda uyuyanlarla aram yoktur. Bundan sonra odamda uyumaz.
1: Burada olmamdan rahatsızlık duyduğunuzun farkındayım. Ama ben sadece emirlerimi yerine getirmeye çalışıyorum.
0: Şu gece getirdiğin çay, ne vardı onun içinde?
1: İyi uyumanıza sevindim. Tarifini hizmetçinize veririm.
0: Sen mutfağa gidip kahvaltını yap. Birazdan çıkacağız.

0: Aramana çok sevindim. Bugün görüşüyoruz, değil mi?
1: Hoş geldiniz hocam.
2: İyi gördüm seni Sencer Bey.
1: Kimseyi almayın. Hocamızla görüşürken rahatsız edilmek istemiyorum. Memleketi özlemiş misin?
2: Gelirken her seferinde çok heyecanlanıyorum. Ama geldikten sonra da hayal kırıklığına uğruyorum. Kaostan, kuralsızlıktan, düzensizlikten yoruluyorum.
1: Bunu artık değiştirmenin vakti geldi. Devleti yeniden dizayn etmeye karar verdik. Senin de bu işte görev almanı istiyorum.
2: Sencer Bey, ben Amerika'da, think tank'te bölgeyle ve Türkiye ile ilgili çalışmaları takip ediyorum. Bırakıp gelemem.
1: Ekrem, hiç kaçmak için bahane üretme. Yetiştirdiğin gençler orada o işleri yaparlar. Biz burada yeni ve bağımsız bir istihbarat yapılanmasını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bize lazımsın.
2: Bu konu yıllardır defaatle gündeme geliyor. Her seferinde heyecanlanıyorum. Ama hayata geçirmek mümkün olmuyor.
1: Bu defa öyle olmayacak. Görevi ben aldım.
2: Sencer Bey, Türkiye'de istihbaratın bilimsel verili yapılması gereken önemli bir iş olduğunu anlatamıyoruz insanlara. İstihbaratı gammazlık yapmak ya da şahısları fişlemek sanıyor birçok arkadaşımız.
1: Soğuk Savaş döneminde istihbarat servisimizi şekillendiren NATO, bizim dış istihbaratla uğraşmamızı istemediğinden böyle bir yapı kurdu. İstihbaratı onlardan alıp bize ne kadar doğru bilgi verirlerse onunla yetiniyorduk.
2: Dolayısıyla iç istihbarat yapıyoruz diye oyalanmak için vatandaşı fişlemekten, vatandaşa eziyet etmekten başka bir şey yapılmıyordu.
1: Haklısın. Ama vatandaşının eğilimlerini, düşman gören o zihniyeti değiştirmeye başladık. Bu konuda bir miktar yol aldık ama işin başındayız elbette.
2: Hem istihbarat toplamak hem de elde edilen bilgiyi doğru analiz edip politika oluşturan makamları doğru yönlendirecek ekipleri kurmak hem zaman hem de bütçe isteyen bir şey.
1: Ödeneği merak etme, o konu halledildi. İstihbarat toplayacak birimlerin oluşturulmasıyla ben şahsen ilgileneceğim. Senden de bu verileri işleyecek uzman analistleri bir düşünce kuruluşu altında toplayıp başına geçmeni istiyorum.
2: Sencer Bey, bölgesel güç olma iddiasında olan bir ülkenin elbette böyle bir yapı kurması lazım. Fakat ben sizin bunun için erken olduğunu düşündüğünüzü sanıyordum. Böyle bir faaliyet mutlaka büyük devletlerin ilgisini üzerimize yoğunlaştıracaktır.
1: Onun için her şeyi büyük bir gizlilikle sürdürmeliyiz. Biz yapıyı kurup işi bitirene kadar farkında bile olmamalılar.
2: Şüpheci olmamı mazur görürseniz bir sorum daha var. Karar alma noktasındaki politikacılara bu projeyi nasıl kabul ettireceksiniz? Sonuçta onların başı ağrıyacak.
1: Politikacılar bürokratlardan çok daha açık fikirli bu konuda. Çünkü bölgedeki gelişmeler onlara deneyimle öğretti istihbaratın bilimsel bir iş olduğunu. Güvenlik, istihbarat ve yargı bürokrasisi direnecek. Ama o direnci ikimiz birlikte kıracağız.
3: Geçmiş olsun general.
4: Sağ ol. Uçak hazır mı? Beni ne zaman gönderiyorsunuz?
5: Ufak bir mesele var. Onu halledince gideceksiniz.
4: Ben burada yatarken Suriye İran'ın eyaleti mi oldu? Sen böyle bir şeye nasıl izin verirsin? Moskova bunu eninde sonunda öğrenir.
5: Moskova belki de bundan önce Türklere nükleer materyal satmaya çalışında öğrenir general. O zaman ne olur dersin?
4: Sana kim ne dedi bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok.
5: Senin kontrolündeki bir mafya grubu Türklerle uranyum pazarlığı yapıyor. Senin bundan haberin olmadığını hadi biz inandık diyelim. KGB inanır mı?
4: Yeter. Ne istiyorsan açık söyle.
5: Senin parayı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Onun için endişen olmasın. Seni zarara uğratmak niyetinde değiliz. Türklerle yaptığın anlaşmadaki rakamın aynını Tahran verecek. Uranyumu bize satacaksın.

Sevdiğim, biliyorum ki yaşıyorsun. Sen yaşadıkça ben direnmekten vazgeçmeyeceğim. Eğer bir gün beni bırakıp gidersen, ölürsen senin için yaşayacağım. Senin bu dünyada eksik bıraktıklarını tamamlamak

0: Polat Alemdar, adamların yerini biliyorum dedin. Bizim sayımız çok değil ama her şeyimiz de emrinizdeyiz. Gidelim basalım.
1: Eyvallah Bekir Ağa. Ama baskın yaparsak Zülfikar Ağa'nın hayatını riske atarız.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bir yolunu bulup Zülfikar Ağa'yı emniyet altına almam lazım. Onun canını garanti altına almadan bir şey yapamam.
2: Abi siz gitmediniz mi?
1: Sen meseleni hallettin mi?
2: Yok abi, daha halledemedim.
1: Biraz erteleyeceksin o zaman. Bana lazımsın.
2: Baş üstüne abi.
1: Geç.
0: Oğlum, misafire de çay verin.
3: Tamam abi.

0: Abi, Semih geldi.
1: Al oğlum içeri. Biz hazırız Semih. Ne zaman gidiyoruz?
2: Gitmiyorsunuz Kara. Operasyon iptal oldu.
1: O niye?
2: Adamlar bize satmaktan vazgeçmişler.
1: Siz de cimrilik yapmayın kardeşim. Açın biraz kesenin ağzını.
2: Para meselesi değil Kara. Politik. İranlılara satacaklar.
1: İranlılara mı? Siz de hemen vazgeçtiniz öyle mi?
2: Ne yapacağız kardeşim?
1: Yapacağımız belli. Değiş tokuş nerede olacak öğreneceksiniz. Bana söyleyeceksiniz. Ben de gereğini yapacağım. E madem bu mesele memleket için hayati, ben gereğini yaparım.
2: Kara, keleş almıyorsun. Nükleer malzeme alıyorsun.
1: Kardeşim, asıl onun için almam lazım. Biz almazsak İranlılara gidecek. Sen bana yeri öğren, gerisine de karışma.
2: İhtiyarlar emir vermeden ben bir şey yapamam.
1: İhtiyarlara söyle, onlar için ya da memleket için bir risk yok. Ben kendi namı hesabına çalışan bir adamım. Devletle bir alakam yok. Başımıza bir iş gelirse terörist dersiniz, işin içinden çıkarsınız.

0: size kanıyla, canıyla hizmet etti. Nasıl ondan bu kadar kolay vazgeçersiniz? Polat'la ilgili kararınızdan vazgeçin. Ne isterseniz yaparım.
1: Savcı Hanım'ı bırakın gitsin.

0: Aklınız başınıza geldi mi savcı hanım?
1: Ellerimi çöz, kendin gör aklımın başına gelip gelmediğini.
0: Peki savcı hanım. Bunu bir uyarı olarak kabul edin. Dışarıda istediğiniz deliliği yapabilirsiniz. Tabii ki bedelini ödemek kaydıyla.
1: Siz nasıl insansınız? Polat Alemdar

0: Zülfikar'ı getirin. Polat Alemdar nerede anlat? Amcanın canını bağışlayayım.
1: Senden önceki lidere sor.

0: Yeğenin uğrunda canını verecek kadar seni seviyor. Bakalım sen onu ne kadar seviyorsun?
1: Aman lan be ya. Senin o zavallı aklında kararmış yüreğin yetmez.
0: Madem öyle, bize öğret, anlayalım. Polat Alemdar nerede? Bana söylemezsen yeğeninin yüreğini sökeceğim.

0: Öyle başını çevirip başka tarafa bakmak yok Zülfikar ağa.
1: Medetçi Muhammed. Medetçi Ali. Medet ya Muhammed. Medet ya Ali.

0: Efendim, isterseniz ben önce bir mekanı kontrol edeyim.
1: Gerek yok. Dikkatleri üzerime çekme yeter. Sen arabada bekle.
0: Efendim, aldığım emirler gibi.
1: Özelime girmene izin vermiyorum. Bir derdin varsa sana emir vereni anlat.

0: Semih Bey ne zaman gelecek?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsan ne dikiliyorsun lan burada? Bana Semih'i ara.
1: Bizim arama yetkimiz yok. Bekleyeceksin.
0: Lan benim aklım seni gardiyan diye mi diktiler lan buraya?
1: Abi sakin ol. Gelecek.
0: Ben onu getirtmesini bilirim.
2: Hıh!

0: Sizi aramayacaksınız denmedi mi?
1: Semih Bey, kafayı yemek üzereyim.
2: Erkan, sakin ol, geleceğim.
0: Niye darlandın sen böyle?
1: Efendim, beni ihtiyarlarla ne zaman görüştüreceksiniz?
0: Telefonda konuşulacak şeyler değil bunlar. Gelince konuşuruz.
2: Benim sabrım kalmadı.
1: Ya siz gelin ya da ben buradan çıkıp neler olduğunu öğreneceğim.
3: Her zamanki gibi çok güzelsin.
4: Sen de her zamanki gibi çok incesin. Konferansın nasıl geçti?
3: Seni bir an önce görebilmek için kısa kestim.
4: Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Seni özlemişim. Şerefe. Birlikte geçirdiğimiz tatil hatırlıyor musun?
3: Hatırlamaz mıyım? Çok güzel bir tatil.
4: Seninle Amerika'da daha çok görüşüyorduk. Türkiye'ye geleli bir ay olmuş, daha yeni yemek yiyoruz.
3: Merak etme canım. Bundan sonra telafi edeceğim.
4: Faruk, her seferinde beni kandırmayı beceriyorsun. Sana hayır demeyi beceremiyorum. Çok pardon Faruk'cum. Gene sakarlığım tuttu.
3: Önemli değil canım. Ben lavaboya gidip temizlerim şimdi.

0: Bekir Ağa, Züfekar'ı nasıl kurtaracağımızı buldum. Ama bana gözü pek bir adam lazım.
1: Abi, biz ne güne duruyoruz?
0: Sizi yemezler artık. Bana tanımadıkları biri lazım.
2: Babam, ne yapacağız şöyle? İstersen ben varım.
0: Sen de olmazsın Bekir Ağa. Bana tıfıl görünen ama işkenceye dayanacak gözü pek bir genç lazım.

0: Abdüley, ben söyleyeceğim. Abiden bir şey saklamaya dayanamıyorum.
1: Cahit, abinin şimdi hiç aklını karıştıracak zaman değil. Adam nelerle uğraşıyor?
0: Abdüley, Ömer baba canıyla uğraşıyor. Leyla'yı da öğrenince bize çok kızacak. Niye bana söylemediniz diye.
1: Şu işi bitirelim. Dönüş yolunda söyleriz.
0: Ya ne güzel dönüyorduk arkadaş. Tam iş bitti derken.
2: Beni tanıyor musun?
3: Abi seni kim tanımaz?
2: Senden bir şey istesem yapar mısın?
3: Şeref duyarım.
2: Hayatın söz konusu olsa bile mi?
3: Abi bizim burada hayatımız falan kalmadı. Sen ne yapmamı istiyorsan ben yaparım.
2: Şebi acılara kendini yakalatacaksın.

0: Sen mi öldürdün?
1: Bunu soracağını biliyordum. Nesir'i niye öldüreyim ki? Sen onunla evlenseydin benim önüm açılacaktı. İhtiyarlar da seni çizecekti.
0: Ben Nesrin'i o kadar sevmiştim ki onunla her şeyi geride bırakmaya razıydım.
1: Adaş, öncelikle başın sağ olsun. Nesrin'e üzüldüğümden çok senin için üzüldüm. Çünkü ben de senin gibi hayatımın kadınını bulsam her şeyi geride bırakırdım. Ama bu lanet ihtiyarlar ne sana ne de bana istediğimiz hayatı yaşamamızın iznini vermiyor.
0: Eğer bana yalan söylüyorsan bunu öğrenirim. Bunu öğrenirsem seni öldürmem. Hayatı sana cehenneme çeviririm ki benim yandığım gibi sen de yan.

0: Arabayı yükledin mi Baki?
1: Yüklemesine yükledim de abi. Biz bu işe niye giriyoruz?
0: Niye girmeyelim? Memleketin hayrına.
1: Abi, senin yaptığın hayır yeter. Ben işten tırsıyorum.
0: Niye tırsıyorsun oğlum? Farz et ki keleş alacağız. Her şey kafada bitiyor, kafada. İşi gözünde büyütmeyeceksin.
1: Abi sen nasıl çevrecisin? Zarar değil mi bunlar?
0: Oğlum. Termik santral. Daha mı az zararlı? Hidroelektrik santral. Daha mı az zararlı? Sen bilip bilmeden konuşma. Cahil cahil. Sen nükleer serpintiden falan korkuyorsan gelme Baki. Ben zaten adamımı ayarlamışım. Birazdan gelir. Fırtına gibi. Tufan.
1: Abi. Abi ben öyle demedim. Sen nerede ben orada.
0: İyi. Bak kapıya.

0: öpeyim, öpeyim.
1: Ne yapıyorsun İmdat? Ne yapıyorsun?
0: Abi, sen beni çağırdın ya. Ben sevmişler ne yaptığımı bilmiyorum.
1: İyi, otur hadi, otur.
2: İmdat. Örgütün büyük toplantısı varmış. Oraya gideceğiz. Ama zaten sen hazırlıklı gelmişsin. Baksana neler neler.
0: Abi cehennemde olsa gideriz. Neredelermiş?
2: Aşağı yukarı cehennem gibi bir şey zaten. Gidince görürsün.
3: Abi imdatı niye götürüyoruz?
0: Abi o nasıl laf? Dayımın intikamını alacaksınız. Ben gelmeyeceğim. Olur mu öyle şey?
2: Kamuflaj Baki. Kamuflaj.
0: Anlamadım abi.
2: Ben size yolda anlatacağım. Hadi yürüyün bakalım. Gel.
4: Alkolik etti bu devlet vazifesi bizi Nafiz. Alkolik.
5: Ben içmiyorum efendim.
4: İzin versem şişesiyle içersin. İptila var sende, iptila. Anne?
6: Ben dedim size efendim, viskiler çoktan konulmuştur. Bu ofiste artık çay tarih oldu. İskoçlar öyle geçirdi diye.
7: Etek de giyin evladım, etek de.
4: Ne eteği anne?
7: İskoç eteği.
4: Anne, bari makamımda yapma.
7: Makamının kutsiyetine zarar verme o halde. Bu içki devlet terbiyesine sığar mı? Rahmetli babandan böyle mi gördün?
4: Babam gibi rakı mı içim anne?
7: Bize müsaade edin.
4: İspiyoncu, senin hesabını ayrıca göreceğim.
7: Cesedimi çiğnemeden Erhan'a Gül'den ağır laf edemezsin.
4: Çık dışarı, çık.
7: Gerçi senin bütün derdin beni öldürüp cesedimi çiğnemek.
4: Anne, billahi kendimi öldüreceğim. Ya ben senin niye ölmeni isteyeyim?
7: Burada oturup içki içeceğine Leyla'nın peşinden koş.
4: Anne, sen oğlunu kaç yaşında zannediyorsun?
7: Ben rüyalarımda seni hep 5 yaşında görüyorum.
4: Devlet kurdum. Devlet yıktım. Yakmadığım can, içeri attırmadığım adam, söndürmediğim ocak kalmadı. Hala 5 yaşında mıyım? Kösem Sultan.
7: Ben kösemsem sen de Murat ol. Şu ofisi yık. Başkasının tahtına oturma.
4: Nafiz. Allah belanı versin Nafiz. Yıktırtmadın bana şurayı devlet ödenek vermiyor diye.
7: Selamın kavlende.
4: Anne, niye geldin buraya? Beni alkolik etmeye mi?
7: Akşam yemeklerine gelinecek dedim. Gelmedin. Sen gelmezsen...

0: Ben gelirim.
1: Hepsi bu mu yani?
0: Leyla kızımın vaziyeti nedir? İhtiyarlara ulaşabildi mi? Rapor ver.
1: Ulaştı, ulaştı. İhtiyarlar asıl raporu ona verdi. Canını zor kurtardı. Şimdi Polat'ın babasının yanında. Ben onun yerinde olsam, bypass'a da birlikte girer, bütün damarlarımı değiştirirdim.
0: İhtiyarlar bile kadının içindeki cevherin farkında. Bir sen değilsin. Yazıklar olsun emzirdiğim süte.
2: Hoş geldiniz efendim. Buyurun.
3: Niye moralin bozuk senin? Selahattin benim yardımcım. Anlat.
2: Efendim, geçirdiğiniz kazanın kurgulanmış olduğunu öğrendik.
3: Ona benim şüphem yoktu zaten. Kim kurgulamış? Asıl onu öğrenebildiniz mi?
2: Arkadaşlarımız çalışıyorlar.
3: Elimizde bir şey yok diyorsun yani.
2: Maalesef. Kimlerin yaptığı hususunda bilgimiz yok. Ama sizin için tehdidin devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hadiseyi kim kurgulamışsa sizinle ilgili bilgilere vakıf biri.
3: Siz araştırmaya devam edin. Selahattin'in iletişim bilgilerini al. Onunla koordineli çalışın.
2: Efendim, can sıkıcı bir husus daha var. Ekrem Hoca memlekete gelmiş. Yeni bir istihbarat yapılanması kuracağı söyleniyor.
3: Ekrem Hoca kendini iyi yetiştirmiş değerli bir beyin. Muhakkak faydalanmak lazım.
2: Efendim, ona şüphe yok. Ancak bizden bağımsız bir oluşum olacağı söyleniyor. Sencer Bey beni aradı, hocayla ilgilenmemi istedi.
3: Sencer Bey mi varmış yeni oluşumun başında?
2: Öyle görünüyor efendim. Benim bu tip oluşuma itirazım yok. Aksine faydalı görüyorum. Ancak eski personel refleks gösterecek. Moralleri bozulacak, direnecekler.
3: Türkiye eski Türkiye değil, kurum da eski kurum değil. Kendini geliştiren, katkı sağlayan kalır. Diğerlerini başka kurumlara gönderin.

0: Bunu al. İyi bu. Sür. Sür. Polat Alemdar büyük kahraman. Seviyor mu? Sür onu. Sür.
1: Allah razı olsun.
2: Ne yapıyorsun sen orada? Sana buraya girmeyeceksin demedim mi?
1: Bırak Yezid. Utanmıyor musun garibana vurmaya?
2: Bakalım bunlara yardım ettiğini duyunca sana ne yapacaklar?
0: Ben bir şey yapmadım. Bırak. Bırak.
2: Yürü. Kimseye söylemem. Vallahi billahi kimseye söylemem.
0: Hmm.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
4: Merci canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
8: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye. Bravo!
1: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
3: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
4: Önce onu halletmek lazım.
2: LGS'de de yanında.

0: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek atıştır.
0: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19

0: Kuzey'den tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
4: yok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
7: Tecrübeyle sabit.
8: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
9: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni, al.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşü özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
11: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
12: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte. Obseso. Yeah.
13: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Araba fıstığı ister geldi.
6: Bu yumurtalar uçan daire gibi.

0: domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.

0: Nescafe 3'ü bir arada.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Ben bir hava alayım abi.
6: Ben de geleyim.
5: Yok. Sen gelme.
7: Ne oluyor Cahit?
5: Gençler bize iki dakika müsaade edin.

0: Abi nasıl olsa dönüyoruz diye sana bir şey demedik ama yenge ile ilgili sıkıntılı bir durum var.
1: Ne olmuş Leyla'ya?
0: Abi ihtiyarları öğrenmiş. Senin meseleni çözeceğim diye uğraşıyor.
1: İhtiyarları nereden öğrenmiş?
0: Mete Aymar'la görüştü abi.
1: Ne yapıyor bu Leyla'ya? Ver şu telefonu.

0: Efendim?
1: Savcı dediğin her telefona bakar.
0: Polat?
2: Ne yapıyorsun deli kız?
0: Ya sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun? Neredesin? Geldin mi?
1: Kalbindeyim. Nerede olacağım?
2: Bir de soruyor musun?
0: Bak yemin ediyorum bu kalbi söker atarım.
3: Yeter. Dayanamıyorum. Benimle oynama.
2: Onu da yaparsın deli kız. Onu da yaparsın.
3: Neredesin?
2: Hala Suriye'deyim.
0: Ne zaman geleceksin?
1: Leyla oraya gelir gelmez seni göreceğim. Önce beni dinle.
2: Bak ortalığı karıştırıyormuşsun. Yapma.
0: Bunun için mi aradın beni? Hala o
3: iğrenç insanları mı savunuyorsun?
2: Leyla, eğer beni seviyorsan hatırım için inadından vazgeç. Gitme kimsenin üstüne. Lütfen gelmemi bekle. Söz mü?
0: Geleceğine söz ver önce. Ölmeyeceğine söz ver.
2: Söz, geleceğim.
0: Peki, söz.
3: Aa, Polat kapatma. Telefonu Ömer Baba'ya götüreyim.
1: Kapatmam lazım telefonu. Selam
2: söyle, ellerinden öpüyorum. Dua etsin.
3: Dua mua edemez. Bypass olması lazım.
0: Oğlum gelmeden ameliyat olmayacağım diyor. Polat!
3: Polat!
2: Buradayım, buradayım. Bir şeyim yok.
1: Ben annemle babamla konuşurum.
2: Ameliyata girmemek ne demek? Hepiniz bir alem oldunuz.
0: Bir de laf mı söylüyorsun oradan buraya? Ölüme giden kim? Alemmişiz.
1: Kapatmam lazım.
2: Öpüyorum güzel gözlerinden.
3: Öpme gözlerimden.
0: Ayrılık getirir.
2: Hiç güleceğim yoktu. Ömrümü güldürdüm.
1: Hadi Allah'a emanet ol.
0: Sen de canım benim. Sen de. Çok şükür yarabbim.
4: Evladım, bunca yıl dayanmış bu damarlar. Sen gelinceye kadar da dayanır.
2: Babacığım, aklım sizde mi kalsın?
4: Kalsın evladım.
1: Baba ne olursun merhamet et.
2: Sen ayağa kalktığında bastonun ben olacağım. Birlikte gezeceğiz.
4: Sen de bize merhamet et evladım. Hadi annenle bana etmiyorsun. Evladına merhamet et.
2: Baba gelmeyeceğim demiyorum ki. Son bir şey kaldı.
4: Ben de ameliyat olmayacağım demiyorum ki. Gel. Güzel gözlerinden öpeyim. Sonra istedikleri gibi kesipmişsinler.
2: Öpme babacığım gözlerimden. Ayrılık derler.
4: Bize ayrılık yok evlat. Sevenlere ayrılık yok. Hadi uzatma sürgününü de gel.
2: Tamam babacığım. Ellerinizden öperim.
4: Benim canparem. Allah'a emanet olun.

0: Savcı Hanım, müsait misiniz? Semra validemiz bir hatırınızı sormak istedi.
1: Buyurun buyurun.
2: Sağ olasın Erhan'cığım.
0: Ne demek efendim, vazifemiz. Ben buradayım. Siz rahat rahat görüşün. Kadınların halinden ancak kadınlar anlar.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: İnsanda azıcık utanma olur.
0: Deli kafanla benim işime karışma.
3: Sarhoş anasına söver, deli anasına sövmez. Sen hangi cinsin?
0: Terrier cinsiyim. Sana ne? Baytar mısın? Terrier onu yer, bunu yer, seni yer. Defol git, parçalarım seni. Hoş.
1: Üstlerine gitsen bile netice alamayacağım belli. Daha ilk günden tımarhaneye tıktılar.
2: Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben öldürürler dedim.
1: Belki de öldüreceklerdi. Ama Polat'ın hatırına bir şey yapmadılarsa...
2: Hatırını saydıkları adamı ölüme mi yollarlar?
1: Aşk olsun Semra Hanım. Madem öldürürler diye düşündünüz, niye üstlerine git dediniz?
2: Eğer sen üstlerine gitmeseydin, hakikaten tımarhanelik olurdun. Aklını yitirirdin. O da ölümden beter. Bir de bildiğim bir şey vardı, onun için yaptım.
1: Nedir?
2: Bunlar eğer seni öldürmezlerse seninle alakalı bir planları var demektir.
1: Nasıl bir plan?
2: Bilmiyorum. Ama bir tasarrufları olmasa çoktan ölürdün, onu biliyorum.
1: Siz benim yerimde olsanız şimdi ne yaparsınız?
2: Sonuna kadar zorlarım onları. Nasılsa zaaflarını gösterdiler, seni öldürmediler. Sonuna kadar zaaflarının üstüne giderdim.
4: Kadının kim olduğunu öğrendiniz mi?
5: Efendim, görünürde bir Amerikan şirketinde yönetici. Ama Mossad ajanı olduğunu tespit ettik. Ne yapmamızı emredersiniz?
4: İzlemeye devam edin.
5: Efendim, Faruk Bey'i durumdan haberdar etmemiz gerekmez mi?
4: Sen Faruk'u o kadar toy mu zannediyorsun? Kadının ajan olduğunun farkındadır. Akif'e söyleyin, ne maksatla görüştüğünü araştırsın. Eşref'i alabilirsin artık.

0: Savcı hanım basın toplantısını yapacak mı Eşref?
1: Öyle gözüküyor efendim.
0: Sen bunun için gelmedin ama.
1: Efendim bir sıkıntım var. Müsaade ederseniz arz edeyim.
0: Seni dinliyorum.
1: Sencer Bey benim görev alanıma müdahale etmeye başladı. Yeni bir istihbarat yapılanması üzerinde çalışıyormuş. Bir analist ekibi kurması için Ekrem Hoca'yı Amerika'dan dönmeye ikna etmiş.
0: Buna hepimizin sevinmesi gerekir Eşref. Sencer de sonunda bölgesel güç olmamızın kaçınılmaz olduğunu gördü. Bunun için de çalışmaya başladı.
1: Ben öyle düşünmüyorum efendim. Kendi ekibini oluşturuyor. Bu bizim sistemimizde sorunlara yol açar.
0: NATO'dan bağımsız bir istihbarat servisine ihtiyacımız var. İstihbarat teşkilatımızın yapısı, kadrosu ve zihniyeti bölgesel güç olmamız için yeterli değil.
1: Efendim, teşkilatı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda değiştirip yeniden dizayn etmeye çalışıyoruz, biliyorsunuz.
0: Bu dönüşüm zaman alacak Eşref. Teşkilatı bir anda dönüştürüp büyütmek çok dikkat çeker. O yüzden Amerikalılar gibi düşünce kuruluşlarından bağımsız düşünebilen analistler yetiştirip sonra teşkilata entegre etmemiz lazım.
1: Efendim, konuşmamızdan anladığım kadarıyla Sencer Bey'e bu görevi siz vermişsiniz.
0: Evet, ben verdim.
1: Şu halde çekincelerimi korumakla beraber Sencer Bey'in başarılı olması için elimden gelen yardımı yapacağım.
2: Teşekkür ederim. Mirsad, sen kal. Biraz konuşalım seninle.
3: Olur efendim.
2: Otur. Kurumda hangi alanda çalışmaktan daha çok mutlu oluyorsun?
3: Efendim, daha önceleri operasyonda sahada olmayı çok seviyordum. Ama işimizin %90'ının masa başında olduğunu biliyorum.
2: Sen benden erken öğrenmişsin. Ben zorunlu olarak masa başına geçmeden önce masa başında istihbaratçılık mı yapılır derdim. Doğru analiz yapmanın, bilimsel metotların ne kadar hayati önemi olduğunu geç anladım.
3: Tabii şimdi teknoloji de var. Teknolojiyi iyi kullanan diğerlerine göre büyük üstünlük sağlıyor.
2: Nasıl?
3: Müsaade ederseniz bilgisayarınızı kullanabilir miyim? Efendim, mesela sizin hakkınızda bilgi toplayacağımı farz edin.
2: Baştan kaybettin. İnternette benimle ilgili tek şey bulamazsın.
3: O kadar emin olmayın efendim. Bunlar sizin adresinize teslimat yapan firmaların isimleri. Örneğin eczanenin aylık olarak ilaç getirdiğini görüyorum. Buradan da sizin sürekli ilaç kullanmanızı gerektiren bir rahatsızlığınız olduğunu görüyorum. İlaçlarınızın listesini firmaların bilgisayarına ekleyerek stoklarından öğrenebilirim. Bu listede görüldüğü kadarıyla penisiline alerjiniz var. Bu bilgiyi operasyonel birimlere gönderip pekala size doğal sebeplerle ölmüşsünüz gibi bir suikast düzenlemelerini sağlayabilirim.
2: Bu nedir?
3: Size uydu yayını sağlayan şirket. Dün akşam bir tartışma programı kaydetmişsiniz.
2: Hı hı.
3: Bu arada evde paralı edat yayını izleyen birileri var. Haberiniz olsun efendim.
2: kim olduğunu söyleme bari. Çocukları utandırmayalım.
4: Su.
5: Biraz daha dayan aslanım. Biraz daha dayan.

0: Bizim yüzümüzden sana da eziyet ettiler. Hakkını helal et.
1: Suyu içir, tası ver. Kremi de ver, yakalanmayayım. Balat'a da yardım ettim ben. Büyük adam. Nerede? Gitti mi?
0: Çok şükür gitti.

0: Otursana koçum.
1: Ne iş çeviriyorsunuz siz?
0: Ne biçim konuşuyorsun sen?
1: Bana Türkiye'nin en önemli adamlarından birini öldürttünüz. İhtiyarların emri diye. İhtiyarlarla görüştür diyorum. Bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün. Kaç ay geçti?
0: İhtiyarlar senin köyünün ihtiyar heyetimi zannediyorsun.
1: Beni Tufa'ya getirdiğini zannediyorum arkadaş. Ya beni ihtiyarlarla görüştüreceksin ya da ben Polat Alemdar'a seni vereceğim.
0: Erkan, seni tanımasam kafana sıkarım. Sen bana şantaj mı yapıyorsun?
1: Ne istiyorsan öyle düşün. İhtiyarları görmezsem asıl o zaman yapacaklarımı ben bile kestiremiyorum.
0: Ne olmuş oğlum sana böyle? Kafayı mı yedin sen?
1: Lan bana Memati'yi öldürttünüz lan! Daha ötesi var mı?
2: Kalkın gidiyoruz.
3: Bırakın Yezidler! Ölecek çocuğu!
4: Yere!

0: Sana son bir şans vereceğim. Halkımıza karşı işlediğiniz suçları itiraf edersen... yeğeninin canını bağışlayacağım.
1: Amca... benim için... size yalvarma. Nasıl olsa ölümü tadacağız. Ha şimdi, ha sonra.
2: Yeğenimi bırak. Ne istiyorsan bu kameraya söyleyeceğim.
0: İyi, başla o zaman.
2: Olmaz. Önce yeğenimi bırakacaksın. Onun güvende olduğundan emin olacağım.
0: Pazarlık yok. Konuşacaksan konuş, yoksa sıkarım.
2: La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah.
0: Ne yapıyorsunuz lan? Ara mı giriyorsunuz?
3: Başkanım, bu Türk beni yakaladı. Polat Alemdar'dan bahsediyor.

0: Dediğin gibi Nurettin kendini yakalattı.
1: Sen iyi misin? Bir şeyin var mı?
0: İyiyim abi. Üç mahalle kovaladılar. Ama buralarda kimse benim gibi koşamaz.

Bak annen orada. Bak seni. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Bak böyle. Korkma. Duyuyor musun beni artık? Bak annen orada. Seni bekliyor. Eğer dediklerimi yaparsan annen hiç üzülmez, tamam mı? Ben sana söyleyince hiç durma, hiç arkana bakmadan koşacaksın. Annene sarılana kadar, tamam mı yavrum?

0: olduğunu bilmiyorum. Dün bizim oraya geldi. Sonra gittiler.
1: Nereye gittiler? Türkiye'ye mi döndüler?
0: Hayır! Hayır! Arkadaşını arıyordu. Türkiye'ye gitmedi.
1: Duydun mu amca? Polat abi bizi bırakmayacak.
2: Duydum yeğenim, duydum.
1: Bunu iyice konuştur. Doğru söylediğinden emin ol.

0: Sen Polat Elem'den bahsettiği adamsın.
1: Polat beni unutmaz. Ben yardım ettim.
0: Yine yardımını ister.

0: sana mesaj iletmek için mahsus yakalattım kendimi.
1: Söyle. Ne diyor Polat Alemdar?
0: Yarın öğlen seni meydanda bekleyecek. Gidip görüşmen lazım.
1: Gideceğim. Ben özledim Polat. Senin de beni unutmamış.

0: Adamlar hazır, çıkıyoruz.
1: Dikkatli olun. Polat Alemdar'ı görene kadar ortaya çıkmayın.
0: Tamam, merak etmeyin. Gerçekten çok büyük adamsın. Düşmanın gelip senden yardım umuyor.

0: gemi yuttular mı acaba?
1: Birazdan anlarız Abdülay.
2: Abi adamlar gemi yutsalar bile mekanı komple boş bırakmazlar. Zülfikar'ı nasıl kurtaracağız? Biz içeri girmeden sıkabilirler.
1: Önce ben gireceğim. Zülfikar'ı güvence altına alacağım.

0: Alıştın mı koçum?
1: Ben alıştım da. Sizin bana alışmanız biraz zaman alacak belli. Öyle koçlu tosunlu konuşmadan haz etmem.
0: Kötü bir şey demedik arkadaş. Büyütecek bir şey yok. Sen burada bekle. Ben geldiğini haber vereyim.
1: Seni daha önce hiç görmedim burada.
2: Ben bu aralar görünmezim.
1: Ne oldu ki görünmeye karar verdin?
2: Sıkıldım.
1: Sen mi sıkıldın? Yoksa senin halinden mi sıkıldılar?
0: Kabul edecek seni.

0: Otur şuraya.
1: Beni neden gözden çıkardınız?
0: Ne diyorsun sen?
1: Benimle burada mı görüşecek ihtiyar? Çocuk mu kandırıyorsun lan?
0: Saçma sapan konuşma.

0: Çabuk yüze. Zülfikar al.
1: Çekil lan kambur.
0: Kapıyı tutun. Adamlara haber verin. Gelsinler.

0: Polat Alemdar seni kurtarmak için geri geldi. Anlaşılan seni hafife almış.
1: Ben seni hafife aldım, bir hata yaptım. Ama sen beni hafife alarak hayatımın hatasını yaptın.
0: 20 senedir kimse anlamadı. Benimle aynı odada yatan adamlarım bile. Sen nasıl anladın?
1: Nasıl olacak? Çayın çok kötüydü. Benim çaycım bu kadar kötü çay getirse kafasına sıkardım.

0: Aslı Hanım. Çek. Şamil, sen bunların başında bekle.
1: Tamam abi.
2: Polat Alemdar, beni öldürmekle benden faydalanamaz.
3: Senin gibi zeki bir adam bulmuşum, hemen öldürür müyüm?
2: Polat Alemdar, seni bir kez daha takdir ettim. Bundan sonra emrindeyim.
3: Kendini çok fazla önemsiyor Abdurey. Hala bunu konuşturuyor musun?
0: Hadi.

0: Efendim Erkan arıyor.
1: Efendim.
2: Yerimi tespit etmek için hiç uğraşmayın.
3: Kısa konuşacağım.
2: Eşref Bey'e söyleyin, onunla görüşmek istiyorum.
3: Neredesin Erkan?
1: Söyle, aldırayım seni. Görüşleyeyim Eşref Bey'le.
2: Çocuk mu kandırıyorsunuz siz?
3: Eşref Bey'e söyle, ondan başkasına konuşmam.
2: Buluşma yeri için tekrar arayacağım.

0: Efendim, önemli bir gelişme var. Erkan aradı, sizinle görüşmek istiyor.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring sattım.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oy şefim!
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Boy, boy, boy, boy, boy, boy.
6: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
7: Domino's'um hoş geldin.

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Eğlenceli okul ürünü.

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen kırtasiye ürünlerini okula dönüşe özel sepette %30 indirimle alma zamanı. Üstelik çok sevilen binlerce markada süper indirimleri yakala.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Eğlenceli okul.

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Haribof termikler geldi.
2: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom değerli hissettirir. Haydi,
9: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Gençler.
11: Buyur abi.
10: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
11: Çok iyi.
10: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
11: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Zaman geçse de...

0: Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Güzergah niye değiştirildi?
3: Efendim, arkadaşlar Mobese'den bakmışlar, kaza var. Yol çok tıkalı, onun için değiştirdik.
2: Tamam, sen çıkabilirsin.
3: Efendim, Sencer Bey hazırlanmış. 10 dakika içinde çıkmamızı istedi.
2: Tamam.

0: Ne yapmamı istiyorsun?
1: İşlediğin günahları anlatmanı istiyorum. Ne eksik ne fazla.
0: O kadar çok ki. Nereden başlayayım?
1: Çocuklardan başla.
0: Polat Alemdar, ben bunları psikopat olduğum için yapmadım. Yaptıklarımdan ne zevk duydum ne de yapmaktan hoşnut oldum. Ama senin için kendi devletin ne kadar kutsalsa, benim devletim de benim için o kadar kutsal.
1: Sen devletin kutsiyetini yanlış anlamışsın. Devlet halkıyla varsa kutsaldır.
0: Devlet olmadan halkı yaratamazsın.
1: Seninle fikir tartışması yapacak değilim. Anlat.

0: Efendim, çok ciddi bir gelişme var.
1: Bu fotoğraf nerede çekildi?
0: Faruk Bey'in evinde. Görüntüler Akif'in kamerasından efendim.
1: Akif'i buraya çağır. Derhal gelsin.
2: Polat Alemdar, beni öldüreceksen kendi vatanımda öldür.
3: Vatanı olmaz. Al bunu götür Abdülay'ı.

0: Şunu arkaya bağlayalım Cahit.
1: Abdülay, bunu da mı götüreceğiz? Sıkalım kafasına gitsin.
0: Toprağına gömülmek istiyormuş. Abi toprağının her yerine bir parçasını bırakın dedi. Biz de ne yapacağız?
1: Abi.
0: Sürüye sürüye gezdireceğiz.
1: Güzel fikirmiş. Abi.
0: Ne var?

Artillery! Sniper! Abi sniper! Abi!

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 10 Eylül Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Yeşil vatanımızı küle çeviren orman yangınlarında alevlerle mücadele bugün de devam etti. Ekipler ve bölge sakinleri gece gündüz demeden alevleri söndürmek için sahadaydı.
1: Hadi hadi.
2: Çık çık çık çık çık çık çık çık.
3: Türkiye dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Havadan, karadan.
4: Hazır!
5: Korkun patlar diyorlar ya.
3: Mücadele bir an olsun durmadı.
1: Hadi. Çık arabanın üstüne, çık çık çık çık çık çık çık çık çık.
6: Vay senin Allah.
3: Yorulmayan, uyumayan bir düşmanla mücadele eden ekipler araçların altında ve yanında işte böyle dinlendi. Yalnızca ekipler değil, halk da teyakkuzdaydı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere yardıma koştu. İşte bu kadın ekiplere yiyecek ve içecek desteği için sahadaydı. Antalya, Adana ve Eskişehir alevlere teslim oldu. Adana Aksu'daki ve Adana Kuzan'daki yangınlar kontrol altına alındı. 7 Eylül'de Antalya'da başlayan yangında ekipler seferber oldu. Alevlerle canı pahasına mücadele ettiler. Ekipler alevlerle karşı karşıya kaldı. Bir anda terse dönen rüzgar nedeniyle alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi. Ekipler canını zor kurtardı. Yangında küçük kahramanlar da vardı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla evler tahliye edildi. Bu küçük çocuk da besleyip büyüttüğü can dostunu yarı yolda bırakmadı. Sarı kız adını verdiği oğlağı sırtında işte böyle taşıdı.
7: Ben almıştım sırtına, dumanlar ahıra kadar götürdüm.
3: Ve yangında hayatını kaybeden Hasan Kahya bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları arasında toprağa verildi. Adana'da manzara oldukça kötüydü. Kuzan'da başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı. Evler...
8: Her anılarım gitti, her anılarım yandı.
9: Tek çaremiz alıp gitmekti yani.
3: Arsalar...
10: Vallahi 10 saniye yaşanılacak bir şey değildi yani, öyle bir şeyler oldu ki. Yani canımızı yarı zor attık diyebilirim yani. Yangın öyle bir felaket geldi ki.
3: Geriye külden başka bir şey kalmadı.
10: Böyle yani bomba gibi atıyor, böyle çam kozaraklarını fırlatıyor.
3: Bu yaşlı çiftin de evleri küle döndü. Yaşananları gözyaşları içinde anlattılar.
11: Biz mesela ana yurdum, ana yurdum.
8: Kaçmasak da kalırmıştık, geçemezmiştik de, ateş almış yolu. Aman kaçın, inmiş ateş diye o yönden kaçtık, yoksa kaçamazdık da.
3: Eskişehir'de de Mihallıççık ve Sivrihisar arasında

0: meşelik alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler alevlerle cansiperane mücadele etti. Yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Aralarında doktor, sağlık personeli ve medya mensuplarının da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmanın bir sonraki adımı 11 Eylül'de gerçekleşecek.
2: Sabah saatleri ekipler peş peşe adreslere gitti. 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından emniyete götürüldüler. Gözaltıların içinde doktor da vardı, kameraman ve muhabir de. Hatta ambulans şoförleri ve ATT personelleri de.
0: Şikayetler ve ihbarlar vardı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma başlattı. Yurt dışında firari bulunan ve FETÖ bağlantısına ilişkin hakkında adli süreç bulunan eski bir cezaevi personelinin önemli beyanlarının ardından bazı adli işlemler gerçekleştirildi.
2: Soruşturmanın odağındaysa 2011'deki o gece var. Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda rahatsızlandığı gece. Dosya yeniden incelendi ve kritik zamanlar tek tek ortaya çıkarıldı. İlk yardım çağrısı 18.13'te yapıldı ancak koğuş kapısı 9 dakika 49 saniye sonra açıldı. 112'ye haber verilmesi saat 18.30'u buldu. Sağlık ekibi yaklaşık 18.43'te ulaştı. İlk çağrı, sağlık ekibinin gelişi arada tam 29 dakika 36 saniye var. Dosyadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ambulansla ilgili. Çünkü o ambulans o sırada cezaevi kampüsünde değildi, Silivri merkezindeydi. Ambulans ekibinin yemek için kampüsten ayrıldığı belirlendi. Dosyaya göre ambulans kampüste olsaydı Kozinoğlu'na daha kısa sürede müdahale edilebilirdi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ilk soruşturma 2012'de kapatıldı. Takipsizlik kararı verildi. Yıllar sonra dosya yeniden açıldı. 26 Ağustos 2026 takipsizlik kararı kaldırıldı ve ilk operasyon geldi. 10 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şimdi ikinci dalga 9 gözaltı daha. Soruşturmanın bir sonraki adımı ise 11 Eylül'de. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Alınacak örnekler toksikolojik ve kimyasal incelemeye gönderilecek. Çünkü Kozinoğlu'nun ölümü resmi kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ailesi ise ölümün şüpheli olduğunu savundu. Şimdi gözler 11 Eylül'de açılacak mezarda ve o incelemelerden çıkacak sonuçlarda.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında şok edici harcamalar dosyada kalem kalem yer aldı. Tutuklanan satın alma müdürü ifadesinde kitaptan kedi köpek mamasına kadar tanık olduğunu iddia ettiği milyonluk usulsüzlükleri anlattı. İşte Ahbap vurgununun yeni ortaya çıkan detayları.
2: Deprem bölgesi için alınan kırtasiye malzemeleri, tonlarca hayvan yemi ve maması, yüz milyonlarca liralık gıda alışverişi. Ahbap Derneği'nin tutuklanan satın alma müdürü Deniz Şimşek ifadesinde yolsuzlukları ve usulsüzlükleri bir bir anlattı.
3: Fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi ya.
2: Bir şirketin Ahbap'a konteyner kırtasiyelerde kullanılmak üzere 66 milyon liralık teklif sunduğunu, bunun piyasanın 5 katına denk geldiğini söyledi. Aşkınma bu sahne içinde. Fiyat düşürülmüş, teklif 44 milyona inmişti ama sonra 80 milyon liralık kitap alınmıştı ve o kırtasiye konteynerları hiç kurulmadı.
4: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: Şimşek 3000 ton hayvan yemiyle kedi ve köpek mamasından oluşan alım için 30 milyon lira ödendiğini de anlattı. Üstelik toptancıdan değil İzmir'deki bir pet shop'tan alınmıştı.
5: Gönlünden gelmesini istiyorum, gönlünden versin istiyorum yardımı.
2: 6 bilim tırının bakımı için de 12 milyon lira ödenmişti. Şimşek o bakımların da hiç yapılmadığını söyledi. ve Hatay'a gönderilmek üzere 230 milyon liraya alınan kahvaltılık ürünleri için de faturada yazanlarla gerçekte teslim edilenler arasında fark vardı dedi.
5: Yani diyorum ki bu konuda zaten her zaman çalıştım. Aylarca bölgede çalıştım.
2: Şimşek, Haluk Levent'in kendisine bir sorun olması halinde İsviçre'ye kaçacağını söylediğini de öne sürdü.
1: Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan adli süreç derinleşiyor. Kara Haydar'ın geçtiğimiz günlerde gösterişli bir düğünle dünya evine girdiği fenomen eşi Çağla Öz de gözaltına alındı.
6: Sevda dağlara mı çıkayım, oy sevdam yollara mı vurayım?
7: Birkaç gündür çok bir şey atamıyorum çünkü inanılmaz gerginim, bilmiyorum.
0: Sanal medya hesaplarını kapatmıştı. Eşinin ardından o da gözaltına alındı.
8: Ne yemek yapmayı biliyorum, ne ev temizlemeyi biliyorum. Hiçbir işe yaramıyorum.
0: Fenomen Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmiş. Çift için Van'da görkemli bir düğün yapılmıştı.
9: Otel zaten kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
0: Altın taç, gerdanlık, kemer ve onlarca bilezik takılmış. 45 milyon liralık takı merasimi sanal medyanın en çok konuşulanları arasına girmişti.
10: Abi, içinde kaldım. Yok böyle bir kalabalık, böyle bir izle.
0: Ancak damat Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması üzerine gözaltına alınmıştı. Tançalan'ın düğününde takılan altınlar için MASAK raporu talep edilmiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tançalan verdiği ifadede altınları kuyumcudan emanet aldıklarını ve lüks düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söyledi.
9: Çok yoğun bir hafta gerçekten bizi bekliyor.
0: Yediğini içtiğini paylaşan, her anını sanal medyada yaşayan Çağla Öz, eşinin tutuklanmasının ardından hesaplarını kapatmış. Derin bir sessizliğe bürünmüştü.
7: Ama o süreci atlattıktan sonra tabii bütün hepsi geçiyor.
0: Ve o da gözaltına alındı. İfade işlemleri için emniyete götürüldü.
1: İstanbul Maltepe'de kiracı ve ev sahibi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kiracı ev sahibine kurşun yağdırdı. İki kişi hayatını kaybetti.
11: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
12: Gel, kapat orasını, kapat.
13: Bağıra bağıra birisi geldi.
2: Kiracı ve ev sahibi arasındaki hesaplaşma kandı bitti. Kiracı kurşun yağdırdı. İddiaya göre kiracı Mehmet T. ile ev sahibi çift Osman A. ve Nursen A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kiracı dehşet saçtı. Ev sahibi çifte kurşun yağdırdı.
11: Kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
2: Saldırıda olay yerinde bulunan avukat da kurşunların hedefi oldu, ağır yaralandı.
13: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye.
2: Sağlık ekipleri geldiğinde şüpheli binadan rastgele ateş açtı, ekiplere direndi. Çevredekiler işte böyle korkuyla kaçtı. Özel harekat ekipleri de devreye girdi. Şüpheli gözaltına alındı. 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kurşunların hedefi olan çift ise hayatını kaybetti.
1: Ve Güllü diyeceğiz. 11 ay sonra tamamlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Bu süreçte ortalıkta görünmeyen Güllü'nün oğlu Tuğberk canlı yayın açtı. Gelen soruları yanıtladı Tuğberk. Ancak öyle bir soruya öyle bir sinirlendi ki adeta çileden çıktı. Açtığı canlı yayından bin pişman oldu.
14: Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapıdan, ister tuvaletten girerim.
2: Canlı yayında gelen soruya sinirlendi, ağza alınmayacak sözler sarf etti.
14: Siz hesap verecek halim yok annemin evine girerken.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
15: Yarama odaklıydım. Ben Sercan'a bakıyordum, reizime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
2: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
15: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
2: Hatta olayın ardından evlerine camı kırarak giren oğlu Tuğberk Gülter dahi zan altında kalmıştı.
14: İster mayoyla girerim, ister çıplak girerim, ister camdan, ister terlikle. Kimseye haber verecek hesabım yok benim.
2: Sonunda Sultan itirafçı olmuş, Güllü'nün kızı Tuğyan yakın akrabayı öldürme suçuyla tutuklanmıştı.
16: Annenizi siz mi öldürdünüz?
2: Uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu Güllü'nün oğlu Tuğberk. Dün canlı yayın açtı, gelen soruları yanıtladı.
14: Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da sizi böyle nasıl ilmek ilmek ederdi biliyor musun?
2: Takipçilerden biri eve neden camdan girdiğini sordu. Bunun üzerine Tuğberk çileden çıktı.
14: Size hesap verenin devam etmeyin.
1: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısındaydı. Uyuşturucu ticareti ve nitelikli cinsel saldırı suçlarıyla yargılanan ve hakkında 286 yıla kadar hapis cezası istenen Ersoy, uyuşturucu kullandığını itiraf etti. İfade veren mağdurların gizli kamera iddiası dikkat çekerken tahliye edilen Veysel Teş de adliyeye geldi.
17: Mahkemeye çıkacağız birazdan. Bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız.
2: Uyuşturucu ticareti, nitelikli cinsel saldırı, suç örgütü kurma. Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında. Hakkında 286 yıla kadar hapis cezası istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yargılaması İstanbul Adalet Sarayı'nda başladı. Geçtiğimiz günlerde kendi yargılamasında tahliye edilen Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veysel Ateş de geldi.
17: Mahkemeye çıkacağız birazdan. Bildiğimizi, gördüğümüzü anlatacağız.
2: Ersoy savunmasında Veysel Ateş bana iftira atıyor. 8 senedir toplasanız 15 defa uyuşturucu kullandım ama hatadır dedi. Kızlarla buluştuğunu doğrulayan Ersoy bunun için de maalesef hata yaptık ifadelerini kullandı. Mağdur Melisa Sena Üskansa çarpıcı iddialarda bulundu. Ofise gittiğinde gizli kamerayı fark ettiğini ve fişini çektirdiğini öne sürdü. Ersoy'dan şikayetçi oldu.
1: Ve tüm Türkiye'nin beklediği Ayşe Tokyaz davasında karar çıktı. 22 yaşında gencecik kız eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülüp cesedi bir bavul içinde yol kenarına bırakılmıştı. O caniye indirim uygulanmadı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Kardeşi için aylardır adalet çağrısı yapan abla Esra Tokyaz'sa mahkeme kararını bitti. Şimdi kardeşim rahat uyusun paylaşımıyla duyurdu.
18: Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum.
2: Henüz 22 yaşındaydı, öldürüldü. Cesedi bir bavula konulup yol kenarına atıldı. Ailesi adalet istedi, susmadı. Onu hayattan koparan cani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
19: Neden yaptın?
2: Gözler Türkiye'nin günlerce konuştuğu davanın karar duruşmasındaydı. 9'u tutuklu 11 sanık için hesap vaktiydi.
18: Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var yani.
2: Savcılık iddianamesine göre Ayşe Tokyaz önceden hazırlanan planın hedefiydi. Dövüldü, eziyet edildi, öldürüldü. Özel görüntüleriyle tehdit edildi.
19: Gerçekten çok yoruldum, çok yoruldum.
2: Sanık Cemil Koç karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
19: Merdivenlerden düştüğünü iddia ediyor. Ama bunun hiçbir mantıksal ve bilimsel açıklaması olamaz.
2: Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime Tokyaz, Cemil Koç'a isyan etti. Fenalaşan anne Tokyaz salondan çıkarıldı. Sanık Cemil Koç'a indirim uygulanmadı. Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisse eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Şantajdan 3 yıl, cebir ve tehdittense 7 yıl hapis cezası verildi.
19: Neden yaptın?
2: Adalet çağrısını bir an olsun bırakmayan ikiz Esra Tokyaz'sa kararın ardından bitti. Şimdi kardeşim rahat uyusun paylaşımı yaptı.
1: Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında bilgisayar hırsızlığı iddiası ortaya atıldı. Ortaya çıkan bir kamera kaydı sonrası gözaltı kararı geldi.
0: Ünlü oyuncu dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Olay İstanbul'daki bir iş merkezinde yaşandı. Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan bir etkinlik için gelmişti. İş merkezindeki bilgisayarı fark etti. Koltuğa oturdu. Telefonla konuşuyor gibi yaptı. Bilgisayarı inceledi. Ardından da yanında götürdü. Bilgisayarının çalındığını gören iş yeri sahibi Karacan'dan şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu gözaltına alındı. İfadesinde bilgisayarı yanlışlıkla aldım dedi. Bilgisayarın sahibi tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Soruşturma derinleştirildi. Karacan'ın annesinin ifadesi alındı. Ancak annesi oğlunun verdiği ifadeyi yalanladı. Karacan'ın psikolojik problemleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine Karacan serbest bırakıldı.
16: Aç babam.
20: Hayır açmayacağım.
16: Aç, Ayşe'cim.
0: Ünlü oyuncu 3 yıl önce de iki çocuğunun annesi eski eşi Zeynep Kadıoğlu'yla alacak verecek meselesi nedeniyle karakolluk olmuştu.
20: Kapıları alıyor. Ne çekiyorsun?
0: O dönem eski eşine şiddet uyguladığı da iddialar arasındaydı.
16: Geliyorum Zeynep Karacan, evet Zeynep Karacan. Kapıya çık, alacağım o çocukları çatır çatır.
1: 80'ler ve 90'larda sinek ilacı sıkan kamyonetin arkasından koşmak bugünün gözüyle bakıldığında tehlikeli gözükse de o dönemin çocukları için büyük maceraydı değil mi? Ama günümüze gelince yıl oldu 2026, Bolu'da sinek ilacı kokusu mahalleyi ayağa kaldırdı. Kokudan etkilenen 76 yaşındaki kadının imdadına yetişen sağlıkçılar da fenalaştı. İkisi sağlık çalışanı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
21: Bu tür maddeler solunum yollarını tahrip edebilir.
0: Öyle de oldu. Sinek ilacı kokusu hastanelik etti. Yaşlı kadın ve iki sağlık çalışanı fenalaştı.
21: Böcek ve sinek insanı rahatsız edebilir. Önlemsiz ilaçlama ise hayattan kopartabilir.
22: Bir çalışan aracın arkasından sinek ilaçlama yapıyordu. Kokusu çok güçlüydü. O sırada penceresi açık olan bir evin içine girdi tüm koku. 76 yaşındaki kadın nefes almakta güçlük çekti.
20: Zaten astım bronşiti var. O ilaçlama kokusuna daraldı.
0: Astım hastasıydı. Panikleyen kızı hemen ekiplere haber verdi.
20: Nefes alamadı. Ben de o panikle zaten ambulansı aradım.
21: Apartmandaki hava akımı yeterli mi? Rutubet durumu nasıl? Bunlar da değerlendirilmeli.
0: Yaşlı kadının imdadına yetişen sağlık ekipleri daireye girdiklerinde başları dönmeye başladı.
22: İki sağlık çalışanı da fenalaştı. Takviye sağlık ekibiyle birlikte AFAD geldi. Tam teşekküllüydüler ancak onlar da kokudan etkilendi. İki sağlık çalışanıyla birlikte 76 yaşındaki kadın ambulansa alındı, ardından hastaneye kaldırıldı.
21: Vatandaş ilaçlama yapıldığını kokusundan öğrenmemeli. Hangi sokakta, hangi saatte ilaçlama yapılacak, insanlar nasıl korunacak önceden duyurulmalı.
22: Peki sinek ilaçlamada neye dikkat edilmeli? Etkilenmemek için ne yapılmalı?
21: Şikayet arttı diye ilaç tuzu arttırılamaz. Nefes darlığı başladıysa birazdan geçer diye sakın beklemeyin. Sinekle mücadele ederken insanın nefesini riske atmayın.
1: Düğünlerde silahlarla havaya rastgele ateş açmak da yasaklansın. Ağır yaptırımları olmalı. Yani ne alaka değil mi? Mutlu bir günde silah sıkmayı kim çıkardı? Bıktık gerçekten silahlarınızdan. Bakın Ankara'da bir düğünde ellerindeki silahlarla havaya ateş açan magandalar düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinden cephanelik çıktı.
0: Kalabalığı aldırış etmediler, çocukları düşünmediler. Düğünde tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtılar. Magandalığın sonu gözaltıyla bitti. Evleri cephaneliği aratmadı. Görüntüdeki bu maganda düğün eğlencesinin dozunu kaçırdı. Silahlarla havaya rastgele ateş açtı. Hepsinde çeşit çeşit silah vardı. Peş peşe ateş açtılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler. İşte bu çocuk kurşunlar yağarken kulaklarını kapattı. Ama magandaların umrunda dahi değildi. Tetiğe basmaya devam ettiler. Ekipler harekete geçti. 6 şüphelinin kimliği belirlendi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hepsi gözaltına alındı. Yapılan baskında 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermiyle geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye gönderildi. Magandalar için şimdi hesap vakti.

0: İzmir'de bir bankada hareketli dakikalar yaşandı. Bir şüpheli bankayı bastı, güvenliğin silahıyla içeridekileri rehin aldı. Annesi tarafından ikna edilen şüphelinin daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. İşte film sahnelerini aratmayan bankada yaşanan rehine krizi.
1: Silahlı şüpheli 5 kişiyi rehin aldı. Bankada korku dolu anlar yaşandı. Bir şüpheli bankaya geldi. Güvenlik görevlisinin boşluğundan faydalandı. Silahını kaptı. İçeridekileri rehin aldı. Polis ekipleri bankanın etrafını sardı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polisleri de bölgedeydi. Operasyon hazırlıkları yapıldı. Şüpheliyle müzakere edildi. Annesi bankanın önüne geldi. Oğluyla konuşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli şekilde kurtarıldı. Şüpheli de polis ekiplerine teslim oldu. Ve şüpheliyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Şüpheli daha önce psikiyatri tedavisi görmüştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
0: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilere paralel olarak politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Böylece 2026 yılının Ocak ayındaki indirimin ardından yaklaşık 8 aydır politika faizinde yeni bir indirime gidilmedi.
2: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.
1: Piyasaların gözü kulağı faiz kararındaydı. Merkez Bankası kararı açıkladı.
3: Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutan Merkez Bankası bu ayda %37'de yine sabit bıraktı. Borç verme faizi %40 olarak kalırken borçlanma faizi ise yine %35,5'ta kaldı.
2: Bu demek oluyor ki orta vadeli programda gelecek sene büyüme oranı %4,2'ye yükseltilmesi, yine aynı şekilde işsizliğin 8'ler civarında kalması.
1: Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıktı.
3: Ama yıl sonuna kadar iki politika faiz toplantısı daha yapılacak. İşte uzmanların görüşü ise bu toplantılardan faiz indirimi kararının çıkması.
2: Bu toplantılarda en az 100'er bas puan, toplamda 200 ila 250 bas puanlık bir faiz indirimi de konuşuluyor diyebiliriz.
1: Faiz kararının ardından gram altında kısıtlı hareketlilik görüldü. 6831 lira olan gram altın 6829 liraya geriledi. Dolar ve euroda da kısıtlı hareketlilik oluştu.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi. Okul ve yurtların çevresinde özel denetimler yapılacak. Bölgede adeta kuş uçurtulmayacak.
4: İlkokulların, ortaokulların, liselerin etrafında, hem üniversitelerin içerisinde, yurtların çevresinde de özel denetimlerimizi arttıralım.
1: Bakan Çiftçi işte böyle duyurdu. Okul ve yurt çevrelerindeki denetimler sıkılaştırılıyor.
5: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki yasa boğan okul saldırılarının ardından okul önlerindeki güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmıştı. Ve bu yıl okulların açılmasına kısa bir süre kala benzer olayların önüne geçilmesi için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi.
4: Hem Urfa'daki hem de Maraş'taki olayların tekerrür etmemesi için son tedbirleri gözden geçirelim, gerekli tedbirleri alalım.
5: Tedbirler kapsamında asayiş, narkotik, çocuk ve güvenlik birimleri ortak çalışacak. Okul ve yurt çevrelerinde özel denetimler yapılacak.
6: Benim de çocuklarım var okula giden. Çocuklarımızın önlemini devletin alması daha iyi.
5: Özellikle gece saatlerinde devriyeler sıkılaştırılacak. Okul ve yurt çevrelerindeki tedbir bir an olsun elden bırakılmayacak. Olası olumsuzlukların önüne geçilecek.
7: Güvenli olur. Evde daha rahat olursun.
5: Tedbirler bunlarla da sınırlı değil. Öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik personellerine yönelik eğitim ve denetimlerde düzenli bir şekilde yapılacak.
4: Özel güvenlik personeline eğitim verilmesi, bunların zaman zaman da denetlenmesi faydalı olacaktır.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrencileri ve velileri kırtasiye telaşı sardı.

0: Bir okul çantası kaç liraya dolar? İşte uygun fiyatlı ürünlerle çanta doldurma maliyeti.
1: Okula başlayacağız, heyecanlı mıyız?
2: Hem de çok heyecanlıyım.
3: Resim defterleri, kalem.
1: Kalemli.
3: Defterlerimiz, öğretmenlerin istediği defterler.
1: Hepsi buranın.
3: 1490.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Velilerin de kırtasiye alışveriş telaşı başladı.
3: Yüzeysel olarak 5000, yani 6000'e yakın bir masraf oluyor.
1: Şimdi boş çantanın içerisine kırtasiye malzemeleri dolduracağız.
3: 1490 tuttu, çantasını da almadım.
1: İşte kalem kalem. Kırtasiye alışverişi hesaplaması. Şimdi bu çantamızın fiyatı boş hali 1500 lira. Bakalım dolduktan sonra ne kadara gelecek?
4: 9 tane defter 450 lira. BSM kabı var üçlü 200 lira.
1: 650 oldu.
4: 12'li kurşun kalemi 50 TL. Uçlu kalemler bunlar ikisi 50 lira. 20 lira kırmızı kalem. 120'lik uç var. Bu da 35 lira. 45 lira.
1: Şu an 850 lira oldu bile.
5: Sepet doluyor ama fiyat da artıyor.
4: Kuru boya, pastel boya, sulu boya hepsi 125 lira.
1: Bunun fiyatı gayet uygun.
2: Hem de çok boyayacağız.
1: Suluğumuz da var, olmazsa olmazımız. İptal olsun.
4: 500 lira da bunu ekleyelim.
1: Şu an 1475 lira.
4: Şunların 3 adeti 125 lira. Her birinde 9 paket var bunlarda. Cep mendilleri var.
1: 100 lira da onu ekleyelim. Evet, çantamızı doldurduk. Bayağı da ağır oldu. Şu an ne kadar tuttu? 1700 lira. Çantanın kendisi de 1500 liraydı. 3200 liraya bu çantayla birlikte içindekileri doldurduk.
3: Bu sadece görünenleri, yani Allah yardımcımız olsun.
0: Taksiden restorana, kuaförden market alışverişlerine kadar birçok sektörde kredi kartı ödemelerinde komisyon farkı alınıyor. Vatandaşlar alınan bu farklardan şikayetçi. Üstelik bu durum yasal da değil. Ödenen haksız bedelin iadesi için ne yapabiliriz? Cevabı haberimizde.
1: %10 ila 12 arasında bir ek tutar alınıyor.
6: Tabii canım, her türlü alınıyor onlardan.
7: Post komisyonu diyerek tüketicinin cebine el atılamaz.
1: Market alışverişlerinden taksi ödemelerine kadar pek çok alanda kredi kartı kullanılıyor. Ancak kredi kartı kullanımında alınan komisyonlar tüketiciyle esnafı karşı karşıya getiriyor.
6: Adam diyor ki nakit 500, kredi kartı 600. Ona göre hesaplayın.
7: 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunun 17. maddesi açık. Üye iş yerleri kart kullanılması nedeniyle tüketiciden komisyon veya benzeri bir isim adı altında ilave ödeme isteyemez.
5: Taksiler, güzellik merkezleri, restoran ve kafeler, kart ve nakit ödemelerde farklı fiyat uygulaması birçok yerde görülüyor.
1: Örneğin 1000 liralık bir satışta %3,56 azami komisyon 356 liraya denk geliyor. İşte müşteriden ekstra %10 fark alındığı takdirde ise ödeyeceği ek tutar 1000 lirayı buluyor.
8: Fazladan bize masraf yani. Biz aldığımız kadar ödememiz lazım, değil mi?
1: Yasal olarak kredi kartı ödemelerinde ek komisyon almak yasak. Ancak bazı esnafın bu ek komisyonları alması vatandaşın da tepkisini topluyor.
9: Ödemiş olmuşuzdur. Sonradan fark ettiklerim de oldu ama yasal değil tabii.
7: Ödenen haksız bedelin iadesi için tüketici hakem heyetine başvuru yapılabilir.
0: Son dönemde yaptığı yardımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Çelik, gittiği her yerde veresiye defterlerini kapattı. 1,5 yılda yaptığı yardımların toplam miktarı ortaya çıktı.
5: Gittiği her yerde veresiye defterlerini kapattı.
10: Kaç para ödedik?
11: 5 bin lira.
10: Defter kapandı, borçlar kapandı. Bitti.
5: 1,5 yılda yaptığı yardımlarla herkesin takdirini topladı.
12: Gücüm yettiğince, elim erdiğince ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalışacağım.
5: Ve yaptığı yardımların toplam miktarı ortaya çıktı.
10: Bir tane yazı yaz. Bütün veresiye borçlar kapanmış dediğin şuraya yaz. Tamam.
5: Şarkıcı Çelik 1,5 yıldır şehir şehir gezmiş, ihtiyaç sahiplerine yardım etmişti.
10: Ben defter. Kutluyor muyuz? Defteri aldık.
5: Ünlü şarkıcının 1,5 yılda kendi cebinden toplam 5 milyon lira harcadığı öne sürüldü.
12: Bu vatanın topraklarında ekmek yedim, bu vatana hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Apartmanda kendi balkonunu boyayanların dikkatlerini çekelim. Boya yapmak için kat maliklerinin rızasını almanız gerektiğini biliyor musunuz? Rıza almadan balkonunu boyayanlar hem eski haline getirir,

0: ödeyecek hem de yargı sürecindeki masrafları ödeyecek. İşte detayları.
1: Apartman sakinleri balkon duvarlarını dilediği renge boyayamaz.
2: Apartmanda yaşayıp balkonunun duvarını boyayanlar hem maddi zarara uğrayacak hem de balkonu eski haline getirmek zorunda kalacak. Neden mi?
1: Çünkü ana yapının dış cephe duvarları ortak yer sayılmakta. Yani binanın dışından algılanabilen duvarlar

0: ihlali olarak değerlendiriliyor.
1: Hukuka aykırı boyamayı yapan kat maliki, karşı tarafın vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin de tamamını ödemek zorunda kalabilir.
2: Peki balkon rengini değiştirmek tamamen yasak mı?
0: Hayır, balkonun rengini değiştirmek tamamen yasak değil. Ancak bu değişikliğin hukuka uygun yapılabilmesi için bir takım şartlar bulunuyor.
1: Eğer balkon duvarlarınız dökülmüş, kirlenmiş veya yıpranmışsa kat maliki izin almaksızın boya yaptırabilir.
0: İşte burada da kritik bir ayrıntı var. Her istediğiniz rengi tercih edemezsiniz çünkü...
1: Buradaki temel kriter de boyanın binanın onaylı mimari projesindeki mevcut renk koduyla yapılmasıdır.
3: Televizyonu kapatıyoruz ama gerçekten kapanıyor mu? Akıllı televizyonlarla ilgili ortaya çıkan yeni bulgular evdeki mahremiyet tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Akıllı TV'ler kapalıyken bizi dinliyor mu? Uzmanı cevapladı.
4: Genel olarak kumandayla kapatıyorum.
5: Yani normal LED televizyon kumandayla. Fiş çekme gereği duymuyoruz. Bir tek uzun seyahate gidersen fiş de çıkartırım ben.
2: Televizyonu kapatıyoruz ama o kendini kapatmıyor. Ortam dinlemesi mi yapıyor?
6: Artık mikrofonla, kumandayla konuşarak televizyonu yönlendirdiğimiz için.
7: Evimizdeki bazı akıllı televizyonlarla ilgili bir iddia var. Televizyon kapalıyken bile internet ya da ses üzerinden veri aldığı öne sürülüyor.
4: O zaman bundan sonra daha dikkat edeceğiz demek ki.
2: Peki televizyonlar bizi nasıl dinliyor?
8: Akıllı televizyon normal bir televizyon değildir. İnternete bağlı, kamerası olan, mikrofonu olan ve dış dünyaya veri aktaran bir bilgisayardır.
2: Özellikle sesli komut özelliği bulunan televizyonlar uyandırma kelimesini algılamak için mikrofonu dinleme konumunda tutabiliyor.
7: Üstelik mesele sadece ses değil. Akıllı televizyonların bağlı olduğu diğer cihazlar yani bilgisayar, telefon ve diğer akıllı cihazları da görebiliyor.
8: Akıllı TV bağlı olduğu Wi-Fi ağı üzerinden aynı ağda bulunan diğer cihazlarla iletişim kurabilir.
6: Nasıl korunacağız bu durumdan?
8: Kumandayı kapatmak bir çözüm değildir. Televizyon kayıt yapmaya devam eder. Fişini çekmek zorundasınız.
7: Yani kumandaya basıp televizyonu kapatmak onu tamamen susturmaya yetmeyebilir. Peki kullanıcılar ne yapmalı?
8: Akıllı televizyonun internet erişim izinlerini modem veya firewall üzerinden mümkün olduğunca kısıtlamalısınız.
3: Çayı ve kahveyi çok sıcak içenler ekran başına. Araştırmalara göre 65 derece üzerindeki içecekler yemek borusu kanseri riskini artırabiliyor. O ilk yuduma dikkat.
9: Çayı normal fakat kahveyi sıcak seviyorum. Kaynar kaynar tükettiğim oluyor özellikle sabahleyin biraz ayılmak için.
7: Bir fincan sıcak çay ya da bir fincan kahve kimi zaman kahvaltıların vazgeçilmezi, kimi zaman sohbetlerin eşlikçisi. Ama uzmanlar uyarıyor, ilk sıcaklık ne kadar önemli?
10: Sıcak.
7: Çok mu sıcak?
10: Orta.
11: Sıcak.
2: İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişinin verileri incelendi. Çok sıcak içecek tüketenlerin ılık içenlere göre yemek borusu kanserine yakalanma riskinin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu belirlendi.
12: Sıcak içecekleri düzenli tüketmeyi alışkanlık haline getirenlerin ağız içi, gırtlak bölgesi ve yemek borusu kanser riski artmakta.
13: Yani çok sıcak içmem ama sıcak içerim.
7: Araştırmaya göre 65 derece ve üzeri sıcak içecekler risk taşıyor. Öyle ki yeni demlenmiş bir çay 90 hatta 95 dereceyi bulabiliyor. Uzmanlarsa sıcak içecekler boğazımızdan geçerken tabakaya zarar verdiğini söylüyor.
12: Sıcak içecekler, boğazımızı yakan içecekler uzun süre bu içecekleri sık tükettiğimiz zaman özellikle önce termal hasar yapıyor.
6: Çok sıcak tüketmiyorum, her zaman ılık.
2: Peki güvenli sıcaklık ne olmalı? Çok sıcak içecekleri ne kadar bekletmek gerekiyor?
12: Ağız ve dili yakmayacak şekilde 1-2 dakika soğumasını bekleyerek ağız ve dilin yanmayacağı ısılardaki içecekleri tüketebilirler.
7: Uzmanlar sıcak içecekleri içmeden önce birkaç dakika beklemenizi öneriyor ama altını çizdikleri daha önemli bir konu var.
12: Sıcak içecekler tabii ki başlı başına değil. Bunun yanında diğer çevresel faktörler de bu kanser riskini artırmakta. Bir sigara çok önemli bir risk faktörü ve alkol de öyle.
3: Aracın zeminindeki kiri ve tozu tutsun diye kullanılan paspaslar ciddi kazalara neden olabiliyor. İşte nedeni.

0: Paspas kullanıyor musun?
1: Kullanıyorum abi. Olmayan yoktur yani bu devirde.
2: Aracında paspas olanlar dikkat, kıvrılan ya da araca uygun olmayan paspaslar kazaya davetiye çıkarıyor.
0: Çoğu sürücü aracının zeminini toz ve kirden korumak için paspas kullanıyor. Ancak yanlış yerleştirilen veya yerinden çıkan paspaslar gaz ve fren pedallarının hareketini kısıtlıyor.
3: Ben aracıma orijinal paspası kullanıyorum. Kendine uygun olan paspası kullanıyorum.
0: Aynen öyle. Her aracın kendine ait bir paspası var. Ancak kimi daha ucuz olduğu için, kimi ise daha şık göründüğü için farklı araç modellerine ait paspaslara yöneliyor. İşte böyle bir durumda araca uygun olmayan paspaslar pedalların hareket alanını daraltıyor.
2: Sonucundaysa kaza kaçınılmaz oluyor.
0: İşte bunun gibi kıvrılan veya üst üste konulan paspaslar da aynı riski taşıyor.
4: Üst üste kesinlikle paspas koymuyoruz. Alttaki eskimişse mutlaka kaldırıp yenisini tek paspas olarak kullanıyoruz.
2: Küçük bir detay büyük bir faciaya neden olabilir.
4: İlk yapacağımız şey öncelikle doğru paspas seçmek. İkincisi temizliğine dikkat etmek. Paspasların doğru şekilde konulduğundan emin olduktan sonra şuradaki klipslerinden yerlerini oturtturuyoruz. İleri doğru kaymasına engel oluyoruz.
1: Bundan sonra tabii ki de paspasları kontrol ederiz. Yerinde mi, tam düzgün şekilde mi diye daha dikkatli oluruz abicim.
5: Ben de bundan sonra kontrol eder öyle binerim aracıma.
6: Sanal medyada kimin profiline baksak adeta zaman yolculuğuna çıkmış gibiyiz değil mi? Ünlülerden fenomenlere kadar herkes yapay zeka ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yılların karelerine dönüştürüyor. Peki sadece birkaç saniye süren bu retro eğlencesinin tehlikesi bulunuyor mu? Bu sorunun cevabını uzmanları yanıtladı.
7: Efendim 80'lere ışınlanmak ister miydik?
8: Evet çok isterdim. O dönemleri özlüyorum. Çok güzeldi.
9: Hayır istemem yani şu andan mutluyum. Televizyonlar falan daha iyi şu an, teknoloji gelişti.
10: Dalgalı saçlar, vatkalı ceketler ve rengarenk konseptler.
11: Biz de o dönemleri gördüğümüz için o dönemi özlem.
10: Sanal medyada 80'ler akımı başladı. Yapay zeka uygulamasını açıyorsunuz, ardından selfilerden oluşan fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. Ve yapay zeka sizi bir anda 80'lere ışınlıyor.
12: Ben de yaptım. Çok hoşuma gitti. Eşimle beraber yaptım hatta. Çok güzeldi.
10: Ünlüler de katıldı. Akım hızla yayıldı.
13: Gördüm. Çok güzeldi. Ben de yaptım hatta.
7: Bakabilir miyiz?
13: Hemen. Herkesin de yapmasını öneririm yani.
10: Oldukça eğlenceli görünüyor ama dikkat.
14: Yani eğlence amaçlı görünen bu akımların arkasında her zaman bir tehdit ve tehlike oluyor.
10: Uzmanlara göre bu tip akımlar kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor.
14: İşte hem biyometrik verileriniz işleniyor, hem yapay zeka yaygınlaşıyor. İşin en ilginç boyutu daha sonra bu fotoğrafların hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağı bilinmiyor.
15: Hiç önemli değil benim için. Ne olacak ki yani? Kişisel verim, benim fotoğrafımı alsa ne olacak? Çok önemli değil.
6: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
10: Bu leopar yaralıydı. Yardım etmek istediler, sakinleştirici iğne yaptılar. Tam yanına yaklaştıklarında olanlar oldu. Leopar bir anda hareketlendi. Adama işte böyle saldırdı. Adam canını zor kurtardı. Ayakta durmakta güçlük çeken leopar kendini yeşillik alana bıraktı. Korku dolu anları kameralar işte böyle kaydetti. Bir kadın arkadaşlarıyla kafede oturuyordu. Olacaklardan habersizdi. Eski avukat olan eski eşi bir anda karşısına çıktı. Silahını çekti, ateş etmeye çalıştı. Ama silahın emniyeti kapalıydı. Garson adama müdahale etti. Kadın kıl payı kurtuldu.
16: Ege mi senin adın?
17: Evet, benim adım Ege. Size nasıl yardımcı olabilirim?
10: Bu robot havalimanında görevli. İnsanlara yardımcı olması için kullanılıyor.
16: Beni Chanel şans parfümlerine götürür müsün?
18: Ne kadar zor geldi, yemin ediyorum. Chanel dedim ben de.
10: Bir kişi de robottan yardım almak istedi. Ama beklediği gibi olmadı. Robot yerinden kımıldamadı. En sonunda pes etti.
16: Tamam, takip edeceğim, sen yürü. Burası mı, geldik mi?
17: Chanel parfüm reyonuna götüremedim.
10: O anlar sanal medyada gündem oldu.
17: Akir edebilirsiniz. Sarılma yerine size el sallayabilirim.
10: Bir araç akaryakıt istasyonundaydı. Dolum işlemi tamamlandı.

0: tamamlanmadan bir anda hareket etti. Akaryakıt istasyonu çalışanı araca bağlı olan pompayı çıkarmaya çalıştı. Ama facia yaşandı. Hortuma takılan çalışan yere düştü, ölümden döndü. Varşova'da 30 robot toplandı. Yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkati çekmek için protesto düzenlendi. İki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Robotlar ellerinde bayraklarla Dijital İşler Bakanlığı önünde turlar attı. Bir kişi babasını ziyarete geldi ama içeri alınmadı. Adam bunun üzerine güvenlik görevlisiyle tartıştı. Çıktın yattan. Tartışma bir anda büyüdü. Adam güvenlik görevlisine defalarca yumruk attı. Görevli onca yumruk darbesine rağmen ayakta kaldı. Çevredekiler adamı uzaklaştırdı. Gökvatan'ın yenilmez İHA'sı Bayraktar Akıncı sahneye çıktı. Süpersonik İHA 122 güdümlü füzesiyle test atışı yaptı. Hedefi tam isabetle vurdu. Testten tam not aldı. Denizdeki hedefi vurma testi sıfır sapmayla gerçekleşti. Bir feribot insanları taşıyordu. Kıyıdan yaklaşık 2.2 kilometre uzaklaşmıştı. Denizin ortasında yangın çıktı. Feribot kısa sürede alevlere teslim oldu. İnsanlar alevlerin arasında mahsur kaldı. Ekipler insanları kurtarmak için seferber oldu. Ama olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti. 86 kişiden hala haber alınamıyor.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB, şehre dönüşü özel 8.499 TL. Acele et, kaçırma.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Pantene, Ariel hepsi bir arada POTS. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de POTS'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası 499 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
2: Okula dönüş zamanı. Yeni dönem, yeni enerji. Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 lira.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al şunu.
3: Anne ya.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık espresso makinenin yenileme zamanı geldi. De'Longhi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'um hoş geldin.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Hepsi burada.

0: premium günlerini kaçırma. Artık espresso makineni yenileme zamanı geldi. De'Longhi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Oy şefim.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
2: Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
6: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere... Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için... Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler... Getir büyükte.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Damla.
6: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Kopta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.
2: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
3: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
2: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Beyaz Ana Haber devam ediyor. PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 9. kez Sakarya'da kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar sürecek fuarın açılışında renkli görüntüler vardı.
1: Değişimin, dönüşümün öncülüğünü yapan bir liderle çalışmanın heyecanıyla biz de her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz.
2: Bu yıl 9. kez düzenleniyor PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.
1: Bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde, daha iyi imkanlarla değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz.
2: Fuar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor.
3: Yapılan uluslararası aslında düzeyde görsellikte olan faaliyetlerin tanıtımıyla alakalı, vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetlerle alakalı çalışmalarımızı anlatmak için buradayız.
2: 60 bin metrekarelik alandaki fuarda 150'den fazla firma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
4: Evet, çok güzel, muhteşem hatta. Çok beğendim. Beğendim kelimesi hafif kalıyor.
5: Herkese tavsiye ederim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne de buradan çok teşekkür ediyorum. 3, 2, 1 başlayabilirsiniz.
2: Bir yarışmacı aranjmanı yalnızca 2 dakikada hazırladı ve birinci oldu. Kazanan yarışmacıya çiçek hediye edildi.
4: Teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk.
2: Fuar 13 Eylül pazar akşamı sona erecek.
0: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
6: Ziraat Bankası sunar.
0: 10 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,49 TL, euro 56,50 TL, altın 6790 TL, borsa ise günü 14393 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
6: Ziraat Bankası sundu.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf para.

0: Koruyabilir.
1: Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi. Cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
0: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuan Shuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baymay'a hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
2: Adam kan kaybediyor.
0: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldun. Gel, birlikte yiyelim.
2: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
0: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
2: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
0: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
2: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
0: Bitecek.
2: Kimi?
0: Acele etme. Önce yemeğini ye.
2: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
3: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
4: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplanı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum.

0: Ben komutan Zhang Liao, senin neyim? Başka kimler geliyor? Kardeşlerim! Hücum!
1: Hücum!
0: Hücum!
1: Hücum!
0: Hücum!
1: Hücum!

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Majesteleri İmparator!
1: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Marki Guan Yun Chang. Kendisini takdim ederim.
2: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
1: Komutan Yun Chang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
2: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
1: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
2: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
1: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
2: Peki sen Cao Cao, neden tahtın önünde diş çökmüyorsun?
3: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
2: Protokolü çiğneyemem.
3: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
1: Kalkabilirsiniz. Sayın Marki, majesteleriniz siz de duydunuz. Kalkabilirsiniz. Buyurun.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o Sao Sao ile aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam, git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun, bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyar Liu'yu tanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin.

0: ettim Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
0: Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
2: Hadi. Nereye bakıyorsunuz? İşinizin başına. Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene. Majeste hiç vazgeçmedi mi?
2: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Cao Cao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık Şeyhan'ın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
2: Cao Cao imparator filan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
2: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Cao Cao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Hoş
1: Merhaba.
0: Geldin.
1: Kuan gelmiş.
2: Merhaba.
1: Kuan gelmiş.
2: Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha?
1: Daha iyi.
2: Güzel.
1: Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım.
3: Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
3: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
4: Şirin şey.
2: Önemli değil. Özür dileriz. Üzülmeyin. Biz erken geldik.
4: Merhaba.
3: Hadi herkes işinin başına.
4: Bunlar kim?
2: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
4: Nasıl?
2: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
4: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
1: Bu adama güvenme. O çok kötü biri. Aa,
2: çok ayıp böyle şeyler
4: çok
2: söylemez.
4: Ayıp,
2: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
4: General Yunchang.
2: Güle güle.
4: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bey ile olsaydı. Sao Yuan Shuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bey'e geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
0: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yok, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: Ben
1: arabasını da şey
2: şimdi ne? Sabah erkenden gelmiş diyor.
3: Yeter, dağılın artık. Göreceğinizi gördünüz.
4: Genel Ali Yür geldi.
5: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
6: Dikkatli konuş. Guan Yunchang artık büyük bir general oldu.
7: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
8: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
7: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Çabuk kaçın!
1: İmdat!
0: Sağdan!
1: Hadi!
0: Çabuk! Ha.
2: Anne! Baba!
3: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi... Hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
4: Evet efendim.
3: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
4: Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
3: Öldürebildi mi peki?
4: Henüz bir haber yok.
3: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
2: Hadi baba, hadi tamam, baba. Bir daha.
3: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun?
4: Evet.
3: Hedong yemeği yapabilir misin?
4: Pek sayılmaz.
3: Hı?
2: İstersen yapabilirsin.
3: Çok doğru. Onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına bir gider. Bu da tamam.
4: Ev yapımı. Alkolü azdır.
5: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
3: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
4: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
5: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
3: Evet tabii.
5: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
3: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
5: Madem yasak koymuşsunuz, uyuyayım dedim.
3: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
5: Benim evim yok ki.
3: Liu Bei'nin köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
5: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
3: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
5: Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim.
3: Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et.
5: Ben basit halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
3: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımın sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme.
5: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır.
3: Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
5: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
3: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
5: Ona tutku diyelim.
3: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
5: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik. Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
3: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
5: Sadakatim satın alınabilseydi şayet size sadece sorun ve bela getirirdim.
3: Bak bu mantıklı.
5: Yalnızca dertleri unutturur.
3: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. İçen başkaları da var.
5: Kim mesela?
3: Confucius'un soyundan gelenler.
5: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
3: Evet, nasıl lordsa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
5: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma, şafak sökene kadar hiç kimse o tarafa gitmeyecek.

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Konuşmazsak.
0: Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı. Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Beni Lord Zhao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşu ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşu'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Hmm.

0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım. Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
1: Çok cömertsiniz Guan. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz Guan. Yardım
3: için sağ ol.
2: Çok cömertsin
3: Guan. Kalkın. Kalkın lütfen. Kalkın. Ayağa kalkın. Kalkın.
4: Çok teşekkür ederiz.
3: Kalkın diyorum. Lütfen.
4: Bu iyiliğinizi unutmayacağız.
3: Herkes kalksın. Siz de. Bütün bunları size Lord Sao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
2: Senin sayende Lord Sao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
3: Sevindim.
5: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi, al.
3: Hayır, sende kalsın. Bununla eve yiyecek alırsın. Anneni üzme ama, tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
2: Her şey için teşekkür ederiz.
6: Her şey için size minnettarız.
3: Hazırsanız gidebiliriz. De.
2: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.
6: Minnettarız.

0: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
1: Buyurun çok taze.
2: Hayır teşekkür
1: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
0: İn aşağı.
2: Geçiş belgeniz. Adım Guan Yunchang. Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
3: Buyurun.

0: Ne oldu? Bir sorun mu var?
1: Onun da inmesi gerekiyor.
0: Bütün aileye mi bakacaksınız?
1: Bir sakıncası yoksa evet.
0: İnmenizi istiyorlar.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yongchang'ı öldürmek için emir aldın.

bırakın onu.

0: Sağ olsa onun bana sözü vardı. Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmeni sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hepsinin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dongzuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Ah, çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim.

0: General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
1: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir...
0: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
1: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım, bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
0: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Cao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
1: Şimdi Cao'nun adamı mısın?
0: Ben sıradan bir vatandaşım. Cao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam.
1: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
0: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Mentor!
2: Anfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
3: Tamam, geldik, gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
2: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
4: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
5: Mapa şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
6: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Psst, mavi bir zürafa mı?
11: Vay, konuşabiliyor musun?
10: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
12: Araba starlet ister gel.

0: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Hepsi Bey çocuğuyla.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasan.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB şehre dönüşü özel 8.499 TL. Acele et, kaçırma.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39 lira 90 kuruş.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
8: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: her Perşembe ve Cuma 1500 lira ve üzeri alışverişlerinizde 150 bin para kazanın.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor.
4: Yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: Cutring Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık espresso makineni yenileme zamanı geldi. DeLonghi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüzbinlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Gençler.
9: Buyur abi.
8: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
9: Çok iyi.
8: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
9: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

Çabuk!

Acele edin.

0: Gilan. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: kimsin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puyjing.
1: Hayatımı size borçluyum.
0: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
1: Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın.
0: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
1: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
0: Ya yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yun Chang sensin.
1: Sen de Bing Zhou'da 50 bin insanı katleden Bing'sisin.
0: 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sövsinler. Benden hiç farkın yok. Alın!

0: Yuan Shuo'nun 100 bin kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10 bin adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
3: Ben verdim.
1: Hayır, ben verdim.
2: Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
0: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
2: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
0: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
2: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
4: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
2: Ne söylemişim tekrar et.
4: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

0: böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yuncheng kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?
1: Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var.

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz, ben Wang Zi'yi onun yerine tayin etti.
0: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?
1: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
0: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Zevkli bir oyun oldu.
1: Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek.
0: Kılıç fena değil ama sen zayıfsın.
1: Biliyorum.

0: Yeter artık. Yoruldun.
1: İç de bile.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xin Yang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xin Yang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Hepsi senin yüzünden.
1: Ses çıkarma, hemen kaçalım buradan.
2: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
0: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
1: Bırak oğlumu pis aygıt. Bırak oğlumu dedim sana.
3: Sen de öleceksin. Sen de öleceksin.
4: Wang Zi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi, merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilanın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
0: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
2: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
0: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
2: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde...

0: duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
1: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz.
0: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
1: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
0: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
1: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız.
0: Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay.
1: Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
0: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
1: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
0: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
0: Otur.
2: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?
0: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
2: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
0: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
2: Tam olarak kaç insan?
0: Yuan Shuo'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bine ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
2: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
0: Wesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
2: Peki sonra?
0: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
2: Garanti verebilir misiniz?
0: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
2: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
0: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
2: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
0: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
2: Peki ya ben Yuan Shou'yu öldürürsem?
0: O zaman başka tabii. Shou'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
2: Yuan Shou nerede şimdi?
0: Kabul ediyor musun?
2: Hiçbir şey kabul etmedim. Shou'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
0: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
2: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Anlaştık.
3: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
0: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
3: Orada otlar taze olmadığı için mi?
0: Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben Sa Sao. Ondan çok daha taze.

0: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
1: Guan! Guan!
0: Kilan.
1: Guan.
0: Birlikte çok yol kat ettik, hoşça kalın.
1: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini... Her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'yi yedi anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
0: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
1: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaç kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle gel.
1: Şimdi seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.
0: Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei'yi getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar.
1: Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.

Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle.

0: General Yun Chang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.

0: Onu öldüremeyeceğimi mi düşünüyorsun?
1: Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez.
0: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
1: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunçak. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
2: Dur.
3: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
1: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunçak dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için. Ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam, 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom, değerli hissettirir.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Serviste, teneffüslerde, ders çalışırken oyun arkadaşın o.
13: Haydi arkadaşlar, yeni dönem başlasın.
12: Çocuk çikolatasının lider markası Ozmo tüm öğrencilere başarılar diler.
14: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
15: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Galatasaray alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Seçmeyiniz Albin.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Albin, Albin.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Derman şokta, ah ben de kaldım kapıda.
7: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
8: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
9: Oy şefim.
10: Ülker çikolatalı gofret efendim.
9: Yengeme de verin.
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
12: Coop'ta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.

her Perşembe ve Cuma 1500 lira ve üzeri alışverişlerinizde 150 bin para kazanın.

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB, şehre dönüşü özel 8499 TL. Acele et, kaçırma.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç aç gidilmez, al şunu bakayım.
5: Anne ya.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. 96 yaprak kareli çizgili defter 32 lira 90 kuruşa Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Hepsi burada.

0: premium günlerini kaçırma. Artık espresso makineni yenileme zamanı geldi. De'Longhi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Sağ ol. Senin yüzünden dünyaya barış gelemeyecek.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuncheng ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi.

0: Hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Bu kuralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yun...

0: Frank'ı öldürenler onlar. Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
1: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yun Chang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
0: Yun Chang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
1: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yunchang'ın onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Milattan önce 117. Roma İmparatorluğu sınırlarını Afrika'nın çöllerinden Hazar Denizi'ne kadar genişletmişti. Ama en uzak ve el değmemiş sınırı Kuzey Britanya'ydı. Bu merhameti olmayan topraklarda Roma ordusu Piktler denilen bir halktan vahşi bir direnişle karşılaştı. Gerilla taktiklerini ve arazi şartlarını lehlerine kullanarak istilayı sekteye uğrattılar. Bu yenişememe neredeyse 20 yıldır devam ediyor. Roma bu çıkmazın ne şekilde olursa olsun çözülmesi için emir verdi.

0: Adım Quintus Diaz. Roma askeriyim. Bu da hikayemin ne başı ne de sonu.
1: 2 hafta önce. Eintat 2, Kuzey Ordusu, Sınır Garnizonu.
0: Sınırda 2 yıl. Burası dünyanın pislik çukuru. Toprak bile ölmemizi istiyor.
2: Yüzbaşı Diaz. Ama ayakta nöbet tutmak için çok soğuk.
0: Nöbette değilim. Sadece etrafa bakıyorum.
2: Devriye şafakta döner. Biraz uyusan iyi olur.
0: Ne kadar uzun kalırsak soğuk ve nem iliklerimize o kadar çok işliyor. Yağmur da kesici kuzey rüzgarlarıyla birlikte yağıyor. Biz soğuktan ve ayak hastalığından cesur adamlarımızı kaybederken Pikt Kralı Gorlakon sınır boyunca üstümüze savaşçı gönderiyordu. Baylar.
3: İyi geceler efendim.
0: Sınırda soğuk bir gece. Babam bir düşmanı

Gerçekten yenmek için onu kendinden daha iyi tanıman gerektiğini söylerdi. Bu düşmanı iyi tanıyorum. Güçlü oldukları yönü kullanıyorlar ve meydan savaşına yaklaşmıyorlar. Bunun yerine biz hayvanlar gibi gölgelerde saklanıp kan kaybından ölünceye kadar geceleri hızlı ve sert bir şekilde saldırıp geri çekiliyorlar. Şafak söktüğünde kayıplarımızı sayıp onları toprağa veriyoruz. Bu yeni tür bir savaş. Onursuz ve sonu olmayan bir savaş.

0: Saldırı! Saldırı!
1: Markus!
2: Markus! Agricola'ya git! Kapı! Kapı! Hadi! Kapı!

0: Kendime git.
1: Hepsini öldürmemiz gerekiyor.
2: Bu adam işimize yarayabilir. Bizimle geliyor.

0: kadar. Yeter. İyi bir mücadele verdin. Şimdi benimle birlikte iç. Teftus, şarap ver.
1: Tekrar Virilus.
0: Sarhoşsun. Çirkin bir sarhoş.
2: Ve pek zeki değilsin.
0: 10 kez yenilmek sana yetmiyor mu?
1: Lanet olsun, tekrar.
0: Bir daha.
3: Evet. Hadi.
0: Septus, hakem hadi sensin. Ve beni iyi kolla.
4: Göster ona.
3: Hadi bitir şunu işini. Evet.
4: Hadi.
5: Hadi. Hadi.
4: Göster
5: ona.
2: Bitir işini hadi, bitir.
0: Berbat bir rakip. Septus.
6: Sabit durun çocuklar.
7: Hazır olun. Askerler.
3: Hadi. Hadi.
4: Hadi.
3: Yavaş kalın. Buraya gel.
0: Lanet olsun. Adamı çabuk ayıltıyor. Adamlar bizimle uğraşmamayı ne zaman öğrenecek ha?
2: Bazıları askerlerle birlikte içmenin yakışıksız olduğunu söylüyor.
0: Septus dostum, unutuyorlar. Ben bir lejyon askeriyim.
8: Asker, dövüşüyor musun?
0: Dövüşmek benim işim.
8: Generaline bir mesajım var. Seni kırbaçlatmadan hemen nerede olduğunu göster.
0: Sen kimsin?
8: Agricola valisinin şahsi postasıyım.
0: Ben seni kırbaçlatmadan önce atından inip mesajını vermeni öneririm.
2: General efendim, bu benim için zevk olur.
0: Perisler iptal edildi. Agricola bizi harekete geçiriyor. Savaşa gidiyoruz Septus. Kıdemli askerler kampı toplayıp adamları hazırlasın.
2: Emret.

0: dersiniz.
1: Özür dilerim general. Efendim ben...
2: Hemen Egrikola'ya dön. Hemen yola çıkacağımızı söyle.
1: Emredersin.
3: Zamanın geldi romanı.
4: Aaron, çekil.
5: Gorlako, karısı öldürülene kadar sıradan bir çiftçiydi. Sonra sabanı bir kenara bırakıp kılıcını aldı. Viktor'un savaşma şeklini değiştirdi ve işe yaradı. Savaşın kaderini değiştirdi. Halkı da onu kral yaptı.
6: Hiçbir şey söylemeyeceğim.
4: Egrikola halkıma ne yapmayı planlıyor?
6: Lanet olsun sana.
4: Ne zaman kuzeye yürüyecek söyle.
6: Ben Roma askeriyim. Konuşmayacağım.
4: Buraya gel. Düşmanını... tanımalısın oğlum.
6: Roma bunun bedelini ödetecek.
4: Önce sen öde yüzbaşı.
7: Carlisle. Britanya valisi Julius Agricola'nın karargahı.
8: Nasıl yaptığın umurumda değil ama hepsini yok et. Ve Gorlako'nu zincirleyip getir.
2: Siz politikacısınız, ben sıradan bir askerim. Ama Roma'ya geri dönmek için bir yol aradığınızı fark edebiliyorum.
8: Roma'yı iliklerime kadar özlüyorum. Burası tam bir hırs mezarlığı.
2: Ve ayrıca asker. Ve askerlerimi oyununuz için feda etmeyeceğim.
8: Anlıyorum. Açık konuşalım general. Britanya'nın fethi kaybedilmiş bir savaş. Cesur bir saldırıyla bunu değiştirebiliriz. Senin komutandaki 9. lejyonla düşmanı ezebiliriz. Sen ve adamların emekli olabilirsiniz. Zengin ve onurlu bir şekilde.
2: Adamlarımın yeterince onuru var.
8: Direkt bir emre uymamaya yetecek kadar mı?
2: Yılanı öldürmek için kafasını kesmek gerekir. Gorlako'nu bulmam gerekiyor.
8: Bunun için aklımda çok özel biri var. Gel.

0: General Virilus, İteğin'le tanış. Sevgili kelt izcim. Konuşamıyor ama her türlü arazide her şeyi avlayabiliyor. Yarı kurt olduğuna yemin edebilirim. Gösteri için özür dilerim ama bir şeyi kanıtlamak istiyordum. Kölelerin bir değeri yok. Ama güvene değer biçilemez.
1: Onunla kavga mı etsem yoksa...
0: Kız dilsiz, sağır değil.
1: Benim kendi izcilerim var.
0: Onun gibi değiller. Pikleri tanıyor. Yollarını ve gizlenme yerlerini biliyor. Sizi dağlara o götürecek.

0: Neden orada oturuyor?
1: Bütün gece sana bakıp
0: durdu. Evet, biliyorum. Baktığını fark ettim.
1: Gözlerini senden alamıyorum.
0: Yapma. Hadi gel buraya.
2: Kız konuşamıyor, seni aptal herif.
1: Kafasının içinde dili yok, seni aptal.
0: Dili yok ha? Bu mükemmel. Gerçekten. Bunun için daha fazla yeri olur.
1: Dikkatli ol. Sanırım seni istemediğini söyledi.
2: Ufaklığını bulabildiğine göre iyi bir izci olmalı.
1: Bence bu aşk.
3: Bu gece köpeklerle idare edeceğim artık.

0: Rapor ver.
1: Atlı 3 pik ve yaya 1 mahkum. Sanırım Romalı.
0: Ha! Yüzbaşı Remus, kıtayı da yanına al.
2: The nation come Romanish. Nation, I'm murder.

0: Yerde kal. Yerde kal. Yerde kal.
1: Bir şey öğrenemeyeceğiz. İlerlerken esir alamayız. İşini bitirin.
2: Yazı mı Tura mı?
0: Tura. Ben kazandım. Üzgünüm ahbap. Emir emirdir. Evet.
3: Tanrı'ya şükür beni buldunuz.
1: Tanrı'ya şükretme. Ona et. İteyin. İlk dizcimiz. Seni o buldu. Adın ne asker?
3: Adım Quintus Diaz. Komutan yardımcısıyım. İnstitut'un sınır garnizonu.
1: Daha erken varamadığımız için üzgünüz.
3: Destek birliği misiniz?
4: Pek sayılmaz.
1: Ben Titius Flavius Virilius. Dejun'un komutanıyım. Buraya savaş için geldik.
3: Savaşınızı bulacaksınız. General.
1: Yüzbaşı Diaz. Şimdi Romalı'ya benzedin. Nasıl hissediyorsun?
3: Birkaç kesik ve morluk. İyileşmeyecek şeyler değil.
1: Bazen görünmeyen yara izleri de vardır. Rolako'nun pençesinden yeni kaçtın. Ama bizimle birlikte dönmeni istemeliyim.
3: Savaşa dönmek en iyisi general.
1: Bir asker gibi konuştun.
3: Gladiator. Babam Scipio Diaz'tı.
1: Özgürlüğünü, kazandığı dövüşünü izlemiştim. Büyüleyiciydi.
3: Dövüşmeyi o öğretmişti. Ne zaman savaşacağımı da.

0: Askerlerimle tanış. Septus.
1: Efendim?
2: General.
0: Bu adama içki getir. Sanırım hak ediyor.
1: Bize katılıp ısının. Hak edilmiş bir içki.
3: Teşekkür ederim.
0: Yarın benimle at süreceksin. Belki Pikt misafirperverliği hakkında bir şey öğretirsin. Tax, Botos.
4: Efendim.
0: Septus ben devreye gezeceğim.
2: İyi geceler general.
0: Piktlerin tek kelimesini anlayamıyorum. Yakalanırsam hapı yutarım.
3: Askerlerini böyle seven başka general görmedim.
5: O talimde bizim hocamızdır. Eğlencede babamız. Ve cephede kardeşimiz. Savaştaysa ruhumuzu kurtarması için dua ettiğimiz tanrımızdır.
1: Bunu nerede okudun?
5: Tuvalet duvarında yazıyor efendim.
4: Muhtemelen kendi yazmıştır.
1: Acımasız, dikkatsiz aşağılığın tekidir. Ve onun için gözümü kırpmadan ölürüm.

0: Bu bir tuzak.
1: Askerler, düzen al. Düzen al, acele edin. Çabuk, hadi çözülün. Atları arkaya götürün. Koparın. Çabuk. Sabit durun çocuklar. Kalkanlar nerede? Kalkanlar.
0: Dikkatli olun. Dikkatli olun.
2: İzleyin.
3: O sesin içinden ne gelirse gelsin attım, bozmayın.
0: Quintus, arkaya git. Yüzbaşı Nemrus'a katasını geri çekmesini söyle.
4: Bir deli kaçın.
1: İzlemeye devam edin.
4: Ya!
1: Hazır olun.
2: İzleyin.
0: Dikkatli olun.

Ben!

0: Hadi. Quintus.
1: Bortos. Kurtulmuşsun.
0: Evet. Bu adam hayatımı kurtardı. Bu Brick.
1: General.
0: Hayır. Yola koyulmalıyız. Yürüyebilir misin?
1: Evet.
0: Ha.
1: Evet.
0: Hadi. Hadi yola koyulmalıyız.
2: Savaşın karmaşasında ayaklarımızın altındaki toprak, kan, pislik ve dostlarınızla düşmanlarınızın iç organlarından oluşan bulamaçla kaplıyken kurtuluş için Tanrı'ya dönüp yakarmak kolaydır. Ama savaşanlar da, ölenler de askerlerdir. Ve Tanrılar ellerini asla kirletmez.

0: Dax.
1: Tanrı'ya şükür bazılarımız kurtuldu.
0: Sadece sen mi?
2: Marcus, ikinci müfreze.
3: Leonidas, düşük rütbeli izci.
4: Bu kadar mı kaldık?
2: Bizden daha zekilerdi. Hepsi bu eve gitme zamanı.
0: Generalin cesedini bulmalıyız. Daha asil bir mezar hak ediyor.
3: General hala hayatta.
0: Emin misin?
3: Zincirleyip götürdüklerini gördüm.
0: Hangi tarafa?
3: Kuzeye.
0: Öyleyse kuzeye gideceğiz.
1: Peşlerinden mi gideceksin?
2: Hayatta kalanları bulmak için ormanı tarayan devriyeler var. Kendi boğazlarımızı kessek daha iyi.
0: General hayattaysa bu bizim görevimiz.
4: Sen hangi kısımdansın?
3: Mutfaktan.
4: İyi iş asker.
3: Adım Tarak. Asker değilim, aşçıyım.
0: Artık değilsin. Ne bulursanız toplayın. Silah, yiyecek, malzeme. Zırhlarınızı atın. Daha hızlı olmalıyız.

0: Lanet olsun.
1: Marcos iyi koşuyormuş. Orduya katılmadan önce maraton koşuyormuş.
2: Nereden biliyorsun?
1: Yemek yapıyoruz. Her şeyi biliriz.

0: Güvenilmeyeceğini biliyordum.
1: Generali nereye götürdüklerini biliyorum. Hadi gidelim.

0: Bu taraftan. Mağara.
1: Daha tırmanın. Tırmanın.
2: Alın. Biraz yemek.
3: Hayır. Zehirli mantar. Seni anında öldürebilir. Eğitimsiz bir göz için aynıdırlar. Ve lezzetlidir.
2: Teşekkür ederim.
4: Tarak. Sen Asurlusun değil mi?
3: Evet. Ama bu gerçek adım değil. Sonradan verildi.
1: Gerçek adın ne?
3: Söyleyebileceğini pek sanmıyorum. Doğduğum yer olan Hindi Kuş'tan geliyor.
4: Leonidas değil mi?
5: Babam Yunan'dı efendim.
4: Ateşe yaklaş. Sen nerelisin Botos?
2: Ben ordudanım. Tek bildiğim şey ordu. Beni sokaktan aldılar, eğittiler. Ve daha iyi yaptılar.
1: Söylesene Botos, şimdi daha mı iyisin yoksa daha mı kötü?
2: Markus.
0: Numidya'dan hayatımı kurtarmak için kaçtım. Yunanistan'a kadar durmadım. Sonra spor olsun diye koştum. Yine hayatım için koşuyorum.
2: Evlerimizden çok uzaktayız.
6: Bu son seferim olacaktı.
0: Hala olabilir.
6: Güneşin insanı ısıttığı Toskana'da bir çiftlik beğenmiştim.
4: Brick. Bu nasıl bir isim böyle?
6: Kısaltma efendim. Doğrusu Ubriculus.
4: Annen zeki bir kadın olmalı.
6: Lanet komedyenin tekiydi.
4: Brick değilim öyleyse. Hadi biraz uyuyun. İlk nöbeti ben tutarım.
1: General.
7: Adamlarım nerede?
1: Tanrılarınla birlikte.
7: Seni hain...
1: Cevap verirdi ama konuşamıyordu. Nedenini biliyor musun? Bize sığınacak bir yer aramaya geldiğinde daha çocuktu. Köyü Roma kanunlarına karşı gelmenin cezası olarak katledilmişti. İbret olsun diye. Babası gözlerinin önünde yakılmış. Ölmek için yalvarana kadar annesine tecavüz edilmiş. Kendisine tecavüz edilmeden önce iteğinde izlemeye zorlanmış. Sonunda da Roma İmparatorluğu hakkında kötü konuşmasın diye

dilini kesmişler. Kuzeye doğru kaçıp sığınmak için bize geldi. Onu bizden biri gibi büyüttük. Sonra da yaşı gelince güvenimizi kazanıp bizim ellerimize teslim etmesi için onu size gönderdik.

yağmurdu, hala dağınık. Hava kararınca içeri gireceğiz.

0: Rick, Vatos benimlesiniz. Geri kalanlar etrafı gözlesin. General.
1: Dejon'a ne oldu?
0: Geriye sadece ben ve küçük bir grup kaldık.
1: Olamaz.
2: Lanet olsun.
3: Olamaz.
4: Beni bırakın.
3: Kapa çeneni. Kapa çeneni dedim.
2: Lanet olsun.
4: Bir balta lazım. Gidin.
0: Sizi bırakmayacağız efendim.
4: Lejyondan kalanlar senin komutanda. Gidin artık.
5: Gitmeliyiz.
4: Hemen gidin.
1: Onları eve götür.

0: bu lejyon içinde.
1: Taksi nerede?
0: Ufak bir sorunu halletmem gerekti. Generalin Mifirmendi nerede o?
1: Onu kurtaramadık. Hadi.
0: Bunca yolu boşuna geldik.

0: ne yaptığını görüyor musun? Ölmeden önce bil ki bunu yapanlar hikayeni anlatmak için yaşayamayacaklar.
1: Öyleyse bu işi bitirelim artık.
0: Romalı arkadaşların soğuk çeliğin bükülemeyeceğini bilmeliydiler.
2: Kırılır.

0: Ne bekliyorsunuz peki ha? Benden korkuyor musunuz? Cesur bir adam yok mu? Bakalım neye benziyorsun? Kurt kız.
1: Yeah.

0: Hadi. Arada mesafe varken yola bu devam edelim.
1: Yaya olarak mı?
0: Tereddüt edebilecekleri yerden gitmeliyiz. Kuzeye doğru gitmeliyiz.
2: Ama sınırımız güneyde.
0: Bizi arayacakları yer de orası. Bakın. Onlardan kaçamayız. Bu yüzden daha akıllı olmalıyız. Kuzeye gideceğiz. İzimizi kaybettireceğiz ve sonra geri döneceğiz. Batıya ve güneye. Bu haftalar sürebilir. Ama düşman topraklarının çok içindeyiz. Bu eve ulaşmak için tek şansımız.
3: Hadi!
4: (Gülüyor)

0: İteyim. Sen benim gazabımsın. Vücutlarını cehenneme yolla, kafalarını bana getir.
1: İkler birinin peşine düştüğünde asla durmaz. Saatlerce koşabilir, günlerce at sürebilirler. Neredeyse hiç uyumazlar ve yemek yemezler. İteğin tıpkı kurtlar gibi avcılığı doğuştan öğrenmiş. Bir parça his, bir parça içgüdü. Bölgeyi okuyabiliyor, geçiş işaretlerini arıyor, peşinden gidiyor ve öldürmek için yaklaşıyor. Şimdi Romalıları avlıyor. Yani onun avı biziz.

0: Koşun. Koşmaya devam edin.
1: Durun.
0: Leo, koşmaya devam etmeliyiz.
2: Hayır, dinlenmeliyiz.
1: Devam edemem, çok üşüdüm.
0: Hadi, tutun onu hadi.
2: Break. Yardım edin.
0: Sığınacak bir yer bu, rüzgar almasın yeter.
3: Tamam.
2: Yeter, yardım et bana.
3: Bizi yavaşlatıyor. Söylemen yeter, icabına bakarım.
4: Hep beraber yaşarız ya da ayrı ayrı ölürüz. Senden başlayarak.
3: İstersen buna uyabilirsin ama elime geçen ilk fırsatta bunu kendim halledeceğim.
4: Cenazen olur.

Yüzlerini mavi çivit otuna boyadıklarında bu sadece süsten fazlasıdır. Bu kutsal bir ayindir. Bu pikler için başarısız olmaktansa ölmek demektir. Onlar için dönüş yoktur. Bu boya bunu temsil eder.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Castrol Edge milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
9: O fiyatı gelir.
8: Akıl verenlere karşı tek başına.
10: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
11: Arabanı arabam.com'a.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar adı.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Lenovo laptop 22.999 lira yerine sadece 19.999 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.

0: etti.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
2: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her...

0: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3-4-5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurumda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız param iade bacım.
1: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler, bebekler.

0: Reside çocuğuyla.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
2: Bambim var benim.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık espresso makineni yenileme zamanı geldi. De'Longhi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
4: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım aç gidilmez. Al şunu bakayım.
2: Anne ya.

0: ile okul çantası 699 lira. Üstelik Payfor'la yapılan ödemelerde 2000 lira puan kazanma fırsatı Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB, şehre dönüşü özel 8.499 TL. Acele et, kaçırma.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Babam bana görev ve onurun hayatta her şeyin önünde olduğunu öğretti. Sözünde durmayan adam hayvandan farksızdır. Generale askerlerini eve götüreceğime söz verdim. Amacım bu. Görevim bu.

0: İç. Ay. Hala sıcak.
1: O nedir?
2: Mide. İçinde yarı sindirilmiş yosun var. Bir dene. Tadı güzeldir.
1: Evet.

Ha ha ha.

0: Quintus sesini mutlaka duymuşlardır. Ne oldu?
1: Koşun! Hadi! Hadi! Hadi hareket edin, koşun!
2: Bu taraftan! Koşun! Hadi kımıldayın! Hadi tırmanın!
3: Çabuk!
4: Hadi!
2: Hadi!
0: Hadi! Hadi!
1: Hadi! Hadi!
5: Geliyorlar! Dikkatli olun!
1: Yaklaşıyorlar! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi.
2: Bana elini ver!
5: Hayır!
0: Olamaz!
6: Lanet olsun!
1: Atlamalıyız!
2: Aklını mı kaçırdın?
1: Atlayın!
2: Hadi!
0: Öyle olsun. Atlayamam.
2: Evet, atlayabilirsin. Bir şey olmayacak.
1: Hayır! Karak!

0: İyi misin? Gel buraya. Gel. Elini ver. Uzat. Yakaladım. Tuttum. Tarak nerede?
1: Onu kaybettim. Tax. Markus.
2: Tanrım.
1: Hadi. Üstümüzdekileri çıkaralım, ağırlık yapar.
2: Lanet olsun. Yürüyebilir misin?
1: Evet.
2: O zaman koşabilirsin.
3: Akıntı boyunca takip ettiler.
4: İşte böyle. Devam edin.
3: Olsun. Fark etti bizi.
4: Lanet cadı, bunu nasıl yapabiliyor?
3: Bu büyü değil, kız izci. Rüzgar kokunuzu taşıyor.

0: Ne oluyor?
1: Karşı tarafta kamp kuruyorlar.
0: Onları görmemiz umurlarında değil.
1: Evet ama bizi beklemiyorlar. Otos, hele oya göz kulak ol.
0: Sen ne yapacaksın?
1: Şartları eşitleyeceğim. Hadi.
0: Yok.

0: İteğin nerede? Neden peşimizden geliyorsunuz?
1: Sizden biri kralın oğlunu öldürdü. Korlakon hepinizin kellesini almak için intikam yemini etti.
2: Şunu öldür de işimizi bitirelim.
1: Diğerleri çoktan öldü.
3: Hayır!
4: Bırakın kanamadan ölsün.

0: Hayır.
1: Lanet kafasını almışlar.
0: Votos.
2: Onlar da senin aynı fikirdelermiş.
1: Artık ne hayatlarını ne de vatanlarını koruyorlar.
2: Bize karşı kanlı bir intikam yemini etmişler. Yalvarana kadar da durmayacaklar.
0: Peki yalvarmak için hazır mısın?
2: Ben bittim. Bacağım ümitsiz.
0: Ümitsiz mi? Ümitsizlik hakkında şarkı söyledikleri, şiir yazdıkları şeydir. Ümitsizlik efsane olmak demek Botos. Efsane olmak da kız bulmanı sağlar.
2: Ne yapmam gerekiyor?
0: Yola devam etmeliyiz. En azından karanlık bizim tarafımızdayken. Tanrılar bizi unuttu. Kendi şansımızı kendimiz yaratacağız.

0: Markus, Markus. Ben devam edemiyorum. Devam edemiyorum. Markus, en azından bu şekilde birimiz kurtulacağız.
1: Baş, alık yerim.
0: Bağırma Markus. Bağırmazsan işini daha çabuk bitirirler, tamam mı?
1: Beni böyle bırakma. Hugs!
2: Buradan uzak durmalıyız.
3: Yemeğe ve dinlenmeye ihtiyacımız var.

0: Hangi cehennemdeyiz böyle?
1: Ben biraz su getireceğim. Dikkatli olun.
0: Tamam.
1: Tamam, sorun yok. Sorun yok. Seni incitmeyeceğiz. Güven bana.
2: Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz?
3: Brick, içeri geç. Hemen içeri geç.
0: Sizi yalnız bırakayım.
2: Değerli bir şeyim yok benim.
1: Hayır, biz hırsız değiliz, askeriz. Yemeğe ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Ayrıca bir arkadaşımız da yaralı. Sadece evimize dönmeye çalışıyoruz. İşte. Al. Niyetim kötü değil. Lütfen bana inan. Adım Quintus Diaz.
2: Aryen. Dilimizi konuşabiliyorsun.
1: Sen de bizimkini konuşuyorsun.

0: Garnizondan mısın? Kuzey'e gelmeyi bıraktığınızı sanıyordum.
1: Garnizon mu? Ne garnizonu?
0: Güneyde 2 gün uzaklıkta.
1: Buraya geliyorlar mı?
0: Birinizi nereden biliyorum sence? Onları yıldırmak için elimden geleni yapıyorum. Benim büyücü olduğumu sanıyorlar. Ve yalnız bırakıyorlar. Çoğunlukla diğerlerinde işe yarıyor. Peki ya sende?
1: Korkamayacak kadar yorgunum. 3000 kişiydik, şimdi ise 3 kişi kaldık. Gel. Rick, şu lanet bir çay yerine koy. Otos, 2 gün uzaklıkta bir garnizon varmış. Mentiyet'teki sınır karakolu olmalı.
2: 2 gün mü?
0: Arkadaşının yarasına bakayım.

0: Güzel kokuyor. Bacağı nasıl? Cadı büyüsü işe yaradı.
1: Boynuz. Mantar.
0: Ne?
1: Bizi zehirlemeye çalışıyor.
0: Seni öldürecekse neden iyileştirdi?
2: Zehirli mantarların altı beyazdır. Zehirsizden öyle ayrılır.
0: Güzel.

0: Adamların çok gergin.
1: Öyle olmalılar. Bir şeytan gece gündüz bizi takip ediyor.
0: Şeytan mı?
1: Adı İteyn. Tanıyor musun?
0: İteyn peşinizdeyse çoktan ölmüşsünüz demektir.
1: Çok rahatlatıcı oldu.
0: İteyn'in ruhu boş bir kaptır. İçini sadece Romalı kanı doldurabilir.

0: Arayan nerede?
1: Bize kahvaltı hazırlamaya gitti. Sen iyi misin?

0: Onu yem olarak mı kullanıyorsun?
1: Geldiğim yerde bir erkeğin işemesini bölmek büyük bir kabalık sayılır.
0: Benim geldiğim yerde de bir erkeği kahvaltısına işerken uyarmak doğru bir davranıştır.
1: Mantıklı.
0: Dün akşam tepelerde fırtına çıkmış olmalı.
1: Gel. Bir sorun var.
2: Hadi gidelim buradan. Botos.
1: Bunun için çok geç.
0: İleride saklanın ve ses çıkarmayın.

0: Cadı, Romalı köpekleri arıyoruz.
1: Ben kimseyi görmedim. Gerekiyorsa bakın, sadece evime pis kokunuzu sindirmeyin. Elimde tek kalan o.

0: Ne oldu Eğitim? Dilini kedi mi yedi yoksa?
1: Jane, yapma. Ölümü lanet getirebilir.

0: Seni tehlikeye attık, özür dilerim, gidiyoruz.
1: Şimdi giderseniz gece yarısı olmadan bağırsaklarınızı deşer. Sabah arkadaşınız da yürüyecek hale gelmiş olur.
0: Bunlar senin halkın.
1: Onlar benim halkım değil. Gorlakom beni cadılıkla suçlayıp bunu yaptığından ve kalan günlerimi yaşamam için beni buraya sürdüğünden beri değiller.
0: Kader bizim için daha başka ne zalimlikler planlıyor? Sığınmak için düşmanın evinde kalmak. O bir melek mi? Yoksa şeytan mı?
2: Dışarısı temiz.
0: Tamam. Biraz dinlen.
2: Ben aksi ve yaşlı bir askerim. Ama yanıldığımı kabul etmeyecek kadar değil. Seni yanlış değerlendirmişim. İşte oldu.

0: Hava soğuyor.
1: Sağ ol. Sığınmamız için evini açtın. Ateşini paylaştın. Ve hayatını tehlikeye attın. Neden?
0: Seçtiklerim dışında kimseye sadakat borcum yok benim.

0: Yolculuk için biraz yiyecek.
1: Sağ ol.
0: Bol şans Romalı.
1: Sana da acıdı.

Otos, Otos kalk. Hadi kalk. Bak, bak. Orada ateş yanıyor. Bak, sıcak yemek ve yumuşacık yataklar. Hadi,

0: Agricola geri çekilmiş. İmparator Hadrian güneyde yeni bir savunma hattı oluşturmuş.
1: Savaştığımız toprakları bırakmış.
2: Peki bu bizi ne yapıyor?
0: Enayi,

0: Otos, etrafımızı çeviriyorlar.
1: Ah!

Ah!

0: Bu yeterince yakın taksi.
1: Lanet olsun. Pikti olduğunuzu sandım.
2: Öldüğünü sanıyorduk.
0: Markus nerede?
1: Kurtlara yakalandı. Hepsi bu mu? Bu kadar mı kaldık? Neyse, en azından üçümüz başardık, değil mi? Ha.
0: Daha eve varmadık.
1: Neden bahsediyorsun? Çoktan sınıra varmış olmalıyız.
2: Hayır. Agricola geri çekilme emri almış.
1: Demek Roma sonunda bu pislik çukurundan vazgeçti, öyle mi? Üzüldüğümü söyleyeyim.
0: Öyleyse boşuna savaştık.

0: Hadi.
1: Çocuğa ne oldu Tex?
2: Neden bahsettiğini anlayamadım.

0: Adrian'ın büyük planı bu mu yani? Büyük bir duvar. Ha?
1: Kimin umurunda? Başardık ya. Hadi gidelim. Ha!
2: Botos bekle.
3: Sakin ol yüzbaşı.
0: Ne yapıyorsun Tex?
3: Sadece birbirimizi anladığımıza emin oluyorum.
0: Bir sürü iyi adamın yaptığın şey yüzünden öldüğünü anlıyorum, o kadar. Ve bunun hesabını vereceksin.
3: Neden böyle düşüneceğini biliyordum acaba?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB, şehre dönüşü özel 8

0: 999 TL. Acele et, kaçırma.
1: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam, 1000 megabit diyor.
1: Aa, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya, gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım ve

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Kopta 1 kilogram tarsüt tereyağı 439 lira. Silka okula dönüş seti 79 lira 90 kuruş.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık espresso makineni yenileme zamanı geldi. De'Longhi Dedica Espresso makinesi şehre dönüşü özel 8.499 TL. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.
3: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
4: Bambim var benim.
5: Haribo fıstıklar geldi.
6: Bu yumurtalar uçan dar gibi.

0: Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
1: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle.
0: Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
2: Hadi diyelim ki şurada Seda ablana bile güvenmedin. 3-4-5 All Star'a kendin bak, kendin gör. Çünkü 15 gün boyunca kitaplara yaslan da, çizsen de, dersleri izlesen de umurunda bile değil. Hani zaten beğeneceksin de, beğenmezsen koşulsuz, şartsız paran ya.

0: Hadi bacım.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
2: Bambim var benim.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen spor giyim ve ayakkabı ürünlerini şehre ve okula dönüşü özel sepette 500 TL anında indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce ürün peşin fiyatına 9 taksitle.

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Okula dönüşte Neon 1 yanında. Xiaomi tablet sadece 10.249 lira. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık telefonunu yenileme zamanı geldi. Poco C81 Pro 128 GB, şehre dönüşü özel 8.499 TL. Acele et, kaçırma.

0: Yepyeni Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Fold 8 peşin fiyatına 3 taksit ve eskisini getir yenisini götür desteğine ek TV Plus hediyesiyle şimdi Turkcell'de.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Ah!

Kurtuz!

0: Bu rapor en korkunç korkumuzu doğruluyor. Üstüne düşeni yaptın asker ve Roma'nın minnettarlığını hak ettin. Bu adam seni özel odama götürüp yiyecek verecek. Çok acıkmış görünüyorsun.
1: Roma'ya gözden düşmüş olarak dönemeyiz. Lejyonun yenilgisinin bilinmesindense kaderlerinin sır olarak kalması daha iyi olur.
0: Bu ortaya çıkarsa her kabile ve her ulus bize karşı ayaklanır.
2: Bu çok büyük bir risk.
0: Öyleyse anlaştık. 9. Lejyon'un kaderi kayıtlardan silinecek.
3: Tamam. Tamam.

0: Umarım yemekler hoşuna gitmiştir. Sana biraz şarap getirdim. Romalı bir kahraman bunu hak ediyor.
1: Kahramanlar böyle mi onurlandırılır? Gerçeği benimle birlikte gömmek mi istiyorsunuz?
0: Büyük bir risk oluşturuyorsun. Nereye gideceksin?
1: Ait olduğum yere.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Efendim başladık. Ne var ne yoktasınız. Türkiye 3 gündür Vanlı Karahaydar'a konuşuyor. Vanlı Karahaydar'ın bu görüntüsü olay oldu. Ve emniyette tutuklandı. Eşi de gözaltında ve bugün Adalet Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar vardı. Vanlı Karahaydar ve operasyonla ilgili özellikle kara para aklama iddiası gündemde. Düğündeki takılar gündemde. Konuşacağız Vanlı Karahaydar'ı ama bu görüntüden Bülent Şahin Erdeğer ve Ramazan Kurdoğlu hocalarımız bizlerle beraber. Hocalarım birer cümle yorumlayın, sonra yine yorumlayacağız ama ne diyorsunuz Ramazan hocam?
1: Şimdi tabii bunun başka bir kısım bununla ilgili galiba Türk milletine, devlete falan hakaret eden bir kısım laflarından söz ediliyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, kendim görmediğim için, ama şimdi bunlar geriye dönüp baktığımızda bu tür...
0: Biraz sesi alsanıza.
1: Aklı sepete koyup da böyle efelenenler vardır.
0: Evet.
1: Bu genç çocuk da maalesef efelenmiş ama hiçbir zaman efelenmeyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, Türk polisine karşı, Türk Devleti'ne karşı bir şey yapamazsınız. Kafanızı dağıtır.
0: Evet. Burada da... Birazdan yeni görüntüleri geldi bugün. Evet. Düğüne dair, her şeye dair. Tabii Bülent Hocam, sosyal medyada gençlere kötü örnek oluyorlar.
2: Evet. Ya, yani şöyle... editçi mafya diye bir şeyle karşılaşıyoruz, evet, şu an. Yani edit yapılmış. Dikkat ettiyseniz bu arada bir polis ekibi gelmiş. Düğün sanırım orası.
0: Tabii. Düğünden kendi düğünü. Çıkıyor.
2: Yanında böyle koruma tipli, koruma olduğu varsayılan kişiler var yanında, gördüğünüz gibi. Ve bir edit yapılmış. Müzik var arkada. Yani bu maalesef bir rol model, hani yapay zeka da gelişti. Artık teknoloji de gelişti. Kendisini bir anda böyle hani Polat Alemdar havasına sokuyor falan. Yani bu gençlere kötü örnek olan, bir rol model olan bir tarz. Yani ben şahsı tanımam. Hani hukuki şeyini bilmem. Ona yargıçlar karar verir ama yani bu tarzın kendisi çok rahatsız edici. Bunlar biliyorsunuz dizilerle vesaireyle de çok öne çıkartılıyor bu tarz şeyler. Yani böyle editli, müzikli, böyle kahraman edasıyla bir hareketler yapılıyor falan ama
0: Kurtlar
2: ortada
0: Vadisi,
2: ne var yani? Bir polis ekibi gelmiş, Adis bir şey ya soruyor. Siz de gidersiniz, konuşursunuz yani. Bu hani bu matah bir şeymiş gibi böyle editler yapmanın başka bir anlamı var. Onu da zaten hukuk karşısında sanırım kendisi şimdi hesabını veriyordur.
0: Şimdi bugün yeni bilgiler geldi emniyetten. Ve tabii soruşturma derinleşiyor. O yeni bilgiler neler? Ve yeni görüntüler var düğüne dair. O takıların gelişine dair birazdan. Şimdi vermeyelim o görüntüleri. Birazdan bu düğüne dair, Vanlı Karahaydar'ın düğününe dair yeni görüntüler var. Bir de nasıl arkadaşlar? Ne Haydar? Bir de Beyaz Haydar çıktı. Onu da bir verin. Onu da çok kısa görelim, sonra birazdan konuşacağız. Bu da Beyaz Haydar.

0: Onun hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Bakın burada da aynı şey
0: yine
1: var.
0: Yine aynı şey.
1: Dikkat ettiniz. Arkada müzik, böyle bir yürüyüşler falan. Hani yine etrafında korumalar.
0: Çok ilginç. Ramazan bunlar hocam ne diyorsun dizi, beyaz
2: dizilerden aileler? Fırlamış tipolojiler. Bunlar çocuklara, özellikle 21 yaş altı çocuklara çok kötü örnek oluyor bunu. Devlet bu işin önünü kesmesi lazım.
0: Değil mi?
2: Tabii.
0: Ama devlet hemen müdahale ediyor hocam.
2: Tabii.
0: Mesela devlet o Kara Haydar'ı tekrar verin. Kara Haydar'ın düğününden 3 saat sonra gözaltına alındı. Düşün. Çok hızlı. Bak. Mesela bu da emniyetteki gidişi. Yani bu sefer kolunda o şeyler yok, korumaları
2: devlete
0: yok.
2: Karşı
0: bu polis var. Türk polisi var.
2: Tabii.
0: Türk polisi yakalar. İşte böyle götürülüyor. Elleri de arkadan kelepçelenmiş. Bu da bir göstergedir ya hani.
2: Tabii.
0: Biraz öyledir. Aslında biraz girizgah yapmışken şu düğünden de bir görüntü verseniz de takılarını verin. Bu kara para aklama iddiaları hocalarım çok fazla gündemde değil mi artık? Yani bu yöntemler çok kullanılıyor. Açın sesinde.
3: Yok böyle bir şey.
0: Vanlı Karaaydar'ın karısı.
3: Aymine bacı.
0: Bu görüntü yeni. Takıları görüyorsunuz.
3: Sen benim canım ablam.
0: Bir de Çağla'ydı değil mi hanımefendinin adı? Onun yeni açıklamaları var. Birazdan vereceğiz. Masak raporu çıktı. Dubai ile bir para trafiği var mı? Hepsini konuşacağız. Bir kere daha verin o yürüyüşü. O yürüyüşle hemen bir virgül atacağız çünkü. O yürüyüşte tabii burada Ramazan hocam, Bülent hocam hani polise meydan okurcasına gidiyor. Asıl mevzu. Şimdi, bakar mısınız? Korumalar, bakışlar, şahin bakışlar.
2: Yani şimdi mafyanın yani eski sokak kabadayılarının en büyük özelliği şudur. Aklı başında olanın. Polise karşı, vatandaşa karşı nezaketli, saygılı, ölçülü. Sen devletin polisine kafa tutar hale o replikleriyle efendim televizyon dizilerinden fırlamış tavırlarla çıkarsan devletin balyozu iner kardeşim ben sana yani.
0: Anında.
2: Anında devlet güzel yapmış, iyi yapmış. Çünkü bunlar çocuklarımıza, gençlerimize çok kötü örnek. İnanın bu tipolojiler, dizilerden çıkmış bu tipolojiler, okullarda, üniversitelerde bunu taklit eden çocuklar var.
0: Evet, tabii. Şimdi ekranlarınızın başına ayrılmayın. Sadece 15 dakika sonra yeniden Kara Haydar'a döneceğiz. Çünkü yeni görüntüler var. Düğüne dair yeni görüntüler var. Bir yerlere ayrılmayın. Sadece 15 dakika. Çok uzun değil. Öyle çok bekletmeyeceğiz sizi. 15 dakika sonra Vanlı Kara Haydar'a döneceğiz. Şimdi hemen arkadaşlar birle başlasın. Trump diyor ki İran'ı vurmasaydık, İran'ı o güzel B-2 bombardıman uçaklarımızla vurmasaydık şu an nükleer silahlar olurdu ve ben onlara yüce lider olarak hitap ederdim diyor. İran'ın nükleer silahları vardı diyor. İkiyi verelim. Beyaz Saray'dan görüntü var. Tanrı Trump'ı kutsasın diyorlar. Bu evet tabii oraya gelenlerle oynaması yine Trump'ın klasik. İki gelsin. Tanrı Trump'ı kutsasın. Bunda diyorlar. Pardon, bu videoda söylüyorlar. Üçü verelim. Trump diyor ki Amerika asla komünist bir ülke olmayacak diyor. Ve bu videoyu paylaştılar bakın. Beyaz Saray'ın resmi hesabı. America will never be a communist country. Yani Amerika asla komünist bir ülke olmayacak dedi. Beyaz Saray'ın hesabından paylaşıldı. Ramazan hocam.
2: Şimdi tabii o Trump'ı kutsama işleri George W. Bush'u da kutsuyordu. Evangelist ablaların, abilerin seremonisi. Trump'ın etrafındaki güç odaklarından birisi ki bugün 350 milyon civarındaki Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık 110-120 milyon civarında evangelist, reborn, yeniden doğmuş Hristiyan bunlar. Geçmişteki yapıları da İngiltere kökenli, Püriten, biraz daha geriye gittiğinizde Protestan. Şimdi bu adamlar tabii çok radikal, özellikle antikomünist söylemleriyle tanınır evangelistler. Muhtemelen Sayın Trump da bunu dile getirdi. Ama
0: bu kutsama görüntüsü tabii.
2: Tabii burada tabii bunu şekilde. Mesela George W. Bush da geceleri Tanrı'nın omuzuna yaslanıp Tanrı'yla sohbet ediyorum dediğinde Jacques Chirac delirmiş bu adam demişti. Şimdi bunlar Batı politik mahfillerinde maalesef özellikle 1970'lerden sonra hızla çoğalmaya başladı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bülent Hocam, kitabınızı da gösterin. Aslında tam da bu evet. konuyla ilgili bir kitap. Yeni kitabınız da çıktı. Değil mi? Onu da bir gösterin, ekrana bir gelsin.
1: Şöyle şeytanı kıyamete zorlamak evet. diyorum ben buna. Çünkü malumunuz bir eser var. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Hocamın da hatta o isimde bir kitabı var. Şimdi neden şeytanı kıyamete zorlamak? Evet. Çünkü bu gördüğünüz o rahiplerin, rahibelerin, vaizlerin her birinin en az 25-30 milyon müridi var. Ve bu adamlar aslında şeytana hizmet ediyorlar. Yani Tanrı'ya, Allah'a hizmet etmiyorlar. Zaten Allah'a hizmet eden adamın böyle bir bombayla 10 bin kişi, 20 bin kişi öldürmesi mümkün olmaz. Bunlar Epstein'de de gördüğümüz, bu Epstein skandalında da karşılaştığımız şeytana hizmet eden, şeytana tapan hatta çok karanlık ağlar. Komünizm, momünizm de bunlar da işin şeyi, paravanı.
2: Evet, yoksa komünist
1: olacağı falan yok yani. Yani bir Kuzey Kore kaldı. Yani kim komünist olmuş da dünyada ABD olacakmış.
0: Değil yani mi yani?
1: Bunlar hikaye. Bu neyi perdeliyor? İşte o şeytana hizmet eden ağların, o pedofili ağların, çocukları kurban eden ağların o karanlık yüzlerini kapatmak için bunları yapıyor Trump. Çünkü yani kıyamet tarihi olarak yani daha doğrusu Mesih'in iniş tarihi olarak 2033'ü
0: öyle mi?
1: Belirliyorlar.
2: Evet.
1: 2033'e kadar dünyayı daha da kana bulayacaklar. Bunun için böyle hareketlere giriyor Trump efendi.
0: 2033 tarih evet. verdi Ramazan
2: Tabii,
0: hocam.
2: Kardeşimizin dediği doğru. Şimdi evangelistler diyorlar ki İsrail'in kuruluşunun 70. yılıyla 90. yılı arasında, yani 2018 ile 2038 arasında bir İsa Mesih yeryüzüne inecek diyorlar. İnmese de biz indireceğiz diyorlar yani.
0: Evet, evet.
1: Sen seni gerçekleştiren kehanet.
2: Evet, evet. Böyle o noktada 2033'te çok zikredilen son zamanlarda bir tarih, ama bu evangelist tarikatın geçmişte de böyle belirlediği tarihler vardır. Hepsi fos çıktı. Bunların hiçbiri Kur'an'ı değildir.
0: Tabii.
1: Tabii. Evet. Ya ben şunu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. İnecek, haklılar demiyorum.
0: Planları oluyorsun.
1: Ama adam öyle inanıyor.
2: Tabii, öyle inanıyor.
1: Öyle inandığı için de maalesef işte Gazze'de soykırım yapıyor.
2: Tabii.
1: İran'a savaş açıyor. Bunun daha birçok işte...
2: Tabii, yukarı köyde bir yalan söyledim. Aşağı köyde kendim de inandım evet. bu yörüklerdeki.
1: Ve ilk öldürdükleri de çocuklar maalesef. Çocuklarımız.
0: Evet. Maalesef. Bu arada Trump'tan yeni bir son dakika açıklaması var. Kendime Kongre Onur Madalyası vermek istiyorum ama buna izin verilmiyor. İnanabiliyor musunuz diyor. Kendisine Onur Madalyası vermek istiyormuş. Ama izin verilmiyor. Trump çok enteresan bir karakter. Dördü verelim. Trump diyor ki Hürmüz, Trump Boğazı olarak adlandırılmalı diyor. Bu kadar kesin artık konuşuyor. Beş, Trump İran Savaşı seçimden hemen sonra bitecek diyor. Seçimden hemen sonra bitecek. 6'yı verelim. Şimdi bu yani Türkiye saatiyle gece yarısı açıkladı. Trump'tan seçim vaadi. Kazanırsam her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 vereceğim. Ramazan hocam, cumhuriyetçiler kazanır mı?
2: Vallahi tabii.
0: Ekrana 3'ü verin, 2'yi verin.
2: İşi zor gözüküyor. Eğer Sayın Trump aklını başına almazsa Trump'a küreselci yapı Amerika'yı yıktıracak. Şimdi Umberto Eco vardır. İtalyan düşünür. Batı'nın yüz akı düşünürlerden biridir Umberto Eco. Gül'ün Adı kitabıyla da meşhurdur bu, biliyorsunuz. Bir sürü de kitabı vardır. Ben de çok zevkle bütün kitaplarını okudum. Umberto Eco der ki Tanrı adına konuştuğunu söyleyenlerle pazarlık edemezsiniz. Şimdi bu zevzekler Tanrı adına konuştuğunu iddia ediyorlar. Adam diyor ki ben Tanrı adına konuşuyorum. Evet. Bunlar ne yapıyor? Siyonistler de Tanrı adına konuşuyor.
0: Şu hanımefendi biliyorsunuz.
2: Tabii.
0: Dini danışmanı yani. Ha. Öyle diyor neredeyse.
2: Bunlar Siyonistleri ve Evangelistleri, İsrail'i çok sevdiklerinden değil. İsrail'e bir misyon yüklüyorlar. Yani iki türlü şey var. Kıyamet türbülasyonu var. Bir işte 7 yıllık bir bolluk vesaire. Bir de 7 yıllık işte kıyamet, anarşi vesaire, savaşlar. Bir de cinsel boyutu var hadisenin, ona girmeyelim. Şimdi bu adamlar Orta Doğu'yu kana bulayarak, dünyayı kana bulayarak İsa Mesih'in yeryüzüne ineceğini iddia ediyorlar. Dediğim gibi Kur'an'ı değil, ama bunlar bu iddialarında yalnız da değiller. Yahudiler Kral Davut soyundan bir Mesih'i, Şii Müslümanlar kayıp 12. İmam ve Hazreti İsa'yı, bir kısım Sünni cemaat ve tarikat Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı bekliyor. Yani oyun geriden kurgulanmış adım adım.

0: yardım buraya geliyor. Bunlar Kur'an'ı mı? Değil. Değil. Mehdi gelecek mi? Hayır. Mesih gelecek mi? Hayır. Bir tek Mehdi vardır. Hazreti Muhammed Mustafa kardeşim ya. Yani bunların üzerine yani şu var. Yüce Kur'an'da örtünme ile ilgili ayetler var. Şarap içilmemesi ile ayetler var. Domuz eti ile ilgili yenilmemesi ile ilgili ayetler var. Bu kadar insan hayatına detayı veren yüce bir kitapta siz Mehdi'nin geleceği ile ilgili bir tek ayet-i kerime yok. Siz döndürüyorsunuz. Sahih olmayan hadislere dayandırılmış, daha çok İsrailiyet külliyatına dayandırılmış, daha sonra Hristiyanlığa, daha sonra Şii Müslümanlığa transfer edilmiş bir yapı içinden Sünni İslam yapısı içine de sokulmuş bir Mesih ve Mehdi fenomeni var. İşte Sayın Trump'ı da bu dolmuşa bindirmişler, gidiyor.
1: Bülent Hocam.
2: Yani
1: kazanır mı cumhuriyetçiler?
2: Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali şu an itibariyle düşük gözüküyor. Ama bu adam Trump'tır. Delidir, ne yapsa yeridir.
1: Şapkadan 5000 dolar çıkardı mesela
2: diye
1: şimdi.
2: Diye bir şey var ya. Yani dolayısıyla bakın bu gördüğünüz görüntüdeki insanların dediğim gibi yani bunlar böyle sıradan adamlar değil.
0: Çok etkili bu adamlar.
1: Kim en az... bunlar yani bu kadar Trump'ı kutsayacak bakın, kadar kim bunlar?
2: Bunlar oranın tarikat liderleri diyebiliriz. Evet. Ve en az hepsinin en az 25'er milyon takipçisi var. Evet. Bakın bir ülke nüfusu kadar. Televizyonları, radyoları, web siteleri var tabii.
1: Allah Allah.
0: 110-120 milyon evangelist var Amerika'da.
2: Bunlar Hristiyan Siyonist. Yani hem demin Ramazan Bey'in de dediği gibi İsrail'e hizmet ediyorlar. Yani Siyonizmi çok yoğun bir şekilde savunuyorlar. Ve bunların İsa Mesih dediği kozmik Mesih. Yani gerçekten bizim inandığımız samimi Hristiyanların inandığı Hazreti İsa değil. Yani insan olan Hazreti İsa'dan bahsetmiyorlar. Onun için diyorum şeytanı kıyamete zorlamak. Bunların beklediği aslında Tanrı'nın oğlu olarak inandıkları Lucifer. Yani şeytanı yeryüzüne indirmeye çalışıyorlar. Ha bunu da tabii ki ben şeytanı indireceğim diyerek tabii. İnsanları peşine götüremezsiniz. Ne diyorlar? Tabii. İşte İsa diyorlar, Mehdi diyorlar.
0: Tabii. Bir oraya şey formatlıyorlar.
2: Diyorlar. Ama davet etmeye çalıştıkları, hizmet ettikleri. Çünkü bakınız. Varsayalım ki Hazreti İsa inecek. Ya bizim bildiğimiz, tanıdığımız Hazreti İsa ya da herhangi bir normal bir insan. Ya ben gelmem için ortalığı karıştırın, ortalığı katliam yapın der mi? Hadi. Bunu ancak şeytan der. Yani yeryüzünü ifsada boğun, yeryüzünü karıştırın, çocukları öldürün, kurban edin, insanları birbirine kırdırın diyen varlık şeytandır bizim inançlarımıza göre. Yahudiliğe göre de öyledir, Hristiyanlığa, Müslümanlığa göre de öyledir. Dolayısıyla bunlar hocam, bunlar ciddi ciddi kötülüğe hizmet eden, şeytana hizmet eden bir akım. Ve bunları daha önce işte Crowley vardı, efendim Blavatsky vardı.
0: Tabii.
2: Şimdi de işte Epstein'le biraz bir kısmı açığa çıktı ya da feda ettiler onu, tasfiye ettiler. Ama hizmet ettikleri yer, bakın mesela şimdi UFO'ları açıklıyorlar değil mi? UFO'lar vardı. Niye? Çünkü insanlar da şu inancı geliştiriyorlar. Ha demek ki ortam çok kötü, birisi gelecek bizi kurtaracak. Yani işte o kim? Bir varlık gelecek. Ona da Mesih diyorlar. İşte Siyonistler kendi Maşiyah diyor. Bunlar İsa diyor ama onlar tamamen paravan. Tamamen çağırmaya çalıştıkları şey Tanrı'nın oğlu olarak inandıkları, düşmüş sabah yıldızı olarak gördükleri Lucifer. Yani şeytan, iblis.
1: Virgül attık. Birazdan ekranların yan açanlar varsa gider. Banlı Karahisar'la ilgili
0: Mısır
1: yeni görüntüler var.
0: Mısır Hermet'e doğru gider. Isis, Osiris.
1: Yani oraya doğru gider. Oraya doğru gider. Şimdi 8'i verin arkadaşlar. Netanyahu, İsrail işgali altında bulunan Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitti. Ve işte oralarda bu açıklama yaptı. Burası İsrail işgali altında. Suriye devleti de kınadı. Bir açıklama yaptı. Bakın burada kalabalık var. Hermon Meydanı'nda İrmuk kentine diyor. Seçime de az kaldı İsrail'de ve Netanyahu iyice şovun dozajını arttırmaya başladı. Ramazan hocam ne yapmak istiyor?
0: Şimdi tabii baktığımızda bu Netanyahu'nun çılgın Siyonist pervasız politikaları pek çok Yahudi toplumunda karşılık bulmuyor, onu söyleyeyim. Bugün İsrail nüfusu içindeki Yahudiler arasında bile nüfusun %20'si bu politikalara açıktan karşılar. Diğer taraftan baktığımızda, tarihe dönüp baktığımızda 80 yıldan fazla ömrü olmuş bir Yahudi devleti hiç tarihte olmadı. Bugün de baktığımızda 80 yıla doğru gidiyoruz ama Netanyahu bütün çılgınlıkları yapıyor. Bu noktada Batı özellikle

0: 1950'den sonra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gerek İsrail lobisi gerek Yahudi lobilerinin ülke içindeki ekonomik, siyasi ve diğer güç, özel basın üzerinden sağladığı güçlerden ciddi şekilde rahatsız. Ama ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne Avrupa'da özellikle ana akım politikacılar diyelim, ana unsur politikacılar bunlara direkt karşı çıkamazlar. Zaman zaman Pentagon içinden bunlara karşı çıkanlar oluyor. Ama şunu söyleyelim. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti şuna hazırlıklı olmak durumunda. Şimdi 1948'den beri şu veya bu şekilde işte 1967-73 vesaire Arap-İsrail savaşları bir tarafa. İşte arkasından İran'ın işte Hizbullah vesaire diğer hadiseler bir tarafa. Ama Batı özellikle bize karşı İsrail'i kışkırtarak bizimle bir çatışmayı en azından İngiliz Püriten akıl ile Amerikan Evangelist akıl bunu düşünüyor. Yani Türkiye ile İsrail'i bir çatıştırmayı. Niye? Çünkü onların bekledikleri İsa Mesih figürü İsrail'in yerle yeksan olduktan sonra geleceği bir figür. Onun için Türkiye'ye karşı İsrail'i özellikle kışkırtıyorlar. Tabii Ehud Barak gibi aklı başında İsrail eski başbakanıdır. Ehud Barak dedi ki ya kardeşim deli misiniz, divane misiniz? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Türkiye ile niye karşı karşıya geliyorsunuz dediler. Zaten geçen sene Amerika'da yine bir üniversitede konuştuğumuzda rüyalarında bile Türk kara kuvvetleriyle bunlar bir araya gelmek istemiyor. Bugüne kadar devlet dışı unsurlarla savaştılar. İran'a da işte füze atıyorlar. Onlar ona atıyor. Neyin nereye vardın da hepimiz görüyoruz.
1: Bu görüntüler sıcak bu arada. İsrail çok cepheli savaş senaryosuna karşı bir tatbikat yaptı. Sürpriz diye nitelendirilen bir tatbikat. Sesi de var, sesini de açın. Bülent Hocam neye hazırlanıyor İsrail?
2: Şimdi bakın biraz önce Netanyahu bir ifade kullandı. Dedi ki sınırlarımıza yakın terör ordusu istemiyoruz. Bakın örgütten bahsetmiyor. Ve hatırlarsanız yakınlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ziyaret ettiği, orada değillerdi ama ziyaret etmişlerdi. Bir üssü, Ebu Zuhur üssünü vurdu İsrail ordusu, işgal güçleri. Yani kendisi doğrudan hem Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la ittifak ilişkilerini geliştirerek Türkiye'ye yönelik bir savaş çığırtkanlığı yapıyor. Ve Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor. Yani terör ordusundan kastı orada Lübnan ordusu değil. Lübnan'da bir ordu yok. Yani sembolik bir şey var. Suriye'nin henüz bir ordusu yok. Dağıldı çünkü, toparlanıyor. Dolayısıyla kimden bahsediyorsunuz siz? Yani terör ordusundan neyi kastediyorsunuz? Çok açık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kastediyor. Ha. Ve kışkırtma yapıyor. Yani bunu söylerken yani ben senin düşmanım hadi gelsene yapıyor. İşte burada daha sağduyulu ve daha ağırdan alması gerekiyor Türkiye tarafının. Çünkü bu bir tuzağa çekme hamlesi olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'la bakınız, Yunanistan'la ve Arnavutluk'la ilişkisini geliştirerek İsrail işgal güçleri Türkiye'yi Balkanlar üzerinden de kuşatmaya çalışıyor. Yani Srebrenica katliamının papazı, kasabı, evet. Mladic'i biliyorsunuz kahraman olarak şey tabii, yaptılar. Tabii. Şimdi bunlar basit ya da normal seyrinde olan tabii, şeyler değil. Değil tabii, bunlar değil. Doğrudan bölgedeki işte Müslümanları, Boşnakları, Arnavutları, Türkleri, Türkiye'yi germeye yönelik bir çalışma.
0: Çipras döneminde zaten Yunanistan batınca iflas edince, Yunanistan Başbakanı Çipras Sosyalist Parti, Komünist Parti döneminde Ege adalarından bazı kaynaklarda 3, bazı kaynaklarda 4 adaya o 300-350 milyar avroluk borcun yapılandırılması ki zaten Yunanistan'ın 60-70 yıllık, 100 yıllık bir geleceği o borçtan dolayı ipotek altına alınmış vaziyette. O Ege adalarında 3 veya 4'ünde İsrail radar sistemleri var. Kime karşı? Bize karşı. Şimdi burada
1: zaten Yunanistan Adalet Bakanı'nın dünkü açıklaması, agresif komşularımız var. Ülke ulusal tehdit altında.
0: Şimdi diyor. Evet. Tabii Yunanistan'ın menfaati Türkiye ile dost olmaktan geçer. Şimdi bir tarafta 1 trilyon dolarlık, yuvarlıyorum rakamı, 1 trilyon dolarlık 90 milyonluk Türkiye var. Bir tarafta 300

0: milyar dolarlık ve de şeyde Yunanlı Selanikli bir arkadaşımın deyimiyle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Sirtaki oynamaktan kendilerinden geçmiş, uzo içmekten kendilerinden geçmiş bir Yunanistan var. Şimdi Türk savunma sanayinin geldiği noktaya baktığımızda şimdi tarih boyunca İsrail kime yar olmuş ki de Yunanistan'a yar olacak. Yani Yunanlı dostlarımızın aklını başına alması lazım ki bu noktada ben MİT Başkanımız Sayın Profesör İbrahim Hoca'nın Yunanistan'ı ziyaretini de çok önemsiyorum.
1: Çok çok. Şimdi bu arada birazdan saat 12'de arkadaşlar reji şeye bakar mısınız? Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu ile mücadele hakkında önemli bir açıklama yapacakmış. 3 dakika sonra bir tweet atacakmış. Ona bir bekleyelim bir bakalım. Şimdi Bülent Hocam sesini açsanıza biraz. Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudileri Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülediği olay çok konuşuluyor. Şimdi birazcık izleyelim, bir baştan alalım, birazcık izleyelim bir 30 saniye. Birazdan yeni görüntüler var, düğünden yeni görüntüler var Kara Haydar'la ilgili. Bir izleyelim.
2: Binasına girmek üzereyiz. Buraya bir kere girdin mi çıkışın yok.
3: Onlar dünyanın en katı ve en dindar topluluğu. Hasidik Yahudiler. Yüz binlerce üyesi olan dış dünyaya kapalı esrarengiz bir toplum.
4: Her yerdeler.
2: Aklımız ve kalbimiz her zaman İsrail'le birlikte ve hep İsrail için dua ediyoruz.
3: Merkez sinagoglarının hemen altında bazı geçitler var. Evlerine, iş yerlerine, sinagoglarına gireceğim. Ve hatta merkezlerinde yaptıkları kapalı toplantıları küçük kameralarla kayda alacağım.
5: Burada yemeklerini bile yiyip uyuyorlar. Bir meslek sahibi olmak için yetiştirilmiyorlar. Eğitimlerinde modern dünya hakkında neredeyse hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde internet kullanmıyorlar. Peki nasıl para kazanıyorlar? Bunu sonra öğreneceksiniz.
6: Yahudi misiniz?
5: Hayır.
2: Yahudi misiniz?
5: Hayır.
7: Yahudi misiniz?
5: Hayır.
1: Evet, yeterli bu. Bülent Hocam, tartışılan şey şu. Yani Hasidik Yahudileri Siyonistlere karşı deniliyor. Ruhi Çenet biraz töhmet altında kaldı. Acaba onu oraya İsrail mi gönderdi? Onlar töhmet altında kalsın. Bir de Amerika'da Trump Hasidik Yahudilerin liderlerini kabul etti bunun arkasına. 60 milyona zannedersem yaklaştı videonun izlenmesi. Yine Amerika'da trendlere girdi. Değerlendirmen ne?
8: Yani şöyle şimdi bu kontrollü ziyaretler bir gaz, yani mesela Kuzey Kore'ye de götürürler insanları. Aha. Sizi bir yere dolaştırırlar. Hani aslında çok Zülfiyare'ye dokunmayan kontrollü çekimlerdir bunlar. Bir benzeri de bu Hasidik Yahudi cemaatine yapılmış. Bu Hasidik Yahudilerin bir kısmı Satmar gibi antisiyonist. İsrail karşıtı. Bir kısmı da Şabat gibi bu biraz önce gösterdiğiniz görüntülerdekiler de İsrail'i destekleyen kesimi. Şimdi burada aslında iki tür subliminal mesaj veriliyor. Birincisi yani Ruhi Çenet tırnak içerisinde bir gazetecilik başarısında bulunuyor. Ve işte 60 milyon izleniyor.
1: 69'muş şimdi
8: evet,
1: bakmışlar.
8: 70 milyona yaklaştı. Bu bir başarı tabii ki. Ama bu kontrollü bir yayın. Yani burada mesela orada tünelleri gösterdi değil mi?
1: Değil mi? Orada tünellerle ilgili enteresan şeyler
8: bir bölüm var.
1: Var.
8: Orada mesela çok zayıf kalıyor. Niye? Çünkü o tünelleri gerçekten sorgularsanız zaten o görüntüleri şey yapamazsınız.
1: İşte bu yani tüneller.
8: Yayınlatamazsınız. Şimdi birincisi bu.
1: Buna çok değinmedi. Doğru söylüyorsun
8: yani
1: hocam.
8: Tünelleri izah eden, daha doğrusu tevil eden bir hahamın konuşmasına yer verdi videoda. Ve öyle geçiştirdi. Yani asıl mevzulara geçiştiren, daha çok magazinel kısımlara yoğunlaşan, şekilsel kısımlara yoğunlaşan bir yapım. Böylelikle de izleyenler hiç göremeyeceklerinden ziyade bir kısmını en azından görmüş oluyorlar. Ama burada iki tane büyük subliminal mesaj var. Bunu da yani izin verenler bunun için izin verdiğini düşünüyorum. Bu Ruhi Çenet'i suçlamak için demiyorum. Ruhi Çenet kendi açısından bir başarı elde etti tabii ki yayıncılık açısından. Ama niye izin verdiler sorusuna şöyle cevaplayabiliriz. Bir, İzleyenler karşı dahi olsalar bu işte Siyonist Yahudi cemaatine, işte Şabat'a şu günün sonunda şunu dedirtiyor insanlara. Ya helal olsun ya adamlar bak tamam yanlış ama inançları işte adamlar kendi davalarında
1: evet,
8: samimiler.
1: Evet bunu diyen çok kişi evet, var hocam.
8: Birinci subliminal şeyi bu var. İkincisi mesela Epstein ya da işte demin Trump'ı gördünüz değil mi? Onlar da Siyonist ya da işte Netanyahu'yu gördük onlar da Siyonist. Ama gayet modernler, gayet seküler yaşıyorlar değil mi? Ama biz şimdi neye yoğunlaşıyoruz? İşte adamın oraya sardığı kippasına, sardığı şeye yani şekillere yoğunlaştırıp dikkatleri. Yani doğru. Her dinde, her grupta böyle marjinal yapılar vardır. Merdiven altı dediğimiz böyle yapılar.

0: vardır. Bunlar çok küçük yapılar. Bunlar bütün Yahudiliği temsil etmiyor. Ama şimdi bakın biz 70 milyon insan mesela izlemiş, buraya yoğunlaşıyoruz. Halbuki asıl mevzu işte Netanyahu'nun Siyonizmi, Trump'ın Siyonizmi. Onların ezoterik böyle çılgınca inançları. Kesinlikle. Ama biz bunları, şimdi bakın 70 milyon insan şu an bunları değil de bu adamın işte kalküllerini konuşuyoruz.
1: Telefonları konuşuyoruz. Ramazan Hocam.
2: Şimdi şöyle, tabii Amerika'da baktığımızda Pew Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda sorduğu sorulara bağlı olarak hangi dindenseniz diye sorulduğunda Amerika'da Yahudi dinindendim, Musevi dinindendim diyen, ona kendini tanımlayanların sayısı 3 milyon civarındadır. Ama hangi ırktansın, millettensin diye sorulduğunda yine bu anketin bir yerinde Yahudiyim diyenlerin sayısı 5 milyonun biraz üzerindedir. Bu 5 milyonun üzerindeki yapının yaklaşık 700 bine yakını bu adamlardan Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da benim de tanıdığım var bu arkadaşlar içinde. Uzun yıllar kaldığım için. İçlerinde bu yapının İsrail Devleti'ne bile karşı olanları vardır. Yani İsrail Devleti'nin yıkılmasını isteyenler. Çünkü İsrail Devleti inandıkları Mesih gelmeden önce kurulduğu için mutlaka ve mutlaka yıkılması gerektiğine.
0: Satmar ve Netuekarta.
2: Tabii. Yıkılması gerektiğine inanırlar. Ama şu var ki tabii bunlar askerliğe falan da bir kısmı özellikle yapı İsrail içinde yaşayanlar bile gitmezler. Bu konuda radikal tavırları var. Ama aslında Trump tabii uyanık bir adam, pragmatist bir adam. Bunların kabul ederek Netanyahu'ya da ab altından bir sopa gösteriyor. Bak diyor.
1: Şimdi bir bana gelebilir misiniz arkadaşlar? Bir gelin. Şimdi arkaya da şey verin arkadaşlar. İstiyorsanız farklı bir görüntü verin. Kara Haydar'ı verin. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Sosyal medya hesabından paylaştı. Sayın Adalet Bakanı diyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimizin tüm imkanlarıyla yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ediyoruz. Bu mücadelede hedefimiz açık. Hedefimizde uyuşturucu baronları var demiştik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Yani hep şu söyleniyor ya, baronlar, baronlara dokunuluyor mu? İşte baronlara da Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek dokunulduğunu anlatıyor. 2017 yılından beri firariymiş. Bunu belirtelim. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya uyuşturucu, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden bir suç örgütü. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırlarsa çalışsınlar, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaklar. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten böyle bir açıklama var. Herhalde Türkiye'de de Sayın Akın Gürlek bu konuda çok çok başka bir çığır açtı. Baronlar konusunda da işte çok önemli bir adım atıldığını bu tweetiyle gece 00'da bu tweet atıldı. İslam Yakut suç örgütü lideri, baron, uyuşturucu baronlarından biri yakalandı efendim. Bunu da duyurmuş olalım. Şimdi gelelim buna. Sesini açın arkadaşlar. Vanlı Karahaydar'ın ilk bu görüntüyle tanıdık bizler. Ekranlarını yeni açanlar varsa işte bu kişinin düğünü bu. Düğününde polisler kapıya geliyor ve o da kendi korumaları diyeceğimiz fedaileriyle bu şekilde polise meydan okurcasına etrafını aldığı 10 kişiyle, bakın hareketlere bakın, işaretler ediliyor. Polise doğru böyle sanki bir tehdit edercesine yaklaşıyor. Candan geliyor, polise derdini anlatıyor burada. Sadece 3 saat sonra gözaltına alındı. Ve bu görüntü dursun, MASAK raporuyla çiftin, yani evlendiği kişi Çağla Hanım'la banka trafiğinin toplam, bakın sıkı durun hocalarım, 222 milyon liraya aştığı tespit edildi. 222 milyonluk bir para trafiği var.

74 bin liralık aylık gelirim var demiş Kara Haydar. Halbuki bankadaki hesap trafiği tam 115 milyon TL'ymiş. 74 bin lira aylık gelirim var diyen Kara Haydar'ın para trafiği 115 milyon liraymış.

0: kilolarca altınlı düğünün de mizansen olduğu ortaya çıktı. Aslında böyle bir evlilik de yok, bunu da söyleyelim. Gelsin şimdi yeni görüntüler, 62. Peş peşe yeni görüntüler gelsin. Bir görelim. Bakın bunlar düğünden o geceye dair takılar böyle. Çağla Hanım'ın, Vanlı Karahaydar'ın eşi de gözaltında efendim. Baştan dedi ki Vanlı Karahaydar, bu takılar kiralık dedi. Kiralık değilmiş, satın alınmış. 45 milyon TL'lik altın ve para var. Bunun da suç kaynaklarından aklandığı belirtiliyor. Bu da yine düğünden gelen yeni görüntüler. Hanımefendi de sosyal medya fenomeniymiş. Ramazan hocam, bu fenomen işi ne olacak ya?
1: Şimdi tabii bu iş özellikle genç çocukları çok etkiliyor. Yazın genç bir delikanlıya sordum. Yazın derken şimdi Eylül'e girince artık sonbahara girdik. Antalya'da ne olmak istiyorsun dedim.
0: Ha bak bak hocam, şuna baksana. Evet. Bak takılar da böyle geliyor. Bu yeni görüntü. Bakar mısınız mizansene düğün? Bu tamamen mizansenmiş. Parayı aklamak için. Evlilik evet. De gerçek değil. Takılar da böyle geliyor. Ya biri de dememiş mi? Biz ne yapıyoruz ya? Buyur hocam.
1: Şimdi o delikanlıya sordum. Ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun dedim. Hocam YouTuber olacağım dedi. Şimdi bu fena. Şimdi kolay para, kolay kazanç, böyle subliminal mesajları çocukların beynine işliyor. Bu da onlardan. Bu tiplerin mutlaka ve mutlaka devletin adli, hukuki yapısı tarafından zapturapt altına alınması lazım. Çünkü bu iş kontrolden çıkmış vaziyette. Bunun bir hemen perdenin arkası sevgili kardeşim, sanal kumar.
0: Evet, evet. Bakın böyle eğlenmişler. Takılar, makılar. Hani ben az önce dedim ya, biri de uyarmamış mıydı? Bu işi en çok yapıp da dili yanan Dilan Polat demiş ki yapmayın demiş. Evet bakın, bu da yine düğünden halay çekerken görüntüler. Sesini açın arkadaşlar. Vanlı Karahaydar eşi. Burada fenomenler de var düğünde. Şu şeyi verelim. Çağla Öz 66A gelin de gözaltına alındı. 66A.
2: Bacı nasıl bir sahneydi?
0: Şu görüntüler.
3: Abi. Sen içinde kaldın.
2: Yok böyle bir şey.
3: Böyle bir kalabalık, böyle bir izin.
2: Aymine bacı. Sen de selam
3: ver. Mükemmel bir şey.
4: Ben anasıyam. Ben dilerim bir şey. Bak kızın yanında.
0: Diğer görüntüleri verin. Takılar. Herkes de takı var. Herkes de. Acayip.
3: Kaç gündür çok bir şey atamıyorum çünkü... İnanılmaz gerginim, bilmiyorum. Gerginim, stresliyim. Ben böyle özel günlerde, yani işte nişan olsun, doğum günü olsun, ne bileyim, bu tarz özel günlerde hep çok stresli ve gergin oluyorum. Şimdi düğün ve kınam da yaklaştı. Herhalde bu 16 gün çok fazla.
0: Evet, değiştirin. Bu görüntüler.
5: Soyarken konuşma videosu attım ya. Herkes yazmış ki aman.
0: Şimdi
5: aman,
0: yürümesini verelim Karahaydar'ın. Bülent hocam.
5: O yüzden şimdi soymayacağım.
0: Gençler mesela şu görüntüyü izleyen, kendini A dizisinde zanneden geçer ne düşünüyordu?
6: Şimdi bakın, tüm bu tablo aslında bir güç gösterisi.
0: Kara parayı yani... aklamak böyle kolay mı?
6: Hem para, kara para aklanıyor bu tarz şeyler, ama bunun bir güç gösterisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Ne demek istiyorum? Güç gösterisi derken neyi kastediyorum? Şimdi bunu izleyen gençler, mesela bakın o adamın yanında böyle çocuklar var, gençler 16-17 evet, yaşında. Var. Ve bu videoları TikTok'ta vesairede izleyen çocuklar var, gençler var. Ve diyorlar ki ooo bak bu işte abi çok, bu adamda para var, bu adamda güç var. Yani bir çekim şeyi oluşturuyor kendisine. Yani bir çekim merkezi olduğunu, kendisinin adres olduğunu söylüyor aslında bu görüntüler. Değil yani mi? O çünkü insanlar demin de dendiği gibi, yani kolay yolla para kazanma, bir anda köşe olma. İşte YouTube'da ya da Instagram'da bu kadar fenomenin patlamasının sebebi de o. Yani emeğiyle değil de işte böyle şatafat, güç, silah, efendim şiddet. Ondan sonra diyoruz ki bu çocuklar niye kendi okulunu baskı? Niye diyoruz bu uyuşturucu bu kadar yaygınlaştı? Yani sebebi bunlar işte. Yani bir takım diziler, bakınız, bir takım sabah

0: kuşakları ve bir takım da bu tarz sosyal medyada pıtrak gibi çoğalan gövde gösterileri. Bu bir şov yapıyor adam yani.
1: Kardeşimizin söylediği gibi şu var sevgili kardeşim. İsim vermeyeyim de şimdi tabii YouTube'da dahil sosyal medya platformlarında siz ülkenin gerçek meselelerini, ahlaki, erdem vesaireleri dile getirdiğinizde siz makaslanıyorsunuz. Sansüre vuruyorsunuz. Doğruyu söylediğinizde ama çocukları tabiri caizse raydan çıkaran, ahlaki seciyenin dışına çıkaran görüntüleri koyduğunuzda böyle bu dahilden cinselliğe kadar onları öne çıkarıyor algoritmalar. Tabii, bir yapı var.
2: Tabii. Bu arada birazdan arkadaşlar bu Vanlı Karahaydar'ın UYAP kayıtlarında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı varmış. Vay be. 37. MASA'nın 9 Eylül tarihli kapsamlı raporunda düşük kayıtlı gelire karşılık 100 milyonlarca liralık banka trafiği, ultra lüks araçlar, yakın kişiler üzerinden yapılan mal varlığı devirleri, Dubai kaynaklı gelir savunmasıyla finansal kaynakların uyuşmaması varmış.
1: Buna rağmen bu yapı mesela rakamı küçümsediğim zannedilmesin. Yani 200 milyon tabii büyük bir para bu ülkede her yerde. Bütün bunlar bu görüntünün halk içine, ekranlara, işte sosyal medya üzerinden transfer edilmesi şu var. Esas bunların bağlı olduğu başka güçler var. Bunu evet. Sayın Adalet Bakanı biliyordur, devlet de biliyordur bunu. Bunlar üzerinden onlara uzatmak gerek.
2: Doğru. Şimdi şeyi de verin arkadaşlar, şu Ali Haydar'ı da verin, Beyaz Haydar'ı da verin. AVM'de korumalarıyla yürümesi. O da 11 suç kaydı varmış. Bu ne ya? Hakikaten çok ilginç.
1: O işin raconudur. Yani o racon mümkün olduğu belki kadar.
2: Burada Beyaz Haydar'da 11 olur. Suç kaydı varmış.
0: Ve bu tarz gövde gösterileri, bu editler, işte bu müzikler. 3 tane ayağı var bu ülkede maalesef. Birisi spor, holiganlık üzerinden gelişiyor.
1: Evet.
0: Eğer işte Güneydoğu tarafındaysa Kürtçülük üzerinden bir hamaset. Yani Kürt vatandaşlarımız, değil mi? Biz yıllardır ne konuşuyoruz? Kürt halkının, Kürt vatandaşlarımızın işte fakir olmasından, mağdur olmasından bahsediyoruz. Bakın burada mağduriyet var mı? Yani bakın bu Kürt vatandaşlarımız, o Kürt gençlerinin üzerinden kazanılan
2: şeyler. Kendini güç devşirenler.
0: Evet. Tabii. Batı'da da bu ırkçılık şeklinde karşımıza
2: tabii,
0: çıkıyor.
2: Tabii Batı'da ırkçılığını yapıyorlar.
0: Yani bu hamasetler, bakın spor evet. ya da ırkçılık ya da işte Kürtçülük gibi şeylerle gençlerimiz kandırılıyor.
1: Tabii,
0: hamasetle gaza getiriliyor.
1: Aynen katılıyorum.
0: Ama malı götüren affedersiniz.
1: Tabii.
0: Bu arkadaşlar oluyor.
1: Tabii.
0: Buyurun.
2: Şimdi genç de bunu izleyince diyordu ki evet. ya para kazanmak bu kadar kolay mı?
1: Şimdi,
2: vay be.
1: Kardeşim çok güzel bir konuya değindi. Bakınız. İsim vermeyeceğim ama Dem Parti'de Kürtçülüğün daniskasını yapıp da bütün varlıklarını Ege'ye, Akdeniz'e yatıran oralarda olan mebuslar biliyorum ben.
2: Bu arada o son dakika görüntüsünü verelim. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki uyuşturucu baronlarından İslam Yakut yakalandı dedi ve onun görüntüsü geldi. Hemen o yakalanma görüntüsü gelsin ekranlara. Evet. Sesini değiştirin. Evet, görüntüler bunlar. Narkotik ekipleri böyle bir baskınla içeri giriyor. Ve işte o kişi gençlerimizi zehirleyenlerden biri İslam Yakut. 2017 yılından beri aranıyormuş. Hemen şöyle okuyayım. Şüphelinin Anon ve Sky ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği de belirtilmiş. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan da ülkemize sentetik uyuşturucular sevki gerçekleştiriyormuş. Hocam çok önemli bir operasyon değil
1: tabii,
2: mi?
1: Tabii, tabii. Yani devlet gereğini yapmış, yapmalı.
2: Değil mi?
1: Tabii,
2: devlet,
1: tabii.
2: Devlet hakikaten gereğini tam anlamıyla yapıyor. İşte İslam Yakut denilen o uyuşturucu şebekesinin lideri kıskıvrak böylelikle narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu konudaki devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını biliyoruz. Ve işte böyle de bir fotoğraf dizleri üzerinde. Gelin geri. Gelin geri, bence çok önemli bir kare ya.

0: Devlet diz
1: devlet
0: çöktürür.
1: Acayip bir mesaj. Diz çöktürüyor.
0: Çöktürür. Bu tarz.
1: Tamam, ilerletin hızlıca. Tamam. Bana bir dakika versin ana kumanda. Bir dakika rica ediyorum. Girişler böyle. Bulunduğu yere arkasında. Ama o diz çöktürme acayip hakikaten. Ve zaten yakalanması acayip. Öyle tutmuş. Ya bu da herhalde tüm uyuşturucu madde içenlere, pazarlayanlara, evet, yer temin edenlere mesaj, de ders olsun, mesaj olsun. Devlet affetmiyor ya.
0: Tabii, bu işin sokaktaki o bakalım, tırnakçı dedikleri vesaire de genç çocuklara işte şehrin, büyük şehirlerin belli yerlerinde tabiri caizse perakende bu işi servis edenler de onlar çok önemli değil. Önemli olan bu tür. Evet. Bu yapılar. Evet. Yani tabiri caizse malın başındakileri, evet, devletin tutuklaması, operasyon yapması doğru.
1: Evinden
0: bir şey.
1: Böyle çıkarılıyor. Helal olsun emniyetimize.
0: Tabii Türk ordusu, yani Türk polisini kutluyorum.
1: Türk polisine, Sayın Adalet Bakanımıza, devletimize, tam o orada durdurabilecek misiniz arkadaşlar? Biliyorum çok acil, bilgisayar üzerinden aldığınız görüntüyü. Durdurabilirseniz durdurursunuz, bakarız. Ve işte kim bilir kaç genci zehirleyen o uyuşturucu çetesinin lideri bir de kriptolu hesaplardan talimat veriyormuş. Bakın Türk polisi böyle yakalar, adamı böyle götürür. E şimdi de cezasını yargı önünde hesap vererek çekecek. Ve işte bakın bu karede kalın. Yani ben daha önce böyle bir görüntü görmemiştim. Evet. Yani şöyle aşağı gelin biraz o gün. Evet. Böyle diz çökerek fotoğrafını veriyor. Aç biraz, aç resmi, aç şöyle görsün herkes onu, diz çök, dizlerini görsünler. Yere dizlerinin değdiğini görsünler. Evet. Diz çöküyor. Narkotik ekiplerimiz burada. Helal olsun polisimize, devletimize. Evet. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 3, 4, 5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Her Perşembe ve Cuma 1500 lira ve üzeri alışverişlerinizde 150 bin para kazanın.
4: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
5: Dolap boş, ne olacak? Of! Alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh! Alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Pestisit analizli meyve ve sebzeler. Getir büyükte.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
12: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Oy şefim.
14: Ülker çikolatalı gofret efendim.
13: Yengeme de verin.
15: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
16: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her...

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Damla.
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarın.

0: taşır. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Saniyeler sonra ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevaptasınız efendim. Ramazan Kurdoğlu ve Bülent Şahin Erdoğan hocalarla birlikteyiz. Reklamlarda yani ne var ne yok da son bıraktığımız yer Türk polisinin yaptığı operasyondu. İşte bu görüntüler geldi. Uyuşturucu baronlarından İslam Yakut kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Sahte bir Bulgar kimliğiyle gizleniyormuş. Denis Georgiev adıyla düzenlenmiş bir sahte Bulgaristan kimliği üzerinde ele geçirilmiş. Ve de işte evinden de bu şekilde aramalar ama Türk polisi yakalıyor. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 2 ton uyuşturucu sevkiyatı yapmış. İşte bakın İslam Yakut burada polisimizin ellerinde kıskıvrak yakalandı. Hocalarım son kez ekleyeceğimiz bir şey. Tabii gençlerin zehirleyenler inşallah sonu hep böyle olur. İbretlik.
1: Yani Türk devleti şunu yapmak zorunda. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizi bir bu narko uyuşturucudan, efendim bu kumar illeti var maalesef, sanal kumar illeti var bundan. Ve de sosyal medya, elbette sosyal medya yasaklanmamalı, düzenlenmeli ama sosyal medya bataklığı unsuru mutlaka devletin denetim yaptırımlarıyla birlikte gençlerimiz o bataklıktan uzak tutulmalı, korunmalı.
0: Kesinlikle. Bülent Hocam.
2: Bakınız Türkiye'de işte kutuplaşmadan bahsediliyor değil mi siyasi olarak? Hı hı. Ama doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz gerekiyor, evet, insanımız olarak. Şu görüntüleri efendim muhalifi de, iktidara destekleyeni de, Türk'ü de, Kürt'ü de, Alevisi de, Sünnisi de, herkes değil mi şu görüntülerden sevinç duyuyor. Neden? Çünkü bu tüm gençlerimizi, tüm insanımızı zehirleyen bir şey. Bu operasyonların, bu tip operasyonların daha da artmasını temenni ediyorum. Çok güzel bir gelişme. Çünkü bataklıktaki sinekleri değil, bataklığı kurutmak, evet, lazım. Bunlar çünkü insanlığa karşı suç işliyorlar. Yani çoluk çocuğu zehirliyorlar. Ellerine sağlık diyorum.
0: Evet, evet. Yani kutluyoruz hem Sayın Adalet Bakanımızı hem emniyetimizi, Türk polisimizi. Bu kararlı duruş zaten sonucu, evet, getiriyor.
1: Evet.
0: Birçok zaten hani Adalet Bakanlığı, özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şu anda çok konuşuluyor ya. Yaani o bütün dosyaların yeniden açılıp faili meçhullerin bulunması. Yani insanlar da şunu söyletmiyor mu? Ya kardeşim, ya iyi ki Sayın Akın Gürlek geldi ve bu dosyalar yeniden açıldı değil mi? Evet. Bunu dedirtiyor ve bakın birçok faili meçhulda bulundu.
1: Evet.
0: Ya çok, bunun istatistiği var, inanılmaz. O kadar çok bulunan var ki.
1: İnşallah Kozinoğlu'nu da.
0: Kozinoğlu olayı da aydınlanıyor. Tabii. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti, tabii, aydınlanıyor. Tabii. Bunlar çok çok önemli gelişmeler. Şimdi devam edelim. Husilere geçelim. Arkadaşlar 32 versinden. Husiler Yemen hükümetine karşı büyük bir askeri operasyon başlattı. Son 24 saat içinde yaklaşık 2600 kilometre karelik alanı kontrol altına aldılar. Bülent Hocam, orada ne oluyor?
2: Şimdi bakın, yeşil bölge, yani Yemen'in kuzeyi burası. Daha doğrusu kuzey batısı da diyebiliriz, yukarısı burası. Yeşil bölge Husilerin kontrolündeydi. Kırmızı bölgede meşru Yemen hükümeti dediğimiz, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, Türkiye'nin tanıdığı Yemen hükümetine bağlı güçlerin olduğu yer. Şimdi burası niye bu kadar önemli? Burada bakın Moka şehri var. Bu meşhur Moka kahvesi var ya.
0: Evet.
2: O buradan geliyor
0: öyle
2: işte.
0: Öyle mi?
2: Moka burası. Bu kahvesiyle de meşhurdur.
0: Hocam sen Arap coğrafyası konusunda, evet, ben müthişsin Ortadoğu, hocam. Ortadoğu uzmanısın.
2: Evet, evet. Muhabir olduğunuz için yıllardır. Şimdi Yemen neden önemli ve burası neden önemli? Çünkü burada bir boğaz var biliyorsunuz. Babül Mendeb.
0: Evet.
2: Ve bütün dünya petrol ticareti ve diğer tüm transport ticaret, yani sadece petrol değil, Kızıldeniz'den geçiyor. Tabii. Süveyş kanalına. Dolayısıyla İran'ın elindeki tek en önemli kart işte Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb. Hürmüz Boğazı'nı kontrol edebiliyor. Böylelikle elini sağlam tutuyor İran rejimi, İran yönetimi.
0: Ama şu an bu arada Mendeb'in, son dakika var. Husiler Suudi, evet, Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenliyor.
2: Evet. Babül Mendeb'i Hürmüz gibi tam kontrol edemiyor İran rejimi. İşte eğer bu gelişme olursa o zaman eli çok daha güçlenecek ABD'ye karşı. Yani
0: sesi
2: ABD İran savaşında İran'ın elindeki en önemli kozlardan birisi. Çünkü Husiler, yani kuzeyi kontrol edenler, 2014'te bir askeri darbe yaptılar Yemen'de ve Yemen'in kuzeyini ele geçirdiler İran'ın verdiği silahlarla. Güneyinde de dediğim gibi Yemen meşru hükümeti var. Evet. Şimdi Suudi Arabistan da çıkarı dolayısıyla Yemen hükümetini destekliyor. Şimdi buradaki çatışma aslında ne Husiler ne Suudi Arabistan. Amerika Birleşik Devletleri ve küresel dünya ticaretinin başında duranlarla İran arasında ve İran'ı destekleyen Çin özellikle arasında bir nüfuz mücadelesi. Şimdi Yemen'in yani Aden hükümetinin, meşru Yemen hükümetinin ise stratejisi şu. Aden'den kalkıp Sana'yı yani başkenti ele geçirmeye çalışıyor. Çünkü eğer başkenti ele geçirse tüm Husiler yenilmiş olacaklar. Şimdi Husiler de bu bölgeleri yani daha stratejik bölgelere saldırıyorlar. Böyle berabere gibi yani biri oradan giriyor, biri aşağıdan güneyden giriyor. Tarzı bir mücadele sürüyor. Şu an çok stratejik bir yer ele geçirdi. Bu arada bu balistik füzelerle de Suudi Arabistan'ı baskı altına tutuyor ama şöyle bir durum
0: nereye
2: var.
0: Nereye atıyor Suudi Arabistan'ı ki?
2: Burada sivil bölgeleri atıyor Husiler. Yani Suudi Arabistan'ın sivil bölgelerindeki AVM'lere, parklara, evlere, işte petrol rafinerilerine atıyor. Böylelikle Suudi Arabistan'ı baskılamaya çalışıyor. Hmm. Suudi Arabistan da diyor ki, kardeşim burada Mekke var, Medine var. Yani burayı güvensiz hale getiriyorsunuz diyor kendi açısından.
0: Bu da Suudilere ait bir konvoyu vurdular, ona ait görüntüler. Evet,
2: buradaki sorun şurada, bu savaştaki temel sorun şu. Kimse burada, hiçbir taraf sivilleri ya da savaş hukukunu gözetmiyor. Yani Suudi uçakları da gözetmiyor, sivilleri vuruyor. İşte Husiler de aynısını yapıyor. Burada Suudi Arabistan'ın problemi şurada. Paralı askerlerle ve yerel klanlarla yani yerel kabilelerle iş yapıyor. Dolayısıyla bu iç savaşta başarılı olma ihtimali düşük. Yani şu an Yemen'de bir iç savaş var. Ve her iki tarafta da sıkıntılar var, sorunlar var kanaatimce.
0: Husiler Yemen'in batısındaki Hays kentine girdiğini açıklamışlar hocam. 36'yı da verin. Yine Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçları da imha etmişler. Görüntüler bakın bunlar.
2: Ama bunlar böyle giderse şöyle bir sonuçla karşılaşabiliriz. Küresel güçler yani ABD özellikle. Bak şunu diyebilir. Yani Suudi Arabistan bu işi başaramadı. Meşru işte Yemen hükümeti de bu işi başaramadı. O zaman ben burayı yerle bir ederim diyebilir. Neden? Yani Allah korusun ama orada çok daha fazla aynı Irak'ta olduğu gibi çok daha fazla ya da Suriye'de olduğu gibi sivil Müslüman kardeşimiz ve sivil insanlar ölebilirler. Neden? Çünkü orası çok kritik bir bölge. Yani orayı İran'a bırakmak istemez ABD. Dolayısıyla elinden geleni ardına koymadan büyük katliamlar yapabilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri ben açıkçası üzülerek ve endişeyle yani inşallah barışırlar diyeceğim ama ortada çok büyük bir çıkar çatışması olduğu için yani İran rejimi bölgedeki son kalesini ve son kozlarını oynuyor. Dolayısıyla oradan vazgeçmez. ABD de dediğim gibi orada büyük bir ticaret yolu var. Buradan vazgeçmez batılı devletler. Evet. Dolayısıyla burada maalesef bir çözümsüz bir yere doğru gidiyor Yemen.
0: Ramazan hocam.
1: Şimdi tabii Yemen deyince benim rahmetli dedem akla geliyor. Türk tarihi aklıma geliyor. Yemen Anadolu'dan, Anadolu coğrafyasından sonra dünyada en büyük Türk mezarlığıdır Yemen.
2: Yemen türküsü var.
1: Yani. Evet. Türküsü var. Yaklaşık 1 milyon 200 bin savaşta olduğumuz İngilizlerden kiraladığımız yaklaşık 1 milyon 200 bin Mehmet'i biz Yemen'e gönderdik. Ve onlardan biri de benim dedem.
0: Hocam biri de benim dedemin dedesi.
1: Evet.
0: Yemen şehidi.
1: Evet. Ve o oradan bu insanlardan 1 milyon 200 bin civarındaki o Müslüman Türk evladından ancak 150 bini dönebildi. Yemen bizim için bu anlamda Yemen da türküsü. Çok evet. Önemli. Diğer taraftan bu Aden Körfezi'nin karşısını da bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
2: Somali.
1: Şimdi yani bu aynı zamanda bize karşı da bir şey. Bildiğim kadarıyla Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu konuda bir açıklaması var. Doğru bir açıklama. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaati. Çünkü İran burada açık ifade edelim mezhepçilik üzerinden geliyor. Yani mezhepçilik yapıyor. Halbuki yani İslam'a siz mezhebi soktuğunuz zaman İslam'ı bölük pörçük edersiniz kardeşim. Ama burada da reel politikasını mezhepçilik üzerinden yürütüyor İran.
0: Evet. Yemen'de neler olacak? Tabii takip edeceğiz ama O son görüntü tekrar verin. Balistik füzeyle Suudi Arabistan'a saldırmışlar. Arkasından evet bu görüntü. The Economist'in son kapağını görelim. Avrupa'da İslam gerçekler ve yalanlar kapağıyla çıktı. The Economist, İslam in Europe. Bu kapak işte Ramazan hocam. Kapakta orada ne orası? Tanıdık geldi mi size Bülent hocam orası? Neresi acaba? Bakamadım ben de yayınlanınca
1: ama. Ben de bir ilk defa görüyorum.
0: Evet ilk defa gördüm.
2: Bir cami duvarı gibi.
0: Avrupa, İslam in Europe.
2: Arkada da bir cami var.
0: Niye bayram değil, seyran değil? Acaba niye bu kapakla çıktı?
1: Şimdi şu var. The Economist biliyorsunuz Rothschild hanedanlığının finanse ettiği bir siyasi ekonomik yayın organı. Ve özellikle dünyada küreselci akımın en önemli yayın organlarından birisi. Bu anlamda Avrupa'da işte Almanya'da en çok Türkler olmak üzere Fransa'da, İngiltere'de, efendim Avusturya'da, diğer ülkelerde elbette Müslümanlar var. Ama mesela Hollanda, Hollanda'da çok ciddi bir Müslüman varlığı var ama Hollanda'yı ben şöyle tanımlıyorum. Hollanda dünyada ikinci İsrail'dir. Yani Hollanda'yı maalesef bilmiyoruz. Yani İsrail o kadar güçlüdür ki Hollanda'da şimdi dünyadaki küreselci, milliyetçi, ulusalcı ayrımında özellikle Avrupa'da, Almanya'da biliyorsunuz bir eyaleti ilk defa %44'e yakın oyla aşırı sağcılar kazandı. Benim anladığım, tabii içine bakamadım ben şöyle bu kapaktan anladığımız, küreselci akım Avrupa'daki İslam'a tabiri caizse cambaza bak cambaza modeliyle Avrupalılar, yani Hristiyan Avrupa içinde bir kafalarını karıştırma operasyonu gibi geliyor bana.
0: Bülent hocam?
2: Yani Avrupa biliyorsunuz Avrupa'da bir Müslüman nüfus var. Milyonlarca Müslüman yaşıyor. Bunların büyük bir kısmı Türkiye vatandaşı.
1: Evet.
2: Bir kısmı Afrikalı, bir kısmı oralı olup İslamlaşan, Müslümanlığı kabul eden insanlar. Dolayısıyla Avrupa'da İslam çok hızla yayılıyor. Özellikle Fransa'da ikinci din şu an. Ve bu Avrupa'da ciddi bir tehdit olarak tırnak içinde görülüyor. Şimdi burada gerçek ve yalanlar demiş alt başlıkta.
1: Evet.
2: Yani bir de Avrupa İslamı diye de bir proje var. Mesela Avusturya'da Avusturya İslamı diyor.
0: Ne, nasıl
2: farkı? Yani mesela
0: ne?
2: Avusturya'da Türkler yaşıyor. Diyor ki siz,
1: hani,
2: diyor,
1: ılımlı İslam tabiri FETÖ'nün başka yani versiyonu.
2: Siz diyor bizim istediğimiz şekilde İslam'ı öğreneceksiniz. Kendi imamınızla, işte kendi İslam anlayışınızla burada yaşayamazsınız gibi bir proje var. Oradaki Müslümanlar da kendi içlerine kapanmışlar. Yani oradaki toplumla uyum sağlayan bir kendilerinin anlatacağı bir İslam anlayışları da maalesef şu an itibariyle geliştiremediler. Dolayısıyla bu iki arada böyle bir sıkışmışlık söz konusu. Tabii bu aradan, bu çatlaklardan ne ortaya çıkıyor? İşte IŞİD gibi daha böyle marjinal, evet, kullanıma açık, İslam'ı kötüleyen şeyler de çıkabiliyor arada. İşte onlara da sonra Müslüman terör, İslami terör diyorlar. Ve İslam'ı zan altında
1: bırakıyorlar. Bütün Müslümanlar kötülüyor.
2: Şimdi bu gibi durumlar var. Muhtemelen burada da şimdi dediği gibi Ramazan Bey'in hani dergideki alttaki makaleleri okumak lazım. Muhtemelen bir yön verme. Yani evet Avrupa'da İslam var ama bizim istediğimiz İslam olsun'a getiren bir söylem geliştiriyor.
0: O zaman Avrupa'dan devam edelim. 31 gelsin ekrana. Almanya 45. zırhlı Tugay'ını Litvanya'ya yolladı. Ramazan hocam ne oluyor?
1: Ha şimdi çok güzel bir sual bu. Şimdi İngiltere'nin tarihi olarak Rusya, Sovyetler, bugünkü Rusya, yani İngiliz Anglo-Sakson aklının stratejik olarak bir Rus aleyhtarlığı, düşmanlık tabirini kullanmayayım. Aleyhtarlığı vardır. Ve Ukrayna meselesinde Ukrayna'yı NATO'ya aldık alacağız hikayeleriyle Ukrayna'yı ateşin içine attılar. Ve bugün baktığımızda Ukrayna'ya verilen bir kısım silahlar, işte gayri resmi, işte bir kısım paralı askerler vesaire vesaire. Baktığınızda Ukrayna'nın arkasında İngiltere var. Ama öyle usta manevralarla İngiltere, öyle oyunlarla Ruslarla Almanları ve Polonyalıları karşı karşıya getirdi. ve Almanların Ruslarla aslında bir derdi yok. Şöyle söyleyeyim size. Birinci Dünya Harbi'ni kim çıkardıysa, kim tezgahladıysa, İkinci Dünya Harbi'ni kim tezgahladıysa da, üst akıl veya şeytani akıl ne dersek diyelim, veya Albert Pike'ın 1871'de İtalyan Mazzini'ye yazdığı mektup, sonradan dediler komple teorisi. Anam babam uzun yıllar İngiltere'de bu sergilendi bu mektup, sonra ortadan kaldırdılar. Şimdi diyorlar ki komplo teorisi. Adı komplo de, ne derseniz deyin. Kardeşim 3. Dünya Harbi'ni, ilk iki harbi kim tezgahladıysa bugün o yapı yeniden devrede. Ve bu yapı içinde o akıl Almanlardan ve Ruslardan, bakın Almanlardan ve Ruslardan intikam almak istiyor. Bu akıl aynı zamanda Türkiye, Japonya, Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de tabiri caizse onların tabiriyle burnunu sürtmek istiyorlar. Hmm. Yani çok parçalı bir oyun bu. Böyle matruşkalar var içi, böyle parça parça. Bugün baktığımızda Almanya ve Polonya ile birlikte, ki zaten o Litvanya'nın altında biliyorsunuz Baltık Denizi'nin açılan Rusya'nın bir bölgesi var. Nükleer bölge var orası. Nükleer silahları var Rusların. İşte Almanya, Polonya düştüğü an Almanya'nın düşmesi çok kolaylaşır. Bundan dolayı Almanya, zaten Litvanya'da da Almanların birlikleri var. Evet, o pek bilinmez ama Litvanya'da Alman birlikleri var.
0: İlginç, Litvanya'da. Evet. Avrupa savaşa mı hazırlanıyor hocam?
2: Tabii burada şunu da görmek lazım. Yani Ramazan Bey İngiltere cephesini anlattı. Yani bir cepheyi anlattı. Ben de diğer cepheyi isterseniz anlatayım. Sonuç itibariyle Putin, Rusya'sı da saldırgan bir ülke ve Ukrayna'yı işgal etti.
1: Evet.
2: Yani uluslararası hukuk açısından haksız olan taraf, hatta 3 gün içerisinde Kiev'i alacaktı ama yapamadı. İşte bu saflaşmadaki güç dengesi sebebiyle. Şimdi Rusya'nın Baltık ülkelerine yönelik bir tehdidi var. Çünkü Baltık ülkeleri zaten uzun yıllar Sovyetlerin, yani Rusya'nın aslında kontrolü altındaydı. Şimdi küçük ülkelerde doğal olarak bu güç dengesinde daha büyük ülkelerden hangisi daha yakınlarsa oraya kayıyorlar. İşte bakın burada askeri güçleri hemen davet etmişler. Kendilerine bir hani sigorta oluştursun diye. Aslında bunun daha da vahimi, bilmiyorum onu konuşacak mıyız ama Balkanlarda, yani Sırbistan'da bir Ortodoks Slav faşizmi çok yüksek bir düzeyde yaşıyor ve Rusya tarafından destekleniyor. İşte en son Mladic'in cenazesinde bunu gördük. Yani kahraman ilan ettiler Bosna kasabını. Yani Rusya Balkanlar üzerinden ve işte Ukrayna, Beyaz Rusya üzerinden kendi hatlarını tahkim etmeye çalışıyor.
0: Bu arada The Economist'in kapağındaki cami İngiltere'deymiş. Markazi Camii'ymiş. Hmm. İngiltere'ymiş. Hocam var mı ekleyeceğim bu konuda?
2: Yani dolayısıyla bu saflaşma, bu hani birbirlerine diş gösterme çabası olarak okuyabiliriz.
0: Yok, 27 ver. Peki. Şimdi İran'da düşen ve 50 saat kurtarılmayı bekleyen Amerikan savaş pilotu yaşadıklarını anlatmış. Bir sesini açsanıza. Kahramanlaştırma. Ramazan hocam, sen hep kitaplarında o Hollywood'u anlatıyordun ya bize.
1: Tabii.
0: Yani bir asker Amerika'da 50 saat kurtarılmayı bekledi diye İran'da. Aldılar bunu, bak şimdi televizyon gezdiriyorlar. Ve işte bakın acayip çekimler, bir kahramanlık hikayeleri. Bu işi iyi yapıyorlar hocam.
1: Tabii. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da iki tane bir daire vardır. Birisi yurt içi domestik psikolojik harp operasyonları dairesi, birisi küresel harp operasyonları dairesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek CIA'nin, gerek Beyaz Saray'ın, gerek Pentagon'un Los Angeles, biliyorsunuz Hollywood'un merkezi Los Angeles'tır. Böyle Hollywood diye de bir cadde var zaten. Orada caddede gördüğünüzde zaten ünlü sinema yıldızlarının ayak izleri vardır. O vardır, bu vardır. Bu işi çok iyi beceriyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi geçmişte bir Afganistan hadisesinde bir Rambo türemişti. Bayağı Müslümanlar yemişti. Müslümanlar ölmüştü. Ama Rambo diye bir abi çıktı. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Biz de şeyde, insanlar filmleri seyretti. Dışarı çıktığında gerçekle karşılaştı. Filmde nedir? Müslümanları savunuyordu, rahatlatıyordu. Sonra dönüp baktık ki bayağı yiyen, acıyı çeken, ölen, evet, hayatını kaybeden, şehit olan Müslümanlar. Evet. Burada da tabii baktığımızda bu işin arkasından bunu işleyen bir yakında Hollywood filminin geleceğinden
0: kesin
1: de şüpheniz olmaz.
0: Filmin adı 50 saat. Bak şimdiden belli yani.
1: Evet, belli.
0: Bülent hocam.
2: Bakın Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri yenildi.
1: Tabii.
2: Mesela ama Kore'de kazandı, evet.
1: Evet.
2: Ama ardından Vietnam'da yenildi. Bakın hiç Kore filmi izliyor muyuz? Biz
1: tabii.
2: Hayır. Kore filmi izlemiyoruz.
1: El Ryan'ı kurtarmak
2: ama
1: filmini
2: yenildi adam. Bakın evet. Yenildi Vietnam'da 20 tane 30 tane Rambo. Film izledik. Yani yenildiği yerde hani tabii. Şey arttırıyor.
1: Yine Tom Cruise'un doğum günü 4 Temmuz'u seyredin. Evet.
2: Sonra Kara Şahin düştü diye bir film izledik. Yahu Kara Şahin ne işi var Somali'de?
1: Somali'de. Evet.
2: Bir de düşmüş. Yani başarısız bir operasyon. Orada da yine bir mağduriyet ve ajitasyon yapımı izledik. Şimdi burada da yani başarısızlık bu. Yani siz bir ülkede rejimi değiştirmek hedefiyle yola çıkıyorsunuz. Böyle duyuruyorsunuz dünyaya. Ve sonra hem o rejimi değiştiremiyorsunuz. Hem oradaki insanların daha fazla zor duruma düşmesine yol açıyorsunuz. Şu an daha da sert bir rejim var İran'da. Yani ABD'nin amaçlarının tersine işleyen bir süreç var evet. İran'da. Ve siz orada askeri olarak da başarısız olmuşsunuz. Mamullerinizi işte araçlarınızı yakıp kaçmak zorunda kalmışsınız. İmha etmişsiniz. Görüntülerde görüyoruz. Şimdi burada böyle sanki matah bir şey olmuş, zafer kazanmış gibi bir yapım.
0: Ya içeriği böyle çok fena tahkim bakın, ediyorlar.
2: Ya bu başarısızlık. Tabii normalde insan utanması gerekir. Normalde
0: bir de mesela şey diyorsun ya hocam. Yani bu Amerikan yönetimi için İran yönetiminin sertleşmesi bir başarısızlıktı diyorsun ya. Belki de sertleşmesini istiyorlar hocam. Aslında amaçladıkları budur belki.
2: Ben
0: tam tersi.
2: Somut sonuç üzerinden değil söylüyorum.
1: Mi? Bakın İran Batı'daki çok ciddi kaynaklardan aktarıyorum. İran artık nükleer güç ve bu nükleer güç yapan da İsrail ve Amerika.
0: Tabii. %100. Şu Ayasofya'yı verelim de onunla bitiririz. 69. Gelsin ekrana Ayasofya camimiz. Ondan sonra okuyayım. Evet. Ayasofya'da restorasyon var biliyorsunuz. Evet. Hani bizim programda çok kez Ayasofya'ya değindiğimiz için bununla bitirelim istiyorum. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı bugün. Ayasofya Kebir Camii şerefinde Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon çalışması planladığımız takvim doğrultusunda titizlikle sürüyor. Ana kubbedeki güçlendirme ve konservasyon uygulamalarımız devam ederken statik analizler doğrultusunda Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir aşamaya geçiyoruz diyor Sayın Bakan Ersoy. Her adımı bilimsel hassasiyetle atıyor. Dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz. İşte bunlar da yine Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı son görüntüler. İşte avizelerin itinayla sökülmesi, koruma altına alınması, en başta gördüğünüz kubbenin son halini, mimari korumaların nasıl yapıldığı belirtiliyor. Çünkü hani insanlarda Ayasofya ile ilgili zaman zaman soru işaretleri oluşuyor ya. Bence bakanlık bu iletişim konusunda da direkt
1: bakın
0: çelik platformunu tamamlaması değil mi? Tık tık tık hemen yayınlamışlar her şey. Aslına sadık, o çok önemli.
1: Evet.
0: Bakın kubbe şu an bu halde.
2: Evet. İstanbul bir deprem şehri ve çok eski bir yapı. Yani
0: tabii.
2: Hazreti Peygamber'den de eski.
1: Tabii.
2: Değil mi? Yani 1400'ü yılı aşkın bir yapı. Dile kolay. Bakın biz şurada bir bina yapıyoruz. 20-30 yıllık eskidi diyoruz. Depremde yıkılıyor binalar. Tabii. Şimdi bu bina nasıl yapılmış ki? Bu yıla kadar evet. Kalmış. Osmanlı döneminde tadilattan geçirilmiş. Dolayısıyla bugün de tadilattan geçirilmesi, restorasyon yapılması çok önemli. Çünkü depremi bekleyen bir şehirde yaşıyoruz. Ve bu tüm dünyaya açılan kapılarımızdan birisi. Yine
0: kesinlikle.
2: Sultanahmet gibi bir kültür mirası ve büyük bir emanet. Fatih Sultan Mehmet'ten bize bir emanet. Dolayısıyla
0: bu iletişim neden önemli biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Kız Kulesi ile ilgili neler neler söylendi. Bildiri yazdı Kız Kulesi'ni götürmüşler diye. Yani saçma sapan şeyler üretiyorlar sonra. O yüzden bu iletişim çok çok önemli. Tebrik ediyoruz. Hocalarım çok çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi

0: ki varsınız. Çok kıymetli bir program
1: çok
0: oldu.
1: Sağ olun. Davetiniz.
0: Efendim bu programın tekrarını Ne Var Ne Yok soru cevap YouTube kanalında bulacaksınız. Bizim genel videolarımız da Ne Var Ne Yok YouTube kanalında. Bir de Türker Akıncı YouTube'u da takip ederseniz seviniriz. Haftaya salı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Koruyabilir.
1: Doğruluk, dürüstlük timsaliydi. O bir kuzunun saflığını taşırdı. General Guan adildi. Cesur ve mertti. Son derece merhametliydi.
0: Öyle birine çok yazık oldu. Guan bir kurttu aslında. Bir kuzunun ruhunu taşıyan bir kurt. Kurtların hüküm sürdüğü, onların yaşadığı dünyada o gözü kara yiğit bir kurttu. 20 yıl önce Han savaş mağlubu harap bir ülkeyi yönetiyordu. Ben sağ küçük bir birliğin başı olarak imparatorluğu korumaya çalışıyor ve bunu da başarıyordum. Derken Yuanshuo ayaklanma çıkardı. Orduma saldırdı. Hainlik etti. Shuo'nun komutanı Yan Liang muazzam ordusuyla Baima'ya hücum etti. Biz kendimizden güçlü orduları bile yenmişizdir. Bunu her defasında başarmışızdır. Ancak yaşadığımız hezimet, harabeye dönmüş şehirler generallerimize büyük bir acı yaşatmıştı. Toprak kaybedebilirdim ama adamlarımın morallerini kaybetmesine izin veremezdim. Guan Yunchang o zamanlar benim esirimdi. Tam bir savaş uzmanıydı. Ona yenilmeyen adam derlerdi. Onu ikna edip satranç taşım olmasını sağlarsam bir sonraki hamleyi gerçekleştirebilirdim.
2: Adam kan kaybediyor.
0: Zafer ya da hezimet sadece buna bağlıydı. Ancak bu satranç taşı Liu Bei'ye aitti. Şimdi nasıl başka biri adına oynardı? Bu mümkün olabilir miydi? Çok yoruldum. Gel, birlikte yiyelim.
3: Her zamanki gibi yiyin. Nasılsın?
0: Yardımına ihtiyacım var. Bana yardım eder misin?
3: Ben burada esirim. Ne istediğimin önemi var mı?
0: Doğru. Benim için birini öldürür müsün?
3: Öldürürsem bu savaş bitecek mi?
0: Bitecek.
3: Kimi?
0: Acele etme. Önce yemeğini ye.
3: Acele etmeyeyim mi? Yemeği sonra da yerim.
4: Kapıyı zorluyorlar, geri püskürtün.
5: Emredersiniz.

0: Fakat Yun Chang düşman ordusundan, bizim için nasıl savaşır?
1: Buradaki herkes düşman ordusundan değil miydi?
0: Kaplanı salarsan yine kendi inine döner.
1: General Guan, civardaki 500 adam seni zapt edebilir mi? Ne dersin?
2: Bana 30 süvari lazım. Kimler geliyor? Daha önce farklı taraflara hizmet ettik. Hiçbir zaman kardeş olmadık. Ama bugünkü savaşta geçmişi unutacak ve birlikte savaşacağız. Şu andan itibaren kardeşiz. Buna itirazı olan yoksa bundan böyle sizlere kardeşlerim diyeceğim. Kardeşlerim, saygılarımı sunuyorum.

0: Ben komutan Zhang Liao, seninleyim. Başka kimler geliyor?
1: Kardeşlerim! Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum!
2: Hücum!
1: Hücum!
2: Hücum!

0: Senin mi?
1: Hayır, onun.

0: Majesteleri İmparator!
1: Buyurun. Saygıdeğer majesteleri, huzurlarınızda ordumuzun komutanı Marki Guan Yunchang. Kendisini takdim ederim.
2: Ben bu unvanları hak etmiyorum. Ben değersiz bir kulunuzum.
1: Komutan Yunchang, sen sadık ve cesur birisin. Bunlar yeterli değil mi?
2: Majesteleri tehlikede ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu mudur sadakat?
1: Sahi böyle mi düşünüyorsun? Sence sayın majesteleri burada tehlikede mi?
2: Evet, bence tehlikede. Sarayda silah taşımak yasak değil mi? Ama burada bütün görevlilerin silahı var. Her an bir ayaklanma çıkabilir. Bu tehlike sayılmaz mı?
1: Ama şu an savaştayız. Tahtı korumak zorundayız. İsyan çıktı diyelim. Silahın olmadan bu isyanı nasıl bastıracaksın?
2: Peki sen Cao Cao, neden tahtın önünde diz çökmüyorsun?
3: Rahatsız olduysan sen de kalkabilirsin.
2: Protokolü çiğneyemem.
3: Tören yapmıyoruz ki. Protokole hiç gerek yok. Pekala. Kimse diz çökmesin. Herkes kalksın. Size söylüyorum. Kalkın. Kalksanız hadi.
1: Kalkabilirsiniz.

0: Ekselansları.
1: Hayır hayır, kalk lütfen. Formaliteye gerek yok.
0: Siz benim hayatımı kurtardınız efendim. Size ne yapsam azdır.
1: Hayatını sen kendin kurtardın. Bunu sakın unutma.
0: Komutan Guan, siz bir kahramansınız. Ne derseniz deyin, beni siz kurtardınız. Marki olduğunuzu duydum, tebrik ederim.
1: Hayır, o Sao ile aramızda olan küçük bir yanlış anlamaydı.
2: Marki Guan, haklısınız, bir yanlış anlama olduğu çok belli.
0: İşime dönsem iyi olacak.
1: Tamam, git. Bu yanlış anlamayı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz merak ettim.
2: Ah, biraz su iç. Biliyor musun, bütün buraları kurak çorak bir arazi parçasıydı. Ama sonra biz geldik ve hayat verdik. Luyang'dan buraya onlarca insan getirdik. 6 yıldır da burada açlıktan ölen hiç kimse yok. Kabul et, iyi iş başarmışım değil mi? İhtiyarlığı uyu tanırsın, zavallı. Evi harap haldeydi. Onarmasına yardım ettim. Ama bazıları tam tersi evi tamamen yıktığımı söyledi. Peki bu durumda beni kim yargılayacak?
1: Konuşmada üstünüze yok. Bu sözlerle bir yolunu bulurdunuz.
2: Sözlerimle ne ilgisi var? Anlattıklarım gerçek değil mi?
1: Bence tek gerçek var. O da mahkeme sizin kontrolünüzde.
2: Sence mahkeme benim kontrolümde, öyle mi? İşte şimdi saçmaladın Guan. Bu görevi üstlenmem için imparator ısrar etti. Senin dediğin gibi düşünen çok, biliyorum. Düşünceleri de değişmeyecek ama yine de saçma. Ancak iki tip insan bu dediğine inanır. Sen de bunlardan birisin Guan. Buna aptallar ve kötü kalpliler inanır. Liu Bei kötü kalpli. Sense sadece aptalsın. Liu Bei seni kullanıyor. Aptallığından faydalanıyor ama maalesef bunu bile fark edemiyorsun. Yine de seni takdir ediyorum. Cesursun, tutkulusun, dürüstsün, mertsin. Burada kal, benimle çalış. Birlikte iyi işler yaparız.
1: Liu Bei'nin ailesi elinizde olmasaydı yine de bunu ister miydiniz?
2: Marki Guan, öldürmeyeceğin insana silah çekme derler. Hiç duymadın.
3: Hadi. Nereye bakıyorsunuz? Eşinizin başına.
0: Buyurun. Ne oldu? Böyle zor işlerde çalışmak saray halkına yakışmaz diye mi düşünüyorsunuz? Öyle zamanlar, öyle durumlar olur ki protokolü kimse düşünmez.
1: Söylesene. Majeste hiç vazgeçmedi mi?
0: Şu son 10 senedir nasıl yaşadığım hakkında bir fikriniz var mı? 3 gün orada kaldım, 5 gün burada. Yıkık dökük harabelerin arasında. Arpa buğday yiyip pis suları içerek. Saray erkanı kendi ölülerinin etini yiyip kanını içti. Hainlik etti. Bir imparator kendine bir sığınak bulamazsa o nasıl bir imparatorluktur ki? Sao Sao'yu ilk gördüğümde bana ne vermişti söyleyeyim mi? Bir somon ekmek, bir tas çorba ve sıcak bir yatak.
1: Bu kadarcık şeyhanın sarayını satın almaya yeter mi diyorsun yani?
0: Sao Sao imparator filan olmak istemiyor. Bir imparatorun dünyayı değiştirebileceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor mu dedin? İmparator Tanrı'nın buyruğunu taşıyan insandır.
0: Kabiliyet. Önemli olan yapabilme gücüdür. Bugün kraliyet Sao Sao'nun elinde. Çünkü en güçlümüz o. Ama bir gün ben ondan bile daha güçlü olacağım. Ve o gün elindeki her şeyi bana teslim edecek. Tanrı bana yazdıysa bu kraliyet benim olacak.

0: Hoş
1: Merhaba.
0: Geldin.
1: Kuan gelmiş.
2: Merhaba.
1: Kuan gelmiş.
2: Gel bakalım. Nasılsın? Baban nasıl? İyileşti mi? Ha?
1: Daha iyi.
2: Güzel.
1: Ama ilaçları bitti. Yeni ilaç lazım.
3: Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Yemek hazır değil mi? Ben gidip bir bakayım.
3: Kusura bakmayın. Söylerim şimdi hazırlarlar. Siz biraz dinlenin.
4: Şirin şey.
2: Önemli değil. Özür dileriz. Üzülmeyin. Biz erken geldik.
4: Merhaba.
3: Hadi herkes işinin başına.
4: Bunlar kim?
2: Bir aydan fazladır burada yaşıyorlar.
4: Nasıl?
2: Hiçbirinin işi yok. Perişan haldeler. Bunlar bizim insanlarımız. Yardım edebilir misiniz?
4: İçin rahat olsun. Merak etme. Dönünce hallederim.
1: Bu adama güvenme. O çok kötü biri.
2: Çok ayıp böyle şeyler
4: çok
2: söylemez.
4: Ayıp,
2: Lord Sao bizim veli nimetimiz. Al bununla babana ilaç alırsın. Hadi git. Lord Sao.
4: General Yun Chang.
2: Güle güle.
4: Hoşça kal.

0: Hanımlar, Sao Sao'nun hediyelerini kendisine iade ettim.
1: Liu Bey'inin hanımlarına selam olsun.
2: Kilan, neden Guan'ı yok sayıyorsun?
0: O adam saygımı hak etmiyor. Tek nedeni bu.
3: Kilan, onu neden sevmiyorsun? Sao Sao ona unvan verdi. Ayrıca Liu Bey de kendisine sonsuz güvenir. Liu Bey'in müstakbel cariyesi olarak sen de güvenmelisin. Efendimizin yargılarından şüphen mi var?
0: Erkekleri kim anlayabilmiş ki? Sao'nun adamlarına bak. Hepsi de iltica etmiş. General Guan cesur bir askerdir. İsteseydi onu kimse durduramazdı. Keşke dönseydi, Liu Bey ile olsaydı. Sao Yuan Shuo ile savaşırken o da Kuzchang'a saldırsaydı. O zaman iyi bir şey yapmış olurdu.
2: Aslında doğru söylüyor. General, Kilan'ı duydunuz. Sizce de söyledikleri mantıklı değil mi?
0: General, rica ediyorum. Lütfen Liu Bey'e geri dönün.
3: Kilan, generalin bir bildiği vardır. İkiniz de Hedonglusunuz. Onun neler hissettiğini biliyor olman lazım.
1: Sizi üzdüysem çok özür dilerim. İzninizle gidiyorum.
0: Kalmanız için bir neden yok zaten.

0: Yoruldun mu?
1: Yo, hayır.
0: Gel dinlen biraz.
1: Peki.
0: Bunları bugün yaptım, nasıl?
1: Çok güzel.
2: Bak, gördün mü?
1: Dur, yardım edeyim.
3: Hoş geldin kızım. Çok yoruldun mu?

0: Geleceğinizi gördünüz. General Liu geldi.
1: Kaan'ın arabasını sürmüyor muydu bu?
2: Dikkatli konuş. Guan Yuncheong artık büyük bir general oldu.
3: Geldiniz ya. Artık başımızı yastığa rahat koyabiliriz.
4: Ah, burada mısın canım? Bu da bizim kızımız.
3: Evet, biricik kızımız. Buyurun için lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: Çabuk açın!
1: İmdat!
0: Sağolun!
1: Hadi!
0: Çabuk!
2: Anne! Baba!
3: Yani senin dediğine göre Liu Bei'nin müstakbel cariyesi... Hemşerisi Guan Yunchang'ı doğru dürüst tanımıyor, öyle mi?
4: Evet efendim.
3: Liu Bei'den bir haber var mı peki?
4: Guan Yunchang Baymada General Liang'ı öldürünce Yuan Shao da Liu Bei'yi öldürmeye karar verdi.
3: Öldürebildi mi peki?
4: Henüz bir haber yok.
3: Daha güçlü, daha güçlü. Kalkın, kalkın. Hadi.
2: Hadi baba, hadi baba. Bir daha, bir daha.
3: Bu sefer daha sıkı çekin. Baksana, sen Hedonglu muydun?
4: Evet.
3: Hedong yemeği yapabilir misin?
4: Pek sayılmaz.
3: Hı?
2: İstersen yapabilirsin.
3: Çok doğru. Onu duydun. Yap bakalım. Madem Hedong usulü yemek yiyeceğiz, yanına bir gider. Bu da tamam.
4: Ev yapımı. Alkolü azdır.
5: İçki içkidir. Askerlerin alkol alması doğru mu? Ya sarhoş olurlarsa?
3: Korkma. Savaş olduğu zamanlar her şey kısıtlı. Ayrıca içki yapmaları yasak.
4: Evde içki yapmanın cezası çok ağırdır.
5: İçenler de suçlu sayılıyor mu peki?
3: Evet tabii.
5: Yani şiddete başvurursanız sebebi... Ben korkayım ki. Güzelmiş.
3: Bu durum değer yargılarına ters mi düşer?
5: Madem yasak koymuşsunuz, uyuyayım dedim.
3: Israr etmeyeceğim. Sen bilirsin. Savaş dönemlerinde baharat çok nadir bulunur. Sana hedonk yemeği yaptık. Al tadına bak. Yoksa sana evini mi hatırlattı?
5: Benim evim yok ki.
3: Liu Bei'nin köyüne 50 muhafız eşliğinde yiyecek, yakacak, ilaç ve para gönderdim.
5: Bu nazik davranışınıza içiyorum.
3: General Guan bana nazik dedi. Bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem.
5: Ben size nazik demedim. Davranışınıza nazik dedim.
3: Doğru. Ne yaparsam yapayım hamurum kötü. İçkini tazeleyeyim. Bu değersiz adama eşlik et.
5: Ben basit, halktan biriyim. Bu saygının, bu ikramın anlamı nedir?
3: Barışı sağlamak bundan geçiyorsa hayatımı sonuna kadar saygıda da ikramda da kusur etmem, merak etme.
5: Ben öyle büyük bir savaşçı değilim. Barışı nasıl sağlayacağım? Kampınızda yetenekli askerler var. Benim burada olmam sorun çıkarır.
3: Söylesene Liu Bei, Zhang Fei ile senin için neler yapabilir?
5: Onun metodlarını asla anlayamazsınız.
3: Sizde intikam duygusu yok değil mi?
5: Ona tutku diyelim.
3: Teklifim basit. Gel bana katıl. Ben de sana ne istersen vereyim. Ne diyorsun?
5: Öncelikle ailesini serbest bırakmanızı isterim. Bunun bedelini öderim de. Ama biz onunla kardeşlik yemini etmiştik.

0: Ondan haber almalıyım. Durumunu bilmeliyim. Ama ben bir kaplanı salamam, korkarım dersen beni şimdi öldür.
1: Anlamıyorum. Neden böyle? Neden Liu Bei'ye bu kadar sadıksın? Bunun sebebi ne?
0: Sadakatim satın alınabilseydi şayet, size sadece sorun ve bela getirirdim.
1: Bak, bu mantıklı.
0: Yalnızca dertleri unutturur.
1: İçmene eğlenmene bak. Ne de olsa hayat çok kısa. Heh. Dediklerini düşüneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek içen biz değiliz. İçen başkaları da var.
0: Kim mesela?
1: Confucius'un soyundan gelenler.
0: Lord Rong'u mu diyorsunuz?
1: Evet, nasıl Lord'sa artık. Bütün malını bağışla de, bağışlar. Ama ver de, bu seni ikna etmekten bile zordur. İçelim.
0: İçelim.

0: Tamam, geldik. Tamam.
1: Bana evim yok demiştin. Sana bir ev verirsem bizimle kalır mısın?
0: Nasıl, burada mı?
1: Evet, burada.
0: Teşekkür ederim.

0: Her zaman buradayım. Her zaman kalbinin içindeyim.
1: Kalbim uzun bir yolculuğa çıktı. Neden hiç rüyalarıma gelmiyorsun?
0: Kalbin boşsa nasıl rüya göreceksin ki?
2: Efendim, Guan'ın yemeğine uyuşturucu koydum. Kızı da akupunkturla felç ettik.
3: Unutma, şafak sökene kadar hiç kimse o tarafa gitmeyecek.

0: Hayır dur. Kendine saygın yok mu?
1: Bu sadece bir rüya. O kadar da ciddiye alma.
0: Rüya olması ihaneti affettirmez.
1: Rüyada bile olsa beni sevmeye cesaretin yok mu? Benim için adam öldürmüştün ama.
0: Ben bunu seni kurtarmak için yaptım.
1: Ama konuşmazsak kalbimi nereden bileceksin? Konuşmazsak, susarsak kalbimdekileri nasıl bileceksin? Söyle. Konuşmazsak kalbimdekileri nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Nasıl bileceksin? Konuşmaz, susarsak.
0: Yeter, sus! Sen Liu Bei'ye aitsin. İn aşağı! Gel buraya. Kimsin söyle.
2: Beni buraya Liu Bei gönderdi. Şu an Ruyang'da Yuan Shao'nun kampında. General Guan, benim şimdi ölmem gerekiyor. General Guan. General Guan.
3: Açın kapıyı. Açın kapıyı.
0: Beni Lord Zhao'ya götürün.

0: Lord Zhao şehirden ayrıldı. Ne zaman gelir bilmiyoruz.
1: Ben buradan gidiyorum. Ona veda edecektim.

0: Madem öyle istiyor, madem gidecek, bırakın gitsin o zaman.
1: Fakat bu kaplanı serbest bırakmak demek.
0: Onunla aramızda bir anlaşma yaptık.
1: Savaşta anlaşmalar çabuk bozulur.
0: Öyle bir durumda da artık bir çaresini bulup Yuanşu ile anlaşmaya çalışırız.
1: Liu Bei Yuanşu'nun kampında. Şimdi Guan Yunchang da yanında. Yani kaplan bir de kanat taktı.
2: Danışmanınız haklı. Yunchang yemeğine ne koyduğumu anladı. Bu bile bizden nefret etmesine yeter.
0: Ben size daha az önce o kadar gitmek istiyorsa bırakın gitsin demedim mi? Beni dinlemiyor musunuz? Demin bana ne diyordunuz? Yuanshuo'nun adamı Zhang'ın sığınmak istediğini söylediniz galiba.
1: General Zhang zeki ve cesur biridir ama kıymeti bilinmedi. Bu yüzden de gelmek istiyor.
0: Bu yüzden de başkasının sofrasında yemeğe razı diyorsunuz ha? Böyle bir adama ne yapılabilir ki? Adamı siz tanıyorsunuz. İster öldürün ister tutun. Karar sizin.
1: Teşekkür ederim lordum.
0: Yuanshuo hücuma geçmek üzere. Sun'un kalesi de sonunda bu kavgaya karışacak. Bundan kaçış yok artık.
3: Planınız nedir? Ne yapacaksınız?
4: Bir an önce Sun'a saldıralım. Generalleri için de tetikçiler gönderelim.
0: Olabilir. Dediğiniz gibi yapalım.
5: Günaydın. Nasılsınız? Artık gidebiliriz.
6: Çok cömertsiniz Guan. Teşekkür ederiz.
7: Teşekkür ederiz Guan. Yardım için
8: sağ ol. Çok cömertsiniz
9: Guan. Kalkın. Kalkın lütfen. Kalkın. Ayağa kalkın.
10: Teşekkür ederiz.
9: Kalkın.
10: Teşekkür ederiz.
9: Kalkın diyorum. Lütfen.
10: Bu iyiliğimizi unutmayacağız.
9: Herkes kalksın. Siz de.
5: Bütün bunları size Lord Cao yolladı. Birine teşekkür edecekseniz kendisine edin.
11: Senin sayende Lord Cao bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı Guan.
5: Sevindim.
12: Senin veli nimet dediğin adam bunu da masraflar için verdi, al.
5: Hayır, sende kalsın. Bununla eve iyice kalırsın. Anneni üzme ama, tamam mı? Hoşça kalın kardeşlerim.
7: Her şey için teşekkür ederiz.
13: Her şey için size minnettarız.
5: Hazırsanız gidebiliriz. De.
7: Teşekkürler Doğan. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler.

0: Dur bekle. Tamam geç. Siz de geçin.
1: Buyurun çok taze.
2: Hayır teşekkür
1: ederim. Alın hadi çekinmeyin. Şunlara da bakın.
0: İn aşağı.
2: Geçiş belgeniz. Adım Guan Yunchang. Belgeniz yok mu? Kim olduğunuzu nereden bileceğim?
3: Buyurun.

0: Ne oldu? Bir sorun mu var?
1: Onun da inmesi gerekiyor.
0: Bütün aileye mi bakacaksınız?
1: Bir sakıncası yoksa evet.
0: İnmenizi istiyorlar.

Ben Kong Siyu. Sen Guan Yongchang'ı öldürmek için emir aldın.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Damla, bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Damla? Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Sağ ol, sağ olun, bana sözü var.

0: Gitmek istersem bana izin verecekti.
1: O konu ikinizin arasında. Bense emirleri uyguluyorum.
0: Beni öldürmene sana kim emretti? Sağ mı başka biri mi?
1: Kim mi emretti? İmparator emretti.

0: Güneye giden yol güvenli değil. Yarın kuzeye doğru gideriz. Kan dökmek istemiyorum.
1: Guan, bugün olanlarda senin bir suçun yoktu.
0: Bir asker sadece savaş meydanında adam öldürür.
1: Ama canına kastettiler. Başka çaren yoktu ki. Ne kadar merhametli olduğunu biliyorum. Dövüş konusunda da senden yetenekli biri yoktur. Adeta bir orduya bedelsindir. Bugün de gördük.
0: Ben aptalın tekiyim. Başkalarının hayatını tehlikeye atan bir aptal. Bu arada alın şunu. Ne olur ne olmaz.
1: Ama pek çok da hayat kurtardın.
0: Öldürdüklerim daha fazla.

0: Hanfu. Beni hatırladın mı?
1: General Guan, nasılsın?
0: İyiyim. Ah, bu hanım Liu Bey'in yeni eşi.
1: Sen neler yaptın? Biraz belini doğrultabildin mi?
0: Ne yazık ki senin kadar doğrultamadım. Luyang'da hangi inşaata baksam hepsinin işçilerini görüyorum.
1: Bunu Dongzuo denen borçluyum. Her yeri yaktı, taş üstünde taş bırakmadı.
0: Söylesene, hala dövüş çalışıyor musun?
1: Hayır, epeydir o taraklarda bezim yok.
0: Çok yazık. Oysa sen kılıçların, mızrakların, gizli silahların ustası olarak bilinirdin.
1: Haklısın. Tuhaf bir karışımdım. Ama ne oldu? Evimi, ailemi kaybettim. General Guan olmasaydı tek kolumdan çok daha fazlasını kaybederdim.
0: Öyle bir durumda kim olsa aynı şeyi yapardı emin. Ben Liu Bei'ye dönüyorum. Hadi sen de bir.
1: Tam 10 yıl boyunca ikinizin peşinden geldim.
0: Seni buna zorlayamam. Şimdi bana acilen bir tekne lazım. Bulabilir misin? Liu Bei'nin yanına başka türlü gidemeyiz.
1: Kardeşim, neden savaşmayı sürdürüyorsun? Bunca yıldır yeterince kan dökülmedi mi? Evet, geçmişte savaştık. Amacımız barışı sağlamaktı. Ve Lord Cao'nun himayesinde küllerimizden doğduk. Evet, zor oldu. Ama şimdi rahatımız yerinde.
0: Şimdi Cao'nun adamı mısın?
1: Ben sıradan bir vatandaşım. Cao'nun benden istediği şey de sakin, güzel bir hayat yaşamam.
0: Yani gitmemize izin vermeyecek misin?
1: Kardeşim, benim için çok değerlisin. Ama imparatoru da çiğneyemem.

0: Söylesene. Neden? Neden yana çekilmedin? İğnenin zehirli olduğunu biliyordun.
1: Çünkü biz kan kardeşiz. Düşman değiliz. Bunu yapmana izin verdim. Ama buraya kadar. Artık kardeşliğimiz bitti. Sen neden çekilmedin?
0: Çünkü biz kan kardeşiz. Kan kardeşimi öldürebilmem mümkün mü? Mentor!
2: Anfu! Seni kendi ellerimle öldüreceğim.
3: Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin! Öleceksin!

acele edin.

0: Sevgili anne. Merak etmeyin. Ben iyiyim.
1: Seni bu kılıçla öldüreceğim. Hanfu'nun intikamını ancak böyle alabilirim.
0: Peki istiyorsan öldür. Ama kızı bırak gitsin.

0: kimsin sen? Neden her gün gelip beni izliyorsun?
1: General, uyanın.
0: Kimsin sen?

0: Nihayet uyandınız. Bendeniz buranın başrahibi Puijing.
1: Hayatımı size borçluyum.
0: Buyurun, oturun lütfen. Benim tek yaptığım ilaç sürmekti. Son 10 gündür Bayan Kilan bir an bile başınızdan ayrılmadı. Sizin kurtulmanız için gece gündüz hiç durmadan dua etti ve duası kabul oldu. Kanınızdaki zehir kemiklerinize kadar geçmişti. Pek yetenekli sayılmam. Tam olarak temizleyemedim. Bu yüzden hayatınız boyunca soğuk ve rutubetli havalarda kemikleriniz ağrıyabilir.
1: Ağrısın. Yaşıyorum ya, ona bakın.
0: Yaşamak, mutlu ve sağlıklıysan güzeldir. Acı çekiyorsan neye yarar?
1: Ben sizin kadar bilge değilim. Ben başımı derde sokmayı bilirim.
0: Ya, yapmayın. Bazen de dert gelip insanı bulur. Ne yapabilirsiniz ki? Kendinizi suçlamayın.

0: General gitti. Ama gitmeden önce benden sizi derhal Liu Bei'ye götürmemi rica etti.
1: Nereye gittiğini söyledi mi?
0: Hayır, bir şey söylemedi. Bana kuzeye giden yolu sordu. Büyük ihtimalle Ruihang'a sağ salim gitmeniz için kötü niyetli insanları peşine takıp bizim yolumuzu temizlemeyi düşünüyor.

0: Demek Yunchang sensin.
1: Sen de Bingzo'da 50 bin insanı katleden Bingzi'sin.
0: 40 bin sefil insan. Hepsi isyancıydı. Kayıp sayılmaz.
1: Sen de bir zamanlar isyancıydın. Galiba bunu unutmuşsun.
0: O zaman açlıktan ölüyordum. Ama isyan karnımı doyurmadı. Şimdi ise nasıl doyduğumu görüyorsun. Hatamı anladım ve döndüm. Sanki sen farklı mısın?
1: Evet, farklıyım. Ben asla yemek için öldürmem.
0: Sevsinler. Benden hiç farkın yok. Salın!

0: Yuan Shuo'nun 100 bin kişilik ordusu Guandu'da. Hetao'da da 100 tane savaş gemisi var. Ordusu hazır bekliyor. Tavşan avlamaya çıkan aslan gibi her an saldırabilir.
1: Anladığım kadarıyla aslan Yuan Shuo oluyor. Biz de ikiye ayrılırız ve gerilla usulü saldırırız. Sonuçta aslanın 3 tane başı, 6 tane bacağı yok.
0: Sadece 10 bin adamı var.
2: O zaman Guan neden kuzeye doğru gidiyor anlamadım.
0: İhaneti önleyebilmek için verilen emri uyguladılar.
2: Emir mi dediniz? Kimin emriymiş bu? Ben bir tek emir verdim. Bırakın gitsin dedim. Burada bir yanlış anlama mı oldu? Bu emri kim verdi dedim.
1: Ben. Emri ben verdim.
3: Ben verdim.
4: Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır,
3: ben verdim.
4: Ben verdim.
3: Ben verdim.
4: Ben verdim.
3: Ben verdim. Ben verdim.
4: Hayır, ben verdim.
3: Ben verdim.
2: Neler oluyor? Neden herkes diz çöktü? Yoksa isyan mı ediyorlar? Nedendir bilinmez ama ben öyle hissettim.
0: Hayır. Amacımız isyan değil. Sadece Guan çok güçlü ve serbest kalması çok sakıncalı.
2: Siz neden diz çekiyorsunuz? Siz de mi isyan ediyorsunuz?
0: Savaşta güven olmaz. Bir suçlu arıyorsanız buyurun beni öldürün.
2: Bu yeterli mi sanıyorsunuz? Hayır değil.
5: Efendim, Sayın Bakan ölümü hak etmiyor. Mağdur olmaktansa hatamı kabul ederim. Bu sizin sözünüzdü efendim.
2: Ne söylemişim tekrar et.
5: Mağdur olmaktansa hata yaptığımı kabul ederim demiştiniz.

0: böyle demiştim. Siz de kalkın. Haklıydınız. Ben hata yaptım. Guan Yuncheng kalpsiz olduğumu söylemişti. Sonuna kadar da haklıydı. Bana elini ver. Adamlarımı idare edemezken koca ülkeyi nasıl idare edeceğim ben?
1: Edersiniz. Çünkü sizin iyi bir kalbiniz var.

0: Valilik binası nerede biliyor musun?
1: Biliyorum ama orası kapalı.
0: Valinin kötü işlere bulaştığını duydum. Yanlış yapıyormuş. İnsanlara haksızlık ediyormuş. Anlaşılan vali herkesi korkutup kaçırmış ha?
1: Vali kaçırmadı. Onları kaçıran yoksulluk. Hepsi bir yere göç etti.
0: Benim derdim valiyle. Seninle değil.
1: Aynı şey sayılır.
0: Neden? Onunla bağlantın mı var?
1: Ben valinin yardımcısıydım. Geçen ay onu öldürdüm. Saygıdeğer imparatorumuz, ben Wang Zi'yi

0: onun yerine tayin etti.
1: Şehri sen mi böyle tahliye ettin?
0: General Guan'ın kuzeye geldiğini duydum. Önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyormuş. Ben de halkımı gönderdim. Onların korkmasını istemedim. Ben onu tek başıma durdurmaya çalışacak kadar cesurum.
1: Sen mert bir adamsın. Hoşça kal.

0: Zevkli bir oyun oldu.
1: Ben oyun oynamıyorum. Bu kılıç gerçek.
0: Kılıç fena değil ama sen zayıfsın.
1: Biliyorum.

0: Yeter artık. Yoruldun.
1: Hiç de bile.

0: Yeter. Bunun için ölmeye değer mi?
1: Seni yolundan alıkoyabiliyorsam... değer.
0: Ben insanlara zarar verecek birine benziyor muyum?
1: Bu zamanda... kimseye güven olmaz.
0: Sağa sola gitmeme izin verdi. Ama sen başka emir aldın. Şimdi söylesene kim güvenilmezmiş?
1: İmparatorluğun kararları her zaman doğrudur.
0: Yasaları çiğneseydim seve seve cezamı çekerdim. Wang Zi, bütün bunlar bitince Xinyang'a geri döneceğim. O zaman beni yargılarsın.
1: Hiç zahmet etme. Çünkü bu kavga bitmeyecek. İki gün önce bir rahip ve genç bir kadın Ruyang'a gidiyordu. Ben de adamlarımı oraya yolladım. Onları Xinyang'a getirmeleri için.
0: Şimdi neredeler?
1: Adamlarım onları takip etti. Sudu'da gizlendiklerini duydum. Hemen yanlarına dön. Yoksa çok geç olabilir. Acele et. Aksi takdirde açlıktan her an ölebilirler.
0: Tam olarak neredeler?

0: Genç bir kadını arıyorum. Yanında bir rahip var. Onları gören var mı?
1: Bu adam Vali Wang Zi'yi öldürdü. Vali Wang Zi'yi öldürdü.
2: Bırak oğlumu pis aygıt. Bırak oğlumu dedim sana.
3: Sen de öleceksin.
4: Sen
3: de öleceksin.
4: Öleceksin.
5: Wang Zi'yi adam öldürecek tipte biri değildi. Bayan Kilan iyi merak etme. Şehir dışında bir handa bulduk. Serbest gidebilirsin.

0: Açın kapıyı. Açın. Açın dedim. Durun. Durun dedim. Kimse öldürülmeyecek.
1: Bunların hepsi Vali Wang'ın adamı. Ne yapsam işe yaramayacaktı. Asla cevap vermeyeceklerdi. Kilanın yerini söylemeyeceklerdi. Bu yüzden de hepsinin ölmesi gerekiyor.
2: General Guan, bu insanları öldürmezsek söylentiler gitgide yayılır. Ve adın lekelenir. Biliyorsun, bu lekede ömür boyu silinmez.
0: Bunu yaparsanız sizi öldürürüm.
2: Kahraman olmayı unut. Adın kötüye çıkacak, rezil olacaksın.
0: Herhangi birine dokunursanız sizi öldürürüm dedim.
2: Duydunuz? General Guan kimsenin ölmesini istemiyor. O halde bırakın gitsinler. Ama önce bir şartım var. Beni iyi dinleyin. Olanlar hakkında bir kelime duyarsam hepinizi hiç acımadan öldürürüm. Teşekkür ederim. General Guan, mutlu musun? Kahramanlık rolünü sen kaptın. Bense yine kötü adamım.
1: Luyang cehennem gibiydi. Ama ertesi gün her şey değişti. Bunu da siz Lord Cao'ya borçluyuz.
2: Ama maalesef Luyang'ın etrafı hala korkunç durumda.
1: Cennet de cehennem de aslında bakış açısına bağlıdır. Her ikisi de insanın gözlerindedir efendim. Bu bakan insana bağlı.
2: Ben her an her yerde cenneti görmek istiyorum. Anlaşılan yanlış çağda doğmuşum.
1: Şayet bir şeyi çok fazla isterseniz kendi cehenneminizi yaratırsınız.
2: Hiçbir şey istememektense bence böylesi çok daha iyi, daha kolay.
1: Cehennemin içinde cennet saklıdır ve cennetin içinde de cehennem. Bunu sizin içinizdeki ihtiras ve istek belirler.
2: Madem öyle, kendimi dizginleyeceğim.
1: Atlarımız hazır. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz. İzninizle ben gideyim.
2: Ben de bu sohbet için teşekkür ederim. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Otur.
3: Sizin gözünüzde ben cennet miyim yoksa cehennem mi?
2: Her ikisi de beynimizde. Hayal dünyamızda her ikisi de var.
3: Kalmamı ilk istediğinizde bana kan dökmemi emretmiştiniz. Daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?
2: Guan Yunchang, sen bir kahramansın. Böyle bir zamanda bir kahraman öldürmekten kaçar mı?
3: Tam olarak kaç insan?
2: Yuan Shou'nun ordusunda tam 200 bin kişi var. 20 bini ölecek. Onları büyük bir hezimete uğratacağım.
3: Peki daha sonra ne olacak? Barış nasıl sağlanacak?
2: Wesu'nun kalesini ele geçireceğiz. Böylece batı sınırımız tam bir istikrara kavuşacak.
3: Peki sonra?
2: Daha sonra da birlik sağlanacak. Ülkede yönetimde tek ve sağlam olacak. Ve barış hüküm sürecek.
3: Garanti verebilir misiniz?
2: Veremem. İnsanlara asla güven olmaz. Asıl olan yalnız kanunlar ve disiplindir.
3: İnsanlar güvenilmezse, yanlış yaparsa kanunlar ne yapabilir?
2: Bunca husumet varken onlardan nasıl dürüstlük beklenebilir ki?
3: 20 bin adamın ölmesi husumeti arttırmaz mı? Durum daha da kötü olmaz mı?
2: Her şeyin bir bedeli vardır. Bu da zaferin bedeli.
3: Peki ya ben Yuan Shou'yu öldürürsem?
2: O zaman başka tabii. Shou'yu öldürürsen 20 bin adamın hayatını kurtarmış olursun.
3: Yuan Shou nerede şimdi?
2: Kabul ediyor musun?
3: Hiçbir şey kabul etmedim. Shou'yu öldürdükten sonra normal sakin bir hayatım olacak.
2: Hiç sanmıyorum. Bir kahramanın normal sakin bir hayatı olamaz. Hem unutma, Liu Bei'yi kızdırmış olacaksın. Benimle birlikte Sudu'ya gel. Yoksa peşini asla bırakmayacak.
3: Liu Bei müşrik bir insandır. Aynı zamanda da bir bilgedir. Beni anlayacağından eminim. Durumu kabul edecektir. Bu arada yanınızda kalırsam sizden hiçbir şey istemeyeceğim. Evime, çiftliğime dönmeyi her şeye tercih ederim. Anlaştık mı?
2: Anlaştık. Anlaştık.
4: Efendim, Guan Yunchang gerçekten bizimle mi?
2: İyi bir at eski otlanda beslenmez derler. Neden?
4: Orada otlar taze olmadığı için
2: mi? Aferin. Liu Bei dönemi artık sona erdi. Ben Sa Sao ondan çok daha tazeyim.

0: Kilan, siz dere boyunu takip edin. Ben burada ayrılıyorum.
1: Guan! Guan!
0: Kilan.
1: Guan.
0: Birlikte çok yol kat ettik, hoşça kalın.
1: Sao Sao o gün seni sarhoş etti, beni değil. Dediklerini duydum. Gerçek hislerini... Her şeyi biliyorum artık. Ruyang'a gittiğimde Liu Bei'yi yedi anlatacağım. Beni sana vermesini isteyeceğim.
0: Hayır, sakın. Sen artık onun eşisin. Bunu nasıl söylersin?
1: Ama benim asıl istediğim sensin. Benim için hayatını kaybettin.

kez tehlikeye attın. Yıllardan beri aklımdan çıkaramıyorum. Neden bana söylemedin? Yıllar önce neden söylemedin? Dürüst ol. Beni hiç sevmedin mi?

0: Haklıysam sen de beni seviyorsan Liu Bei bize saygı gösterecektir. Hadi benimle
1: Şimdi
0: gel.
1: Şimdi seninle gelmezsem beni yine de sevecek misin? Elveda.
0: Sao Sao ile işbirliği yapamazsın.
1: Bırak o bıçağı.
0: Eğer sevmeseydim yine de Liu Bei'ye düşman olur muydun?
1: Bununla bir ilgisi yok.
0: Ülkeye barış gelecekse ancak Liu Bei'yi getirebilir. Sao Sao gibi adamlarsa her şeyi daha berbat yapar.
1: Öldürmekten başka çarem var mı? Söyle.

0: Hayır, anlaşılan yok. Liu Bei'ye Guan Yuchang'ın öldüğünü söyle. General Yuchang öldü. Bunu git kendisine de söyle.
1: Çok üzgünüm.
0: Hayır, lütfen üzülme. Endişen olmasın. Liu Bei'yi asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Dikkatli ol.
2: Efendim, neler olduğuna bakalım mı?
3: Bir kahraman bile bir gün aşka teslim olabilir. Acele etme.
4: Lord'u koruyun!

0: Bu emri sen mi verdin? Cevap ver. Öldür onu.
1: Hayır, emri ben verdim.

0: Onu öldüremeyeceğimi mi düşünüyorsun?
1: Öldürün de görelim o zaman. Yoksa asıl bundan sonra dünyamız asla barış yüzü görmez.
0: Peki. Onu öldüreceğim, merak etme.
2: Efendim, geri çekilelim.
1: Hayır, asla.

0: Beni ille de öldürecek misin?
1: İmparatora karşı gelemem.
0: İmparatora karşı gelemez misin? Ona karşı gelemezsin. Hayatın pahasına olsa bile mi?
1: Hayatım benim elimde değil general. Seninki de değil.

0: Guan, işi daha fazla zorlaştırma.
1: Çekilin yolumdan. Önüme çıkarı öldürürüm.
2: Ona dokunanı yakarım. Guan'ı rahat bırakın. Yeter Yunchang. Sen de vazgeç şundan.
1: Seni iblis doğumu. Bunların hepsini sen yaptırdın. Seni kendi ellerimle geberteceğim.
2: Dur.
3: Beni öldüremezsin. Tanrı'nın buyruğu bende.
1: Buyruk sende ama kılıç da bende.
2: Guan Yunchang dur. Bir kadın için. Seni sevmeyen bir kadın için ülkeni kana mı bulacaksın? Sana erkek sözü veriyorum. İmparatoru kendi ellerimle öldüreceğim. Sana söz veriyorum dedim.

0: Az kaldı. Yakında oradayız.
1: Guan Yuncheng ondan sonraki 7 yıl boyunca Liu Bei'nin yanında savaştı. Wei Wu krallığına karşı savaş açtılar. Çin cehennem yerine dönmüştü. 20 yıl sonra Wei Wu Guan'ın ordusuna saldırdı. Guan'ın ordusu takviye kuvvet beklerken son adamı da ölene kadar çarpıştı. Guan yakalanıp öldürüldü ve kellesi Cao Cao'ya gönderildi.

0: Hepinizin bilmesini istediğim bir şey var. Guan Yunchang'ı kuzu postuna bürünmüş hain kurtlar öldürdü. Onu tuzağa düşürdü.
1: Kimi kastediyorsunuz? Bu kuralı Sun Quan mı?
0: Quan sadece hain kurtlardan bir tanesi. Liu Bei de aralarında. Kong Ming de öyle. Bu gerçeği bugün herkes bilsin istiyorum. Guan Yunchang'ı öldürenler onlar.
1: Bundan sonra savaş kaçınılmaz oldu.
0: Evet, haklısınız. Savaş kaçınılmaz. Üstelik bundan böyle Yunchang da olmadığına göre zafer kimin olur bilemeyiz.
1: Yunchang'ı siz de kullandınız. Ölsem bile bu aklıma gelmezdi.
0: Ben hiçbir zaman kuzu olduğumu söylemedim.

Cao Cao Guan'ın başını törenle gömdü. Bir yandan da Shu ve Wu krallıkları arasında savaş çıkmasını umuyordu. Wu, Guan'ın cesedini kraliyet töreniyle gömdü ve onun adına bir tapınak yaptırdı. Ancak müttefikler harap olmuştu. Liu, Guan Yuncheng'in onuruna Wu'ya bir kez daha saldırdı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Milattan önce 117. Roma İmparatorluğu sınırlarını Afrika'nın çöllerinden Hazar Denizi'ne kadar genişletmişti. Ama en uzak ve el değmemiş sınırı Kuzey Britanya'ydı. Bu merhameti olmayan topraklarda Roma ordusu Piktler denilen bir halktan vahşi bir direnişle karşılaştı. Gerilla taktiklerini ve arazi şartlarını lehlerine kullanarak istilayı sekteye uğrattılar. Bu yenişememe neredeyse 20 yıldır devam ediyor. Roma bu çıkmazın ne şekilde olursa olsun çözülmesi için emir verdi.

0: Adım Quintus Diaz. Roma askeriyim. Bu da hikayemin ne başı ne de sonu.
1: 2 hafta önce. Aintat 2, Kuzey Ordusu, Sınır Garnizonu.
0: Sınırda 2 yıl. Burası dünyanın pislik çukuru. Toprak bile ölmemizi istiyor.
2: Yüzbaşı Diaz. Ama ayakta nöbet tutmak için çok soğuk.
0: Nöbette değilim. Sadece etrafa bakıyorum.
2: Devriye şafakta döner. Biraz uyusan iyi olur.
0: Ne kadar uzun kalırsak soğuk ve nem iliklerimize o kadar çok işliyor. Yağmur da kesici kuzey rüzgarlarıyla birlikte yağıyor. Biz soğuktan ve ayak hastalığından cesur adamlarımızı kaybederken Pikt Kralı Gorlakon sınır boyunca üstümüze savaşçı gönderiyordu. Baylar.
3: İyi geceler efendim.
0: Sınırda soğuk bir gece. Babam bir düşmanı gerçekten yenmek için onu kendinden daha iyi tanıman gerektiğini söylerdi. Bu düşmanı iyi tanıyorum. Güçlü oldukları yönü kullanıyorlar ve meydan savaşına yaklaşmıyorlar. Bunun yerine biz hayvanlar gibi gölgelerde saklanıp kan kaybından ölünceye kadar geceleri hızlı ve sert bir şekilde saldırıp geri çekiliyorlar. Şafak söktüğünde kayıplarımızı sayıp onları toprağa veriyoruz. Bu yeni tür bir savaş. Onursuz ve sonu olmayan bir savaş.

0: Saldırı! Saldırı!
1: Markus!
2: Markus! Agricola'ya git! Kapı! Kapı! Hadi! Şurada!

0: Cehenneme git.
1: Hepsini öldürmemiz gerekiyor.
2: Bu adam işimize yarayabilir. Bizimle geliyor. Yeter. İyi bir mücadele verdin. Şimdi benimle birlikte iç. Teftus, şarap ver.
3: Tekrar Virilus.
2: Sarhoşsun. Çirkin bir sarhoş.
4: Ve pek zeki değilsin.
2: 10 kez yenilmek sana yetmiyor mu?
3: Lanet olsun, tekrar.
2: Bir daha.
5: Evet, bir daha. Evet. Hadi.
2: Septus, hakem hadi sensin. Ve beni iyi kolla.
6: Göster ona.
5: Hadi bitir şunu işini. Evet.
7: Hadi. Virilus.
8: Hadi. Hadi. Göster ona.
6: Virilus. Virilus.
4: Bitir işini hadi, bitir.
6: Virilus. Virilus.
2: Berbat bir rakip. Septus.
9: Sabit durun çocuklar.
10: Hazır olun. Askerler.
11: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Buraya gel.
2: Lanet olsun. Adamı çabuk ayıltıyor. Adamlar bizimle uğraşmamayı ne zaman öğrenecek ha?
4: Bazıları askerlerle birlikte içmenin yakışıksız olduğunu söylüyor.
2: Septus dostum, unutuyorlar. Ben bir lejyon askeriyim.
12: Asker, dövüşüyor musun?
2: Dövüşmek benim işim.
12: Generaline bir mesajım var. Seni kırbaçlatmadan hemen nerede olduğunu göster.
2: Sen kimsin?
12: Agricola valisinin şahsi postasıyım.
2: Ben seni kırbaçlatmadan önce atından inip mesajını vermeni öneririm.
9: General efendim, bu benim için zevk olur.
2: Herisler iptal edildi. Agricola bizi harekete geçiriyor. Savaşa gidiyoruz Septus. Kıdemli askerler kampı toplayıp adamları hazırlasın.
9: Emredersiniz.
12: Özür dilerim. General, efendim ben...
2: Hemen Agricola'ya dön. Hemen yola çıkacağımızı söyle.
12: Emredersin.
1: Zamanın geldi Romalı.
13: Aaron, çekin.
14: Borlako, karısı öldürülene kadar sıradan bir çiftçiydi. Sonra sabanı bir kenara bırakıp kılıcını aldı. Bitlerin savaşma şeklini değiştirdi ve işe yaradı. Savaşın kaderini değiştirdi. Halkı da kral yaptı.
15: Hiçbir şey söylemeyeceğim.
13: Agricola halkıma ne yapmayı planlıyor?
15: Lanet olsun sana.
13: Ne zaman kuzeye yürüyecek söyle.
15: Ben Roma askeriyim. Konuşmayacağım.
13: Buraya gel. Düşmanını... Tanımalısın oğlum.
15: Roma bunun bedelini ödetecek.
13: Önce sen öde yüzbaşı.
15: Aa! Aa! Aa!
14: Carlisle, Britanya valisi Julius Agricola'nın karargahı.
0: Nasıl yaptığın umurumda değil ama hepsini yok et. Ve Gorlak onu zincirleyip getir.
2: Siz politikacısınız, ben sıradan bir askerim. Ama Roma'ya geri dönmek için bir yol aradığınızı fark edebiliyorum.
0: Roma'yı iliklerime kadar özlüyorum. Burası tam bir hırs mezarlığı.
2: Ve ayrıca asker. Ve askerlerimi oyununuz için feda etmeyeceğim.
0: Anlıyorum. Açık konuşalım general. Britanya'nın fethi kaybedilmiş bir savaş. Cesur bir saldırıyla bunu değiştirebiliriz. Senin komutandaki 9. lejyonla düşmanı ezebiliriz. Sen ve adamların emekli olabilirsiniz. Zengin ve onurlu bir şekilde.
2: Adamlarımın yeterince onuru var.
0: Direkt bir emre uymamaya yetecek kadar mı?
2: Yılan öldürmek için kafasını kesmek gerekir. Gorlakon'u bulmam gerekiyor.
0: Bunun için aklımda çok özel biri var. Gel.